O karanlık halinde de onların kader hücreleri var. Onlar buna zemine inmek diyorlar. Allah Teala ise kalp gözüyle 7 kat yukarıda olanları gösterir kollarını. Sevgili kardeşlerim, hiç düşünmüyor musunuz neden bu kadar mutluyuz acaba? Hiçbir konu neden bizi negatif olarak etkileyemiyor? Neden seviliyoruz? Neden seviyoruz? Hayatımıza nefret neden giremiyor? Ve neticede sevgili kardeşlerim, sorun bakalım kendi kendinize neden mutluyuz? Hani şu kardeşlerimizden pencereleri açıp etrafa bağırmak geliyor içimden duyum diye diyenler, onlar kim? Neden mutlular? Karanlıklar içinde Allah'ın ilmi varken o ilmi almak gereğini duymayan, sadece hüzne kapılmış olan insanlar, zavallı insanlar, kendinize acımıyor musunuz? Size ilmin sahibinden bahsediyoruz. İlmin sahibi bu dünyada o ilmi anlayabilen değildir. İlmin sahibi Allah'tır. Öğreten de O'dur. O ilim bu dünyanın ilmini her zaman kat kat aşar. İşte hep yeni şeyler öğreniyor insanlar. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Her yeni öğrendiğimiz ufukta Allah'ın o konudaki ilminin sadece %5'ine ulaşabiliyoruz. Geri kalan 95'i bilinmeyenler tarafına kaydediliyor, orada yer alıyor. Yani aslında her yeni öğrendiğimiz ilmin yanında onun 19 katı bilinmeyen giriyor hayatımıza. Algılayabildiğimiz o kadar. Biliyor musunuz? Artı sonsuzdan sıfıra kadar inen fizik ilmin, şu alemimize ait olan ilmin dizaynını incelediğimiz zaman 5 milimle 11 milim üzerinde, affedersiniz 6 milimle 11 milim arasında kalan 5 milimlik bir sahayı titreşim ve dalga boyları açısından görebiliyoruz, işitebiliyoruz, hissedebiliyoruz. 11 milimin ötesi 6 milimin altı, onları hissedemiyoruz. Fizik alemden bahsediyoruz. Şu fizik vücudumuz fizik alemin bir parçası. Ya sıfırın altındaki değerler, sıfırdan başlayıp da sıfırın hemen ötesinden başlayıp da eksi sonsuza kadar inen o karşıt statüde hiçbir şeyi algılayamıyoruz. Algılayabildiğimiz alın içerisindeki olay sonsuzun içinde 5 milimlik bir parça sadece. Görerek, işiterek, idrak ederek ulaşabildiğimiz nokta. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşamak istemez misiniz? İlmin doruklarında, o ilmin sahiplerine ilmi öğretecek kişi olarak. Öyleyse Allah'a yaklaşın. İlmin sahibi O'dur.

söylediklerini yalanlamak için bir olmuş. Bu ilim sahibi zannedenler kendilerini hep mağlup olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, bu nasıl bir korkunç olaydır ki iblis insanlara gerçekten Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın anlattığı gibi bu kadar hakim olabilmiş. Diyor ki Allah-u Teala'ya, Ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar yaşat. Eğer o güne kadar benim hayatımı tehir edersen, beni yaşatırsan, ben diyor, Adem Aleyhisselam'ın zürriyetinin sırat-ı müstakimleri üzerine oturacağım. Önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onların sırat-ı müstakimine, senin sırat-ı müstakimine ulaşmana mani olacağım. Eğer bana bu yetkiyi verirsen, o zamana kadar benim hayatımı uzatırsan, o zaman diyor, sonunda ben onların pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım. Gerçekten bağlayacak mı? Ne yazık ki evet sevgili kardeşlerim. İnsanlar var, Allah'ın yolunda olduklarını zannederler. Halbuki değillerdir. Niçin değiller safında yer aldıklarının da farkında, gene değillerdir. Dini bildiklerini zannederler. Onun da şuurunda değillerdir. En hazini o kurtulacaklarını zannedip de kurtulamayan insanlar, en çok onlara üzülürüm sevgili kardeşlerim. Eğer Allah Teala size insanların kurtuluşunu öğretseydi, Kur'an ayetleriyle bunları görüp de herkese ispat etseydiniz, buna karşılık dünyada yaşayan 6 milyar insanın 5,5 milyarının en az gözünüzün önünde cehenneme doğru gitmesine mani olamasaydınız ne yapardınız sevgili kardeşlerim? Şu anda durum aynen öyle. İşte bunun için gece gündüz çalışıyoruz. Bunun için bu televizyondan sizlere sesleniyoruz. Aklınızı başınızı toplayın diye. Hepinizi kurtaracak olan bir faktör var, sadece bir tek şey. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. O zaman iyi insan olacaksınız. Allah'ın dostu olacaksınız. Cehennemden kurtulacaksınız. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? O Allah, Yüce Rabbimiz, hepinizi o kadar çok seviyor ki hiçbirinizin cehenneme gitmesini istemiyor. Bunun için indirmiş mukaddes kitapları ki o kitapların sonuncusu Kur'an-ı Kerim'dir. Orada ne yapmanız lazım geldiğini, nelere uymanız gerektiğini, neleri yapmamanız gerektiğini ve niçin öyle olması gerektiğini anlatıyor orada Kur'an-ı Kerim'inde. Eğer o öğretirse, o zaman sizin de içiniz yanar. Başka insanları kurtaramamanın o korkunç hüznü kaplar sizi de. Bu hüzün Allah'ın hakikatlerini bilip de insanların nefsleri yüzünden onlara öğretememenin, onları kurtaramamanın hüznüdür. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde şunu her şeyden evvel yerine oturtmalısınız.

Ki her şeyin sahibi odur. İlmin sahibi de odur. Ve insanlık sahip oldukları fizik ilmin ne kadar gerisinde kalmışlar biliyor musunuz? Bundan yüzyıllarca önce El-Camir matematiğe negatif değerleri sokmayı başardı. Negatif sayılar. Dikkat edin, Allah Teala'nın kanunu şöyle. Diyor ki biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. Zıttıyla kaim kılarak. Her bir elektron tek yaratılmaz. Mutlaka bir sağ spinli, bir de sol spinli iki tane elektron yaratılır Allah Teala tarafından. Hiçbir karşıt elektron tek yaratılmaz. Bir sağ spinli, bir sol spinli mutlaka iki tane elektron yaratılır. İki tane karşıt elektron yaratılır. Bunların yaratıldığı temel faktör ise nötrinolardır, yani enerji partikülleri. Kainatı Allah Teala büyük patlamada yarattığı zaman harekete geçen şey madde değildi. Patlamanın arkasından kainatın her tarafına ulaşan ve de oralarda oluşturacakları gezegenin temelini orada maddeye dönüşerek vücuda getiren nötrinolardı. Sadece hiçbir aleme ait olmayan enerji partikülleri eğer elektron olsalardı zahiri aleme ait olacaklardı. Karşıt elektron olsalardı gene zahir alemin bir parçası olacaklardı. Ama yapılarına göre hepsi şekillenmiş. Zahiri alemin parçası, gayb aleminin parçası, berzah aleminin parçası, onun galibinin parçası, emr aleminin parçası, zülvani alemin parçası, altı ayrı tür elektron ve karşıt elektron var. Sonra da elektronsuz ve karşıt elektronsuz Allah'ın ilmiyle ve rahmetiyle bütün kainatı kuşatması. Yedincisi, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öylesine güzel yaratmış ki her şeyi. Onları anlamaya çalışacak yerde, akılların ermediği her noktada insanlardan şüphe eden, onları sahtekarlıkla itham eden hep şeytandır. Arkasında iblisin mutlaka bir kandırısı vardır. İnsanoğlu aklını başına toplayabilse ne kaybeder ki sevgili kardeşlerim, bir dilekten Allah'a ulaşmayı dileyecek, kötü bir şey mi? Allah Teala üzerinize 12 defa farz kılmış Allah'a ulaşmayı dilemenizi, ruhunuzu ona teslim etmenizi, fizik vücudunuzu teslim etmenizi, nefsinizi teslim etmenizi, iradenizi teslim etmenizi. Bunlar ayrı ayrı farzlar olarak devreye giriyor. Toplamı 12 tane farz çıkıyor karşımıza. Her biri farz. Peki bu farzlardan kurtuluşa ulaştıran hangisi? Sadece birincisi. Eğer o yoksa kurtuluş hiçbir noktada yok sevgili kardeşlerim. Yani felah müessesesi insanın iflah olması, cehennemden kurtulması
Allah'a ulaşmayı dilemedikçe mümkün değil. O yoksa ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci etapların hiçbirisinin gerçekleşmesi mümkün değil. Kur'an'ın olmazsa olmaz şartı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, daha dünya bizden çok şey öğrenecek. Henüz bilmiyorlar. Özellikle nükleer kimya ve nükleer fizik bir emekleme devresinde. İşte Allah Teala öğretmiş El Cabir'e ne kadar sıfırın üzerinde değerler varsa sonsuza kadar, o kadar sıfırın altında da değerler var sonsuza kadar. Ve bundan asırlarca önce El-Cabir sebebiyle matematik ilmi Kur'an gerçeklerinin içine, Kur'an mantığının içine, Kur'an kanunlarının içine girmiş. Matematik girmiş. Şimdi bizim saflar nükleer kimyaya ve nükleer fize müspet ilim diyorlar. Ne müspeti? Her konuda bir sürü yanlışlık ard arda sevgili kardeşlerim. Bir fotonun ikiye ayrılmasını iki tane foton diye değerlendiriyor adamlar. Bir gama fotonunu oluşturan faktörün sadece bir elektronla bir karşıt elektron olduğunun farkında değil zavallılar. Ondan sonra da ortaya çıkan elektronla karşıt elektronun ortaya çıkışını ispat etmek için ne kadar büyük gayretler sarf ediyorlar bir görseniz. Önce foton enerjiye dönüşüyormuş. Enerjiden sonra da maddeye, ancak ondan sonra bir elektronla bir karşıt elektron çıkıyor. Zıt istikametlere gidiyorlar. Bir tanesi ortadan kayboluyor. Acaba neden kayboluyor? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İlim, ilim bilmektir. İlim, Allah'ı bilmektir. Ancak Allah'ın kendini bilen olarak yetiştirdiği kişi Allah'ın ilminin sahibidir. İşte o ilmi bütün din adamlarına devamlı ulaştırıyoruz. Ve de onların söylediklerinin tamamen tersi olan hakikatler onlara ulaşıyor ve itiraz edemiyorlar sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah'ın Kur'an öğretisini onlara öğretiyoruz. Ve de o Kur'an meallerinin ne kadar yanlışlarla dolu olduğunu ancak o zaman öğreniyorlar. Ne olacak bu insanlığın sonu sevgili kardeşlerim? Gözümüzün önünde cehenneme doğru yol alan kütleler ve biz onları kurtaracak ilmin sahibi olmamıza rağmen onların nefsleri yüzünden, onların şeytana açık olan nefslerinin kapısından, iblisin girerek onları tesir altına alması sebebiyle onları kurtaramıyoruz. Sevgili kardeşlerim, sadece bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek, bütün insanlığı kurtulacak olan, kurtaracak olan formül bu kadar kolay, bu kadar açık bir şekilde farz ve insanların %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyor. İşte böyle sevgili kardeşlerim, yarenlik ettik sizinle, Allah'ın hakikatlerinden bahsettik. Siz de etrafınızdaki insanlara
söyleyin. Allah'a ulaşmayı dilemezlerse kurtuluşları yok sevgili kardeşlerim. Gidecekleri yer cehennem. Onlara acımamız bir şey değiştirmiyor. Kendi iradeleriyle, serbest iradeleriyle, hür iradeleriyle Allah'a ulaşmayı dilemeleri Allah'ın kanunu. Dilemiyorlar diyeceksiniz. Evet, ne yazık ki dilemiyorlar. Ama gidecekleri yer cehennem. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir sona ulaştığımız için elbette bundan bir hissiyatımız var. İnsanlar için bir hüzün söz konusu. Gayretlerimiz netice vermiyor. İnsanların büyük kısmı Allah'ın söylediklerinden habersiz yaşıyor. Zannediyorlar ki bu dünya her şeydir. Oysa ki hayatınızın o kadar küçük bir parçası ki sevgili kardeşlerim. Cennet veya cehennem hayatının sonsuzda biri. Öyleyse bir defa daha sizlere sesleniyoruz. Bizi dikkate almayanlara sesleniyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyin. Eğer dilemezseniz kurtuluşunuz söz konusu değil. Gideceğiniz yer cehennem. Kendinize yazık etmiyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as-salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Hepinizi çok ama çok sevdiğimizi belirtmek istiyoruz her şeyden evvel. Kalbimiz sizlerle dolu. Sevgili kardeşlerimiz, Allah Teala hepinizin mutluluğu yaşamasını istiyor. İslami davranış biçimleri içinde Allah Teala'nın istediği şey hepimizin mutlu olması. Mutlu olmanın temelinde sevgi var sevgili kardeşlerim. Sevmek mutluluğun temeli. Hepimiz bileceğiz ki seversek seviliriz. Şeytan en korkunç yanlışı insanları kabul ettirmek için elinden gelen her şeyi yapar. Şeytanın bu istikametteki dizaynı, o beni sevsin de ben onu o zaman severim. Ben ondan aşağı bir insan mıyım ki? Evvela ben onu sevecekmişim de sonra da o beni lütfen sevecekmiş. Sevgili kardeşlerim, bu şeytanın tuzağı. Ne olur ne kaybederiz? Biz evvela seversek, sonra da onlar bizi severse ne kaybederiz? Neden başkalarının önce bizi sevmesini vazgeçilmez bir dizayn olarak alalım? Sevgili kardeşlerim, asıl güzel olan şey insanları mutlu etmektir. Allah-u Teala'nın temel kaidesi neydi? Mutlu et, mutlu ol. Her başkasına ulaştırdığımız mutluluk, bizi de Allah-u Teala'nın mutlu etmesi için bir sebeptir. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği şey budur sevgili kardeşlerimiz. Sevmek. Seversek seviliriz. İşte Allah-u Teala'nın bu dizayn içerisinde hepimize düşen görev açık ve kesin. Sevmek. Seveceğiz ve sevdiğimizi o etrafımızdaki insanlara ispat edeceğiz sevgili kardeşlerim. Sevmeliyiz ve ispat etmeliyiz. Sevdiğimizi onlara ispat etmeliyiz. İnsanlar için Allah-u Teala'nın istediği şey açık ve kesin. Hem seviniz diyor, hem de sevdiriniz diyor. Sadece bizim insanları sevmemizi Allah-u Teala yeterli görmüyor. Başka insanların arasında da sevginin oluşması istikametinde bizden yardım istiyor Allah-u Teala. Emretmiş bu istikamette. Seviniz dedikten sonra sevdiriniz ifadesi var. Sevdirmek için harekete geçmemiz ve başkalarının birbirini sevmesini tabii dolayısıyla biz de seveceklerdir. Biz de sevmesini böylece oluşturmak söz konusu olacaktır. Sevgili kardeşlerim, insanların mutlu olması her zaman ana hedefimiz olmalı. Niçin öyle söylüyoruz? Çünkü etrafımızdaki insanlara ne kadar mutluluk verebilirsek Allah-u Teala da bizi aynı miktarda mutlu eder. Huzur içinde yaşarız. Hep sevilenler cümlesinden oluruz. Bunun için sevmek yeterli bir fonksiyonel yapıyı ifade eder. Seveceğiz ama sevdiğimizi saklamayacağız. Sevdiğimizi de açık bir şekilde ortaya koyacağız. O zaman onlar da bizi sevmek gibi
bir noktaya ulaşacaklardır. Sevgili kardeşlerim, böyle bir hedefe varamadığımızı düşünelim. Biz onları sevmişiz, onlar bizi sevmemiş. Ne yazar? Biz Allah'tan emir almıyor muyuz sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala'nın temel emrine seviniz, sevdiriniz, nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz. Öyleyse her şey yolunda. Seveceğiz, sevdireceğiz, nefret etmeyeceğiz, nefret ettirmeyeceğiz. Öyleyse her şeyin en güzele doğru yürüdüğü bir alanda at koşturmalıyız. İnsanları sevmeyi vazgeçilmez bir umde olarak devreye mutlaka almalıyız. Bizi sevmeyenler de olabilir mi? Sizleri bilmem ama bizi sevmeyen pek insan yok gibi geliyor bize. Biz herkesi seviyoruz. Herkesin de bize karşı bir sevgisi olduğunu düşünüyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala istiyor ki herkes dostumuz olsun. Herkesi sevelim ve sevdiğimizi onlara ispat edelim. O zaman sevgimizin açık bir şekilde ispat edildiği her alanda onlardan da bize geri dönen şey mutlaka sevgi olacaktır. Sevgili kardeşlerim, insan olarak yaratılmışız. Hamd ederiz, şükrederiz. Ve ne kadar güzel bir dünyada yaşıyoruz. Düşmanlarımız yok. Sevgili kardeşlerim, en güzel standartlar içinde yapmamız lazım gelen şey, etrafımızdaki insanları sevmektir. Sevgi, karşılıksız bir dizayn içerisinde bizim tarafımızdan etrafımızdakilere ulaştırıldığı zaman, onlardan da bize aynı güzellikte bir tatbikatın hedefe ulaştırması söz konusu olacaktır onları. Sevgili kardeşlerim, atalarımız ne diyor bu konuda? Sevenler sevilir diyor. Öyleyse konunun tartışılmaya değer bir tarafı yok. Açık ve kesin olarak ortadaki seversek, sevdiğimizi etrafımızdaki insanlara ispat edersek, onlardan da bize geri dönen şey sevgi olacaktır. İşte bu sevgi halesi içinde bir güzelliği yaşamak her zaman mümkün. Sevdiğimizi etrafımızdaki insanlara ispat ettikçe onlardan da bize sevgi dolu davranışlar geri dönecektir. Öyleyse her zaman, her zaman mutlu olmak için elimizde ciddi imkanlar var. Başkaları bizi sevmiyormuş. Olabilir mi? Olabilir, sevmeyenler olabilir. Bizim onları sevmeme hakkımız var mı? Var. İstersek sevmeyiz. Ama Allah ne istiyor? Allah Teala bizi sevmeyenleri de sevmemizi istiyor. Ne kaybederiz sevgili kardeşlerim? Bizi sevmeyenleri de severek sevdiğimizi ispat etsek onlara ne kaybederiz? Belki aynı günde onlardan bize aynı güzellikte bir şey geri dönmeyebilir. Ama onlar bize yanlış davransa da, kötü davransa da,
her kötü davranışın arkasında biz onlara en güzel davranışlarla davransak ne zamana kadar bunu sürdürebilirler acaba? Bir süre sonra onların da adım adım değiştiğini göreceksiniz. Çünkü bizim onlara o en güzel davranışımıza karşılık onların bize kötü davranış vermesi onların iç dünyalarında sıkıntı oluşturur. Mal meydanda biz en güzelini yaparken onu mutlu etmek istikametinde her şeyi ortaya koyarken o başlangıçta bir anlaşmazlık olmuşsa eğer onun havasında bize kötü davranıyor. Tamam, başlangıçta öyle olabilir. Ama onun her kötü davranışına biz en güzel davranışlarla onu kırmak şöyle dursun, onu mutlu edecek davranışlarla cevap vermeyi başarırsak, bu bizimle onun arasında bizim davranışımız olarak her zaman kendini gösteriyorsa, bir süre sonra o bize kötü davranan kişinin adım adım davranışını değiştirdiğini mutlaka görürsünüz sevgili kardeşlerim. Hoş, o öyle olmasa da siz yine en güzel davranışlarla davranmalısınız. Öyleyse insanları sevmek Allah-u Teala'nın temel emri. Bu konuda bizi sıkıntıya sokan şey ne olabilir? Ben ondan aşağı bir insan mıyım ki önce ben onu sevecekmişim de sonra da o beni lütfen sevecekmiş. Önce o beni sevsin, ben sonra onu severim. Bu tarzdaki bir davranış biçimine bir insanın yüz vermesi hali onun Allah'ın emirlerine henüz itaat etmeye başlamadığını gösterir sadece. Sevgili kardeşlerim, hepimiz şöyle düşünmeliyiz. Biz ona Allah'ın bize emrettiği en güzel davranışlarla davranıyor muyuz ki ondan da bize aynı güzellikteki davranış biçimleri geri dönsün? Hayır, biz diyoruz ki evvela o bize en güzel davranışlarla davranacak. Biz ancak ondan sonra ona o güzel davranışlarla davranırız. İşte burasının yanlış olduğunu kesin olarak söylemeliyim sevgili kardeşlerim. Neden? Neden biz onlara evvela davranırsak bu bir insan için adeta alçaltıcı bir şey oluyor. Öyle görünüyor sevgili kardeşlerim. Aslında böyle bir beraberlikte kim daha evvel selamı verirse, konuşmaya başlarsa, bu o kişinin Allah'a daha yakın olduğunu kesin şekilde ispat eden bir davranış biçimidir. Öyleyse seveceğiz demek yetmez. Sevdiğimizi ispat edeceğiz. Biz öyle yaptık diyelim. O kardeşlerimizle böyle bize karşı biraz eflatun bakışlarla bakan kişilerle karşılaştığımız zaman onları sevdiğimizi ispat edebilirsek aynı gün olmasa bile bir süre sonra onların da adım adım her kötü davranışlarına en güzel davranışlarla cevap vermeyi devam ettirdiğimiz için onlar bundan utanç duyacaklardır. Sonuç mu? Sonuçta onlar da bizim gibi bize güzel davranışlarda bulunmayı usul haline adım adım getireceklerdir. İşte
Onun için sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın emri, seviniz, sevdiriniz istikametinde. Nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz istikametinde. Öyleyse nerede olursa olsun etrafımızdaki insanları sadece mutlu etmeye çalışırsak, hedefimiz her zaman bu olursa, bizi sevenlere karşı da, sevmeyenleri her vesileyle ispat edenlere karşı da bunu devam ettirebilirsek, bir süre sonra onların bu negatif davranışını devam ettiremediklerini göreceksiniz. Araya Allah giriyor sevgili kardeşlerim. İyi davranan birisine iyi davranmak herkesin harcıdır. Eşyanın tabiatına da uygun bir sonuç. Ama kötü davranana iyi davranabilmek bu herkesin harcı değildir. İşte bu herkesin harcı olmayan bu güzel davranışı bizler, bizim çatımız altında bulunanlar, bizlerin kardeşleri eğer en güzel şekilde onlara, onları çok sevdiğimiz kimliğimizi ispat edebilirsek, bir zaman sonra, genellikle kısa bir süredir bu, onların da bize, bizi mutlu edecek güzel davranışlar sergilediklerini göreceğiz. Sevgili kardeşlerim, ne kaybederiz? Diyelim ki bütün gayretlerimize rağmen biz ona karşı en güzel davranışlarda bulunmamıza rağmen o kişi bize güzel davranmamakta ısrar ediyor. Sorarım sevgili kardeşlerim, ne kaybederiz? O bize güzel davranmadıkça derecat kaybeder. Ama o kişi bize kötü davrandığı için biz derecat kaybetmeyiz. Eğer onun o kötü davranışına negatif bir davranışla cevap vermezsek derecat kazanırız. O bize kötü davranmıştır ama biz ona davranmamışızdır. Davranmak yetkimiz var mı? Var. Kötülüğe karşı yanlış bir davranışta biz de bulunabiliriz. Nereye kadar? Onun davranışının son noktasına kadar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir düşünelim. Bir kişi bize kötü davrandı. Ne olur? O derecat kaybeder ama biz onun kaybettiği derecat kadar derecat kazanırız. Çünkü bizim kabahatimiz yok. Biz görevimizi yerine getirmişiz ama o getirmemiş ve kötü davranmış. O derecat kaybeder ama biz kazanırız. O bize güzel davranıyor, biz de ona güzel davranıyoruz. İşte en güzeli bu. O bize güzel davrandığı için derecat kazanıyor, biz de ona güzel davrandığımız için derecat kazanıyoruz. Bütün insanlar için sevgili kardeşlerim, can dostlarım, her şeyi en güzel standartlarda yaşamak ancak insanları sevmekle mümkündür. Seversek kötü davranamayız. O bize kötü davrandığını düşünelim. O bize kötü davranıyorsa o derecat kaybeder. Ama biz o bize kötü davrandığı için derecat kazanırız. Ona en güzel davranışlarla cevap verdiğimiz zaman bir defa daha derecat kazanırız sevgili kardeşlerim. İnsanları sevmek Allah-u Teala'nın
temel emridir. Ne diyor Allah Teala? Seviniz, sevdiriniz, nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz. İşte bütün insanlar için Allah Teala'nın emri bu. Seviniz. Bir, birbirini sevmeyen insanları birbirini sever hale getirmek istikametinde gayret ediniz. Onları sevdirin birbirine. Yine sizin rehberliğinizde yeni bir davranış biçimi, o kişi artık kendisine eskiden kötü davranan kişiye iyi davranmaya başlıyor ve kısa bir süre sonra karşısındaki kişi de ona iyi davranmaya başlıyor. Ne oldu? İki düşman dost hale geldi. Arkasında ne var? Taraflardan birinin bu istikametteki güzel davranışı ve karşı tarafın da bu güzel davranış mukabili olarak onun da ona güzel davranmaya başlaması. İşte düşmanlıklar dostluklara dönüştü. Allah Teala'nın istediği şey açık ve kesin olarak bu sevgili kardeşlerim. İnsanları sevmek üzerimize Allah Teala tarafından verilen bir vazifedir. Seveceğiz. Sevmek konunun temelini teşkil ediyor. Sevgili kardeşlerim, insanlar için bir güzel davranış biçimine muhatap olmak, kendilerinin de o kişiye karşı güzel davranması için asli sebebi teşkil eder. O bana bu kadar güzel davrandığına göre benim de ona güzel davranmam gerekir. Bu tarzda bir düşünce kişiyi doğru yola davet eder ve o kişi mutlaka karşısındakine en güzel davranışlarla davranmaya devam eder. Bunun mukabilde bir süre sonra adım adım görünmeye başlar. Karşı tarafta onun güzel davranışlarına evvela kötü davranışlarla cevap verirken şimdi güzel davranışlarla cevap vermeye başlar ve adım adım hedefe ulaşmış olur. Görevimiz Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getirmek diye düşünür. Bana iyi davranan kişiye iyi davranmak zaten içimden gelen bir şey diye düşünür kişi. Ama Allah-u Teala'nın istediği ne? Sadece kendisine güzel davrananlara güzel davranmak mı? Hayır. Allah-u Teala herkese güzel davranmamızı ister. Derecat kazanmamızı ister. Neden? Nasıl olur bu? Kime? Bir güzel davranışta bulunursanız derecat kazanırsınız. Bu konunun birinci açıdan bakılışı. Bir de sevgili kardeşlerim, biz ona güzel davranırsak, onun bize güzel davranışına karşı biz de ona güzel davranırsak, o zaman iki defa kazanmış oluyoruz. Bir defa bir kişiyi kazanmış oluyoruz. O bize karşı güzel davranıyor. İkincisi, o bize güzel davrandığı zaman derecat kazanıyor. Ama biz bir şey yapmış olmadığımız için derecat kazanmıyoruz. Fakat biz de ona güzel davranırsak, aynı güzellikle mukabele etmeyi başarırsak, o zaman o kişinin kazandığı gibi biz de derecat kazanırız. Bir, o kişi bize güzel davranıyor, bundan mutluluk duyarız. İki, bu mutluluk bizi ona güzel davranmaya sevk ettiği ve bunu başardığımız için
Bundan mutluluk duyarız çünkü birisini mutlu etmişizdir. Sevgili kardeşlerim, ne zaman insanları mutlu ederseniz bundan büyük mutluluk duyacağınız kesindir. Onun için Allah-u Teala'nın kanununu hiç unutmayacaksınız. Bir, seviniz. İki, sevdiriniz. Üç, nefret etmeyiniz. Dört, nefret ettirmeyiniz. Öyleyse Allah-u Teala'nın kanunları her an aklımızda olmalı. Görevimiz tehlike. Görevimiz insanlara mutluluk saçmak. Onları mutlu etmek için çırpınmak. Onları mutlu etmek tadedinde, gayretinde elimizden gelen her türlü yardımı gerçekleştirmek. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmanın yolu mutlu etmektir. Kim kime ne kadar mutluluk verirse, Allah da o mutluluk veren kişiye aynı mutluluğu yaşatır. O zaman çok önemli bir olayla karşı karşıyayız demektir. Demek ki biz bir kişiyiz ama etrafımızda 20 kişi varsa, onların her birine A kadar mutluluk vermeyi başarmışsak, Allah-u Teala bizi 20 A kadar mutlu eder. Biz etrafımızdaki 20 kişiye A kadar, her birine A kadar mutluluk vermek suretiyle 20 A kadar mutluluk vermişsek etrafımızdaki insanlara, Allah-u Teala da bize 20 A kadar mutluluğu yaşatır. Bunun manası ne? Bunun manası Allah-u Teala'nın emrine riayet edenlerin mükafatı. İnsanların nefsi var. Nefsin afetleri var. Bu afetleri kontrol altına alabildiğiniz noktadan itibaren mutluluğunuzun arttığını yaşarsınız ve başkalarına ulaştırabileceğiniz mutluluk seviyesi yükseldikçe, daha çok mutlu ettikçe siz onları, kendinizin de ne kadar daha çok mutlu olduğunu yaşarsınız. İşte bu Allah-u Teala'nın temel hedefidir. İster ki herkes birbirini mutlu etsin ve hem kendisi mutlu olsun hem de mutlu ettiği kişi mutlu olsun. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın temel emri budur sevgili kardeşlerimiz. İnsanlar severek başka insanları mutlu etmeyi hedef alırlarsa, onlar için söz konusu olan şey bu güzel bir güzelliği yaşamaktır. Kime, her bir insana ne kadar mutluluk verebilirsek, o verdiğimiz mutlulukların toplamı kadar mutluluğu Allah mutlaka bize de yaşatır. Bu Allah'ın hediyesidir. Onun için Allah Teala seviniz diyor, sevdiriniz diyor, nefret etmeyiniz diyor, nefret ettirmeyiniz diyor. Öyleyse Allah Teala'nın hedef gösterdiği şey açık ve kesindir. Sevmek ve bunun karşılığı olarak sevilmek. İnsanları sevmek en büyük hedefiniz olmalı sevgili kardeşlerim. Sevdiğinizi açığa çıkarmakta, sevdiğinizi belli etmekte gecikmeyiniz. Korkmayın. Sevin
ve sevdiğinizde ispat edin. O zaman siz düşen görevi yapmış olursunuz ve kısa bir zaman sonra karşı tarafında sizi sevmeye başladığının işaretlerini adım adım almaya başlarsınız. Sevgili kardeşlerim, biz insanlar Allah-u Teala'nın ömür verdiği sürece yaşarız, sonra ölüp gideriz. Ne mutlu o yaşadıkları sürece başka insanları mutlu eden insanlara. Çünkü her mutluluk yaşattıkça kendilerinin de ne kadar büyük mutlulukları yaşadıklarını onlar görenlerdir, yaşayanlardır. Etrafımızdaki insanların da onların etrafındaki diğer insanlara davranış biçimlerini en güzele döndürmeleri sadedinde güzel tavsiyelerde bulunan insanlar için her şey çok güzeldir. Onlar başka insanların birbirini hırpalamasını değil, birbirini sevmesini onlara telkin etmektedir. Öyleyse yaşamaktan kâm almak, yaşamayı mutlu kılan davranış biçimlerinde bulunmak dediğimiz zaman asli unsur, temeldeki unsur, en geniş seviyeli unsur budur. Başkalarını mutlu etmek. Allah Teala ne kadar güzel kanunlar koymuş. Kime ne kadar mutluluk verebilirsek Allah Teala da bize o kadar mutluluğu yaşatır. Sevgili kardeşlerim, etrafımızdaki var 20 kişi. 20 kişinin her birine A kadar mutluluk verdik. 20 A kadar mutluluğu da biz yaşarız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın kanunu ne? Mutlu et, mutlu ol. Herkes mutlu olmak ister ama başkalarının onları mutlu etmesi güzel bir şey olur onlar için. Ama onlar bu istikamette gerekli olan davranış biçimini sergilemezlerse, yani başka insanların kendilerine ulaştırdıkları o güzel davranışlara gene güzel davranışlarla cevap vermezlerse, o zaman Allah-u Teala'nın emrini kullanmıyorlar demektir. Allah-u Teala bırakınız size güzel davranışları güzel davranışlarla karşılamak, kötü davranışlara karşı da güzel davranışlarla mukabele etmeniz Allah-u Teala tarafından emredilmektedir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir olayla karşı karşıyayız. Sevmek ve bunun karşılığı olarak sevilmek. İşte şeytanın bu konudaki en büyük ustalığı burada kendisini gösterir. O insanlara sevmemeyi öğreterek, bak o seni seviyor mu? O seni sevdiğini ispat edecek olan en ufak bir davranışta bulundu mu? Bulunmadı, bulunmuyor. Öyleyse sen ondan aşağı bir insan mısın ki? Önce sen onu sevecekmişsin de ondan sonra lütfen o da seni sevecekmiş. Böyle bir olayla karşılaştığınız zaman ona şunu söyleyin. Evet, ben onu önce seveceğim. O beni sevmediği halde, hatta benden nefret ettiği halde
ben Allah-u Teala'nın emri üzere kalbim bu görevin ateşi içerisinde ona en güzel davranışlarla davranacağım. O beni sevse de böyle yapacağım, sevmese de böyle yapacağım. Ne olur sevgili kardeşlerim, bu kişiye bu güzel davranışı sebebiyle derecat kazanır. Önemli mi? Biliyorsunuz ki sonumuz ya cennettir ya cehennem. Bir insanın cennete girebilmesi kazandıkları derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olması. Öyleyse herkes için kazanılan dereceler var, kaybedilen dereceler var. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın emri açık ve kesin. Başka insanlara kötü davranmayın diyor Allah-u Teala. Onları mutlu edecek davranışlarda bulunun ki her birine verdiğiniz mutluluk kadar mutluluğu siz de yaşıyorsunuz. Siz başkalarına güzel davrandıkça derecat kazanırsınız. Kötü davrandıkça derecat kaybedersiniz. Neden derecat kazanmak varken derecat kaybetmek olsun? Kimin kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazlaysa onun gideceği yer Allah'ın cennetlerinden bir tanesidir sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah'ın emrini yerine getirmek neyi ifade eder? Allah Teala'nın ona mutluluk verdiğini ifade eder. O kişi bunu eğer sezmişse ve tahkik etmişse, birçok defa güzel davranışı denemiş ve her seferinde mutluluğu yaşamışsa, her kötü davranışının arkasından da hüzün hissetmişse, başkasının kalbini kırdığı için sıkıntı duymuşsa, o kişinin neyi yapması onun kalbinden geçer, onun hedef tayin etmesini sağlar? Eğer başkasına verdiği mutluluk kendisini mutlu ediyorsa, yapacağı şey odur sevgili kardeşlerim, başkalarını mutlu etmeye bir ömür boyu devam ettirmek. Her mutluluk verdiği olaydan da mutlulukla ayrılmak. İşte sevgili kardeşlerim, bu kadar güzel bir dünyada yaşıyoruz. Ama ne kadar hazin bir tecellidir ki insanların çoğu böyle yapamıyor. Başkası ona kötü davranıyor diye o da ona kötü davranıyor. Bu diyor benim hakkım. Ben de ona kötü davranacağım. Hakkı mı? Evet sevgili kardeşlerim, hakkı. Allah Teala bu olaya kısas diyor. Kişiye kötülük, kötü davranan bir insana kötü davranma olabilir. Kişi dayanamamıştır, kötü davranmıştır. Ama eğer kötü davranmasaydı da iyi davransaydı ne olurdu? İki defa derecat kazanırdı. Bir, başkası kendisine kötü davrandığı için o derecat kaybedecektir. Kendisine kötü davranan kişi derecat kaybedecektir. Ama kendisi derecat kazanacaktır. Onun o güzel davranışının karşısında bizimkinin de ona güzel davranışlarla, güzel bir davranışla cevap vermesi bir defa daha kazanmasına sebebiyet verecektir. Karşısındakinin kötü davranışına karşı derecat kazanan kişi kendisi ona güzel davranırsa bir defa daha derecat kazanır. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor?
Allah-u Teala'nın istediği şey hepimiz için geçerli. Sevgili kardeşlerimiz, Allah-u Teala biz insanlardan ne istiyor? Hepimizden istediği şey, bir tek şey, mutlu olmamız. Mutlu olmamız için Allah-u Teala her türlü yardımı yapar. Biz Allah-u Teala'nın bu güzel davranışı karşısında eğer o karşımızdaki kişiye en güzel davranışlarla cevap veriyorsak, o zaman bir defa daha kazanırız. Kim bize kötü davranırsa, biz bu kötü davranıştan derece kazanarak çıkarız. Kötü davranan kişi bize kötü davrandığı için derece kaybederken,

hem de biz ona kötü davrandığımız için derecat kaybederiz. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala'nın istediği şey hedeflere ulaşmaktır. Allah Teala bütün insanlar için onların mutlu olmasını ister sevgili kardeşlerim. Mutlu olan bir insan, mutsuz olan bir insan gibi değildir. Başkaları tarafından kötü davranılan bir insan varsa, o mutlaka onlara kötü davranmıştır. Bunun tabi neticesi olarak da kötü davranışa muhatap olmuştur ve hep sıkıntı içinde yaşar. Ama eğer o başka insanların kendisine kötü davransalar da güzel davranışların muhatabı olsa, onların kötü davranışlarına en güzel davranışlarla cevap verir. Kendisine kötü davranan bir kişi kötü davrandı diye bu kendisine kötü davranılan kişi derecat kazanırken, bunun karşılığında o kendisine kötülük yapana iyilik yapıyorsa, onu mutlu edecek davranışlarda bulunuyorsa bir defa daha derecat kazanır. Hem kendisine kötülük yapıldığı zaman derecat kazanır, hem de o karşısında kendisine kötülük yapan insana iyilik yaptığı için derecat kazanır. Öyleyse hepimiz için Allah Teala kaideler koymuş, adaleti oluşturacak olan kaideler. Bize kötü davranan bir insana kötü davranmak hakkımız var mı? Var sevgili kardeşlerim. Böyle bir düşünen bir insan karşısındakine kötü davranırsa derecat kaybeder. Kaybettiği derecatın standardı ise o kişiye yaptığı kötülüğün hüviyetiyle paralel bir seyir takip eder. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala'nın istediği şey onların hepsinin mutlu olmasıdır. Bu dünya hayatının tabii bir talebidir. Ama olay orada bitmiyor ki, daha ötesi de var. Bir de ölümden sonraki dünya. Ölümden sonra da insanlar iki ayrı standardı oluşturur. Ya Allah'ın cennetine girer ya da cehennemine. İşte bu hedeflere insanı ulaştıran şey o kişinin kazandığı derecelerle kaybettiği dereceler arasındadır. Kaybettiği dereceler fazlaysa kişi Allah'ın cehennemine girer. Kaybettiği dereceler fazlaysa gireceği yer cehennemdir. Kazandığı dereceler fazlaysa gideceği yer Allah'ın cennetlerinden bir tanesidir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala'nın istediği şey açık ve kesin. Ne istiyor? İnsanların mutlu olmasını istiyor. Bu mutluluk dizaynı üzerine Allah Teala'nın hedef tayin etmesi söz konusudur. Kişi hangi seviyede bir kötülük yapmışsa Allah Teala onu o seviyede rahatsız edecek olan bir ceza verecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın bu istikametteki dizaynına baktığımız zaman açık bir şekilde şunu görüyoruz. Herkes kendi yaptığından sorumludur.

Kendisine yapılan kötü davranışlar, eğer o kötü davranışı hak etmediyse, bu haksız bir davranışsa kendisine derecat kazandırır. O kötü davranışta bulunanın da derecat kaybetmesine sebep olur böyle bir olay. Sevgili kardeşlerim, hepimiz için Allah-u Teala'nın bizden istediği bir şey var. Diyor ki seviniz. Diyor ki sevdiriniz. Diyor ki nefret etmeyiniz. Diyor ki nefret ettirmeyiniz. O zaman bizim teşvikimiz de başka insanlara güzel davranan bir insandan biz de faydalanmış oluruz. Bize de derecat kazanmak söz konusu olur. Eğer başka insanlara karşı diğerlerine negatif istikamette bir hedefe ulaştırırsak, o zaman onların yaptığı o kötü davranıştan onlar derecat kaybederken biz de derecat kaybederiz. Bizim gayretimiz de o kişiye kötülük ettiği için. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği şey çok kolay ve aslında çok güzel. Ne olur sevgili kardeşlerim, bize kötü davranan insanlara da iyi davransak, onları mutlu edecek davranışlarda bulunsak, o bize kötü davrandığı için derecat kazanmışız ve bu kötü davranışa karşılık kötü davranmak yerine ona en güzel davranışlarla davranmışız. Hem birincisinde o bize kötü davrandığı için derecat kazanırız, hem de ikincisine biz ona iyi davrandığımız için yine derecat kazanırız. Bunun karşıtı da söz konusu olabiliyor. Bize kötü davranan bir insana biz de kötü davranırsak, o bize kötü davrandığı için kazandığımız dereceleri kaybederiz. Neden sevgili kardeşlerim iki defa derecat kazanmak varken kazandığımız dereceleri kaybederim? Bu dünyada ne kadar yaşarız sevgili kardeşlerim? 100 sene yaşasak, 120 sene yaşasak ne yazar? Ölümden sonraki hayat sonsuza kadar devam eder. Bu sonsuz hayatı Allah'ın cennetinde geçirmek varken neden cehenneminde geçirelim? Bu akılsızca bir davranış biçimi olmaz mı sevgili kardeşlerim? İnsanları sevmeliyiz. Allah Teala'nın bizden istediği şeye dikkatle bakmalıyız. Ne istiyor Allah Teala? Bizim sevmemizi istiyor. İnsanları sevmemiz onun temel hedefidir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın bu istikamette hepimizden istediği şey o. İşte seviniz, sevdiriniz, nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz ifadesi Allah Teala'nın buna ne kadar değer verdiğini gösteriyor. Ne muradı ne? Muradı seversek o kişiye en güzel davranışlarla davranırız. Her güzel davranışımız ise bize derecat kazandırır. Nefret edersek ona kötü davranırız. Her kötü davranışımızda derecat kaybederiz. Bize kötü davranan birine biz de kötü davrandık. Ne olur o zaman? Eğer kötü davranmışsak, bize kötü davranan kişinin kaybettiği derecatı biz kazanmışken, bize kötü davrandığı için biz kazanırız derecat. Ama biz de ona kötü davrandığımız zaman derecat kaybettiğimiz için kazandığımız derecatı kaybetmiş oluruz. Ve sevgili kardeşlerim, yapılması lazım gelen bu mu?
Hayır. Yapması lazım gelen, o bize kötü davranan kişiye en güzel davranışlarda bulunarak ona dost edinmeye çalışmak. Onun dostluğunu kazanırsak artık o bize kötü davranan bir insan olmayacaktır. Biz de onun her güzel davranışına güzel davranışlarla cevap vereceğimiz için devamlı onları mutlu etmek sebebiyle derecat kazanacağız. Sevgili kardeşlerim, insanlar için Allah Teala'nın emrettiği şey açık ve kesindir. Ne istiyor Allah Teala bizden? Allah Teala bizden mutlu olmamızı istiyor sevgili kardeşlerim. İşte mutlu olmamız her şeyden evvel başkalarını mutlu etmemize bağlı. Sadece iki türlü davranışımız var. Mutlu eden veya mutsuz eden davranışlar. Niçin sevgili kardeşlerim başkalarını mutlu etmek yerine mutsuz edelim de neden derecat kaybedelim? Bu derecat kaybetme olayı aslında son derece önemli bir olay. Çünkü kim kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazlaysa onun gideceği yer cehennemdir. Kimin kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazlaysa onun gideceği yer ise Allah'ın cennetidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sonsuza kadar Allah'ın cennetinde mutlu olmak varken neden sonsuza kadar cehenneme girelim de sonsuza kadar mutsuzluğu yaşayalım? Bu akılcı ve mantıklı bir davranış biçimi olamaz. Biz insanlar Allah Teala'nın bize tatbik edeceği standartlara otomatik olarak girmiş oluruz. Bütün insanlar için şu anda her saniye derecat kaybetmek veya derecat kazanmak söz konusudur. Öldüğümüz anda da bu kazanılan derecelerle kaybedilen dereceler karşılaştırılır. Kazanılan dereceler fazlaysa kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Kaybedilen dereceler fazlaysa kişinin gideceği yer cehennemdir. Neden sevgili kardeşlerim Allah'ın cennetine gidip sonsuza kadar mutlu olmak varken cehenneme girelim de kıyamete kadar cehennemde işkencelerde yaşayalım? Neden sevgili kardeşlerim? Allah Teala'nın bu kadar açık ve kesin bizleri kurtarma garantileri varken neden aksini yapalım da cehenneme gidelim? Hepimiz için cennetin kapıları açık. Bu kadar basit bir rakam. Kimin kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazlaysa onun gideceği yer Allah'ın cennetidir. Öyleyse yapmamız lazım gelen şey başka insanları mutlu etmek. Mutlu ettikçe devamlı derecat kazanırız. Bir, bize kötü davranırlarsa gene derecat kazanırız. O kötü davranan derecat kaybederken biz onun kötülüğüne haksız yere muhatap olan biz derecat kaybetmek ve kazanmak istikametindeki düşüncemizi ortaya koyarız. Sevgili kardeşlerim, diyelim ki bize kötü davrandı birisi. Ne olur? Kötü davranan kişi derecat kaybeder. O kötülüğe biz muhatap olduğumuz için biz derecat kazanırız. Bu Allah'ın nimetidir.
Başkaları bize kötü davrandığı için derecat kaybederken, biz bize kötü davranıldığı için derecat kazanırız. Önemli mi? Evet. Kazandığımız dereceler fazla olduğu takdirde gidecek yer Allah'ın cenneti ise kazanan biziz sevgili kardeşlerim. İşte bütün insanlar için Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesindir sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın emirlerini yerine getirmek ve mutlu olmak veya Allah Teala'nın emirlerini yerine getirmemek. Negatif açıdan bakıyorsak Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyerek derecat kaybetmek veya Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeyerek derecat kaybetmemek. Sevgili kardeşlerim, hepimiz için Allah Teala'nın gösterdiği bir yol var. Bu yolun anahtarları açık. Etrafımızdaki insanları mutlu etmek, derecat kazanmak. Mutsuz etmek, derecat kaybetmek. Bu kadar basit. Ve bu kadar garantili. Ne kadar yaşarız sevgili kardeşlerim bu dünyada? 100 sene yaşayalım. 120 sene yaşayalım, 150 sene yaşayalım. Ama sonsuza kadar bir insan ölümden sonra bir şeyler hedefler dizisi içinde ne kadar yaşar, ne kadar neler yapar, orası herkes tarafından bilinemez. Sevgili kardeşlerim, hepimiz için garanti söz konusu olabilir mi? Elbette. Kim hayatını başkalarını mutlu etmeye adamışsa, o kişi devamlı derecat kazanır. Ve bir insanın sadece kazandığından, kaybettiğinden daha fazla kazanması, onun cennete girmesinin temel sebebini teşkil eder. Bütün insanlar için cennete girmek Allah Teala tarafından garanti ediliyor mu? Elbette. O kişi davranış biçimleriyle kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden fazla olan bir noktaya ulaşmışsa hedefine ulaştı demektir. Gideceği yer Allah'ın cennetidir. Sonsuza kadar da cennette kalacaktır. Aksine geçerlidir. Kişi kaybettiği dereceler fazladır. Kazandığı dereceler azdır. O zaman bu ölümden sonraki ölçüde kaybettiği dereceler fazlaysa onun gideceği yer cennet olamaz. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala kaideler koymuş. Bu kaideleri tatbik mevkine hemen koyuyor, oluşturuyor ve insanlar kendi cennetlerini veya cehennemlerini kendileri oluşturarak istemeseler de cennete, isterlerse Allah'ın cennetine giriyorlar. Sevgili kardeşlerim, sevmek bir insanın cennete girmesi için önemli bir fayda sağlar. Çünkü severse etrafındaki insanlara hep güzel davranacaktır. Her güzel davranışta da derecat kazanacaktır. Bu kişinin kazandığı dereceleri kaybettiği derecelerden fazlaysa gideceği yer mutlaka Allah'ın cenneti olur. Sevgili kardeşlerim, hayat devam ediyor. Hepimiz yaşıyoruz. Bu yaşantıda Allah Teala'nın temel hedeflerini gerçekleştirmekle hepimiz vazifeliyiz.
sevmek konunun temelini teşkil ediyor. Öyleyse hepimiz sevelim, sevilelim. Sevgili kardeşlerim, bu noktaya kadar biz konuştuk. Şu noktadan itibaren sizin suallerinize kapıları açıyoruz inşallah. Allah razı olsun.

bütün kavgaların bittiği yerde bir sahildesiniz. Esinti, bir bahar rüzgarı, en güzel kokularla bezenmiş rüzgar. Her şey o kadar güzel ki sevgili kardeşlerim. Mutluluk mu? O var. Ama siz yaşayamıyorsunuz. Mutluluğu yaşamak. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, bu her zaman mümkün. Bütün şartlar altında mümkün. Bu can, bu tende kaldıkça ben senin. Beni nasıl istersen öyle yönet. İşte mutluluğun arkasında bu var sevgili kardeşlerim. Bizi mutsuz eden nedir? Nefsinizdeki afetler. İç dünyanızda madem ki bir savaş var, bir kaos, bir kargaşa, bir bitmeyen diyalektik kavga, ne zaman ondan kendinizi kurtaracaksınız? Nefsinizdeki afetleri yok ettiğiniz zaman. Çaresi var. Telaşlanmayın, çaresi hazır. Zikir. Allah-u Teala'nın ismini tekrar ettiğiniz sürece Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye isterseniz içinizden, isterseniz dilinizi de kımıldatmayın, kalbinizi dinleyin, nabızlarınızdan dinleyebilirsiniz. Daimi zikre ulaştığınızda ne olur dış dünyanızda? Kavga biter. Nefsinizin afetleri tamamen yok olduğu için başka insanlara karşı öfke duyamazsınız, kin duyamazsınız, nefret duyamazsınız, düşmanlık duyamazsınız. Üç aleminizde de sükuneti yaşamalısınız. Sulh ve sükun. Her şey çok güzel. Yoksa bize mi öyle görünüyor? Ne dersiniz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım?

0: Ana Dergah programı. İmam İskender Ali Mir Hazretleri Nur TV ekranlarında. Ana Dergah konferansları. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. İmam İskender Ali Mir Hazretleri sorularınızı Kur'an ayetleriyle cevaplıyor.
1: Can dostlarım, gönül dostlarım. İmam İskender Ali Mir Hazretleri'nin farklı senelere ait sohbetlerinden kesitler.

0: Zat-ı Muhterem Efendimiz, Yüce Rabbimize sonsuz hamd ederiz ki mutluluğumuzun mimarı Hidayet Güneşimiz, Muhterem Efendimiz de yine tüm dünyayı aydınlatan ve mutlu kılan bir konferansta bir arada kıldı Muhterem Efendimiz. Mübarek ellerinizden sonsuz hürmet ve hasretle öpüyor. Sizi çok ama çok seviyoruz Muhterem Efendimiz.
1: Biz de hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun ve teşekkür ediyoruz hakkımızdaki güzel duygularınız için. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun Muhterem Efendimiz. Muhterem Efendimiz her hafta olduğu gibi yine konferans salonlarında tövbe almak isteyen misafirlerimizin ben size iki sual arz ederken hazırlıklarını tamamlamaları uygun mudur Muhterem Efendimiz?
1: Uygun tabii inşallah. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun Muhterem Efendimiz. Bu merkez konferans salonundan bir misafirimiz. Bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle cennete girmek mümkün mü Muhterem Efendimiz?
1: O dileğin sahibi olmak başka şey. Dileği gerçekten tatbik etmek başka şey. Eğer kişi tatbikatını yapabilirse bunun, yani başkalarına kötü davranmayı defterden sahiden silmişse, insanlara olan her davranışı sadece onları mutlu edecek sonuçlara ulaşıyorsa, bu kişi Allah'ın cennetine mutlaka girer. O kadar basit ki hesaplamak, ya kaybettiğiniz dereceler fazladır ya da kazandığınız dereceler fazladır. Kaybettiğiniz dereceler fazlaysa gideceğiniz yer cehennem, kazandığınız dereceler fazlaysa gideceğiniz yer cennet. Hepsi bu kadar. O zaman herkes dikkat etmeli. Etrafınızdaki insanları mutlu etmek istikametinde bir gayretiniz olmalı. Mutlu etmek zaten size mutluluk verecek olan bir şeydir. Kim bir başkasını mutlu ederse Allah Teala o mutlu edeni de mutlaka mutlu eder. Öyleyse Allah Teala'nın hedef tayini hep adalete dayalıdır. Allah Teala'nın istediği şey ne? Herkesin birbirini sevmesi. Birbirine yardım etmesi. Bu yardımı yapmak suretiyle huzur içinde o kişinin yaşaması. İşte bütün insanlar Allah Teala'nın bu kanunlarını gerçekleştirmekle vazifeli kılınmıştır. Bir insan derecat kazandığı zaman mutluluğu yaşar, derecat kaybettiği zaman mutsuzluğu yaşar. Bir kişi eğer kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazlaysa onun gideceği yer Allah'ın cennetidir. Kaybettiği dereceler fazlaysa onun gideceği yer cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, neden Allah'ın cennetine girip sonsuza kadar cennette kalmak söz konusuyken oraya gitmesin kişi de cehenneme gitsin? Bu kişinin kendisine yaptığı en büyük yanlış olur. Bütün insanlar için Allah Teala'nın istediği şey o insan, insan adı verilen bu mahlukun cennete girmesi. Sevgili kardeşlerim, bu cennete girmek kişinin kendi davranışlarıyla birinci derece alakalı olan bir konudur. Kişi kendi davranışlarının neticesinde ya derecat kazanır ya da kaybeder. Sonuç açık. Kaybettiği dereceler fazlaysa kişinin gideceği yer cehennemdir. Kazandığı dereceler fazlaysa kişinin gideceği yer cennettir. Biz hepinizin, bütün insanların Allah'ın cennetine girmesini dileriz. Gönlümüzden geçen her zaman budur. Sevgili kardeşlerim, muhakkak ki sualler için hazırlananlar vardır. Sual soracak olan kardeşlerimize kapıları açıyoruz inşallah. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendim. Ankara Konferansı'ndan bir misafirimiz. Allah'a, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve kitabımız Kur'an-ı Kerim'e şüphesiz inanıyoruz. Yine de mürşide tabi olmak gerekli mi? Mürşit bize neler kazandırır muhterem efendimiz?
1: Sevgili kardeşlerim, mürşit Allah-u Teala'nın irşatla vazifelendirdiği kişidir. Adına mürşit denir. Mürşit irşat eden demek. İrşat etmek kişiyi Allah'ın dini konusunda aydınlatmak demek. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala İnsanlardan bir şeyler istiyor. Ne istiyor? İnsanların kazandıkları derecenin kaybettiği derecelerden fazla olmasını istiyor. Böyle bir insan Allah'ın cennetine hak kazanır. Kimin kaybettiği dereceler fazlaysa onlar için de cehennem söz konusudur. Neden sevgili kardeşlerim cennete girmek varken, sonsuza kadar mutluluğu yaşamak varken cehenneme girelim de sonsuza kadar cehennemde kalalım? Bu büyük bir hata değil mi sevgili kardeşlerim? Ölçü de elimizde. Her yaptığımız güzel davranış bize derece at kazandırırken her yaptığımız yanlış davranış bize derece at kaybettiriyorsa o zaman yanlış davranışları yapmamak doğruları yapmakla vazifeli değil miyiz? Eğer evet diyorsak bunu sadece bilmekte mi kalacağız? Yoksa tatbikata mı sokacağız? Eğer tatbikata sokarsak, tatbik edersek kazandığımız dereceler hep kaybettiğimizden fazla olursa o zaman Allah-u Teala'nın cennetine gireceğimiz kesin bir olgu halinde ortaya çıkar. Ve bir insanın Allah'ın cennetine girmesi bu kadar basit sevgili kardeşlerim. Dereceler. Ya kazandığınız yerinde dereceler fazla olur, Allah'ın cenneti söz konusudur. Ya da öyle insanlar olur ki kaybettiği dereceler fazla olur. Onlar için de gidecek yer cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, neden? Cennete girmek varken neden cehenneme girsin insanlar? Birazcık akıllarını kullansalar, Allah'ın emirlerini yerine getirseler, onlar da Allah'ın cennetine girmek için imkanın sahibi olurlar. Sevgili kardeşlerim, şeytanın insanları aldatma konusunda büyük bir ustalığı var. Her açıdan insanları negatif istikamette derecat kaybetmek için hareket ettirmeye çalışır. Onların derecat kazanacak olan davranış biçimleri yerine derecat kaybedecek olan davranış biçimlerini gerçekleştirmesi istikametinde büyük gayretler sarf eder şeytan. Ama kişi biliyorsa eğer Allah-u Teala'nın emirlerini, o zaman Allah'ın emirlerini yerine getirecektir. Getirdikçe de devamlı derecat kaybedecektir. Bir insanın kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden fazla olursa öldüğü anda o kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Sevgili kardeşlerim, bu kadar basit, bu kadar güzel Allah'ın kanunları. Etrafımızdaki insanlara bunları anlatmalıyız. Onların mutlu olmalarını sağlamaya çalışmalıyız. Hepimiz için Allah-u Teala cennete girmemizi ister. Allah'ın istediği şey daima budur. O herkesin kurtulmasını ister. Ama insanlar her an ya derecat kaybederler ya da derecat kazanırlar. Ve ölüm sırasında kazandığı dereceler fazlaysa gidecekleri yer cennettir. Kaybettikleri dereceler fazlaysa o zaman da onların gideceği yer cennet olamıyor sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın dizaynı bütün standartlarda açık. O herkesi sever. İster ki herkes kurtulsun, herkes Allah'ın cennetine girsin, sonsuza kadar cennetlerde mutlulukla yaşasın. Hepimiz için Allah Teala'nın cenneti açık, hepimizi bekliyor sevgili kardeşlerim. Yapmamız lazım gelen şey Allah'ın emirlerini yerine getirmek. Niçin Allah Teala namazları kılıyor? Namazlar bize derecat kazandıran en büyük faktörler. Günde 5 vakit, 7 vakit namaz kılan insanlar hep derecat kazanıyorlar her namazı kıldıklarında. Başkasına her iyilik yaptığınız an derecat kazanırsınız. Allah'ın her emrini yerine getirdiğinizde derecat kazanırsınız. Başkalarına yanlış davrandığınız zaman, onlara üzecek davranışlarda bulunduğunuz zaman derecat kaybedersiniz. Allah'ın emirlerini yerine getirmedikçe gene derecat kaybedersiniz. Her şey hepinizin kendi elinde sevgili kardeşlerim. Hepinizin bu güzel hedeflere en güzel şekilde ulaşmanızı diliyoruz Yüce Rabbimizden. Allah-u Teala'nın bu hedeflere hepinizi ulaştırmasını diliyoruz. Sevgili kardeşlerim, sualler ve cevaplar konusunda devam ediyoruz inşallah. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Muhterem Efendimiz, Muhterem Efendimiz, tövbe merasimi için kardeşlerimiz hazırlar. Arz ediyorum Muhterem Efendimiz.
1: Allah razı olsun. Sevgili kardeşlerimiz, tövbe için hazır olduğunuz söyleniyor. Başlıyoruz inşallah. Allah razı olsun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Allah Teala'nın huzurunda günahlarımız için tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek
2: Ve
1: Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağımıza yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht,
2: nur ve
1: kılıç
2: verilen
1: Mehdi Resul'e emirlerine itaat edeceğimize yemin ederek, ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah, Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah. Sevgili kardeşlerim, bu yemini bu standartta yapabilen herkes için Allah Teala'nın bir güzel sonucu söz konusu daima. Kişi pozitif dereceleri fazlaysa onun gideceği yer Allah Teala'nın cenneti oluyor. Ve bu tatbikat arkada gelecek günleri de alıyor. gelecek günlerde kazanılan dereceler fazlaysa, bu noktaya kadar gelen derecelerde kişinin kaybettiği dereceler fazla olmasına rağmen sonuçtaki hedefe götürür insanı ve o önemlidir. Kimin kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazlaysa o kişinin öldüğü an gideceği yer Allah'ın cennetidir. Allah Teala hepinize bu muhteşem sonucu nasip etsin diye dua ediyoruz inşallah. Ey Allah'ım nasip et. Hepsi en güzel ulaşsınlar. Şükür olsun. Hamdolsun ya Rabbi. Evet, sonra
0: Allah razı olsun muhterem efendimiz. Denizli konferansından bir misafirimiz. Bahsettiğiniz mutluluğu sevmeyi, sevilmeyi yaşayabilmek için nefsimizi nasıl terbiye edebiliriz muhterem efendimiz?
1: Doğru davrandığı zaman mutluluğu hissedersiniz. Yanlış davrandığı zaman mutsuzluğu hissedersiniz. Bu hissiyat sizi doğruya ve yanlışa ulaşmak veya engellemek istikametinde bir hedef tayini yaptıracaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın emirleri var bir tarafta, bir tarafta da şeytan Allah'ın emirlerinin dışında bir şeyler yaptırıp derecat kaybetmenizi ister. Her an sizlere şeytanca bir takım şeyler aşılamaya çalışır. Sevgili kardeşlerim, hedefiniz sevmek ve sevilmektir. İnsanları seveceksiniz. Sevdiğinizi de onlara açık bir şekilde belli edeceksiniz sevgili kardeşlerim. Bu sevmek Allah-u Teala'nın temel emridir. Onun için Allah-u Teala seviniz, sevdiriniz, nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz buyuruyor. Bu Allah'ın temel emri. Neyse hepimiz için kapılar ardına kadar açık. İnsanları seveceğiz ve birbirlerine sevdireceğiz. Küsleri barıştıracağız. En güzel davranış biçimlerini bütün kardeşlerimize aşılamaya çalışacağız inşallah. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Antalya konferansından bir misafirimiz. Zikir nasıl yapılmalıdır ve bize sağladığı faydalar nelerdir muhterem efendimiz?
1: Neyin?
0: Zikir muhterem efendimiz.
1: Yeni anlayamadım evladım ya.
0: Emredersiniz hemen tekrarlıyorum muhterem efendimiz. Zikir.
1: Ha zikir.
0: İnşallah muhterem evet. Efendimiz.
1: Allah-u Teala zikir konusunda Kur'an-ı Kerim'e şöyle bir ifade koymuş. Ve mutlaka zikrullah, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli veya sessiz bir şekilde tekrar etmek. Ekber diyor Allah-u Teala, daha büyüktür diyor. Demek ki ne kadar ibadet varsa bütün ibadetleri birer birer mukayese edin. Ama zikir o ibadetlerin hepsinden daha büyük bir ibadet. Zikrullah, yani Allah kelimesinin sesle Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar edilmesi veya sessiz diye devam edilmesi. Sevgili kardeşlerim, hepsi Allah'ın katında kıymetlidir. Öyleyse hepimizin hedefi bu olmalıdır. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek ama evde sessizce yapmak veya dışarıda dolaşırken, konuşurken herhangi bir istikamette bunları gerçekleştirmek her zaman elinizde. Tabii insanın evindeki durum çok daha kolay. Ne kadar çok Allah'ı zikrederseniz o kadar çok mutlu olursunuz ve o kadar çok Allah'ın daha üst kat cennetine gitmek, ulaşmak imkanınız oluşur. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Mulla konferansından bir misafirimiz. Eğer din bahsettiğiniz gibi yaşanıyorsa neden bugün İslam'ın 5 şartıyla yaşayın deniliyor muhterem efendimiz?
1: İslam'ın 5 şartıyla getirin diyen insanlara diyeceksiniz ki sen bana namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir diyorsun. Ama İslam teslim olan demek. Namaz kılarak, oruç tutarak, zekat vererek, hacca giderek, kelime-i şehadet getirerek nasıl ben bunu gerçekleştireceğim? Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek 5 ayrı emri ifade ediyor. Ama bunların arasında asli emir yok. İslam dinimizin adı. İslam teslim olan demek. Ben namaz kılarak, oruç tutarak, zekat vererek, hacca giderek, kelime-i şehadetle getirerek nasıl bu hedefe ulaşabilirim? Hiç kimse o hedefe öyle ulaşamaz. Bu hedefe ulaştıran ana faktör zikirdir. Yani Allah kelimesini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle tekrar etmek veya diye sessiz zikretmek veya dilini de kımıldatmadan iç dünyasında Allah kelimesini tekrar etmek ama bu üçüncüsü en az kullanılmalı. Allah'a ulaşmayı gerçekten dileyen bir insan ya sesle Allah Allah Allah diye zikretsin veya gene sessiz gene Allah kelimesini tekrar etsin. İkisi de geçerlidir. Ama zikirsiz bir hedefe ulaşmak hiçbir şekilde mümkün olmaz sevgili kardeşlerim. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Adana konferansından bir misafirimiz. Mürşidimizi nasıl bulabiliriz? Herhangi bir mürşide tabi olabilir miyiz muhterem efendimiz?
1: Doğrusu Allah'ın kendisi için uygun gördüğü mürşide tabi olmaktır her insan için. Çünkü insanların hepsi farklı bir hüviyetin sahibidir. Onlara uygun standartlar ise insanlar bilemez. Bilen Allah'tır. Ne yapacak kişi? Boy abdestini alacak, hacet namazını kılacak ve hacet namazını kıldıktan sonra Allah'tan mürşidini soracak. Allah Teala birincide olması bile ikincide en geç üçüncide ona mürşidini mutlaka gösterir. O kişi o mürşide veya mürşit vekiline giderek tabiyetini gerçekleştirir ve zikirlerini yapmaya başlar ve devamlı derecat kazanır. Allah razı olsun.
0: Allah'tan razı olsun muhterem efendimiz. Şanlıurfa konferansından bir misafirimiz. İbadetlerimizi yaptığımız halde mutlu ve huzurlu olamıyoruz. Bizdeki bu eksikliğin sebebi nedir muhterem efendimiz?
1: İbadetlerimizi yaptığımız halde diyor sevgili kardeşim, ben buna inanmıyorum. İbadetlerin en büyüğü zikirdir. Acaba bu kardeşimiz ne kadar zikrediyor? O zikir seviyesi ki bir insanı en mutlu kılan da odur. Eğer kişi onu yapmıyorsa, mutsuz kalan da o kişinin zikirsiz bir dünya hayatını yaşamaya çalışmasıdır. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Almanya konferansından bir misafirimiz. Mürşide tabi olduğumuzda ve zikre başladığımızda bizde ne gibi değişiklikler olur muhterem efendimiz?
1: mürşide tabi olduğunuzda Allah Teala size derhal hareketini gösterir. Mürşide tabi olan bir kişinin ruhu vücudundan ayrılacaktır. Allah'a doğru yola çıkacaktır. 7-8 aylık bir devrenin sonunda da ruh Allah'a ulaşacaktır. Tek kişi ermiş evliya olmak şerefine erecektir. İşte Allah Teala'nın istediği şey bütün insanların ermiş evliya olmasıdır. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Nesi ermiş kişinin? Ruhu ermiş. Hiç kimse bir mürşide tabi olmaksızın onun ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a ulaşamaz. Bütün insanlar için böyle bir istikamette mutlaka mürşide Allah'tan sorarak mürşidini tespit etmesi, o mürşide veya o mürşidin kendi bulunduğu mevkide bulunan bir vekiline tabi olması şarttır. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bursa konferansından bir misafirimiz. Bursa'nın evliyaları saymakla bitmez. Bizler de onlar gibi yaşamak, onlar gibi olmak için ne yapmalıyız muhterem efendimiz?
1: Kimler gibi?
0: Bursa'nın evliyaları muhterem efendimiz.
1: Bursa'nın evliyaları.
0: İnşallah muhterem efendimiz.
1: Evet. Sevgili kardeşlerim, evliya olmak bedava bir olgu değildir. Evliya olmak için kişinin mutlaka Allah'a müracaat etmesi ve mürşidini Allah'tan sorması şarttır. Bu mürşide ulaşan kişinin bir hedefi olmalıdır. Bu hedef daimi zikirdir. Kim daimi zikre ulaşırsa o kişi Allah'ın katında önemli bir hedefe ulaşmıştır. Burada Allah Teala'nın hedefleri var. Ruhunuzu, fizik bedeninizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmekle hepiniz vazifelisiniz. Bunların gerçekleşmesi gayretinizle tahakkuk edecektir. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sonra mürşide tabi olacaksınız. Allah Teala'nın sizin için kimi tayin ettiğini siz seçmek yetkisinin sahibi değilsiniz. Allah'a soracaksınız ve onun size gösterdiği mürşide veya o mürşidin sizin bulunduğunuz bölgede olan bir vekiline ulaşıp ona tabi olacaksınız. Tabiyetle beraber ruhunuz vücudunuzdan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkar. 7 veya 8 aylık bir devrenin sonunda ruhunuz Allah-u Teala'ya ulaşır. Siz o devre içinde görevlerinizi hep yapıyor olmak mecburiyetindesiniz. Ondan sonrası ise mutlaka daha çok gerekli. İnsanları en güzel şekilde karşılamanız, onları mutlu etmeniz size daha çok derecat kazanacağı için, kazandıracağı için zikirlerinize hiç ara vermemelisiniz. Muntazaman zikirlerinizi giderek artarak devam ettirmeniz Allah-u Teala'nın temel emri sevgili kardeşlerim. Ve Allah-u Teala'nın bir Kur'an'daki ayet-i kerimesi ve le zikrullahi ekber şeklinde ve mutlaka zikrullah Allah'ın ismini Allah Allah Allah Allah diye sesli veya diye sessiz tekrar etmek. Her halükarda zikir daha büyük bir hüviyet taşıyor. Aynen böyle söylüyor Allah Teala ve mutlaka zikrullah Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle veya diye sessiz zikretmek. Daha büyüktür diyor. Bütün ibadetlerden daha büyüktür. İşte sevgili kardeşlerimiz, Allah Teala'nın istediği şey bu kadar basit, bu kadar kolay. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Balıkesir konferansından bir misafirimiz. Bir insanın hak mürşit olup olmadığını nasıl anlayabiliriz muhterem efendimiz?
1: Boy abdest alacaksınız, hacet namazını kılacaksınız ve Allah'tan soracaksınız. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Tekirdağ konferansından bir misafirimiz. İslam'ın 5 şartı bizi tek başına mutluluğa ve cennet saadetine ulaştırabilir mi muhterem efendimiz?
1: Namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte İslam'ın şartlarından 5 tanesini oluşturur. Hepsi de Allah-u Teala'nın emirleridir. Namaz kılmayan kişi kendisini Müslümanlardan sayamaz sevgili kardeşlerim. Namaz konunun temelini teşkil eder. Oruç tutmak da önemli bir konu. Zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek her birisi ayrı bir dizayn. Allah'ın en çok değer verdiği konu ne? O kişinin teslimi. Ruhunu, fizik bedenini, nefsini ve iradesini herkes Allah'a teslim etmekle vazifeli. Sevgili kardeşlerim, koskoca bir İslam ülkesinde namaz kılmak farz, oruç tutmak farz, zekat vermek farz, hacca gitmek farz ve kelime-i şehadet getirmek farz ifadesi var. Namaz kılmak konunun temelini teşkil eder. Namazsız bir İslam hiçbir zaman oluşamaz. Oruç tutmak da Allah Teala'nın emri. Zekat vermek de, hacca gitmek de, kelime-i şehadet getirmek de. Ama bakınız bunların arasında

0: Mucit olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmekle bir bütünlük kazanıyor. Bütün insanların bu hedeflere riayet etmesi lazım. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın kanunlarını bizler istediğimiz şekilde sokamayız. Allah neyi emretmişse onu gerçekleştirmekle hepimiz vazifeliyiz. İşte Allah'ı sevmek, insanları bu istikamette en güzele ulaştırmaya çalışmak hepimizin görevi sevgili kardeşlerimiz. Hepimiz için Allah Teala istiyor ki hepimiz mutlu olalım. Mutlu olmak bedava bir olgu değildir. Allah'ın emirlerini yerine getirmekle gerçekleşir. Allah Teala'nın emirlerine baktığımız zaman namaz kılmak var, oruç tutmak var, zekat vermek var, hacca gitmek var, kelime-i şehadet getirmek var. Ve bunların dışında en önemli faktör Allah'a teslim olmak var. Ruhun teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi dört tane teslim standardı oluşturuyor. Ve herkes bu teslimleri yapmakla vazifeli. İslam teslim olan demek. Allah Teala'nın istediği şey bu açıdan bu hedeflere ulaşmayı mutlak olarak gerektirir. Gerçek anlamda İslam'ı yaşamayı hedef edinen bir insan mutlaka bu teslimleri gerçekleştirmek istikametinde kendisine düşen gayreti göstermelidir. Ki ferahlıkla hedeflere birer birer ulaşsın ve Allah Teala'ya onu Allah'ı ne kadar çok sevdiğini ispat etsin. Sevgili kardeşlerim, insanlar için Allah Teala'nın hedefi onların mutluluğu. Hiç kimse Allahsız bir mutluluğu yaşayamaz sevgili kardeşlerim. Allah devrede olmadıkça bir insanın gerçek anlamdaki mutluluğu yaşaması mümkün değildir. Ama insanlar ellerindeki imkanları kullanarak kendi standartlarına göre Allah'ın emrettiği standartta %100 gerçekleştiren bir mutluluk olmasa da mutluluğu yaşayabilirler. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Azerbaycan konferansından bir misafirimiz. İslam'ın 5 şartı bizi Allah'a ulaştırmaz mı? Bu dilek tam olarak nedir muhterem efendimiz?
0: Bakalım. Namaz kılmak 1. Oruç tutmak 2. Zekat vermek 3. Hacca gitmek 4. Kelime-i şehadet getirmek 5. İslam'ın 5 şartı. Sevgili kardeşlerim, biz size soruyoruz şimdi dinimizin adı ne? Dinimizin adını hepiniz çok iyi biliyorsunuz. İslam. İslam ne demek? İslam teslim olan demek. Teslimlere baktığımız zaman ruhun teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi olarak dört tane teslim koymuş Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e. Ve insanlar diyorlar ki İslam'ın şartı 5'tir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Biz bunların hepsini yapıyoruz. O zaman görevimizi tamamlıyoruz demektir. Hiç kimse Allah-u Teala'nın emirlerine karşı çıkamaz. Allah-u Teala namaz kılmanın, oruç tutmanın, zekat vermenin, hacca gitmenin, kelime-i şehadet getirmenin ötesinde dinimize bir isim vermiş. Dinimizin adı İslam dini. Şimdi bakalım, namaz kılmak var, oruç tutmak var,

0: zekat vermek var, hacca gitmek var, kelime-i şehadet getirmek var. Hani İslam? Teslim olmak nerede? Tekrar sayıyorum. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Nerede teslim olmak sevgili kardeşlerim? Dinimizin adı teslim. Bir dünya imparatorluğu kuran Osmanlı'ya baktığımız zaman padişahtan en küçük asker standardına kadar herkes tasavvuftandı. Onlar, atalarımız öyle yaşadılar. Tasavvufta yaşadılar. Dünya hakimiyetini kurdular. Arkasında hep Allah vardı. Sevgili kardeşlerim, bizlerin de öyle olması lazım. Allah için yaşamamız lazım. Ve Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de ve le zikrullahi ekber. Ve le mutlaka zikrullah, Allah'ın ismini Allah Allah Allah Allah Allah diye sesle veya sessiz tekrar etmek ekber, daha büyüktür. Bütün ibadetlerden daha büyüktür diyor Allah Teala. En büyük ibadet zikirdir. Neden acaba? Allah Teala niçin böyle diyor? Çünkü nefsimizin kalbine Allah'ın nurlarını taşıyan tek faktör budur. Zikir. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli zikir veya diye sesli zikir. Sesli de olsa, sessiz de olsa her ikisi de aynı hedefi sağlar. Sevgili kardeşlerim, insanları Allah'a davet edin. Onların mutlu olmasını sağlayın. Allah Teala'nın istediği şeye dikkatle bakın. Ne istiyor Allah Teala? O hepinizin mutlu olmasını istiyor. Ve dinimizin adı İslam. İslam teslim olan demek. Kişinin ruhunu, fizik bedenini, nefsini ve iradesini Allah'a teslimi Allah-u Teala'nın temel emridir. Ve şimdi zamanın İslam davranışlarına bakıyoruz. Namaz kılmak var, oruç tutmak var, zekat vermek var, hacca gitmek var, kelime-i şehadet getirmek var. İslam'ın şartı beştir diyor din adamlarımız. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Biz de onlara soruyoruz. Ay Allah razı olsun diyoruz. Yalnız biz dinimizin adının İslam olduğunu biliyoruz. İslam da teslim olan demek. Siz acaba namaz kılarak, oruç tutarak, zekat vererek, hacca giderek, kelime-i şehadet getirerek neyinizi Allah'a teslim ettiniz? Ruhunuzu mu? Fizik bedeninizi mi? Nefsinizi mi? İradenizi mi? Neyini Allah'a teslim ettin? Ey benim aziz kardeşim! Sevgili kardeşlerim, İblis'in İslam alemine attığı en büyük sıkıntı budur. Osmanlı İmparatorluğu boyunca bütün padişahlar tasavvuftandı. Her birinin başında Allah-u Teala'nın bir Resulü mutlaka vardı. Sevgili kardeşlerim, öyleyse onlar İslam'ı yaşadılar. Hepimiz için aynı şey söz konusudur. Mutlaka bir mürşide ulaşıp tabi olmak. Sevgili kardeşlerim, hepimiz için bu Allah-u Teala'nın temel farzıdır. İşte yapmanız lazım gelen şey o. Bir, mürşide ulaşmak ve tabi olmak. bu mürşidin kim olduğunu kendiniz seçemezsiniz sevgili kardeşlerim. Boy abdesti alacaksınız, hacet namazını kılacaksınız ve Allah'tan soracaksınız. Allah Teala size mürşidinizin kim olduğunu birinci de olması bile en geç üçüncü defa sorduğunuzda mutlaka belirtecektir. O zaman o mürşide veya o mürşidin sizin bulunduğunuz bölgede bulunan bir vekiline ulaşıp tabi olmanız yeterlidir. Boy abdesti alacaksınız, mürşidinize ulaşacaksınız ya da mürşit vekiline tabi olacaksınız. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılacak. 7-8 aylık bir devrenin içinde ruhunuzu mutlaka Allah'a Allah ulaştıracak. Allah Teala buyuruyor, kim bana ulaşmayı dilerse biz onu kendimize ulaştırırız buyuruyor. Öyleyse Allah Teala bu konuda söz vermiştir. Sözünü tutmaması mümkün değildir. Allah razı olsun sevgili kardeşlerimiz. Sualler varsa dinliyoruz inşallah.
1: Allah bizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, tövbe sözlerini tekrarlamamız yeterli mi? El öpmemiz gerekiyor mu muhterem efendimiz?
0: Anlaşılamadı. Neyi tekrarlamamız?
1: Muhterem efendimiz, tövbe sözlerini tekrarlamamız yeterli mi? El öpmemiz şart mı muhterem efendimiz?
0: Elbette önemli olan zaten oradaki el öpmek. El öpmek cereyanın mürşidinizden size geçmesini sağlar. Nasıl biz mürşidimize ulaşarak, onun elini öperek Allah-u Teala'nın cereyanı bize geçmişse, bizden de size aynı şekilde geçecektir. Mutlaka mürşidinize tabi olacaksınız. Mürşidinizin her yerde bir vekili mutlaka olacaktır. O vekile ulaşıp, ona tabi olup, hedefe ulaşmak her zaman mümkün sevgili kardeşlerimiz. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Almanya konferansından bir misafirimiz. Tövbe aldıktan sonraki dönemde bizlere verilen günlük görevlerimiz önemli mi? Bu görevleri yapmadığımız takdirde bunun bir vebali var mı muhterem efendimiz?
0: Vebal dememek lazım. Bu bir vebal değil de hedefe ulaşamamak gibi bir sonuç buradaki. Allah Teala emirlerinin yapılmaması halinde insanları o hedeflere ulaştırmaz. Bütün insanlar için Allah Teala diyor, Allah'a ulaşmayı dileyin diyor, mürşidinize tabi olun diyor. Sonra diyor, önce ruhunuzu teslim edeceksiniz, sonra fizik bedeninizi, sonra nefsinizi, sonra iradenizi bana teslim edeceksiniz diyor Allah Teala. Bütün insanlar için bu Allah-u Teala'nın temel emridir. Hepimiz bu safhalardan geçtik. Tabiyetleri gerçekleştirdik. Hepiniz için bu Allah-u Teala'nın temel emridir. Mutlaka gerçekleşmesi lazım sevgili kardeşlerimiz. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Antalya konferansından bir misafirimiz. İslam teslim dediniz. Biz ibadetleri yapmakla Allah'ın söylediklerine teslim olmuş olmuyor muyuz muhterem efendimiz?
0: Hayır, olmuyorsunuz. İbadetleri yapmanız sizin tesliminizi ifade etmez. Teslim için mutlaka kişinin mürşidine ulaşması ve tabi olması, ruhunun vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkması lazım. 7-8 aylık bir devreden evvel de bu gerçekleşemez. 7 tane gök katını aşıp Allah'a ulaşması lazım kişinin ruhunun. Ulaştığı noktada ancak teslim tamamlanmıştır. O kişi gerçek anlamda teslim olmuştur. Ruhunu Allah'a teslim etmiştir. Ondan sonra fizik vücudun teslimi gelecek. Ondan sonra nefsin teslimi gelecek. Ondan sonra iradenin teslimi gelecek. Bunlar adım adım gerçekleşecek olan şeyler sevgili kardeşlerim. Önemli olan kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi. Sonra da mutlaka mürşidine, Allah'tan sorarak mürşidine tabi olması şarttır. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, günümüzü zikirle nasıl geçirebiliriz? çalışırken nasıl zikir yapabiliriz muhterem efendimiz?
0: Zikir kalpten de yapılabilir. Kişi dilini bile kımıldatmadan zikir yapabilir. Dilini kımıldatarak zikir yapabilir. Ses çıkarmadan. Bu da mümkün. Bütün insanlar için bulunan her yerde zikir yapmak mümkündür. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala eğer ve le zikrullahi ekber diyorsa ve le mutlaka zikrullah, Allah'ın ismini Allah Allah Allah diye tekrar etmek daha büyüktür diyorsa Allah Teala, ekber büyük, daha büyük demek. O zaman herkes zikri hedef edinmelidir sevgili kardeşlerim. Başkalarının hissetmesi gerekmiyor. Siz kendi içinizden Allah kelimesini tekrar ettiğiniz zaman bu Allah için yeterlidir. Ve zikir en büyük ibadet olarak kıyamete kadar devam edecektir. Allah razı olsun.
1: Allah, muhterem efendimiz, Bulgaristan konferansından birimiz, Hristiyanlık, Yahudilik ve Müslümanlık diye ayrı ayrı dinlerin olduğu söyleniyor. Dinlerin hepsi aynı amaca mı hizmet ediyor muhterem efendimiz?
0: Dinlerin varoluşu, o dinlerin başındaki Allah-u Teala'nın dostlarına bağlı. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Allah-u Teala'nın bu konuda vazifeli kıldığı bir peygamber. Ama Hazreti İsa da bir peygamber. Hazreti Musa da bir peygamber. Hepsinin peygamber olduğu açık bir şekilde Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de yer almış vaziyette. Hazreti Musa da bir peygamberdi. Hazreti İsa da bir peygamberdi. Ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bir peygamberdi. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynı açık bir şekilde görünüyor. Peygamberler var olmuş ama şimdi şu andaki hayatımızda peygamber yok. Artık bu görevi Resuller görüyor. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hedef tayin ettiği şey ne? İnsanların kurtulması. Ruhlarını Allah'a ulaştırarak insanların ermiş evliya olmak şerefine ulaşması. Bu da bütün zamanlarda var olmakta devam edecek olan bir şey inşallah. Bütün insanlar için biz de dua ediyoruz. Bütün insanlar için bu hedefe ulaşmak mümkün olsun da bunun güzelliğini herkes yaşasın inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bursa konferansından bir misafirimiz. Mürşidin hayatta mı olması lazım yoksa vefat etmiş bir mürşide de tabi olabilir miyiz muhterem efendimiz?
0: Vefat etmiş bir mürşide tabi olamazsınız evladım. Tabiyetin tamamlanması için mutlaka öğretmeniz gerekiyor. Ceryanın mürşidinizden size mutlaka geçmesi gerekiyor. Bunu gerçekleştirmek mecburiyetindesiniz. Mürşidiniz olmasa bile mürşidinizin tövbe verecek yetkide olan bir vekiline ulaşıp onun elini öpseniz o da Allah-u Teala'nın katında geçerlidir. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Adana konferansından bir misafirimiz. Tövbe alırım da derslerimi yapamam diye korkuyorum. Bu şeytanın bir vesvesesi mi? Ne yapmam gerekiyor muhterem efendimiz?
0: Evet de şeytanın bir vesvesesi. Hemen harekete geç, zikrine başla. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Maraş Konferansı'ndan bir misafirimiz. Allah'a ulaşmayı dilemek nasıl bir dilektir? Anlatabilir misiniz muhterem efendimiz?
0: Boy abdesti alacak kişi evvela hacet namazını kılacak, sonra boy abdestini alacak. Pardon, evvela boy abdestini alacak, sonra hacet namazını kılacak ve Allah'tan hedef dileyecek. Ya Rabbi, ben de sana ulaşmayı diliyorum. Mürşidimi öğrenmek istiyorum. Bu istikametteki bir talepte birinci defada olmasa bile ikincide, en geç üçüncüde Allah-u Teala mutlaka mürşidi açıklar. Kişinin o mürşide veya o mürşidin bulunduğu yerde bulunan bir vekiline, yetkili vekiline tabi olması aynı neticeyi doğurur. Kişi öyle bir şey yaptığı zaman, yani mürşidin kendisine değil de onun bir vekiline, tövbe vermeye yetkili bir vekiline ulaşıp da buna tabi olursa aynı seviyede bir şeye ulaşmış olur. Onun da ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkacaktır. 7-8 ay sonra da ruh Allah'a, Allah-u Teala tarafından ulaştırılacaktır. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, geçmişte yapılanları unutmakta zorluk çekiyorum. Geçmişte bize yapılanları nasıl unutabilir? İnsanları affetmeyi nasıl başarabiliriz muhterem efendimiz?
0: Allah-u Teala'dan talepte bulunacaksınız. Ya Rabbi, ben onları affetmek istiyorum. Bana bu imkanı nasip et Yüce Allah'ım. Böyle bir dilekle Allah-u Teala'ya müracaat ettiğiniz zaman Allah-u Teala belki birincide değil ama ikincide, üçüncide filan size mutlaka bu hedefi ulaştıracaktır. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, Allah'a ulaşma dileğini her gün mü dileyeceğiz, özel günlerde mi dileyeceğiz, nasıl yapacağız muhterem efendimiz?
0: Ne zaman dilerseniz dileyin. Hiç fark etmez o. Önemli olan onu gerçekleştirmeniz. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Muhterem efendimiz, bugün bize ulaşan soruların sonuna geldik inşallah. Sizinle birlikte olmak bizler için mutluluğun en büyüğü sevgili efendimiz. Tüm izleyicilerimiz, kardeşlerimiz ve bizler için her konuda mübarek dualarınızı diliyor. Hürmet ve hasretle o gül kokan mübarek ellerinizden öpüyor. Bizi çok ama çok ama çok sevdiğinizi söyleyerek muhterem efendimiz. Eğer uygun görürseniz yüksek huzurlarınızdan ayrılıyoruz muhterem efendimiz.
0: Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Hem de kalbimizden seviyoruz. Ne güzel bir gün. Sizlerle bu kadar saattir beraberiz. Allah'ın ne büyük bir nimeti bu bize sevgili kardeşlerim. Hep Allah'tan bahsederek yaşamak. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ve hedeflerinize ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz inşallah sevgili kardeşlerimiz. Hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirtiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Bütün dizayn içerisinde Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını diliyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü sevgili kardeşlerimiz.

0: Fatiha.
1: El Fatiha mi as salavat Allahumme salli ala Muhammed Bismillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ediyorum ve şükrediyorum ki sizler Allah'ın emrettiği biçimde eğitilmekte olanlarsınız. Sizler bugünün sahabelerisiniz. Yarının sahabelerisiniz. Artık hidayet asrının içindeyiz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Öyleyse sahabe gibi ahlaklanın. Ahlakınız onlar gibi güzel olsun. İmrenilecek ahlak olsun. Hepiniz onlara imreniyorsunuz. Belki bir gün size de imrenecekler. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın emri netice itibariyle güzel ahlaktan ibarettir. Güzel ahlak hangi muhtevaya dayalıdır? Nefsin afetlerinin yok olmasına dayalıdır. Öyleyse hepinizin gayesi zaten daimi zikir. Daimi zikirse nefsinizin afetlerinin bütününü yok edecek olan bir muhteşem ilaçtır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, güzel ahlakla ahlaklanın. Daimi zikre ulaştığınız zaman bu zaten sizin elinizde olan bir şey olacak. Ama daimi zikre ulaşmadan evvel de aynı güzellikleri yaşayabilirseniz, biraz gayret ederseniz yaşayabildiğinizi göreceksiniz. Öyleyse güzel ahlak nasıl bir ahlaktır? Güzel ahlak, başkalarına fayda temin eden, onları mutlu eden ahlakın ta kendisidir. Öyleyse Allah'ın şu kanununu son derece güzel bilecek ve yerlerine oturacaksınız. Siz başkalarına ne kadar mutluluk verebilirseniz, onları ne kadar memnun kalabilirseniz, sizden onlara ulaşan bir şeylerden onlar ne kadar memnuniyet duyarsa, işte o güzelliklerin onlara yaşattığınızın iki katını siz yaşarsınız. Siz Allah'ın size verdiği zamanı, enerjinizi, düşünme kabiliyetinizi, Allah'ın size verdiği her şeyi eğer başka birini mutlu etmek istikametinde devreye sokarsanız, bir başka ifadeyle harekete geçirirseniz, o zaman onlara ne kadar mutluluk verdiyseniz, Allah-u Teala sizin fizik vücudunuza o mutluluğun aynını yaşatır. Ruhunuz da nefsinize yaşatır. Öyleyse iki kat başkalarına verdiğiniz saadetin, mutluluğun, memnuniyetin iki katını siz yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, bunun için başkalarına vermek, başkalarından yana olmak mecburiyetindesiniz. Biliyorum ki bu tasavvufun dışındaki insanlara son derece ters gelen bir olay. Neden kendimden yana değilim de başkalarından yana suali onların kafalarını hep kemirir durur. Ben enayi miyim der. Sevgili kardeşlerim, eğer buna enayilik diyorsanız, dünyanın en enayi adamı şu anda karşınızda. Ve böyle olduğu için de en mutlu kişisi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o Allah. Unutmayın. Hepimiz sadece birer yaratıkız. Sadece onun birer mahlukuyuz. O yaratan. Ve yaratan hepimizin mutlu olmasını istiyor. O yarattığı için hangi standartlar içinde nasıl mutlu olacağımızın en üst seviye bilgisi Allah'tadır. Öyleyse onun bize öğrettiklerini biz size öğretmekle vazifeliyiz. Öyleyse bakın sevgili kardeşlerim, vermek mukaddestir. Almaktan çok daha değerlidir. Öyleyse şimdi muhtevamıza bakalım. Biz insanlarda ne var? Düşünme kabiliyeti var. Biz insanlarda, fizik standartlarda bir şeyler var. Para, mal. Biz insanlarda, fiziğin ötesi standartlarda başkalarına yardım etme isteği olmalı. Öyleyse evvela iki ayrı cephede insanları düşünün. Bir, Allah yolunda olan insanlar, Allah için çalışan insanlar. İşte siz onlardansınız. Allah yolunda olan ve Allah için çalışan. Sizler Osmanlı'nın torunlarısınız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sahabeden asırlarca sonra onların hayatlarını dünyada bir defa daha yaşayan bir ikinci ülke Osmanlı İmparatorluğu. Dikkat edin sözüme ki yükselme devresi boyunca. Orada da gene bazen inkıtaların var olduğunu görüyoruz idareciler açısından. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesinde Sabikunel Evvelinden bahsediyor. O Sabikunel Evvelin ki diyor, onlardan bir kısmı Ensar'dı. Medine'deki yardımcılar. Bir kısmı muhacirindi. Mekke'den Medine'ye hicret edenler, muhacir olanlar. Bir kısmı da ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardı diyor. Tövbe suresi 100. ayet-i kerime. İşte onlar kim? Onlar sabikun. Müsabakalarda, hayırlarda yapılan yarışlarda en üst seviyede olanlar, daimi zikrin sahipleri. Üç sınıfa ayrılıyorlar. Ulul Elbab sınıfı, İhlas sınıfı, Salah sınıfı. Yani Kur'an-ı Kerim'deki 28 basamağın 26.sı, 27.sı, 28.sı. Hepsi hikmet sahibi, hatta Salah'ın 4. kademesinden ötesi, hikmetin de ötesinin sahibi. Sevgili kardeşlerim, Onlar asr-ı saadeti yaşadılar. Her biri diğerini kendisinden çok fazla seviyordu. Daima arkadaşlarını, etrafındaki kişileri öne geçiriyorlardı, önde tutuyorlardı. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, onların hayat felsefeleri daima başkalarına vermek statüsü üzerine kurulmuştu. Hayatları hep etraflarındaki insanlar, hayatları hep o etrafındaki insanlara yardım etmek. Kendi hayatlarında merkez teşkil eden herkes sadece başkası için bir yardımcı olduğundan emin. Kendisi için bir talebin sahibi değil. Sadece başkaları için bir yardımcı olarak yaşamak istemişler. Hayatlarına bunu mihenk taşı yapmışlar. Ve hep böyle olmuşlar. Başkaları için yaşayanlar. Yani kendinden yana olmayanlar, başkalarından yana olanlar. Sevgili kardeşlerim, nefsiniz doğuşunuzdan itibaren afetlerle doludur. Ve bu afetler hep sizin kendinizden yana olmanızı isterler. Kendinize yontmanızı isterler. Başka insanları kullanarak kendinize menfaat temin etmenizi isterler. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren nefs sahibidirler ve bütün insanların nefsi aynı şeyleri ister. Dünya malı ister. Menfaat temin etmek ister. Ve manevi açıdan da hep nefsin afetleri istikametinde bir şeyler elde etmek ister. İhtiras bunun temelinde vardır. Dünya mallarına karşı aşırı istek. Ve o duyguların tatmini için yaşar insan. Zanneder ki ne kadar çok zengin olursa o kadar çok mutlu olacak. İşte sevgili kardeşlerim, insanlara bu duyguyu aşılayan iblistir. Tek istediği şey insanların böyle zannetmeleri ve bunun için yaşamaları, kendilerini daha zengin, daha zengin, daha zengin kılmak için yaşamaları ve zenginliği tatmaları ama bununla hiçbir zaman tatmin olamamaları. Ve daha çok zengin olursam mutlu olacağım zannı onları haram helal farkı gözetmeksizin daha çok, daha çok, daha çok para kazanmaya iter. Sevgili kardeşlerim, paranın, kazanılan paranın bir hedefi olmalı. O parayı Allah yolunda harcayacaksınız. Allah için bir şeyler yapacaksınız. Allah'ın emrettiği istikamette onun güzelliklerini anlatmak için, bir başka ifadeyle bütün insanlığa faydalı olmak için bir şeyler yapacaksınız. Para kazanılmalı ve o istikamete sarf edilmelidir. Bütün insanlığın hayrına, başkalarının hayrına, insanların Allah yolunda mutluluğu yaşamaları uğruna. Sevgili kardeşlerim, mutluluk nedir? Kişinin iç dünyasında kesintisiz bir sulh ve sükun hali. İnsanın dış dünyasında kesintisiz bir sulh ve sükun hali. İç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki kavganın bitmesi, dış dünyasında başka insanlarla olan kavganın bitmesi ve Allah ile olan ilişkilerde Allah'ın emirlerine ve Allah'ın yasaklarına karşı çıkışın bitmesi. Üç aleminizde de bunu gerçekleştirdiğiniz zaman sulh ve sükunu yaşarsınız. Kesintisiz bir sulh ve sükun hali iç dünyanızda, dış dünyanızda ve başka insanlarla ilişkilerinizde. Konumuz davranış biçimleri, yani başka insanlarla ilişkiler. Sevgili kardeşlerim, eğer başka insanlarla ilişkilerinizde kızıyorsanız, öfkeleniyorsanız, bilin ki yaptığınız yanlıştır. Siz kızdığınız zaman, öfkelendiğiniz zaman sadece şeytanın ve nefsinizin emrindesiniz. Kime, hangi sebeple olursa olsun, kızdığınız an, öfkelendiğiniz an, siz Allah'ın emrinde değilsiniz. Öfke nefsinizin afetlerindendir. Patlamaya hazır bir volkan gibidir. Ve sizi şeytan ona sahip çıkarak yerden yere vurmaktan büyük bir haz duyar. Ne kadar öfkenize kapılır da başkalarının kalbini kırarsanız, o seviyede şeytanı mutlu kılarsınız, memnun kılarsınız. O çok memnun olur sizin bu hataları yapıp başka insanları üzmenizden büyük mutluluk duyar. Sevgili kardeşlerim, şimdi durumu inceleyelim. Başka biriyle çatışıyorsunuz. Ona söylenmemesi lazım gelen, onu üzecek şeyler söylüyorsunuz. Bunu size yaptıran kim? Ve ne? Bunu size yaptıran iblis. Aynı zamanda da iblis nefsinizin öfke afetine, nefsinizin hırs afetine, nefsinizin intikam afetine, nefsinizin nefret afetine hakim olarak, ki hepsine hakim olmak için bir talebin sahibidir ama talebin ötesinde bir yetkisi yoktur. Siz onun talebini kabul ettiğiniz takdirde o yanlışı işlersiniz. Başka bir ifadeyle şeytan size zorla hiçbir şey yaptıramaz. Ne zaman bir başkasının kalbini kırmışsanız arkasında mutlaka şeytan vardır. Hangi afetinizi kullanarak o işlemi yaptıysanız arkasında mutlaka nefsinizin afeti vardır. Ve günahı, o yanlışlığı yaptığınız zaman şeytan bundan büyük memnuniyet duyar. Sizi davet etmiştir ve davete, negatif davete, başka birinin kalbini kıracak olan şeytanın davetine icabet etmişsinizdir. Burada size bunları şeytan yaptırdı diyoruz. Ama aslında şeytan sadece bir davetçi. O tuzağa düşen sizsiniz. Nefsinizin afetleri sizi tuzağa düşürüyor. Sevgili kardeşlerim, kimle, hangi şartlar içinde olursanız olun, eğer başkalarını kıracak şekilde tartışıyorsanız, siz o an Allah'ın emrinin tamamen dışındasınız, o an şeytanın oyuncağısınız. Eğer muhatabınız da sizin seviyenize inerse, o da size nefsinin öfke afetine, hırs afetine, intikam afetine tabi olarak karşınızdaki de size ağır şeyler söylüyorsa, o anda tasavvufta olması lazım gelen sizlerin tasavvufun dışındakilerden hiçbir farkınız yoktur. Ve sadece kaybedenlerden olursunuz. Sadece Allah'ın emrine itaat etmemek değil, başkalarına da kötü olmak, kötü örnek olmak. Belki sizin kavganızı seyreden başkaları iki gruba ayrılacaklardır. Birisi bir taraftan, diğerleri öbür taraftan olacaklardır. Ve onların da nefslerinin afetleri kabaracak. Onların da iç dünyalarındaki nefslerinin bir afetine o kişiye hakim olması için zemin hazırlayacaktır. Sevgili kardeşlerim, sorabilir miyim? Neden? Neden birbirinize kötü davranıyorsunuz? Neden birbirinize hakaret ediyorsunuz? Neden kardeşlerinize kötü örnek oluyorsunuz? Arkasında bir tek faktör var. Karşınızdakinden yana değilsiniz. Bunu yaparken kendinizden yanasınız. Kör nefsinizden yanasınız. Nefsinizin afetlerine iblisle birlikte girmişsiniz. İblis sizi nefsinizin afetlerine zebun etmiş bu olayda. Size hep şunu söylüyoruz. Başkalarından yana olun. Kendinizden yana olmayın. Bu kavganın başlamadan bitmesi için kainatın en büyük sebebidir. Eğer siz başkalarından yana olabilirseniz, bütün kavgalar kavga hüviyetine dönüşmeden biter. Sevgili kardeşlerim, hepinize verilen vazifeler var. Elbette bu vazifeleri yapacaksınız. Eğer bu vazifeleri yapmak Allah yolunda size huzur veriyorsa, o vazifeleri yapmaya aşkla, şevkle, Allah'ın da bundan memnunluk duymasıyla devam edeceksiniz. Ama ya vazifenizin ötesinde şeyler yaptırıyorsa nefsiniz size, o zaman sevgili kardeşlerim, vazifenizi yapma tutkusu içerisinde İblis size sanki vazifenizin bir parçasıymış gibi başka insanlara kötü davranmanızı aşılayacaktır. Ben onlara böyle davranmazsam vazifemin gereklerini yerine getiremem hissini size vermeye çalışacaktır. Hep vazifenizi yaparken İfratla tefriti düşünün. Eğer vazifenizi hiç yapmıyorsanız, o zaman tefrittesiniz demektir. Vazifenizi yaparken, vazifenizin gereklerinin ötesinde nefsinizin afetlerine zebun oluyorsanız, o zaman da ifrattasınız. Her ikisi de yanlış. Ve hudutları tayin etmek son derece basit. Davranışlarınızla ruhunuzun hasletlerinin aynı olan faziletlere mi uydunuz? Görevinizin gerektirdiği şeyi başkalarından isterken onları mutlu ederek mi istiyorsunuz? Yoksa size verilen görevi onların üzerinde nefsinizin afetlerinden biri istikametinde bir baskı kurmakta mı kullanıyorsunuz? Sözlerime dikkat edin. Siz görevinizi yaparken başkalarına bir şeyler verirseniz, onlara öğretirseniz, onlardan üstün olduğunuzu ispat etmek için değil, Allah yolunda hizmet etmek için onlara öğretirseniz, öğretirken nefsinizin tuzaklarına düşmezseniz, hele hele siz bunları yapamıyorsunuz. Diye onlara çatarsanız, o zaman görevinizi yapmış olmazsınız. Görevinizi kötüye kullanmış olursunuz. Allah'ın ve bizim sizden istediğimizi insanlara vermek, Allah için olmak şöyle dursun, siz o görevi yapıyorum diye başkalarının kalbini kırdığınız sürece şeytanın emrinde sadece bir esirsiniz. Sevgili kardeşlerim, sözlerimi iyi anlayacağınızı ümit ediyorum. Burada birçok kardeşlerimin anlama zorluğu çektiğini görüyorum. Can dostlarım, gönül dostlarım, sizlerden çok ağır şeyler istediğimi zannediyorsanız, hayır değil. Sadece nefsinizin afetlerini kullanmayın, onların zebunu, onların esiri olmayın diyorum. Görevinizi yaparken niçin görevi yaptığınızı dikkatle düşünün. O görevi nefsinizin öfke afetini, kin afetini, intikam afetini tatmin etmek için size vermedi Allah-u Teala. O görevi etrafımızdaki insanlara suç ve sükun içinde onları daha çok hizmete götürebilmeniz için, onları gönülleri hoş olarak Allah'ın görevlerini yapsınlar diye size vazife verdi. Sevgili kardeşlerim, düşünün. Bir görev almışsınız üzerinize, o görevi götürüyorsunuz. Burada iki grup insan vardır daima. Görevi en iyi yerine getirenler, iyi yerine getirenler, iyi yerine getiremeyenler ve başarısız olanlar diye dört grup söz konusu. Sevgili kardeşlerim, her yerde bu dört grubun da numunelerini hep görürüz. Acaba şu görevlerini yerine getiremeyenler niçin yerine getiremezler hiç düşündünüz mü? Aralarında hep anlaşmazlık vardır. Güçlerini hizmet için harcayacakları yerde birbirleriyle savaş vermek için harcarlar. Gizli bir savaş, saklanan bir savaş, iç dünyada biriken kinler ve onların ortaya vurulmaması konusundaki gayretler bir günde patlama ve kinlerin, intikam duygusunun bütün boyutlarıyla açılıp bir sokak kavgasının gerçekleşmesi. Sevgili kardeşlerim, siz Allah'ın yolunda olanlarsınız. Ve evvela şunu bilmenizi istiyorum. İnsanları Allah yolunda hizmet edenler açısından incelediğinizde biliniz ki bizim için en kıymetli olanlar ve Allah için en kıymetli olanlar bu hizmeti en başarılı şekilde verebilenlerdir. Onlara ayak bağı olmanın kimsenin hakkı yoktur. Öyleyse her şehirde, her yerde birinci grup her zaman ortadadır. Eğer başarıyla bir görev sürdürülüyorsa o görev en üst boyutta yerine getiriliyorsa o zaman o insanları ait oldukları üst seviyede tutmak mecburiyetindesiniz. Sevgili kardeşlerim, şunu hiç unutmayın. Herkes bir görev yaparken hatalar da yapar. Ölçü başarı var mı? Eğer başarı varsa o zaman ölçümlemeye gidin. Hangi grup? En üstün. Sonra incelemeye gireceksiniz. İncelemeye girdiğiniz zaman çok faktör göreceksiniz. Diyelim ki bir ticari işletme söz konusu ya da ticari işletmeler söz konusu. Bir ticari işletmede küçücük bir grup öyle hizmetler veriyor ki kar ediyorlar, gözde görünür bir şekilde başarılılar. Bunun arkasında ne var? Bunun arkasında çok şey var. Evvela bir tim çalışması var. Ekip çalışması var. Uyum içerisinde az kişinin başarılı çalışması var. Sakın onları kıskanmayın. Sakın onları küçültmeye çalışmayın. Onlar Allah'ın gözünde değerli olanlardır. Hataları olsa da değerli olanlardır. Öyleyse bu sözümü hiç unutmayın. Aynı şartların içindesiniz hepiniz. Aynı şartların içinde çeşitli ekipler oluşmuş durumda. O ekiplerden bir kısmı belki en az kişiyle çok daha kalabalık olan gruplara fark atıyor. Arkasında ne olduğunu araştırmak yerine onları zemme edeceksiniz. İşte sevgili kardeşlerim, hepiniz bu güzelliği onlar gibi yaşamaya çalışın. Küçük küçük sebepleri bahane ederek onların karşısına dikilmeyin. Onları üzmek hakkının sahibi değilsiniz. Öyleyse ekip çalışmalarının arkasında ne var? Birinci madde uyum var. Eğer her şeye rağmen bir grup bu uyumu sağlamışsa, sağlayamayanların yapması lazım gelen şey onları sadece kendilerine örnek görmek. Yanlışları tenkit etmek, bu sizin göreviniz değil, hiçbirinizin görevi değil. Sadece örnek almakla vazifelisiniz. Neden bazı gruplar çalışmaktan men ediliyor, hiç düşündünüz mü? Fayda yerine zarara sebebiyet verdikleri için. Diyelim 10 kişilik bir ekip hep çalışıyor. Çalışıyor. Çalışmalarının sonunda 3-4 aylık neticeye bakıyorsunuz. Ortada zarar var. Sevgili kardeşlerim, bunun adına çalışma mı diyorsunuz? Demek ki başkaları yapabiliyorsa siz de yapabilirsiniz. Ne gördük son çalışmalarda? Ondan fazla kişinin çalıştığı bir ekip dağıldıktan sonra onların yerine gelen 5 kişi onların yaptıklarından çok daha fazla iş çıkarıyor. Hiç bunun arkasında yatan gerçekleri düşündünüz mü? Allah yolunda hizmet veriyorum diye kendini

Öyleyse şuraya ulaşmak istiyorum. Her şeyi hesaplamak mecburiyetindesiniz. Zararına bir çalışma Allah'ın parasını heba etmenin dışında neyi ifade eder ki? Nasrettin Hoca'nın pazar seferi gibi. Hoca 5'e alırmış, 3'e satarmış pazarda. 6'ya alırmış, 4'e satarmış. 9'a alırmış, 6'ya satarmış. En sonunda dayanamamışlar. Ya demişler, Hoca Efendi sen bu yaptığınla devamlı zarar ediyorsun. Ne diye yapıyorsun sen bu işi? Sus demiş. Dostlar alışverişte görsün. Sevgili kardeşlerim, o hocanın parası. Hoca onu dilediği gibi harcayabilir. Ama siz Allah'ın parasını dilediğiniz gibi harcayamazsınız. Biz Allah'ın parasını dilediğimiz gibi harcayamayız. Buna yetkili değiliz. Siz de değilsiniz. Öyleyse nefsler başarının sahiplerini daima kıskanacaklardır. Bu tabii bir olaydır. Anlıyorum. Ama böyle bir dizaynda onlara bakıp onlardan ibret almalısınız. Ve siz de hepinize söylüyorum, onlar gibi olabilmelisiniz. Öyleyse onlar başarıyorlarsa siz de başarabilirsiniz. Kardeşlerim, aslında hepiniz için çok güzel bir hususu göğsümü gere gere söyleyebiliyorum. Hepiniz Allah yolunda hizmet verenlersiniz. Bundan bütün kalbimizle eminiz. Hiçbiriniz bu konuda sözümüzün dışında değilsiniz. Allah yolunda hizmet veren hepiniz Allah için çalışıyorsunuz. Buraya kadar tamam. Bu çalışmanın en güzeli nasıl olmalı? Uyum içinde ekibin bütün elemanları etrafındaki kardeşlerine mutluluk vermek üzere, öbür taraftan da başarı sağlamak üzere çalışmalıdır. İkisi de hedeflerinizin içinde. Bir taraftan başarı sağlanırken, öbür taraftan grubun elemanları birbirlerine huzursuzluk veriyorsa, orada kuvvet israfı vardır, orada zaman israfı vardır, orada para israfı vardır. Zaman Allah'ın en kıymetli hazinesidir. Onu en güzel şekilde kullanmak mecburiyetindesiniz. Ve eğer sizler aranızda tasavvufun dışındakiler gibi kavga ederseniz, burada nefslerinizin öfke afetine yenik düştüğünüz vakasıyla karşılaşırsınız. Ve o sırada kendinizden yana değil, o sırada karşınızdakinden yana değilsiniz. Nefsinizin öfke afetinden ve şeytandan yanasınız. Öyleyse çalışan bir grubun içinde kavga edenler varsa, bunu hakaret derecesine vardıran, boyutlara ulaştıran nadir insanlar varsa aranızda, bunun büyük bir yanlış olduğunu bu kardeşlerimiz idrak etmiyorlar mı? Biz hepinize

Ve diyoruz ki başkalarından yana olacaksınız. Eğer bir insanın bir hatası varsa bunu en güzel şekilde ona anlatmak imkanının sahibisiniz. Neden kavga? Kavgaya sebebiyet veren birinci kişi de olsa, ikinci kişinin ona kavgayı körükleyici şekilde cevap vermesi kavganın başlangıcıdır. Şeytan taraflardan birine bir öfke davranışı başlattırabilirse, buna sebebiyet verebilirse, hemen öbür tarafa ulaşıp onun da birinci harekete daha şiddetli cevap vermesini temin etmeye çalışacaktır. Kullandığı iki tarafında öfke afetidir, belki nefret afetidir. Ama birisine bir görev veriyorsak, bu görev tatbik sahasına konurken hudutların ötesinde davranış biçimleri sergileniyorsa, sadece insanlardan bilgi alıp da onu şekillendirmek söz konusuyken, insanların kendilerine düşen görevlerini yapamadıklarından başlayarak onlar üzerine baskı kuruluyorsa ve o kardeşimiz kendisini bunu yapmaya yetkili görüyorsa, burada büyük bir yanılgı var demektir. Bu başkalarından yana olmak değildir. Bu nefsinizin bir gurur afetini, bir kibir afetini başkalarının üzerinde tatbikata sokmak demektir. Ben sizden üstünüm. Bu konuda bana hesap vermek mecburiyetindesiniz demektir. Burada müsaade etmeyiz. Hiçbirinizin başkalarının üzerinde şu veya bu şekilde bir hegemonya kurmasına imkan vermeyiz. Ve bunun ne kadar kötü bir örnek olduğunu hepinizin bilmesini isterim. Bunu yaptığınız zaman, böyle bir şeyi tatbik sahasına koyduğunuz zaman siz başkalarından yana değilsiniz. Kendinizden yana olmanın da ötesine geçtiniz. Nefsinizin kurbanı oldunuz. Ve bunu bir ortamda başkalarına söylediğiniz zaman, konuyu kavga hüviyetine soktuğunuz zaman daha büyük bir hata işlemiş oluyorsunuz. Burada bir başka cepheden de olaya bakmamız lazım. Muhatap olan kardeşimiz de sükunetini koruyacak yerde, o da kavgaya aynı standartlarda girerse, nefsinin öfke afetine o da kapılırsa, iki taraf birden diğer kardeşlerimize benim beklemediğim derecede kötü bir örnek vermiş olurlar. Olayları yaşayanlar, aranızda böyle kavgalar yokken, bir görevi bir kardeşimize verdikten sonra bu kavgalar oluyorsa, burada bir yanlışlık var demektir. O kardeşimiz o görevi hazmedememiş demektir. Başkalarından yana olmayı öğrenememiş demektir. Öyleyse özellikle bir gruptan grup olarak bir işi almışsak, çoğunu devre dışı bırakıp geri kalanlarla bir iş oluşması temin edilmişse, yarıdan daha az bir grupla bu kadarcık insan onların hepsinin birden çalışmasının ortaya çıkardığından çok daha başarılı rakamsal sonuçlar ortaya koyabiliyorsa,
ne kadar yanlış bir çalışma içinde olduğumuzun farkında değil misiniz sevgili kardeşlerim? Hala bundan gerekli dersleri almayacak mısınız? Sanıyorum ki eski grubu tekrar bir araya getirsek gene aynı başarısız sonucu alacağız. Çünkü bu bir yapı meselesi. Başkalarından yana olmayı öğrenemediniz. Hala nefsinizin zebunusunuz. Hala yanlışlıklar yapıyorsunuz. Göreviniz başkalarına mutsuzluk vermek değil. Allah'ın hizmetini yaparken başkalarını mutlu ederek de yapabilirsiniz. Bilenlerin bildiklerini başkalarına onlara mutluluk verecek bir dizayn içerisinde öğretmesinden daha güzel ne var ki? Hazreti Ali diyor ki bana bir kelime öğretenin kölesi olurum. Öğretmek mukaddestir. Ama öğreten kişi o öğretme sırasında şeytanın esiri ise, nefsinin kibir afetinin zebunu ise ve davranış biçimleri öğrettiği kişilere mutluluk değil, mutsuzluk ve huzursuzluk veriyorsa, o zaman o kişi burada nefsinin afetlerinden yana, başka kardeşlerimizden yana değil. Sevgili kardeşlerim, diyelim ki bir ekipsiniz, iş yapıyorsunuz ve konunun daha başında satın alma faaliyetinde ucuz almak mecburiyetindesiniz. Bir, kaliteli mal almak mecburiyetindesiniz. İki, ondan sonra sizin ekip çalışmasıyla yaptığınız şey malı vücuda getirecektir ve bunu da dikkatle yapmak mecburiyetindesiniz. Üç. Öyleyse mal üretmişsiniz. Bir şeyler yapmışsınız. Ama dikkat etmemişsiniz. Kaliteyi düşürmüşsünüz. Evvela ham maddeyi alırken gerekli dikkat ve ihtimamı göstermemişsiniz. Üstelik bu ham maddeyi alırken falanca kardeşimizden borç alıp bunu gerçekleştirmişsiniz. Sonra da ürettiğiniz malın piyasa değeri, bırakınız ona harcadığınız emeği, harcadığınız enerji maliyetini, sadece o mala ödediğiniz alış fiyatı kadar bile piyasadan fiyat bulamıyorsanız, o zaman neden çalıştığınızı sorabilir miyim? Bir hekimimizin yaptığı olay bu. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın parasını dilediğiniz gibi harcamak yetkisinde değilsiniz. Her işinizi ölçülü yapmak mecburiyetindesiniz. Bu hatayı yapan kardeşlerimiz, o ellerindekini süratle satmak durumundalar. Ve hangi kardeşimizden borç aldılarsa, onu kul borcu var omuzlarında. Onu ödemek mecburiyetindeler. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bütün bu söylediklerim, şundan %100 emin olarak konuşuyorum. Bütün kardeşlerimizin hüsnü niyet içerisinde güzel duygularla Allah'a hizmet aşkıyla yandıklarını çok iyi biliyorum. Ama sonuçlara baktığım zaman içimi bir hüzün kaplıyor. Nasıl oluyor da bu kadar vurdum duymaz olabiliyoruz? Nasıl oluyor da bu kadar dikkatsiz olabiliyoruz? Nasıl oluyor da bu kadar Allah'ın parasını hiç dikkat etmeden fütursuzca harcayıp
kâr etmek şöyle dursun, zarara girebiliyoruz. Malzemeyi bir nesnenin içine koyarken onun dikkatine, lezzetine, her şeyine dikkat etmek mecburiyetindesiniz. Eğer onu zehir gibi tuzlu yaparsanız, o zaman elbette müşteri bulamazsınız. Eğer malı satın alırken kaliteli mal alamazsanız, o zaman çok yanlış bir şey yapmış olursunuz. Sevgili kardeşlerim, kendi evinize bir mal alırken, pazardan sebze, meyve alırken en iyisini almaya özen göstermez misiniz? O zaman nasıl olur da Allah'ın hizmetini yaparken bu özeni gösteremiyorsunuz? Neticede zarar eden bir sonuçla karşı karşıya kalıyorsunuz. Allah yolunda yaptığınız hizmetlere dikkat edin ki siz Allah'ı nasıl seviyorsanız Allah da sizi daha çok sevsin. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, davranış biçimlerinin temelinde başkalarından yana olmak var. Bunun için aramızdasınız. Kim Allah'ın yolundaysa o başkalarından yana olmak mecburiyetindedir. Ölçüler bellidir. Davranışlarınızın başkasına huzursuzluk değil, huzur vermesi, mutluluk vermesi için hepiniz varsınız. Hepiniz etrafınızdaki kardeşlerinizin mutluluğundan sorumlusunuz. Öyleyse sonuç bellidir. Hangi davranışınız başkasının üzerinde nasıl bir tesir icra ediyor? Eğer sizin davranışlarınızdan insanlar rahatsızlık duyuyorsa, o zaman ait olduğunuz yerde değilsiniz. İnsanlar sizin davranışlarınızdan mutluluk duymalılar. Davranışlarınızın sonucunu her davranışınızdan sonra alabilirsiniz. Bu muhtevaya dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Nerede mutluluk varsa orada kalpler Allah için çarpıyor demektir. Nerede mutsuzluk varsa kalpler Allah için çarpmıyor, İblis için çarpıyor demektir. Öyleyse size bunca yıldır hep başkalarını mutlu etmenin standartlarını vermeye çalışıyorum. Bunun temelinde başkalarından yana olmak vardır. Bütün davranışlarınızı 10 minval üzere dizayn edeceksiniz. Her davranışınızın karşı tarafa nasıl tesir ettiği önemlidir. Sizlere yanlış yaptığınız konuları aktardığımız zaman hemen müdafaaya başlıyorsunuz. Ama başlarken de yeni ip uçları çıkıyor ortaya yanlışlarınız konusunda. Ve bizim söylediklerimizi anlamıyorsunuz. Öyleyse bu konuşma
Bu 2 saat süreli konuşma bunun için yapılıyor. Anlayabilmeniz için, Allah'ın doğrularını dizayn edebilmeniz için. Sevgili kardeşlerim, hepiniz birer insansınız. Unutmayın, böyle bir dizaynda sizler için söz konusu olan başkalarınla bir arada yaşamaktır. Bir araya gelerek Allah için çalışacaksınız. Öyleyse Allah içinseniz, görünür bir standartta aranızda bir mutluluğun yaşanması lazım. İçin olmaz. Birbirinizi huzursuz edecekseniz, birbirinize sıkıntı verecekseniz, birbirinizi mutsuz edecekseniz davranışlarınızla, biz Allah için çalışıyoruz tarzında bir ifadede bulunduğunuz zaman bu geçerli olmaz sevgili kardeşlerim. Doğru olmaz her şeyden evvel. Çünkü Allah çalışanlar, onların örnekleri yaşandı tarihte, sahabe, Osmanlı'nın yükselme devresi. Herkes başkalarını onore etmek için vardı. Sonuçlara beraberce bakalım. Bir konuşma yaptınız, bir tartışma yaptınız ve arkasından iki tarafta birbirinin kalbini kırdı. Birçok lüzumsuz şey de o arada söylendi. Konu asıldan çıktı. Detay tartışmalarına girdi. Herkes haklı çıkmaya çalışıyor. İki tarafta haklı çıkmaya çalışıyor. Madde bir. Karşı tarafı ezmeye çalışıyor. Küçültmeye çalışıyor. Madde 2. Ve bu arada daha evvel kırılıp da karşı tarafa söyleyemediği bütün kinini boşaltıyor. Nefretini boşaltıyor. 3. Netice iki tarafta kırgın bir şekilde kavgayı bitiriyorlar. Hem orada bulunan diğer kardeşlerimize çok kötü bir örnek. Hem başkalarından yana olmamanın kendi nefsinin afetlerinin esiri olmanın en belirgin göstergeleriyle karşı tarafa karşı bir savaş veriliyor. Sadece iki taraf birbirini düşman görmekte. Nerede Allah'ın size verdiği dost olmak, sevgi, Allah için kalplerinizin çırpması, Allah için çarpan kalbinizin başkalarına mutluluk vererek mutlu olması? Nerede kaldı bunca yıldır söylediklerimiz? Sevgili kardeşlerim, yıldan daha uzun bir süredir sizlere bu güzellikleri benimsetmeye çalışıyoruz. Bu güzellikleri yaşamanız söz konusu. Eğer tasavvuftaysanız, göreviniz başkalarını huzursuz etmek değildir. Hiçbir davranışınızla başkalarına huzursuzluk vermek hakkına sahip değilsiniz. Her davranışınızın arkasından ortaya koyduğunuz binaya bakın. Vücuda getirdiğiniz bina neyi ifade ediyor? Acaba o davranışınızla, o sözünüzle karşınızda olan kişiye veya diğer kardeşlerinize bir güzelliği mi sergilediniz?
Ona bir yardım mı getirdiniz? Onu mutlu mu ettiniz? Yoksa bir düşmanla savaşır gibi onu küçültmeye, ona hakaret etmeye mi çalıştınız? Sevgili kardeşlerim, ikisi arasında ne kadar büyük bir fark var biliyor musunuz? Bizim bunca yıldır anlattıklarımızı kendinize ne ölçüde mal ettiğinizin ölçüleri bunlar. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Arkasında ne var? Arkasında mutsuzluk görüyorum, huzursuzluk görüyorum, kalp kırmalar görüyorum. Ve o zaman soruyorum, bu tarzda olaylar vücuda getiren kardeşlerimize, bu mu tasavvuf? Siz gerçekten böyle yaparak Allah'ın ülkesinde yaşadınız mı zannediyorsunuz? Biliyorsunuz ki hangi davranışınız başka birine huzur verirse, mutluluk verirse, siz de, o kardeşimiz de o anda Allah'ın ülkesindesiniz. Çünkü taraflardan biri diğer tarafa mutluluk vermek için, huzur vermek için konuşuyor. Ve iki taraf arasında bir anlaşma, bir sulh ve sükun ve iki tarafın birbirine karşı oluşan sevgisi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hep aranızda her konuşmanızın arkasından karşınızdaki hay Allah razı olsun, ah bu kardeşim bana ne kadar güzel şeyler söyledi, bugün onun yüzünden büyük bir mutluluğu yaşadım, bana ne kadar güzel davrandı, böyle demesi neyi ifade eder? İki tarafında Allah'ın ülkesinde yaşadığını, Allah'ın muhtevasını yaşamak için ruhunuzun hasletleriyle hareket etmek mecburiyetindesiniz. Bunların da başında sevgi gelir. Her konu sevgiyle de karşı tarafa aktarılabilir, nefretle de karşı tarafa aktarılabilir. Sevgiyle aktardığınız zaman Allah'ın ülkesindesiniz, nefretle aktardığınız zaman şeytanın ülkesindesiniz. Sonuçlar kesin olarak ortaya koyar neticeyi. Karşınızdakine huzursuzluk mu verdiniz? Onu sıkıntılı mı kıldınız? O zaman siz size düşeni yapamadınız. Şimdi karşı tarafa geliyorum. Etrafınızdaki insanların söyledikleri negatif şeylerden negatif etkilenmeyebilirsiniz. Negatif etkileniyorsanız o zaman siz de nefsinizin esiri oluyorsunuz demektir. Size bir haksız davranışta bulunduğunu kabul edelim. Karşınızdaki kişinin, kavgayı başlatan tarafın. Ama eğer siz bunu bir kavga havasında kabul edip de siz de ona aynı sinirlilikle, aynı tonla, aynı öfkeyle cevap veriyorsanız o zaman siz de burada büyük bir hata işliyorsunuz demektir. Yani şeytanın tuzağına siz de düştünüz. Şeytan birinci tarafı kullanıyor, öfkeyle kullanıyor. Öfkeyle, kinle onun bir saldırısını vücuda getiriyor. Ama ikinci taraf bunu sükunetle karşılayamaz mıydı? Karşılayabilirdi. Ne olması lazımdı? Allah Teala ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? Aranızda niza etmeyiniz, kavga etmeyiniz. Nerede niza varsa onu Resul'e ve Allah'a ulaştırınız diyor. Aslında çok kolaydı söylemesi lazım gelen şey. Böyle söylüyorsun. Olabilir. Sen haklı olabilirsin. Ama ben şu anda
senin haklılığın konusunda kesin bir fikrin sahibi değilim ve seninle tartışmak da istemiyorum. Çünkü Allah Teala kardeşler arasında nizayı, anlaşmazlığı yasak etmiş. Bunu irşat makamına ulaştıralım. Bitti olay. Bu kadar. Olay bitmiştir. Şimdi sevgili kardeşlerim, üzerinde çok dikkatle durmanız lazım gelen, mutlaka düzeltilmesi lazım gelen bir yanlışınızdan bahsetmek istiyorum hepinize. İrşat makamına ulaştırılan hususlar açık açık şunlar ulaşıyor bize. Diyor ki kardeşlerimiz, bunun oraya ulaştırılması gerekmiyor. Biz bu işi kendi aramızda halledelim. Ve her irşat makamına ulaşan şeyi kardeşlerimiz bir şikayet olarak, kendilerini küçültecek olan bir husus olarak değerlendiriyorlar. Bunun ne kadar yanlış bir şey olduğunu biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Birçok kardeşimiz taraflardan biri olarak görüyor kendisini. Yani bir kendisi var, bir de karşı taraf var. Karşı taraf ne yapmış? İrşat makamına şikayet etmiş onu. İrşat makamı ne yapacak? Onu haksız görecek, onu azarlayacak, yaşadığına pişman edecek. Sevgili kardeşlerim, 25 yıldır irşat makamı tarafından hiçbiriniz küçültüldünüz mü? Size hakaret edildi mi? Yoksa irşat makamı size sadece hatanızı nasıl düzeltebileceğinizi mi anlattı? Söylediği zaman sizden yana mıydı, yoksa size düşman biri miydi? Hiç bunu düşündünüz mü sevgili kardeşlerim? Şimdi sizin davranış biçiminizin, böyle davranış biçiminizin muhtevasına beraberce bakalım. Bunun manası ne biliyor musunuz? Biz hatalarımızı yapalım ama gizli kalsın. Ama irşat makamı bunu işitmesin. Şeytanın size nasıl bir tuzak kurduğunun farkında mısınız? Böyle yapıldığını düşünün. Gizli kalacağınızı zannediyor musunuz? Allah-u Teala irşat makamına söylemeyecek midir neler yaptığınızı? Ve neden kendisine ulaşılmadığını düşünmeyecek midir irşat makamı? O zaman küçülmeyecek misiniz? Hatayı yapan ve onu saklayan birisi olmayacak mısınız? Bu sakladığınız şey iç dünyanızda birikim yapmayacak mı? İblisin sizi nasıl bir tuzağa düşürdüğünün farkında değil misiniz sevgili kardeşlerim? Allah Teala niçin o emri vermiş? Aranızda tartışmayın. Neden? Tartışırsanız ne olur? Madde bir. Zamanı, Allah'ın en kıymetli hazinesi zamanı, hem birbirinizin kalbini kırarak harcamış olursunuz, hem de Allah'ın indinde küçülürsünüz. Sahabe kavgayı nasıl bitirdiler zannediyorsunuz? Kavga başlamadan evvel ona ulaştırıldı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaştırıldı. O zaten onunla beraberdi herkes. Tarafları çağırdı, dinledi ve hemen hüküm verdi. İki taraf da barıştı. Çünkü zaten kalplerinde birbirine karşı düşmanlık yok. Ama o andaki ani duyulan bir nefret hissi,
bir aynı söylenen negatif mahiyeti bir sözün ikinci taraf üzerindeki negatif tepkisi tarafların birbirine kapışmasına sebebiyet veriyor. Anlaşmazlık vücuda geldiği anda taraflardan birisi derse ki burada duralım. Konunun bizi aştığını görüyorum. Sen haklı olabilirsin. Haklı olup olmadığını oraya götürelim. İrşat makamına götürelim. O Allah'tan aldığı emri tebliğ edecek bu meseleyi bitirecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ikinci taraf kendisine şu veya bu şekilde kötü davranılan taraf bunu yapabilirdi. Orada durdurabilirdi meseleyi. Birçok kardeşimiz şeytanın o büyük aldatması ile bir sonuca ulaştıklarını görüyorum. Diyorlar ki ulul emirler irşat makamına yanlış, maksatlı, taraflı bilgiler ulaştırıyor. Sevgili kardeşlerim, böyle düşündüğünüz zaman iblisin sizi nasıl bir tuzağa düşürdüğünü fark etmiyor musunuz? Diyelim ki gerçekten öyle oldu. Yani ulul emr irşat makamına özellikle bilerek, isteyerek falanca falanca kişilerin aleyhinde bir şeyleri götürdü. Peki sonuç ne olacak? İrşat makamı o kişiyle konuşmak isteyecek. Kendisi hakkında yanlış, kötü şeyler söylenen kişiyle konuşmak isteyecek. Ve konuşacak. Sevgili kardeşlerim, hiç 25 senedir görülmüş mü ki o hatalı olan kişiye irşat makamı kötü davransın, ona hakaret etsin, ona aşağılasın? Hiç böyle bir şey olmuş mu? Ama ne olmuş? O ulaşan bilgilerin ne ölçüde doğru olduğunu zaten Allah-u Teala bilmiyor mu? İrşat makamı sormayacak mı oradan? Kendisi mi karar verecek zannediyorsunuz? Peki böyle bir hususun yanlış bilgiler ulaştırıldığını düşünün. Maksatlı olarak gelsin sonuçlar. Falanca kişiyi küçültmek için ulul emr yanlış bilgiler ulaştırsın irşat makamına. O kişiyle konuştuğu zaman irşat makamı acaba o kişiye ne söyler? Söyleyeceği şey daima şu olur. Bu tarzda bir hareketin arkasında acaba şu güzel hedef mi var? Sen aslında böyle söylemiş olmakla şunu mu söylemek istedin? Ama görülen o ki burada bir yanlışlık var. Sen falanca kardeşimizin söylediğini başka alternatifler sebebiyle bir yanlış değerlendirmeye tabi tutmuş olabilirsin. O zaman onunla kavga etmek yerine neden konuyu bize ulaştırmadın? Eğer ulaştırmış olsaydın daha evvel bu konu bitmiş olacaktı. Şimdi sen böyle bir olayda senin davrandığın gibi davranmasaydın da eğer o kardeşimizi yüceltecek olan bir davranış biçiminin içine girseydin, kavga orada bitmeyecek miydi? Bu sual hepinize sevgili kardeşlerim. Kavga orada bitmeyecek miydi? Birbirinizin kalbini kırmayacaktınız. Daha başlangıçta kırmayacaktınız. Ama olmuş olaylar, taraflardan biri öbür tarafın kalbini kırmış, ulul emr bize ilaveli bir şekilde göndermiş, taraflardan birine diyelim ki öfkeli,
ona karşı kin besliyor, bunlar yok. Ama olduğunu kabul edelim. Ne yazar sevgili kardeşlerim? O olaylar irşat makamına intikal ettiği zaman sadece çözüm üretilir. İrşat makamının görevi insanların kalbini kırmak, onlara hakaret etmek değildir. Şimdiye kadar hiç kimse böyle bir şeyden bahsedemez. Suçlu olduğunu bildiği insanları da onlara hakaret eden bir tarzda davranamaz. İrşat makamı böyle bir yetkinin sahibi değildir. Öfkelenmez, kızmaz. Sadece konuyu Allah'ın verdiği istikamette halleder. Allah Teala ne diyor? Resul'e itaat, Allah'a itaattir. Neden öyle söylüyor? Çünkü emri her zaman Allah verir. İrşat makamı her zaman sadece bir Allah'ın sadece bir vasıtasıdır. Kendinden hiçbir ilave yapmaksızın meseleyi çözebilecek olan kişidir. Öyleyse ne kadar yanlış düşündüğünüzü anlıyor musunuz? Ulul-emr olayları maksatlı aktarıyor tarzındaki düşüncenizle aslında ne demek istiyorsunuz irşat makamına? Biz hataları yapmakta devam etmek istiyoruz. Ama sizin haberinizin olmamasını istiyoruz. Müsaade edin de biz gene hatalarımızı yapalım. Birbirimizin kalbini kırmaya devam edelim. Ama siz sakın bunlardan haberdar olmayın. Sevgili kardeşlerim, buradaki derin mantıksızlığın farkında değil misiniz? Aksini hanginiz söyleyebilirsiniz bana? Neden Allah Teala sahabeye şöyle söylüyor? Ey sahabe, sizler birbirinizin can düşmanıydınız. Ama sonra Allah kalplerinizi telif etti de sizler birbirinizin can düşmanı oldunuz. Nasıl yapmış Allah Teala bunu? O emriyle yapmış. Aranızda niza etmeyiniz. Aranızda kavga etmeyiniz. Nizayı derhal Resul'e veya Allah'a götürün. Allah'a nasıl götüreceksiniz? Hacet namazı kılarak götüreceksiniz. Resul'e direkt olarak ulaşacaksınız. Öyleyse muhtevaya dikkat edin. Size bir sual sormak istiyorum. Bu sual hepinize. Niçin buradasınız? Niçin tasavvuftasınız? Biz sizi bu dünyadaki örnek insanlar yapmak üzere teslim aldık. Böyle olmak istemeyenin aramızda yeri yoktur. Sizler Allah'ın sevgililerisiniz. Bu sevgiye layık olmak mecburiyetindesiniz. Öyleyse Allah Teala sizleri başıboş bırakmaz. Her birinizle ayrı ayrı meşguldür. Bütün toplumların arasında her türlü insan bulunur. Ama üzüm üzüme baka baka kararır. Bu kararma sözü iki ayrı istikamette de geçerlidir. Bir, yanlış davranışlar başka kardeşlerimizde de yanlış davranışları uyandırır. Bir yanlış davranış yaptığınız zaman doğrusunu sizin zannettiğiniz gibi düşünüp başka kardeşlerimize olayları anlatıp onların da bize sizi müdafaa etmek için ulaşmalarını sağlayabilirsiniz. Bu hakikati hiçbir zaman değiştirmeyecektir. Ama çok faydalı olacaktır. Neden? Çünkü ulaşan kişi de ne kadar çok şeyi yanlış bildiğini bir defa daha
değerlendirmek imkanını bulacaktır. Sevgili kardeşlerim, unutmayın, irşat makamı her zaman hepinizden yanıdır. Öyleyse siz bir hata yaptıysanız, irşat makamı size o hatayı hangi şartlar içinde yapmayabilirdiniz? Onu yapmamak için acaba hangi yollara başvurmanız gerekir? Bunları öğretecektir. Sizi hata yaptığınız için muahize etmeyecektir, küçültmeyecektir. Hatadan sizi kurtarmak için bir gayretin sahibi olacaktır. Sevgili kardeşlerim, ne zaman birisine karşı irşat makamının haksızlık ettiğini düşünmüşseniz, o kişiyle konuşun. O zaman zannettiğiniz şeyin mümkün olmadığını o ağızdan da işiteceksiniz. Öyleyse Allah emirlerini yaptırır. Yaptırırken Allah'ın muradı sizi üzmek, yermek, aşağılamak olamaz. Ne yaparsanız daha iyiye ulaşabileceğinizi Allah sadece size öğretecektir. İrşad makamı vasıtasıyla öğretecektir. Ve öğrendikçe etrafınızdaki insanlara karşı daha sevecen olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki insanların hepsi sizin için bir aynadır. Sizin aynanızdır. Siz onlara nasıl davranırsanız, onlar da size öyle davranırlar. Sevecen misiniz? Hepinize ilk sualim şu: etrafınızdaki Allah dostlarını seviyor musunuz? Birinci sual. Evet, ben A'yı, B'yi, C'yi, D'yi seviyorum da şu E yok mu, bir de F yok mu? Ben onları sevmiyorum. Hah, tamam. Yakaladınız. Gerçeği yakaladınız. Onları sevemediğinize göre niçin sevemediğinizi araştırmak mecburiyetindesiniz. Onların size yaptığı falanca davranışlar sizin onları sevmemenize sebebiyet vermiştir. Mutlaka öyledir. Bir şey olması lazım sevmemeniz için. O noktadan itibaren düşünün. Acaba siz o kişiye size öyle davranmasını, sizi üzecek şekilde davranmasını gerektiren ne yaptınız? Biraz evvele gidin bakalım. Daha evvelki beraberliklerinizde onlara karşı nasıl davrandınız? Asık suratlı mıydınız? Onu aşağılayan bir şeyler mi söylediniz? Ona sizin onun bilmediği şeyleri bilen bir üstün zeka olduğu intibanı mı vermeye çalıştınız? Ya da onu size karşı öyle davranmaya icbar edecek olan ne yaptınız ona karşı? Hepiniz bununla vazifelisiniz. Kimi sevmiyorsanız, o sevmediğiniz kişiye sizi sevmemesi için ne yaptığınızı düşünmek mecburiyetindesiniz. Düşünmezseniz çözüme gidemezsiniz. Sevgili kardeşlerim, hepiniz hatalar yaptınız. O hatalarınızı Allah-u Teala bir kalın çizgilerle herkesin işitebileceği şekilde söyler. İki, bazıları yalnız size söylenir. Yalnız siz bilirsiniz ama hatalı olduğunuzu net olarak bilirsiniz. Kim hangi makamdan çekilmişse bunun arkasında mutlaka onun hataları söz konusudur.
Evvela şunu kesinlikle net olarak %100 olarak söyleriz ki Allah Teala hiç kimseye kıl kadar zulüm yapmaz. Öyleyse bunun en kestirme sonucu o mağdur zannettiğiniz kişilerle görüşmenizdir. Onların hayatlarına bakmanızdır. Nerede, hangi yanlışlıkları yaptılar? Birinci madde. İkinci madde, bu yaptıkları yanlışlar kendilerine hatırlatılmasına rağmen neden devam etti? Allah Teala sadece çözüm kalmadığı zaman hükmünü farklı şekilde uygular. Sevgili kardeşlerim, sakın iç dünyanızda kendinizi bana haksızlık yapıldığı şeklinde değerlendirmeyin. Değerlendiren düşündüğü bütün delilleriyle bize ulaşmalıdır. Ve her birinin cevabını Allah Teala ona net olarak bizim ağzımızdan verdirir. Hiç kimseye Allah Teala hiçbir haksızlık yapmamıştır. Yapması da mümkün değildir. Sakın şeytan sizi bir haksızlığa maruz kaldığınıza inandırmasın. Bu hayatınız boyunca sadece haksız yere mutsuz olmanıza sebebiyet verir. Bu haksızlığı doğuran da sizden başkası olamaz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah ile bunca yıllık beraberliğin o muhteşem ışığında binlerce imtihandan geçtikten sonra size net olarak bunu söyleyebiliriz ki Allah haksızlık yapmaz. Allah'ın haksızlık yapması mümkün değildir. Bunu en iyi ölçebilenler de başkalarının kendisi hakkında haksızlık yapıldığını zannedenlerdir. Kim birisi hakkında haksızlık yapıldığını düşünüyorsa, bunun en iyi cevabı kendilerine haksızlık yapıldığı zannedilenlerden alınabilir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir yeni devrin içindeyiz. Asr-ı Hidayet. Hidayet çağının içinde yaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, hepimiz sadece Allah için yaşıyoruz. Ve hepimiz Allah için öleceğiz. Öyleyse sözlerimi lazım gelen ciddiyetle değerlendirmek mecburiyetindesiniz. Bir son çağ, hidayet çağı. Ve bu hidayet müessesesine dikkatle bakın ki her geçen gün hudutlar daha netleşiyor, görüntü daha belirginleşiyor. Hidayetin görüntüsü. Bütün dünyanın, dünyadaki bütün dinlerin hidayeti öğreneceği güne ulaştık. O günlerin içindeyiz. Sadece bir yere değil,
bütün dünyaya hidayet yayılacaktır. Ve şeytanın bütün tuzakları birer birer kırılacaktır. O günlerin içindeyiz. İşte bu konuşmanın da amacı odur. Şeytan bize en yakın olan sizlerin aranızda nasıl kol geziyor? Nasıl sizleri bütün anlatmalarımıza rağmen birbirinize düşürmeyi başarabiliyor? Hatalarınızı görün, tekrarlamayın diye konuşuyorum. Öyleyse nefsleriniz daimi zikre ulaşamadığınız cihetle var. Nefslerinizin afetleri var, hevanız var. O hevalara bazen uyuyorsunuz. O zaman şeytan size o devre içinde hakim oluyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir dizayna dikkatle bakın. Ve kendinize dikkatle bakın. Her biriniz kendinizi en iyi tanırsınız. Öyleyse mutlu olmak istiyor musunuz? Mutlu olmak istiyorsanız sizin hakkınızdaki şeylerin de bize ulaşmasını başkalarına bırakmayın. Siz kendiniz ulaşın. Çözüm daima Allah'tadır. Bu sanatı öğreneceksiniz. Başkaları için yaşama sanatı. Başkalarına mutluluk vermek için yaşamak sanatı. İşte gerçek mutluluğu o zaman yaşayacaksınız. Çünkü sadece bir tek yol var. Başkalarını mutlu etmeye çalıştığınız zaman mutlu olursunuz. O mutluluğu size veren karşınızdaki kişi değildir. Konunun en güzel tarafı, o mutluluğu size veren Allah'tır. İç dünyanızı her an bilen, her an sizden yana olan, her an sizin en iyi yapmanızı isteyen Allah. Eğer başkaları için yaşıyorsanız, onlara mutluluk vermek için aklınızı, zamanınızı, her şeyinizi seferber etmişseniz, sizden mutlu kim olabilir ki? Her biriniz etrafınızdaki herkes için bir mutluluk vesilesisiniz. Onlara neyi ulaştırabilirseniz mutluluktan yana, sizin mutluluğunuz her birine ulaştırdığınızın iki katıdır. Düşünün, bir günlük bir zaman parçası içinde 10 kişiye onları mutlu etmek için sebepler halk ettiğinizi düşünün, sebepler vücuda getirdiğinizi düşünün. Bu onlar için yaşıyorsunuz demektir. O zaman kendinizi, hastalıklarınızı, huzursuzluğunuzu düşünecek zamanınız olmaz sevgili kardeşlerim. O zaman mutluluğun ne olduğunu yaşarsınız. Başkaları için yaşamak, halk için hak ile olmak. İster halk için hak ile olun, ister hak için halk ile olun, ikisi de muhteşem birer dizaynı içerir. Ve sizi sadece mutlu kılar. Sevgili kardeşlerim, saadet hiç de sizin zannettiğiniz gibi uzağınızda değil, sizin ta içinizde. Etrafınızdaki insanlar size nasıl bakıyorlar, ona bakın siz. Seviyorlar mı sizi? Üzerinize titriyorlar mı? Öyleyse siz onlara o sevgiyi verebilmişsiniz. Onu yaşıyorsunuz. İşte mutluluk oradadır. Ve bunun başında
sizin onları sevmeniz vardır. Sevgili kardeşlerim,

Sivil denen afetinizi hiçbir zaman dikkate almayın. Ne olur, irşat makamına biraz küçülerek gelseniz, söylemeye çekindiğiniz şeyleri de açık açık söyleyebilseniz ne olur, çözüm gelir. Allah-u Teala'ya ulaştırmış olursunuz. Çünkü onun yapacağı şey sadece Allah'a ulaştırıp ondan cevabı istemektir. Hala anlamıyor musunuz sevgili kardeşlerim? İrşat makamı kendiliğinden bir şey yapamaz. O sadece bir vasıtadır. Allah'a ulaştıran, cevabı ondan alan ve size reflekte eden, yansıtan, o kadar. Onun için onun omuzlarında yük birikmez. O aldığını ilettiği anda omuzlarındaki ağırlık kalkmıştır. Ve Allah her şeyin çözümüne sahiptir. Herkes Allah-u Teala ile konuşabilseydi zaten problem kalmayacaktı. Herkes Allah'a derdini anlatıp çözümünü isteyecekti. Allah-u Teala da onların o problemlerini nasıl çözebileceklerini adım adım onlara öğretecekti. İradelerini Allah'ın emrettiği istikamette sevk ettikleri takdirde, kullandıkları takdirde mutlaka herkes yüze çıkacaktı. Ama herkes Allah-u Teala ile konuşamaz. Onun için Allah-u Teala Enbiya suresinin 73. 7. ayet-i kerimesinde senden evvel de diyor biz yalnız kendilerine vahyettiğimiz Resuller gönderdik. Sonra diyor ki Allah-u Teala eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Bu irşat makamlığı seviyesinde bir emirdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim hiç unutmayın. Şeytan size hep yanlış şeyleri söyler, yanlış şeyleri öğretir. Hep size haksızlık edildiğini zannettirir. Gerçekten böyle bir zannın içine düştüğünüz anda derhal ulaşmalısınız. Göreceksiniz ki hayır. Kıl kadar bir haksızlık yapılmaz. Sakın saklamayın kendinizden. Neredeyseniz o kadarsınız. Eğer üzgünseniz bunların bir bedel olduğunu düşünün. Hataların daima bedelleri vardır. Allah Teala diyor ki sahabeye siz diyor sizden evvelkilere yapıldığı gibi bir takım imtihanlarla hesaba çekilmeyeceğini mi zannediyorsunuz? Hesaba çekilmeden mi cennete gireceğinizi zannediyorsunuz diyor. Sevgili kardeşlerim, İblis insanlara hata yapmadıkları intibaını vererek onları hataya sürükler. Beklediğinizi alamıyorsanız ona layık olmak mecburiyetinde olduğunuzu bilin. Tekrar ediyorum. Beklediğinizi alamıyorsanız ona layık olmak mecburiyetinde olduğunuzu bilin. Öyleyse irşat makamı hep karar merci olarak görünür. Kararı veren hiçbir zaman o değildir. Kararı veren her zaman Allah'tır.

Ama isterse bu karada tesiri olamaz mı diye düşünenleriniz vardır. Allah adaletin tecelli ettiği kainatın yegane makamıdır. Hangi istikamette nasıl söylerse söylesin irşat makamının Allah'a ulaştırdığı şeyler sadece Allah'ın yanılmak bilmeyen adaletinin kesinleşmesine bir vasıta olur. Hangi istikamette neyi ulaştırırsanız ulaştırın, o adaletini düşünemeyeceğiniz kadar geniş bir spektrum içerisinde tam olarak oturtur, gerçekleştirir, tatbik sahasına koyar. İnsan aklınızla gene insanları yargılamaya kalkmayın. Hacet namazını kılın. Kendiniz hakkındaki gerçekleri Allah'tan sorun. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her geçen gün adalet biraz daha dünyayı aydınlatacaktır. Hidayet çağının simgesi adalettir. Adaletin içinde adaletsizlik işte mümkün olmayan şey budur sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Unutmayın ki her şeye kadir olan Allah'tır. Öyleyse hepinize düşen hususlar anlamaya çalışın ki sadece sizden başkalarına mutluluk saçılmasıdır. Hepsi bu kadar. Bunun manası başkaları için yaşamanızdır. Başkalarını mutlu etmek için yaşamanızdır. Etrafınızdaki insanları küçülterek mutlu olamazsınız. Onları yücelterek mutlu olabilirsiniz. Onlara vereceğiniz şey mutluluksa onlar yücelecektir. Ama asıl mutluluğu yaşayacak olan her zaman siz olacaksınız. Onları mutlu etmeye hayatınızı adadığınız için. Bir gün o noktaya geleceksiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. O zaman yaptığınız hataları çok net olarak değerlendireceksiniz. Eğer şunu da şunu da şunu da yapmasaydım, ben böyle olmazdım. Bu noktaya ulaşmazdım, bu kadar üzülmezdim diyeceksiniz. Arkasında mutluluğunuzun da mutsuzluğunuzun da arkasında sakın başkalarını aramayın. İblisin sizi o üzüntü furyası içinde tutmaya devam etmesinin arkasında sadece bu var. Sadece bu. Ona bu fırsatı vermeyin. Eğer mutsuzsanız, mutsuzluğunuzun mimarı sizden başka birisi değildir. Allah hiç değildir. Mutluysanız gene sizsiniz. Ama orada Allah'ın büyük ölçüde yardımını alırsınız. Orada Allah da var. Öyleyse hadi gelin beraberce bakalım ne diyordu Allah Teala? Eğer bir kötülük işlerseniz, bir günah işlerseniz onun misliyle, onun kadar cezalandırılırsınız. Yani amel defterinize o kadar aynı miktarda derecat yazılır. Bir derecelik günah işlemişseniz,
amel defterinize 1 derece yazılır. Ama eğer yaptığınız şey hayırsa, o zaman daha başlangıçta bütün insanlar Allah'ın Rahman esmasıyla 10 katını alıyorlar. Ama Rahim esması nimete başlayınca bu rakam 100 katına çıkıyor, 700 katına çıkıyor. Öyleyse mutluysanız, mutluluğunuzun arkasında sadece siz yoksunuz. Onun arkasında Allah da var. Ve Allah size duymanız lazım gelen mutluluğun kat kat üstünü verir ve yaşatır. Allah'a şükretmek için ne söyleyeceğinizi şaşırırsınız. Allah'a hamd etmek için ne söyleyeceğinizi şaşırırsınız. Kelimeler yetmez sevgili kardeşlerim. Onu seveceksiniz, aşık olacaksınız ve bir gün hayran olacaksınız Allah-u Teala'ya. O zaman ondan sorsanız da yetmeyen kelimelerin cevabını alamazsınız. Sizin lügatınız, bizim lügatımız ona hamd etmeye, şükretmeye kâfi gelmez. O da daha ötesini, kendisini sadece övmek için kullanacağınızı net olarak bildiği için daha ötesini vermez. Kelimeler her zaman yetersiz kalacaktır. Allah'a olan mutluluğunuzun övgüsünü, şükrünüzü ve hamdinizi eda etmek için hep kelimelerin yetersiz kaldığını göreceksiniz. Anlatamayacaksınız. Hep eksik olduğunu hissedeceksiniz. Onun size verdiklerinle sizin onun için yapabildiklerinizi karşılaştırdığınız an sonsuz farkı idrak edeceksiniz. O Allah'tır. Sizi yaratandır. Sizin onu sevdiğinizin sonsuz katı o sizi sever. Öyleyse sevgili kardeşlerim hiç unutmayın. Bu dünyaya mutsuz olmak için, huzursuz olmak için gelmediniz. Allah-u Teala'nın sizden istediği şey sizi mutlu kılmaktır. Ama bunun bazını o oluşturmaz. Siz oluşturmak mecburiyetindesiniz. Bütün kapılarınız kapalı olarak girersiniz kulvara. Allah'a açılması lazım gelen bütün kapılarınız kapalı, kilitli, mühürlü olarak kulvara girersiniz. Size düşeni yapıp da iradenizi kullanmadığınız sürece kapılar açılmaz. Şeytanın bütün kapıları ise açıktır, kapanmaz. Ama ne zaman siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz, dilediğiniz andan itibaren bütün kapılar birer birer açılacaktır. Her şey sizi biraz daha mutlu etmek için vardır. Şeytan sizin mutlu olmak konusunda elde ettiğiniz o büyük başarıyı gördüğü zaman kıskançlığından kudurur. Ve sizin daha öteye gitmemeniz için nefsinizde mevcut olan afetleri öyle bir şekilde kullanır ki siz mutlu olması lazım gelen kişi bir mutsuzluk duvarının etrafınızda örüldüğünü görürsünüz. Arkasında siz varsınız. Yanlış değerlendirmeleriniz var. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her şey öylesine güzel ki, öylesine hayranlık uyandırıcı ki, onu tanıdıkça daha çok, daha çok, daha çok mutlu olacaksınız. Sonsuz bir mutluluk dünyasında hayatınızı başkaları için yaşayarak tüketeceksiniz.
Hiçbir şey sizi mutsuz kılamayacak. Allah-u Teala sizleri sizin gayretiniz içerisinde en büyük mutluluklara ulaştıracaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sözlerimin sonuna geliyorum. Unutmayın, göreviniz başkalarını huzursuz etmek değildir. Başkalarına mutluluk vermektir. Sadece bunun için yaşamanızı istiyorum. O böyle istiyor. Yapabildiğiniz zaman dünyanın mutlulukla yaşanmaya değer muhteşem bir dünya olduğunu keşfedeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, bu söylediğimlerimi kasete alın. Bunu defalarca dinleyin. Her söylediğimin arkasında yatan Allah'ın size ulaştırmak istediği mesajı algılamaya çalışın. Bunların neticesinde eğer kendinizi başkalarına adayabilirseniz, o zaman mutluluğun ne olduğunu yaşayacaksınız. Hepiniz için mutluluk vardır. Ama ona mani olan sadece sizsiniz. Allah'ın söylediklerine değil, şeytanın söylediklerine yatkın olduğunuz bütün zaman parçalarında böyle yaparsınız. Başkalarına değil, kendinize yaparsınız yapacağınızı. Mutsuz olursunuz, huzursuz olursunuz, hasta olursunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını, hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sizleri sahibi kılmasını, zülcenahayn kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sizleri ne kadar çok sevdiğimi bir bilseniz. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz mu? Konumuz dua. Allah ile onun en kıymetli yaratığı olan insan arasındaki en büyük ilişki vasıtası duadır. Allah kendisinden talep edilendir. Kul Allah'tan talep edendir. Allah'a dua edilir. Dua Allah'ı herhangi bir şeyi yerine getirme konusundaki davetin adıdır. Dua kelimesi ve davet kelimesi aynı kökten geliyor. Bakara suresinin 186. ayet kelimesinde Allah Teala buyuruyor ki kullarım beni senden sual ederlerse, sorarlarsa de ki ben onlara yakınım. Ve inni karib. Kullarım beni senden sorarlarsa de ki ben onlara yakınım. Bize dua edildiği zaman, dua edildiği takdirde dua edenin davetine icabet ederiz. Ama onların da bizim davetimize icabet edip amin olması halinde. Olur ki böylece amin olduktan sonra irşada ulaşırlar. Öyleyse Allah Teala ne demek istiyor? İnsanlar Allah Teala'ya dua ediyorlar. Bir kısım insanların duasına icabet ediyor Allah Teala, bir kısmının duasına icabet etmiyor. Hangi istikamette konuşuyoruz? Mutluluk açısından konuşuyoruz. Allah Teala'nın mutluluğa kavuşacak olan kulları var. Onların dua taleplerine Allah Teala evet diyor. Allah Teala'nın kulu olmak şerefine erememiş insanlar var. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Onların mutluluk talepleri hiçbir zaman gerçekleşmiyor. Öyleyse sadece iki türlü insan yaşıyor. Cennete girecek insanlar, cehenneme girecek olan insanlar, dualarına icabet edilecek olan insanlar, bu mutluluk konusunda, Allah'ın istikametinde, yükselme konusundaki dualarına icabet edilecek olan insanlar, icabet edilmeyen insanlar. Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesi bu konuya en sağlam ışık tutan ayet-i kerime. Bize dua edildiği zaman, o takdirde dua edenin duasına icabet ederiz. Ama o da bizim davetimize icabet edip de amin olduğu takdirde. Ne tür bir duadan bahsediyor Allah Teala? Allah'a ulaşmayı dilemiş kişi, mutluluğun kapısının açılması için ilk adımı atmış, mutluluğun kapısının içeriye girmiş. Cennet mutluluğunun birincisini talep ettiği an kazanmış. Ondan sonraki taleplerine de Allah Teala'nın cevap vereceği açıklık kazanıyor. Kişiyi irşada ulaştırana kadar ben diyor ona yardım ederim diyor Allah Teala. İrşada ulaştırdıktan sonra son nokta irşada ulaşan kişinin iradesini Allah'a teslim etmesi. Allah Teala derhal kabul ediyor onu. Onun için orada Allah Teala'nın kabul etmemesi söz konusu olmadığı için irşada kadar bir yol ifade etmiş. Peki ama kişi mümin oluyor veya küfürde kalıyor. Allah Teala diyor ki kafirlerin davetine, duasına icabet edilmez diyor. Dikkat edin, burada iki tane unsur var sevgili kardeşlerim. Kafirlerin hangi davetine icabet edilir, hangi davetine icabet edilmez? Eğer bir insanın
hangi noktalarda kafir olduğuna bakalım. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa onların standartları ne olursa olsun hepsine birden Allah-u Teala toptan olarak kafir ünvanını veriyor. Onlar küfürde olanlardır diyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen küfürdedir. Sadece kafirler cehenneme giderler. Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor. İşte Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri اِنَّلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَا اَنَّ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰيكَ مَوَاهُمُ النَّارِ وَمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Onlar bize milaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Sonra ne diyor Allah-u Teala? Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer ateştir, cehennemdir diyor Allah-u Teala. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Öyleyse bu insanlar ömürleri boyunca yalvarsalar Allah-u Teala'ya ya Rabbi beni cennetine ulaştır, beni cennetine ulaştır, beni cennetine ulaştır konusunda Allah'ta davette bulunsalar Allah'a dualarını kabul etmesi istikametinde Allah-u Teala onların bu dualarını asla kabul etmez. Peki ama Allah-u Teala demiyor mu? Kim bizden dünya malını isterse ona ondan veririz. Ama onların ahirette bir nasibi yoktur. Kim bizden dünyada da ahirette de hasene isterse ona da onları veririz diyor. Talep Allah-u Teala'dan talepte bulma müessesesi. Ne diyor Allah-u Teala? Veririz diyor. O zaman dualarına icabet ediyor. E hani Allah-u Teala diyordu ki kafirlerin duasına icabet edilmez? Kafirlerin küfürden kurtulma konusundaki dualarına, cehennemden kurtulma konusundaki dualarına icabet edilmez. Yoksa dünyada onlar para istiyorlarsa Allah-u Teala onlara para verir. Öyleyse duaları ne? Ne istiyorlar Allah-u Teala'dan? Para. Sen bize para ver diyorlar. Helal mi, haram mı? Onunla diyorlar ilgilenme. Biz senden para istiyoruz. Ve de Allah-u Teala veriyor onlara. Ama onların ahirette bir nasibi yoktur diyor. Gidecekleri yer cehennemdir. Ama duaya davete icabeti var Allah-u Teala'nın. Öyleyse kafirlerin davetine icabet edilmez ifadesi, kafirlerin Allah'ın cennetine girme davetine, dünyada mutlu olma davetine, duasına Allah-u Teala icabet etmez. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan zengin olmak istiyorsa, Allah-u Teala diyorsa ki haram da olsa, helal de olsa sen bana para ver. Nerede kullanacağıma da sen karışma. Ben paramı alırım. Dilediğim yerde, pavyonlarda, barlarda ben bu parayı yerim, kafayı çekerim, kumar oynarım. Sen bana parayı ver. Allah-u Teala bunu kabul edeceğini söylüyor. Ve veriyor o insanlara o parayı. Çok para kazanıyor insanlar. Ama sevgili kardeşlerim, mutlu olamıyorlar. Öyleyse duasına icabet edilen insanlar, duasına icabet edilmeyen insanlar var mı Kur'an-ı Kerim'de? Var. Kafirlerin duasına icabet edilmez diyor Allah-u Teala. Kimlerin duasına icabet ederim diyor. Bize dua edildiği zaman onun davetine icabet ederim. Ama onlar da bana ulaşmayı dileyip amini oldukları takdirde diyor Allah-u Teala. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse onun davetine icabet edilmez. Daveti nedir? Kişinin Allah'ın onun günahlarını affetmesi, sevaba çevirmesi, Allah'ın onu kendisine ulaştırması, dünya saadetine ve cennet saadetine ulaştırması konusunda talepleri var kişinin. Eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse o zaman Allah-u Teala onun davetine icabet ediyor.
İşte iki nevi insan dua açısından Allah Teala der İnsan suresinin 3. ayet-i kerimesinde diyor ki biz onları iki yola da hidayet ederiz. Dileyen şükredenlerden olur, dileyen küfredenlerden olur. Öyleyse dileyen müminlerden, dileyen kafirlerden demiyor. Dileyen şükredenlerden olur, dileyen küfredenlerden olur. Öyleyse küfreden kimdir? Allah'a ulaşmayı dilemeyendir. Dilemezse Allah Teala onu sırat-ı müstakime hidayet etmez, sırat-ı cehime hidayet eder. İki yola da hidayet ederiz diyor. Kimi sırat-ı müstakime hidayet eder Allah Teala? Sırat-ı müstakime hidayet ettiği hidayete ulaşmayı dileyendir. O kişi Allah Teala'ya diyor ki ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum. Beni sana ulaştır. Allah Teala böyle bir talebi kişinin kalbinden söylemesini ister. Yani kişinin sözleri kalbinde olan bir dileği Allah'a ulaştırmak ise, ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum diyen kişi kalbinde bu dileği taşıyorsa, kalbindeki dileği, kalbinde var olan bir dileği Allah'a ulaştırıyorsa, o zaman Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul edecektir. Bu konu zaten insanlar tarafından çok güç anlaşılıyor. Mesela diyor ki bana telefon edenlerin büyük kısmı ya da e-mail çekenlerin ben diyor Allah-u Teala'ya ulaşmayı diledim ama olmuyor. Ne namaz kılmayı sevdim ne oruç tutmayı sevdim. Biz de diyoruz ki sen Allah'a ulaşmayı dilemedin. Ve onlara o oturanları anlatıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz savaşa iştirak edenlerle kalanlar ikiye ayrılıyor. Kalanlara oturanlar diyor Kur'an-ı Kerim. Ve oturanlar Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a yalan söylüyorlar. Eğer diyorlar biz yeniden bir sefer olursa senin de geleceğiz. O zaman da gelirdik ama engeller çıktı önümüze. Ama biz seninle beraber savaşa gelmek arzusunu taşıyoruz. Allah Teala diyor ki onlar diyor, o oturanlar var ya diyor, o oturanlar sana kalplerinde olmayan bir talebi ulaştırdılar diyor. Dilleriyle, ağızlarıyla ulaştırdılar diyor. Kalplerinde olmayan bir talebi sana ulaştırdılar. Bakın buradaki ifadeyle Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin talebi arasında bir illiyet rabıtası var. Eğer Allah'a ulaşma talebi kalpteki talebi aksettiriyorsa, kalpteki, kalpte mevcut olan Allah'a ulaşma talebini Allah'a ulaştırıyorsa söz olarak, o geçerli. O kişi mutlaka Allah'a ulaşır. Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Ama kalbinde böyle bir talep yok ve kişi diyor ki ben, ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Günde 1000 defa söylese bu, ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum sözü, hiçbir şey ifade etmez. Kalbinde bu talebin sahibi olması lazım kişinin. Yani gerçekten dilemek. O olayla bunu karşılaştırırsanız tam olarak yerlerine oturtacaksınız. Kalbinde olmadığı halde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e yalan söyleyenler biz zaten seninle gelmek istiyorduk ama engeller çıktı karşımıza gelemedik. Gelecek sefer mutlaka geleceğiz diyenler aslında yalan söylüyorlar. Kalpleri onu istemiyor ama dilleriyle zevahiri kurtarmak üzere Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e yalan söylüyorlar. Kalplerinde olmayan şeyi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e söylüyorlar. İşte sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka kalbindeki bu talebi Allah'a ulaştırmak için dilini bir vasıta olarak kullanır. İster sesli söyler, ister sessiz söyler. Allah için hiç önemli değildir. Ne diyor? Gündüz aydınlıkta da gitseniz diyor, gecenin zifiri karanlığında da gitseniz ben sizi görürüm diyor. Kalbinizdeki şeyi benden saklayamazsınız diyor. Açığa da vursanız, kelimelere de dökseniz, kalbinizde onu gizleseniz de ben kalbinizde gizlediğiniz şeyi bilirim diyor Allah-u Teala.
Allah rahmetiyle ve ilmiyle her şeyi kaplamıştır. Bizi de kaplamıştır. Düşünce sistemimizin bütününe bu sebeple muttalidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah bizleri bir araya getirmiş, sevilenleri. Allah kimleri sever? Allah'a ulaşmayı dileyenleri sever. Sevgisi sadece onlarıdır. Diğerleri sevilmezler. Allah kafirleri sevmez. Dalalette olanları sevmez. Küfürde olanları sevmez. Tağuta kul olanları sevmez. Şirkte olanları sevmez. Bunların hepsi bir tek vasıfta birleşirler. Fırkalara ayrılmışlardır. O tek vasıf. Fırkalara ayrılanların müşterek özelliği ise Allah'a ulaşmayı dilememektir. Tek vasıf. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin kurtuluşu mümkün değildir sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar Allah ile olan dizaynlarında kurtuluşa ulaşmaları mümkün olmayanlardır. Duaları, talepleri, yani kurtuluş duaları, Allah'ın cennetine gitmek, dünya saadetine ulaşmak konusundaki talepleri kabul edilmez. Onların şükürleri de kabul edilmez. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sadece iki türlü insan var. Duası kabul edilen ve edilmeyen. Ama dikkat edin ki bu dua dünyaya ait olan dua olmasın. Dünyaya ait olan duada ister o kişi Allah'a ulaşmayı dilesin, ister dilemesin, Allah Teala insanların talebini kabul eder. Yeter ki kişinin kalbinde talep olsun, para kazanma talebi, haksız kazanma talebi, ne olursa Allah Teala onları kabul eder ama o kadar da cezayı yüklenerek bu dünyadan ayrılırlar. Akılları da başlarına ancak öldükleri zaman gelir. Ve gelir gelmez Allah-u Teala'yı karşılarında görür görmez, hemen derler ki ya Rabbi bizi tekrar dünyaya gönder, sana ne kadar itaat sahibi olduğumuzu göreceksin. İşte Furkan suresinin 27, 28, 29, 30. ayetlerinde öyle söylüyor Allah-u Teala. O Allah'a ulaşmayı dilemeyenler derler ki ya Rabbi bizi geriye gönder, tekrar dünyaya gönder ki senin Resulüne tabi olalım ve senin emrine itaat edelim. Ah keşke o falancayı kendime arkadaş itiraz etmeseydim. Onun sebebiyle Allah'ın yolundan saptım, dalalete düştüm ve bu Allah'ın yolundan ayrılanlar, dalalete düşenler, onların arkasında olan gerçek. Resul dedi ki, benim kavmim Kur'an'a sırt çevirdi, Kur'an'dan hicret etti. Kur'an'dan ayrıldı. Öyleyse bizi tekrar geriye gönder ki Resullerine tabi olalım diyor insanlar. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda talebin, Allah-u Teala'ya yapılan duanın muhtevası var.
Allah-u Teala'nın yolunda eğer Allah'a manevi tekamül konusunda dua edecekseniz, o zaman duanız mutlaka kabul edilir. Eğer siz Allah'a karşı tevekkül sahibi iseniz. Kimdir Allah'a tevekkül eden kişi? Allah'a kendisine vekil tayin eden kişidir. Yani kimdir? Yani Allah'a ulaşmayı dileyendir. Peki bu kişi Allah-u Teala'ya ne diyor? Ya Rabbi, ben sana ulaşmayı diliyorum. Ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Talebimi kabul eyle diyor. Bu nedir? Bu, o kişinin durumuna bağlı olan bir şeydir. O kişi Allah'a inanıyor. Bir. İki. O kişi insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına da inanıyor. İki. Üç. O kişi bunun üzerine, yani ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmanın üzerine farz olduğuna da inanıyor. Üç. Dördüncüsü, bu üçüne inanan bu kişi için bir dördüncü faktör var. Bunu mutlaka gerçekleştireceğine inanıyor. İşte konunun önemli yanı burası. Bu kişinin duasını kabul ediyor Allah-u Teala. Peki kim bu insanlar? Nasıl insanlar bunlar? Allah-u Teala şöyle buyuruyor Bakara Suresi'nin 45 ve 46. ayetlerinde: "Vestainu bis sabri ve salati innehâ lekibîretun illâ alel hâşiîn ellezîne yezunnûne ennehum mülâki rabbehum ve ennehum ileyhi râciûn." Sabırla ve namazla, yani hacet namazıyla Allah'tan istiâne isteyin diyor Allah-u Teala. Allah'tan istiâne istemek. Sabırla ve namazla, hacet namazıyla Allah'tan istiâne isteyin. Bu zor bir iştir, kebiretün bir iştir diyor Allah-u Teala. Ama diyor huşu sahipleri için zor bir iş değildir. Onlar için zor değildir. Öyleyse bu zor olmayan işleme baktığımız zaman ne çıkartıyoruz ortaya? Onlar için zor değildir diyor Allah-u Teala. Ve vasıf veriyor. Ve onlar o huşu sahipleridir. Huşu sahipleri için zor değildir. O huşu sahipleridir ki diyor, onlar kesin şekilde inanırlar ki Allah'a mülaki olacaklardır. Kesin şekilde ruhlarını Allah'a ulaştıracaklarına inananlardır. Allah'a mülaki olacaklarına kesin şekilde inananlardır. Yani kalplerinde Allah'a ulaşmayı dileme talebi vardır. Dilleriyle bunu söylüyorlar. O talep, kalpteki talep. Kesin şekilde inanmak, kalbi talebin sahibi olmak demek. Allah'a mülaki olacaklarına kesin şekilde inanıyorlar diyor Allah-u Teala. Yetmez, onlar ölümden sonra da ruhlarının Allah'a rücu edeceğine de inanıyorlar diyor. Kesin şekilde inanıyorlar diyor. İşte Allah'a tevekkül edenler, Allah'ı kendilerine vekil tayin edenler, kesin şekilde ruhlarını Allah'a ulaştıracaklarından emin olanlardır. Buna kesin şekilde inananlardır. Onlar kalplerinde Allah'a ulaşma talebini taşıyanlardır. İşte insanlar, sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe talepleri Allah-u Teala tarafından kabul edilmez. Şimdi Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Allah-u Teala'nın ifadesi şöyle: "Habibim, eğer o nefslerine zulmetmiş olanlar sana gelselerdi,
ve bizden günahlarının affını dileselerdi. Yani günahlarının affı için bize dua etselerdi. Sen de onların günahlarının affı için bize dua etseydin, Allah'ın her iki talebi de kabul ettiğini görecektin diyor Allah Teala. Öyleyse sahabe ne dilemiş? Allah'a ulaşmayı dilemiş. Ve Allah Teala bunun üzerine Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi gereğince sahabenin günahlarını affetmiş. Örtmüş. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın talebi üzerine gene Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi gereğince günahlarını bir defa daha örtmüş, yani sevaba çevirmiş. Orada Enfal 29'da Allah Teala Allah'a ulaşmayı ey amel olanlar diyor, Allah'a karşı takva sahibi olun. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin. Ki Allah size furkanlar versin ve sizin günahlarınızı örtsün. Allah mağfiret edendir diyor. Günahları sevaba çevirendir yani. Örttükten sonra da sevaba çevirsin. Öyleyse kimdir tevekkülün sahibi? İşte bu demin söylediğimiz Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesinde Allah'a mülaki olacağına kesin şekilde inanan kişi, yani kalbinde bu dileği taşıyan kişi, onun duası mutlaka kabul görecektir. O kesin şekilde inanıyor. Dördüncü faktör. Allah'a inanmak, Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşacağına inanmak, bunun üzerine farz olduğuna inanmak, 3-4 kendisinin de bu işi başaracağına inanmak. Allah'a ulaşmayı kalpten dilemek demek bu. Sadece kalbinde Allah'a ulaşma talebi olanların talebini kabul eder Allah-u Teala. Onlar takva sahipleridir. Diyor ki Allah-u Teala Rum Suresinin 31. ayet-i kerimesinde münibine ileyhi ve yettekuhu, ona yönel. Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı takva sahibi ol. Öyleyse takva sahibi olan Allah'a ulaşmayı dileyendir, hem de kalben dileyendir. Kalben dileyen kişi ameli olur. Kalben dileyen kişi takva sahibi olur. Kalben dileyen kişi Allah'a ulaşma duasını Allah'ın kabul edeceği kişidir. İşte sevgili kardeşlerim, bu kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Allah söz vermiş. Kim bana ulaşmayı dilerse mutlaka onu kendime ulaştırırım. Allah-u Teala talebini kabul ediyor kişinin. Furkanlar veriyor, göğsünü yarıyor, göğsünden kalbine nur yolu açıyor. Kişiyi huşu sahibi kılıyor. Kişi hacet namazını kılıyor, mürşidini görüyor. Ve mürşidine karşı derin bir sevgi duyarak mürşidine ulaşıp tabiyetini gerçekleştiriyor. Kim bu insan? Bu insan Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Allah Teala o kişinin talebine, eğer o kişi Allah Teala'ya ulaşmayı dilemişse mutlaka daha üst seviyelerde tahakkuk talebine evet diyecektir. O talebi gerçekleştirecektir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah Teala'nın mürşidine ulaştırmakla kalmaz. Mutlaka ruhunu da kendisine ulaştırır. Ve 21. basamakta ruh Allah'a ulaşır. 22. basamakta Allah'ın zatında yok olur. Allah Teala'nın sözü var. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte Şura suresi 13. ayet-i kerime Allahü yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse burada
kulun duası önemli bir sonuç. Kul Allah-u Teala'ya dua ediyor, talepte bulunuyor Allah-u Teala'dan. Bu dua Allah'a ulaşma konusunda bir duadır. Ve eğer kalbinde o kişinin Allah'a ulaşma talebi gerçekten varsa Allah-u Teala onu bir bakışta görür, hep kalbe bakar. O zaman mutlaka o kişiyi kendisine ulaştırır. Allah'ın sözü o kişiyi kendisine ulaştırıncaya kadardır. Üçüncü basamaktan alır kişiyi, 22. basamağa kadar Allah ulaştırır. Ve o kişi üçüncü kat cennetin sahibidir. O kişi dünya saadetinin yarısına sahiptir. Ve Allah'ın sözü gerçekleşir. O kişi Allah'a ermiş bir evliya olur. Ruhu Allah'a ulaşmış bir evliya. Peki sonra? Sonra bundan sonraki yücelme kişinin gene kesin duası üzerine gerçekleşir. Bu kişi şöyle düşünürse eğer, Allah Teala kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyordu. Ben de Allah'a ulaşmayı diledim ve Allah beni kendisine ulaştırdı. Öyleyse eğer ben bu Allah beni kendisine ulaştıracağına dair olan inancımı, imanımı Allah'ın fizik vücudumda teslim alacağı konusunda tahakkuk ettirebilirsem, yani kalbimde Allah'a fizik vücudumu teslim etme talebi oluşursa, bu dua oluşursa, kalpten yapacağım bir dua, bir talep, Allah-u Teala'nın mutlaka fizik vücudunda kendisine teslim almasını sağlayacaktır. İşte bu Allah'a tevekküldür. Allah'a tevekkül etmek budur. Kalbi bir talebin sahibi olmak. Yani kişinin kalben Allah ile o bağı kurması. Unutmayın, Allah Teala diyor ki Allah sizin kalbinize bakar. Kalbinizde bir talep oluşup oluşmadığı Allah için önemlidir. Öyleyse duanızı, eğer kalbiniz Allah'a açıksa, kalbiniz fizik vücudunuzu mutlaka Allah'a ulaştırmayı diliyorsa, bunu kelimelerle Allah-u Teala'ya ulaştırdığınız zaman o kalbi talebinizin Allah'a ulaşmasıdır. Aslında Allah için önemli olan kelimeler değildir. Allah için önemli olan kalbinizin Allah'a yönelmesi, yani Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Böyle bir talebin arkasından, vuslattan sonra o kişi eğer kalben Allah'a fizik vücudunu da teslim etmeyi dilemişse, kalbinde bu talep yeşermişse, oluşmuşsa, Allah Teala bunu da o dua, o talep oluştuğu anda işitir, bilir ve görür. Sözünüze değil, kalbinize bakar. Kalbinizde Allah'a fizik vücudunuzu ulaştırma talebi yeşermişse, olgunlaşmışsa, bu sizin o inancın sahibi olduğunuzu gösterir. Allah Teala benim fizik vücudumu da mutlaka teslim alacaktır. Bu duanın sahibi olan kişilerin özelliği nedir? Bunların özelliği zikirlerini arttırarak yollarına devam etmeleridir. Vuslattan sonra zikrin paralel olması, eski zikir kademesine, yani 33 bin zikirde hep kişinin kalması devam ederse bu sonsuz değildir. Bir süre devam eder.
Eğer kişi yükselemiyorsa aşağı doğru inme başlar. Bu ise o kişinin felaketine yol açar. Yoldan düşmesine. Ama eğer zayıf da olsa bir yükselme söz konusuysa, yavaş yavaş, 2 ayda bir, 3 ayda bir yükselme olsa, netice değişmez. O netice, fizik vücudun Allah'a teslimiyle neticelenir, sonuçlanır. Öyleyse, talebinizin kalbinizde var olması, Allah'ın temel dikkate alacağı husustur. Dua odur. Kalbinizden Allah-u Teala'da Allah-u Teala'dan kalbinizden bir dilekte bulunmak. Kalbinizle bir dilekte bulunmanız. Hep oraya bakar, kalbinize bakar. Ki şükredenlerden olmanız kademe kademe devam etsin. İşte cennete girecek olan insanlara sait diyor Allah-u Teala. Cennete girecek olan insanlara şakir diyor. Sait, mesut olan insanlar, cennete girecek olan insanlar. Şakir de şükredenler. Şükürleri Allah-u Teala tarafından kabul edilenler demek. Öyleyse burada dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Bu muhtevada talebiniz eğer fizik vücudunuz Allah-u Teala tarafından teslim alınmışsa bundan sonra kalbi talebiniz daimi zikir için olmalıdır. Ne zaman kalbinizden daimi zikir talebi geçer ve oraya yerleşirse kalbinize fizik vücudunuzu Allah'a teslim olduktan sonra o zaman Allah-u Teala sizi mutlaka daimi zikre ulaştırır. Bu sizin talebinizin ileriye dönük gerçekleşmesinin işaretçisidir. Gerçekleşebilmesi için mutlaka bu talebin kalbinizde var olması lazım. İşte sevgili kardeşlerim, dua, ondan sonra duaya icabet, sonra yeniden dua, ikinci duaya icabet, yeniden dua, üçüncü duaya icabet. Dua, Allah'ı davettir. Allah'ı ruhu kendisine ulaştırmaya davettir. Allah'ı fizik vücudu teslim almaya davettir. Allah'ı nefsi teslim almaya davettir. Allah'ı irşada ulaştırmaya davettir. Allah'ın kişiyi irşada ulaştırmasına Allah'a davettir. Allah'ın iradeyi teslim almasına davettir. Hepsi duadır. Bu dualarla her şey adım adım gerçekleşecektir. Duanın kalbinizde yer etmesi demek, ona kesin şekilde kalben inanmanız demektir. İşte Allah'ın hepinizin istediği şey budur. Duanız. Dua konusuna dikkatle bakın. Hani bu konuda bir fıkra anlatılır. Renklendirmek için konuyu söylüyorum. Yağmur duasına çıkmış köylüler, bilmem ne kadar zamandan beri, yağmur yok. Çıkmışlar, uzun uzun dualarda bulunmuşlar. Ama bütün dualarına rağmen, fıkra buya, bir damla yağmur yağmamış. Ve perişan bir vaziyette, saatlerini orada harcadıktan sonra, geriye dönerlerken, bakmışlar, baba erenler köprünün başına, bir pınarın başına oturmuş, oturuyor. Yağmurun yağması yağmaması umurunda bile değil. Ama ötekilerin canı burnunda.
O kadar dualarına cevap alamayınca hepsi öfkeli. Gelmişler bu pınarın başında oturup rahat rahat çubuğunu tüttüren baba erenlere demişler ki, ya demişler senin hiç umurunda değil, biz demişler saatlerce orada dua ettik, bir damla yağmur yağması mümkün olmadı. Sen demişler utanmıyor musun böyle bu kadar fütursuz olmaya? O da demiş ki, ya demiş kardeşim demiş siz yanlış yere müracaat etmişsiniz. Bana söyleyecektiniz. Demişler ne? Sana söyleyeceğiz de ne olacak? Ne olacağını görürsünüz demiş. Hele söyleyin. Peki demişler biz yağmur yağdırmasını istiyoruz Allah-u Teala'nın, sana da söyledik. O zaman demiş kolay. Bakın demiş şimdi ne olacak? Çıkarmış çalvarını, ıslatmış pınarda, asmış oraya. 5 dakika sonra şakır şakır bir yağmur. Gözleri fal taşı gibi açılmış bizim duacıların. Demişler ki yahu sen nasıl yaptın bu işi? Çok basit demiş. Aramız açık. Ne zaman demiş ben demiş bu şalvarımı çıkarıp

sahibi olmayanlara dikkat edin. Allah kalbinde inanç bulunanlara, o talebin sahibi olanlara gerekeni yapar. Fıkrayı realiteyle birbirine karıştırmayın. Biz onu bir espri açısından değerli bulduğumuz için fıkrayı söyledik size. Elbette ötekiler de inancın sahibiydi. Havaların muhtevasından Allah Teala'ya layık veçile yalvaramadıkları neticesi çıkıyor fıkrada. Şimdi sevgili kardeşlerim, Allah ile ilişkinizi sağlayan müessesenin adı duadır. Sizin fizik vücudunuz Allah'a ulaşmaz. Ama sizin duanız Allah'a ulaşır. Allah da duaları kabul edicidir. Talebiniz Allah'a ulaşır, ona olan duanız. Ama kalbinizle dua etmediyseniz, sadece söz olarak dua ettiyseniz, bu Allah'ın katında bir değer ifade etmez. Allah söze bakmaz, kalbe bakar. Kalbinizde ne var? İşte Allah'a ulaşmayı dileme talebi de eğer kalbinizde varsa, Allah hep kalbinize bakar, işitir, bilir ve görür kalbinizdeki talebi. Sevgili kardeşlerim, bütün Allah'a yaptığınız dualarda inanarak dua edin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tembih ediyor sahabeye. İnanarak dua edin diyor. Allah'ın duanızı yerine getireceğine inanarak, bundan emin olarak dua edin diyor. O zaman diyor mutlaka Allah Teala duanızı yerine getirir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Duanın temelinde kalbinizdeki inanç söz konusudur. O kalbinizin inancı. Kalbinizde ne varsa kalbiniz aynadır. Onu Allah'a aksettirir. Diliniz aksettirmeye yeterli değildir. Diliniz sadece kalbinizdekini söylediği takdirde Allah Teala tarafından dua hüviyetine girer konuşmanız. Öyleyse Allah Teala sizin kalbinizde olan inanç seviyesiyle ilişkilidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelenler ne diyor? Şu ay var ya diyorlar, sen o ayı ikiye bölebildiğin takdirde biz sana gelip tabi oluruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevap veriyor. Ben diyor ayı ikiye bölemem. Ben bir insanım, ben de sizin gibi bir insanım. Ama diyor Allah'tan, Yüce Rabbimizden talepte bulunurum. Kalbi talepte bulunurum. Eğer Allah Teala bu duayı kabul eder de ayı ikiye bölerse tabi olacak mısınız? Siz de İslam dairesi içine girecek misiniz? Hepsi birlikte söz veriyorlar. Mutlaka sen ayı ikiye böl, biz mutlaka sana tabi oluruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'dan talepte bulunuyor. Allah-u Teala da talebi kabul buyuruyor. Ne oluyor? Ay ikiye ayrılıyor. Fekh ediliyor ay. Ayın fekhi deniyor bu olaya. Onun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara diyor ki ay ikiye bölündü, hadi bakalım diyor, şimdi teslim olun. Ama teslim olmuyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalbi bir imanla Allah-u Teala'dan talepte bulunuyor. Her talebi kabul görüyor.

ikiye ayrılıyor. Orada mağarada Hazreti Ebu Bekir'le beraberken de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, ya Ebu Bekir korkma diyor. Allah kelimesini kalbinden zikrederek sen Allah demeye başla diyor. Ben de dua edeceğim diyor. Dua ediyor onların içeri girmemeleri konusunda. Kapının önüne gelmişler ama Allah Teala kapıyı bir örümceğe ördürmüş mağaranın, yani kapısı dediğimiz mağaranın girişi. Girişini bir örümcek örmüş orasını, yuva yapmış. Ve adamlar girip de örümceğin örülü olduğunu görünce buna rağmen tartışmışlar. Bir kısmı demiş, örümcek mi örümcek demişler, biz girelim içeri bakalım emin olalım. Ötekilere demişler, yahu demişler bu örümceğin burasını örmesi bir gün iki gün diye aylar sürer. O zaman demişler, biz şimdi onu iki saat evvelden beri takip ediyoruz. Başka bir yere gitmiş olmaları lazım. Çünkü örümcek eğer burasını örmemiş olsaydı ya da örmüş olsaydı onlar girseydi mutlaka örümceğin bu ağı zedelenecekti. Ama görüyorsunuz ki örümceğin ağı bütün. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalbi talebi onların gitmelerine sebebiyet veriyor. Allah-u Teala onların kalplerine oradan ayrılmaları konusunda bir talep veriyor. Ve terk ediyorlar mağarayı. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalbi talebine dikkatle bakın. Allah'ın zatına ulaşmayı, onunla konuşmayı diliyor. Allah-u Teala onu hayattayken kendine ulaştırıyor bir gece ve tekrar geri gönderiyor aynı gece. Sonsuz mesafeyi bir gece içinde alıyor, konuşuyor, emirleri alıyor ve aşağı iniyor. Hiçbir peygamber aynı gece Allah-u Teala'ya ulaşıp da tekrar yeryüzüne dönmemiştir. Böyle bir şey sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e nasip olmuştur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Her şeyi yer yerine oturtun. İman edin. İman duanın temelini teşkil eder. Talep ettiğiniz şeyin Allah-u Teala tarafından yerine getirileceğine inanın. İnanıyorsanız, bu inancın kalben sahibiyseniz Allah-u Teala o talebinizi mutlaka yerine getirir. İşte yer çekimi kuvveti var. Siz yerinizden havalanamazsınız, yükselemezsiniz fizik vücudunuzda. Ama eğer kalben buna inanmış olsaydınız, o iman kalbinize gelip yerleşebilseydi, o zaman bunun gerçekleşeceğini görecektiniz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kalbinde bırakınız yerden ayrılmak, ayrıldıktan sonra Allah'a ulaşma talebi de kalben yerleşmiş ve ulaşmış. Ruhu vücuduna örtü olarak sonsuz hızla oraya ulaşmış. Allah'ın katına konuşma, arkasından da geri dönüş. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, imanınız Allah katındaki miyarınızdır. Allah'ın size değer verme ölçüsü imanınızdır. Neye inanıyorsunuz? Allah yolunda hangi güçlükler olursa olsun hepsine katlanmaya hazır mısınız? Bu imanı kalbinize yerleştirdiniz mi? O zaman korkmayın. Güçlüklerin mahiyeti ne olursa olsun hepsinin üstesinden gelirsiniz. Öyleyse Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: kağıt örüyor.
1: El Fatiha me as salavat Allahumme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Konumuz mu? Konumuz İslam nedir? Diyorlar ki İslam kainatta Allah'ın ilettiği son dindir. En mütekamil dindir. Böyle bir dizayna ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Allah Teala hiç öyle söylemiyor. Ama insanlar kendi başlarına ahkam kesiyorlar. Hristiyanlığı ayrı, Judaizmi yani Yahudilerin dinini ayrı, İslam'ı ayrı bir din zannediyorlar. Hazreti İbrahim'in Hanif dinini, Hazreti Nuh'un dinini, her peygamberde Allah Teala bir kitap indirmiş. Gerçekten her peygambere bir şeriat kitabı mutlaka indirmiştir Allah Teala. Ve bununla yeni bir din koymuş zannediyorlar insanlar. Eskileri bir tarafa bırakırsak Hazreti Musa'ya indirilen Tevrat, Hazreti İsa'ya indirilen İncil, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirilen Kur'an-ı Kerim üç ayrı kitap olarak mülahaz ediliyor. Birisi Judaizmin Yahudi dininin muhtevasını veriyor. İkincisi Hristiyanlığın kitabı olarak lanse ediliyor. Üçüncüsü de İslam'ın kitabı olarak lanse ediliyor. Üç ayrı din, üç ayrı peygamber. Ne dersiniz sevgili kardeşlerim? Doğru bir teşhis mi? Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Habibim diyor Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı ki biz bu şeriatta dini ayakta tutun ve fırkalara ayrılmayın dizaynını hedef almıştık diyor. Dini ayakta tutun ve fırkalara ayrılmayın konusu etrafında derlediğimiz, topladığımız dini sana da vahyetmek suretiyle sizin için de şeriat kıldık diyor Allah Teala. Neymiş? Hazreti Musa'ya indirilen şeriat, Hazreti İsa'ya indirilen şeriat, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e indirilen şeriat, aynı şeriat. Hazreti İbrahim'e indirilen şeriat da aynı şeriat. Hazreti Nuh'a indirilen şeriat da aynı şeriat. Eğer tarihi geliş içerisinde sıralıyorsak, önce Hazreti Nuh'a bir şeriat gelmiş, aynı şeriat Hazreti İbrahim'e de gelmiş. Hazreti İbrahim'den sonra Hazreti İsa'ya aynı şeriat gelmiş. Ondan sonra Hazreti Musa'ya, Hazreti İbrahim'den sonra Hazreti Musa'ya aynı şeriat gelmiş. Ondan sonra aynı şeriat Hazreti İsa'ya gelmiş. Aynı şeriat Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e gelmiş. Bunları söyledikten sonra Allah Teala
diyor ki müşriklere söylediğin şey, yani Allah'laşmayı dileyin sözü müşriklere ağır geldi diyor. Ve diyor Allah dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Ayet-i Kerime sadece İslam'ı anlatıyor sevgili kardeşlerim. Bütün peygamberlere Allah'ın indirdiği tek bir din vardır. O din Allah'a teslim olma dinidir. Ezeli ve ebedi dindir. Hazreti İbrahim ki Hazreti Musa'dan evveldir. Hazreti İsa'dan iki defa evveldir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den üç defa evveldir. Ve Hazreti İbrahim'in dinine Kur'an-ı Kerim'imiz Hanif dini diyor. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Hanif olduğunu söylüyor. Hazreti İbrahim'in Hanif dini diyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem içinde Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde diyor ki Habibim Hanif olarak kendini ve çini dine doğrult. O Hanif dini ki bütün insanları Allah Hanif fıtratıyla yaratmıştır. Bu ezeli ve ebedi dindir. Ve Allah'ın yaratmasında ne dini yaratmasında ne de insanları yaratmasında değişiklik göremezsin diyor. Din olarak sadece Hanif dini var olmuştur ve var olacaktır. Başka bir din hiç gelmeyecektir. Değişmeyecektir diyor Allah-u Teala ve İnsanları da diyor Hanif fıtratından başka bir fıtratla yaratmayacaktır Allah-u Teala diyor. Öyleyse bütün insanlar Hanif fıtratıyla yaratılmıştır. Yani sadece Hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle yaratılmıştır. Allah-u Teala Hanif dinine bu din ezeli ve ebedi dindir diyor.

Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanif olduğu bu ayetle kesinlik kazanıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanif olması, kendisinden evvel gelen iki peygamberin de, Hazreti İsa'nın da Hazreti Musa'nın da hanif olmasını gerektirir. Çünkü aynı şeriatı Hazreti İsa'ya da vermiş, Hazreti Musa'ya da vermiş, Hazreti İbrahim'e de vermiş. Kur'an-ı Kerim'de açık olarak Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hanif olduğu kesin kes ortaya konmuş. Ve hanif olmanın özelliklerine baktığımız zaman İslam'a İslam kelimesinin kullanılmasını gerektiren teslimleri görüyoruz. İslam 7 safhadan oluşur. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin teslimini içerir. İslam da teslim olmak demektir. İslam Allah'a teslim olanların dinidir. Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman Kur'an'da İslam'ın 7 tane safhasını görürüz. 28 basamaklık bir İslam merdiveninde 7 tane safha açık bir şekilde ortaya konulur. Birinci safhada Allah'a ulaşmayı dilemek vardır. İkinci safhada mürşide ulaşmak, tabi olmak söz konusudur. Üçüncü safhada ruh Allah'a ulaşır ve teslim olur. Dördüncü safhada fizik vücut Allah'a teslim olur. Allah'a ulaşmaz ama Allah'a, Allah'ın bütün emirlerini yapan, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir yaratık olarak insanoğlu Allah'a fizik vücudunu teslim eder. Sonra daha ötede nefsin teslimi söz konusudur. Sonra da iradenin teslimi. Bu durumda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,

Allah ile olan ilişkilerimizde Allah'a bu dört teslimi yapmakla mükellefiz. Ve yedi safanın yedisini de yaşayarak bu mümkündür. Allah'laşmayı dilemeden hiç kimse İslam'ı yaşayamaz. Yani Hazreti İbrahim'in Hanif dinini yaşayamaz. Allah Teala Hanif dininin Hazreti İbrahim'den gelme olduğunu babanız İbrahim kelimesiyle anlatıyor Kur'an-ı Kerim'de. Hazreti Musa, Hazreti İsa, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ard arda gelen üç peygamberdir. Ama bunların üçü de Hazreti İbrahim'den sonra gelmiştir. Üçü de Hazreti İbrahim'in sadece o Hanif dinini yaşamışlardır. Hazreti İsa, Hazreti Musa'ya tabi olanlar da, Hazreti İsa'ya tabi olanlar da, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olanlar da aynı dini yaşadılar. Öyleyse İslam yeni bir dindir diyenler kesin bir şekilde yanılgı içerisindedir. İslam yeni bir din değildir. Kainatın ezeli ve ebedi dinidir. Daha ötesi dinler tekamül etmez. Hepsinde aynı şeriat vardır. Çünkü dinler Allah'ın yapısıdır. Allah dini en mütekamil statüde yaratmıştır. Tekamül eden insanlardır. Din değil. Din tekamülün en üst seviyesinde yaratılmıştır. Ve aynı esasları bütün peygamberler zamanında korumuştur. Şimdi bakıyoruz. Birinci safa 28 basamaklık bir dizaynda üçüncü basamakta başlıyor. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dilemek üzerimize farz mı? Evet, farz. Allah Teala diyor ki min evine ileyhi ve yettekuhu. Ona yönel ve ona karşı takva sahibi ol. Rum 31. Lokman'a meşvette bi sebi'la men enabe ileyye. Kim bana yönelmişse, ulaşmayı dilerse, sen de onun yoluna tabi ol. Zümer 54. Ve enü bi'la rabbikum. Ve Rabbine minib ol. Rabbine yönel. Rabbine ulaşmayı diline ve ona ve eslimu lehu ve ona teslim ol diyor Allah Teala. Demek ki Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Kur'an asıllı bu dizayn içerisinde bakıyoruz. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Dilemişler. Üçüncü basamakta hepsi bulunmuş. Ayet-i Kerime Zümer Suresinin 17. ayet-i kerimesi وَالَّذ۪ينَ اِشْتَنَوُ الْتَاقُتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُ اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبِشْرَ فَبَشْرِ اِبَادِي buyuruyor Allah-u Teala. Onlar sahabe tağuta kul olmaktan kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediler diyor Allah-u Teala. Onların müjdeler vardır, kullarımı müjdele. Tağuta kulken Allah'a kul olmuş sahabe. İslam'ın birinci safhasındayız. Bu ilk safhada Allah Teala'nın dizaynı açık bir dizayn olarak çıkıyor karşımıza. Öyleyse bakıyoruz. Kur'an'da Allah'a ulaşmayı dilemek farz.
Bakıyoruz ki Kur'an'da sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Tevrat'a bakıyoruz. Tevrat'ta da Allah'a ulaşmayı dileme yer alıyor. İncil'e bakıyoruz. İncil'de de Allah'a ulaşmayı dileme yer alıyor. Son üç mukaddes kitabın üçü de Allah'a ulaşma dileğinin yer aldığı vakasıyla karşı karşıyayız. O zaman üç kitapta da aynı hususlar var olduğuna göre aynı şeriatı işaret ettiği kesin. Sonra üçüncü basamakta ne olur bakıyoruz. Allah rahim asmasıyla tecelliye başlıyor ve kör, sağır ve dilsiz olan bizleri gören, işiten ve idrak eden bir hüviyete getiriyor. Üçüncü basamaktan yedinci basamağa ulaştırıyor. Birkaç dakikada, birkaç saniyede ve o noktada biz artık gören, işiten ve idrak eden biriyiz.

Yeter mi? Hayır, yetmez. Bunları yaparken Allah Teala dereceler veriyor bize. Dereceler kazanmış kabul ediyor bizi Allah'a dilediğimiz için. Bütün günahlarımızı örtüyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dilediğimiz için. Yedinci basamakta oluyoruz. Sonra Allah kalbimize ulaşıyor. Kalbimizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Göğsümüzü yararak gözümüzden kalbimize nur yolu açıyor. Zikir yapıyoruz. Kalbimize giren rahmetle faz kalbimize kadar ulaşıyor. Ama rahmet nuru girebiliyor sadece rahmetle fazladan. Nefsimizin kalbine %2 oranında rahmet nuru giriyor, yerleşiyor. Bu sebeple huşu sahibi oluyoruz. Huşu sahibi olanlarsa mürşitlerin isteme hakkının sahipleri, hacet namazını kılınca Allah bize mürşidimizi gösteriyor. Ve sahabe Fetih Suresi'nin 10. ayet-i kerimesinde anlatıldığı üzere Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oluyor. Bakıyoruz ki Hazreti Musa Hazreti Yahya'ya tabi oluyor. Hazreti İsa Hazreti İsa Hazreti Yahya'ya tabi oluyor. Ki Hazreti Yahya diyor ki ben onun çocuğunun ipi bile olamam diyor. Böylece bir yerlere ulaşıyoruz. Tabiyet müessesesi Hazreti Musa'ya tabi olunması emrolunuyor Tevrat'ta. Öyleyse tabiyet ikinci safa olan 14. basamak üç kitabın içinde de var. Hazreti İbrahim'in kitabı elimizde olsaydı onda da var olduğunu görecektik. Çünkü Hanif dininin birinci aşaması Allah'a ulaşmayı dilemektir. İkinci aşaması mürşide tabiyettir. Konunun şeriatı bu standartlar içinde konulmuş. Sonra ne oluyor? Nefs tezkiyesine başlıyoruz. Kalbimize iman yazılmış. Zikir yaptığımız zaman Allah'a katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat kalbimize giriyor. Kalbimizde fazıllar iman kelimesinin etrafında yerleşmeye başlıyor. Fazıllar %7'yi bulunca mürşidimize ulaştığımız zaman bizden ayrılan ruhumuz nasıl ayrılıyor? Devrin imamının ruhu mürşidine ulaşan kişinin başının üzerine geliyor ve onun ruhuna vücudu terk etmesi gerektiğini emrediyor. Ve ruh vücudu terk ediyor. Mü'min Suresi'nin 15. ayet-i kerimesinde olduğu gibi ve hangi mürşide tabi olmuşsa onun dergahına gidiyor. Oradan da ana dergaha ulaşıyor. Burada tabiyetin sonucu seyri sülükün başlamasıdır. Tabiyetin arkasından seyri sülük başlar. Allah'a doğru bir yolculuk devam edecektir. İkinci safa, mürşide ulaşma safhası üç kitabın üçünde de var. Tabiyet. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de. Sonra ne oluyor? Nefsimizin kalbinde ikinci defa %7 nur birikimi oluyor. 15. basamaktayız. 16. basamaktayız. Ruhumuz ikinci gökyüzünde. 3. defa %7 nur birikimi oluyor. Nefsi levhamedeyken
nefs-i mülhimeye ulaşıyoruz. Nefsini denmeden bir kişiyken bize ilham edilmeye başlanan bir insan oluyoruz. Sonra dördüncü defa %7 nur birikimi, mutmain oluyoruz. Allah'ın verdiklerini yeterli buluyoruz. Beşinci defa %7 nur birikimi, Allah'tan razı oluyoruz. Ruhumuz her seferinde bir gök katı ilerliyor. Üçüncü, dördüncü, beşinci gök katında. Ve sonra Allah da bizden razı oluyor. Altıncı gök katında ruhumuz. Her birinde %7 fazıl birikimi devam ediyor. Ve yedinci defa %7 nur birikimi, nefsi tezkiye, nefsimiz tezkiye oluyor. Yani nefsimizin %50'den fazlası Allah'ın nurlarıyla bezeniyor. %49 fazıl, %2 rahmet nuruyla %51 nura ulaşıyoruz. Nefsimiz tezkiye oluyor. Burada bu noktada ruhumuzun Allah'a ulaşması var. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de ruhun Allah'a ulaşması açık bir şekilde yer almış. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de ruhun Allah'a ulaşması açık bir şekilde yer almış. Öyleyse sahabeye bakıyoruz. Sahabe hidayete ermişler mi? Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi sahabenin hidayete erdiğini söylüyor. Hidayet nedir? İnnel hüda hüdallah diyor Allah Teala. Ali İmran 73. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Bir kısım müfessirler diyorlar ki Allah'a ulaşmaktır değil, Allah'ın ulaştırmasıdır bunun manası. Güzel, Allah'ın ulaştırmasıysa o zaman bir ayet daha devreye sokuyor Allah-u Teala. Diyor ki o ayette Şura 13, Allah'u yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehti ileyhi men yünib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'a ulaşmak söz konusu. Bu da Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkün. Allah'ın kendisine ulaştırması sadece Allah'a ulaştırmayı tahakkuk ettirir. Görüyoruz ki innel hüda hüdallah kelimesi her halükarda Allah'ın kendisine ulaştırmasıdır. Ve ruhların insanlar ölmeden evvel Allah'a ulaştırılması üç kitabın üçünde de yer almış. Ve Kur'an-ı Kerim'de de, Tevrat'ta da, İncil'de de bu husustan bahsediliyor.

sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Şu noktaya kadar ne gördük? Üç safa Kur'an-ı Kerim'de yer almış, Tevrat'ta yer almış, İncil'de yer almış. Kur'an-ı Kerim'de hem farzları tespit ettik, hem de bütün sahabenin bu farzları riayet ettiğini. Öyleyse ruhun Allah'a ulaşması farz mıdır? Farzdır. İşte Zümer 4 ve enivi ile Rabbiküm ve eslimu lehu. Ve Rabbine yönelin, Rabbinize yönelin ve ona teslim olun. Bu ruhun da ve içinde, nefsinde, iradinde teslimini gösterir. Ama şu anda konumuz ilk teslim. Bu ilk teslimi mutlak olarak içeriyor. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Müzemmil 8. Veskür ismi Rabbike ve tebettülüleyi teptila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Bu da Allah'a ulaşmanın farz emri. Ve bunun bir emir olduğu Rad suresinin 21. ayet-i kerimesinde anlatılıyor Allah Teala tarafından. Diyor ki Allah Teala vellezine yesulune ma emerallahu bihi en yusallah, ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şey ruh. Kur'an-ı Kerim'de geçen farz emirler, emirler açık bir emirse farzdır. İşte ruhun Allah'a ulaştırılması da farz. Ve bütün sahabe Allah'a ulaşmışlar. Çünkü Zümer Suresi'nin 18. ayet-i kerimesi bütün sahabenin hidayete erdiğini söylüyor. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Ruhun Allah'a ulaştırması üç kitapta da mutlak olarak geçiyor. Kur'an-ı Kerim'de hem farz olduğunu tespit ediyoruz, hem de bütün sahabenin bu farzı mutlak olarak yerine getirdiklerini. 21. basamak. 22. basamakta ruh Allah'ın zatında yok oluyor. 22. basamakta o ruhları Allah'ın zatında yok olan insanlardan nefslerinin kalbindeki nuru artıranlara %71'e kadar, %61'e ulaştıranlara Allah Teala bir taht ihsan ediyor indi ilahide. Sonra bu insanlar zühd sahibi oluyorlar. Zikirlerini günün yarısından öteye geçiriyorlar. Zühd sahibi oluyorlar, zahit oluyorlar. Dünyaya değil Allah'a dönük bir hayata ulaşıyorlar. Her gün 12 saatten daha fazla zikrediyorlar. Bunun neticesi ne olur? Bunun neticesi fizik vücudun Allah'a teslim edilmesidir. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de fizik vücudun teslimine dair açık ayetler tespit ettik. Ama Kur'an-ı Kerim'de farz ayetleri de devreye koyuyor Allah Teala. Ey Ademoğulları diyor Allah Teala, ben sizden ahd almadım mı şeytana kul olmayacaksınız diye? Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır.
ve bana kul olacağınıza dair ahd almadın mı? İşte bu da sırat-ı müstakimdir diyor. Allah'a kul olacağımıza dair Allah'a ahd vermişiz. Demek ki Allah Teala Allah'a kul olmamızı üzerimize farz kılmış. Adem olur deyince fizik vücutlarımı kastediyor. Fizik vücutlarımızı kastediyor. Öyleyse sahabeye bakalım. Bütün sahabe bu ayetin, bu iki ayetin gereğince, Yasin 60 ve 61 gereğince Allah'a fizik vücutlarını teslim etmişler mi? Ettikleri kesinlik kazanıyor. Bakıyoruz ki Allah Teala Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki ey Resulüm diyor, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi yani fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Kur'an-ı Kerim'de hem farz olduğu hem de bütün sahabenin bunu gerçekleştirdikleri kesin. Diğer iki kitapta da, Tevrat'ta da, İncil'de de fizik vücudun Allah'a teslimine dair ayetler tespit ettik. Kesinlikle Tevrat'ta da, İncil'de de Allah'a teslim olma müessesesi yer alıyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bu bapta muhtevaya baktığımız zaman bir muhteşem dizayn görüyoruz. Sahabe neyi yapmışsa, neyle emrolunmuşsa aynı emirler Hazreti Musa zamanında da verilmiş, Hazreti İsa zamanında da verilmiş ve Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya tabi olanlar da aynı şeyleri gerçekleştirmişler. Burası 25. basamak. Bundan sonra daimi zikre ulaşmak söz konusu ve bütün sahabenin daimi zikre ulaştıkları ve ulyar babalıkları kesin. Zümer 18'de Allah Teala sahabenin ulul albab olduğunu söylüyor. Ve ulul albabın ne olduğunu söylüyor Âl-i İmrân 190 ve 191. De ulul albab veskurallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunubihim. Ulul albab kullarım için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Öyleyse bütün sahabe ulul albab olmuş mu? Olmuş. Ulul albab kim? Daimi zikrin sahipleri. Bütün sahabe daimi zikre ulaşmışlar. Tevrat'ta da, İncil'de de Allah-u Teala'nın daimi zikirden bahseden ayetleri söz konusu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde daha öteye doğru yola çıktığımız zaman sahabenin ihlasa ulaştığını görüyoruz.
evvela

bunun farz olduğunu görüyoruz. Beyne beşte Allah Teala buyuruyor ki ve ma umiru illa leyabudullâhe muhlisîne lehuddîne künefâye. Hanifler olarak onlar Allah'a dinde halis kullar, nefslerinin kalbini halis kullar olmakla emrolundular. Demek ki farz. Peki ulaşmışlar mı hepsi? Muhlis kullar olmuşlar mı? Olmuşlar. Bütün sahabe bu hedefe ulaşmışlar. Bakara suresi 139. ayet-i kerimesinde Allah Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam diyor ki sahabe için, deyin ki biz muhakkak ki ona Allah'a karşı muhlisleriz. Nefslerinin kalbini halis kılanlarız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, yine bakıyoruz Tevrat'a, İncil'e. İkisinde de kalbin halis kılınması konusunda, daimi zikri ulaşma konusunda da, kalbin halis kılınması konusunda da ayetler var. Burası 27. basamak. 26. basamakta hulülelbap oluyoruz. Daimi zikre ulaşıyoruz. Nefsimizin kalbinde hiç afet kalmıyor. 7 kat yerler gösteriliyor. Bize zemin katta gösteriliyor. Daha sonra 7 kat gökler gösteriliyor. Birincisinde hulülelbabız. Birinci gök katından itibaren ihlas makamının sahibiyiz. İşte bütün sahabe bu hedeflere ulaşmış. Tevrat'ta da İncil'de de hem ulul-elbab'tan bahsediliyor, hem muhlislerden bahsediliyor. Sonra irşada ulaşmak söz konusu oluyor sahabe için. İrşada ulaşmak farz mı? Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesi irşada ulaşmanın farz olduğunu söylüyor. Diyor ki Allah Teala, kullarım beni senden sorarlarsa de ki ben onlara yakınım. Kim bize dua ederse dua edenin davetine icabet ederiz. Ama onlar da bizim davetimize icabet ederse, yani mümin olurlarsa, Allah'a ulaşmayı dileyip aminu olurlarsa, o zaman onların davetine icabet ederiz ki onlar irşada ulaşsınlar, diyor Allah Teala. İrşada ulaşma meselesi farz kılınıyor. Bir de bakıyoruz ki bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Hücurat suresi 7. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor, ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o Resul size uysaydı bundan çok zarar görürdünüz. Ama Allah size imanı sevdirdi, fıskı, küfrü, isyanı, kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini kalbinize yazdığı iman kelimesiyle müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır, diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. İrşada ulaşma müessesesi Tevrat'ta da geçiyor, İncil'de de geçiyor. Söylediğimiz gibi ayetleri tespit ettik. Ve bir sonraki noktaya ulaşıyoruz. Son nokta. 28. basamağın 4. kademesinde irşada ulaşıyoruz. Son nokta olan 5. kademesinde
irşat makamının sahibi kılıyor Allah Teala bizleri. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda Allah Teala'nın bizlere ulaştırdığı bir mesaj var. Allah Teala buyuruyor ki ve la temutunne illa ve entüm müslümun diyor. Bakara 136. Siz ölmeyin, Allah'a teslim olun, teslimi külliyle teslim olun, sonra ölün. Ve bu teslimi külliyle teslim müessesesi bir hakkın takva sahibi olanlar nasıl teslim olmuşlarsa, hakka tukatihi takvanın sahipleri nasıl teslim olmuşlarsa siz de öyle teslim olun diyor Allah Teala. Ali İmran 102. İşte burası irşada ulaşmak noktası değil, irşada tayin edilmek noktası. İrşat makamının Allah Teala tarafından sahibi kılınmak noktası. Ne görüyoruz? Bütün sahabe kendisinden sonra gelenleri tabiyetini almış. Yani tabiin sahabeye tabi olmuşlar. İşte Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. O sahbuykunel evelin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı da muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor. Öyleyse ister ensar olsun ister muhacirin kendilerine tabi olunmuşlar. Yani hepsi irşat makamının sahibi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, irşat makamının sahibi olmak da farz ve bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuşlar. İşte İslam dediğimiz zaman ruhun, veçin, nefsin ve iradenin teslimi. Kim iradesini Allah'a teslim ederse bir hakkın takvanın sahibi olur. İşte bir hakkın takvanın sahibi olanlar, onlar Allah'ın sevgilileri. Ve hakkın takvanın sahibi olan kişi irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi kılınır. Öyleyse İslam başından sonuna kadar bir muhteva taşır. 7 safhada ruhun, veçin, nefsin ve iradenin sırasıyla Allah'a teslimi söz konusudur. Ve 7 safha bu 4 teslimi içerir. Birinci safhada Allah'a ulaşmayı dilemek, 3. basamak, aynı zamanda 4, 5, 6, 7. basamağı da içerisine alıyor. Mürşide ulaşıp tabi olmak, 14. basamak, ruhu Allah'a ruhu teslim etmek, 21. ve 22. basamaklar, fizik vücudu teslim etmek, 25. basamak, nefsi Allah'a teslim etmek 27. basamak, irşada ulaşmak 28. basamağın 4. kademesi, iradeyi Allah'a teslim etmek
Salah makamının 5. kademesi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte İslam dediğimiz zaman bir bütünü görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemekten iradeyi teslime kadar 7 safayı içeren ve Kur'an'da ne varsa Tevrat'ta da İncil'de de aynı şeyler var. Öyleyse İslam dediğimiz zaman Allah'ın kainattaki tek dinini, Hazreti İbrahim'in hanif dinini hatırlıyoruz ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den evvel geriye doğru gidersek Hazreti İsa da hanifti, Hazreti Musa da hanifti,

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki,

Bir defa daha Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Bir zikir sohbetinde. Konumuz hurafelerden bir tanesi. Allah'la kul arasına kimse giremez hurafesi. Ne kadar çok hurafe girmiş dinimize sevgili kardeşlerim. Allah'ın söylediklerinden insanlar ne kadar çok tersini dillerine pelesenk etmişler. Asırlar boyunca hep bu söylenmiş. Allah'la kul arasına kimse giremez. Allah'la kul arasına kimse giremez. Kimse acaba Kur'an-ı Kerim bu konuda ne diyor dememiş. Herkesin ağzında bu. Allah'la kul arasına kimse giremez. Acaba öyle mi gerçekten? Allah'la kul arasına kimse giremez mi? Yoksa özellikle Allah mı bir takım insanları onlara yetki vererek diğer insanları kendi arasına yoksa Allah mı koyar? Hadi gelin sizinle beraber Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesine bakalım. Allah Teala buyuruyor ve cealna minhum eyyimeten yehtune bi emrina lemma sabiru ve kânû bi âyâtinâ yûkinûn. Diyor ki Allah Teala insanlardan onlardan imamlar kıldık. Onlardan, insanlardan, mürşitlerden imamlar kıldık. Emrimizle insanları hidayete erdirsinler diye. İnsanların hidayete ermesinin, o insanların ruhunun Allah'a hayattayken ulaşması olduğunu artık net olarak biliyoruz. Öyle demiyor mu Allah Teala? İşte Âl-i İmran 73. İnnel hüda, hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet. Hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Ve Bakara 120. İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak ve işte o el-hüda hidayettir.

Öyleyse insanların ruhlarını Allah'a ulaştırmaları hidayeti ifade ediyor. Sevgili kardeşlerim, hidayet denilen müesseseye baktığımız zaman çok net bir olgu görüyoruz. Hidayet, insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Ve Allah Teala ne diyor? Diyor ki biz insanlardan imamlar kıldık. Emrimizle hidayete erdirsinler diye insanları hidayete erdirsinler diye sabrın sahibi olmaları sebebiyle ve ayetlerimize hakkul yakın seviyesinde sahip olmaları hasebiyle, yakin hasıl etmeleri sebebiyle. Öyleyse Allah Teala imamlar kılıyor. Her devirde bir imam mutlaka vardır. Bu imamlar iki ayrı hüviyet arz ederler. Bir, bu imam nebidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi. O Allah Teala'nın söylediği nebilerin, nebi imamların sonuncusudur. Burada Allah Teala'nın imamlar kılması huzur namazının imamlarıdır. Allah Teala'nın katında huzur namazı diye bir namaz kılınır sevgili kardeşlerim. Huzur namazının imamı daima nebilerdendir. Eğer bir nebi yani bir peygamber hayatta ise mutlaka o huzur namazının imamlığını derifte etmiştir. Uhdesinde huzur namazının imamlığı vardır. Allah onu asaleten huzur namazının imamlığına tayin eder. Allah'ın huzurunda her gün 7 vakit namaz kılınır. Bu kılınan namazda binlerce kişi namaz kılar. Sevgili kardeşlerim, bu namazın adı huzur namazıdır. Allah'ın huzurunda kılınan bir namazdır. İşte bu namazın asli imamı mutlak olarak peygamberdir. Ama biliyorsunuz ki peygamberler arasında fetret devirleri vardır. Yani peygamberlerin olmadığı, yaşamadığı devirler. İşte o peygamberlerin olmadığı, yaşamadığı devirlerde Allah Teala farklı bir durum husule getiriyor. Gene imam tayin ediyor oraya, huzur namazının imamlığına. Ama bu imam, nebi, yani peygamber değil, bir kavim resullerinden birisi, peygamber olmayan resullerden birisi. Fetret devirlerinde, peygamberlerin olmadığı dönemlerde, Allah Teala, nebi olmayan resullerden birisini vazifeli kılıyor. Veli resullerden birisini. Risalet müessesesine baktığımız zaman bütün devirlerde
bütün kavimlerde Resullerin yaşadığını görüyoruz. Bütün devirlerde ve bütün kavimlerde mutlaka onların lisanıyla konuşan bir veli Resul mutlak olarak mevcuttur. Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki biz bütün kavimlere ard arda Resul gönderdik. Hangi kavme Resulü ulaştıysa o kavimdekiler mutlaka o Resulü inkar ettiler diyor Allah-u Teala. Bu sebeple her kavimdeki Resullerin inkar edilmesi Kur'an-ı Kerim'de sabittir. Öyleyse Mehdi Resul de başlangıçtan itibaren birçok insan tarafından inkar edilmişti. Ama insanlar onun söylediği hakikatleri Kur'an'dan açıp da tam olarak yerlerine oturduğunu görünce o zaman Risaleti kabul etmek mecburiyetinde kaldılar. Sadece söylediklerini, Mehdi Resul'ün söylediklerini incelemeyenler, onun ne söylediğinden haberdar olmayanlar, bunca alim onun söylediğinden başkasını söylüyor. Onca alim bilmeyecek de o mu bilecek diye onu kabul etmeyen birçok insan da var. Tetkik edebilseler, tetkik ettikleri anda bütün suallerinin cevabını orada bulacaklar, anlattıklarında bulacaklar. Ve çağımızın bugünkü müceddidi olduğunu herkes görecek. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala insanlarla kendisi arasına demek ki Resuller koyuyor. Bu Resuller imam. Allah-u Teala'nın ifadesi de imamlar koyması insanların ruhlarını Allah'a ulaştırsınlar diye emrimizle hidayete erdirsinler diye insanları Resuller tayin ederiz diyor Allah-u Teala. Aslında Resul kelimesini kullanmamış, İmam kelimesini kullanmış. Ama biliyoruz ki her devirde bütün kavimlerin içinde Resuller yaşar. Mümin 44 bunun kesin işaretini taşıyor. Bakara 87'de Allah Teala biz bütün kavimlere bütün devirlerde Resul göndeririz diyor. İbrahim suresinin 4. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki hiçbir kavim olmamıştır ki biz onlara ard arda onların dilleriyle konuşan Resuller göndermiş olmayalım. Ne demek istiyor acaba Allah-u Teala? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala ne demek istiyor? Bütün kavimlere, bütün devirlerde Resul gönderdiğini söylüyor.
her kavimde onların dilini konuşan bir Resul. Öyleyse mutlaka bütün kavimlerde Allah'la insan arasında Allah-u Teala onları hidayete erdirsin diye, o kavimde yaşayan insanları hidayete erdirsin diye Resuller vazifeli kılıyor. Bu Resullerin hepsi Allah ile insan arasında, insanlar arasında bir vasıtadır. Allah'ın söylediklerini herkes işitemez. İşitebilenler Allah'ın üst noktalara çıkardığı insanlardır. İşte bütün devirlerde Allah-u Teala bütün kavimlerde Resul bahsediyor. İsra 15'te diyor ki Allah-u Teala, biz bir Resul göndermedikçe hiçbir kavme azap etmeyiz. Herkes mutlaka kıyamet günü cehenneme gidecektir. Cehennemi görerek dışarı çıkıp cennete girenlerin dışındakilerin hepsi, yani insanların büyük çoğunluğu cehennemde kalacak. Ebediyen orada azap göreceklerdir. Evet, insanların azı değil, çoğu ne yazık ki. Şeytan insanların çoğunu mutlaka Allah'ın yolundan saptırmak için büyük gayretlerin içindedir. Ne yazık ki bunda başarılı da oluyor. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın bizlere ulaştırdığı bilgi demeti içerisinde bakıyoruz ki insanların Allah ile olan ilişkilerinde

bir arıcı var daima. Allah ile konuşabilen, Allah'tan aldığını insanlara ulaştıran birileri. Bu en üst kademede devrin imamıdır. Secde suresinin 24. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediği imamlar kıldık dediği kişi Allah'ın ayetlerine hakkül yakin seviyesinde vakıf olan, yakin hasıl eden birisi. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda Allah ile insanlar arasındaki en üst mevkideki insan bu imamlardır. Secde Suresi'nin 24. ayet-i kerimesinde bahsedilen imam mutlaka bir veli resuldür. Yani nebi olmayan, peygamber olmayan, Allah'ın dostu olan sadece bir resul. Ama huzur namazının imamlığının gerçek sahipleri nebi olan resullerdir. Yani peygamber resullerdir. Allah Teala onlardan da bahsediyor. Enbiya suresinde diyor ki biz peygamber isimleri veriyor ard arda Hazreti İbrahim, Hazreti Yakup gibi. O peygamber isimlerinden sonra diyor ki biz onları imamlar kıldık diyor. Orada görüyoruz ki Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesinde Allah Teala imamlar kılmış. Ama imam kıldıkları Allah'ın nebileri, peygamberleri. İşte bunlar da insanla Allah arasında birer aracıdırlar. Sadece o kadar mı sevgili kardeşlerim? Hayır, o kadar değil. Daha ötesi var konunun. Allah Teala bu imamlardan bahsediyor. Bunlar huzur namazının imamları. Ama insanla Allah arasına giren farklı hüviyette olan insanlar da var. Resul olmayan insanlar da var. Bunlara mürşitler diyor Allah Teala. Allah Teala buyuruyor ki

insanlardan ve cinlerden ve meleklerden resuller seçeriz diyor. Cin resuller de var, melek resuller de var, insan resuller de var. Cinler kendi alemlerinde risalet görevini yapıyor, cin resuller. Melekler melek olarak geliyorlar ve bu dünyada görev yapıyorlar. Birçok melek resulün geldiğini söylüyor Kur'an-ı Kerim. İnsanlara hidayete, insanları hidayete erdirmek üzere. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda, Allah-u Teala alallahu kastü sebili diyor. Sebillerin, yani bütün insanların takip edecekleri yolun tayini Allah'a aittir diyor. Her sebilin başında mutlaka bir mürşit vardır. Sebil, bütün mürşitlerin bulundukları dergahlardan devrin imamına, İmamının dergahına ulaşan yolların adıdır. O yolların başında mutlaka bir mürşit bulunur. Onun için Allah-u Teala alallahu kastü sebil'e, sebillerin tayini tespiti Allah'a aittir. Hiç kimse kendi mürşidini seçemez diyor. Mürşidi Allah tayin eder diyor. Bundan müstahni olan birisi var mı? Evet, bir kişi var. Devrin imamı. Neden müstahnidir? Çünkü insanlar hangi mürşide tabi olurlarsa olsunlar, o mürşit mutlaka devrin imamına tabi olacaktır. Allah-u Teala mürşitlere, gerçek mürşitlerse mutlaka bu bilgiyi ulaştıracaktır. Onlar da tabi olacaklardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizayn ettiği böyle bir atmosferde mürşitler söz konusu. Peki bu mürşitlerin aracılığı hangi üvette bir aracılık? Bu mürşitlere tabi olunduğu zaman devrin imamının ruhu o insanların başının üzerine gelir ve yerleşir. Ve böylece ruh dünya hayatını o kişi yaşarken Allah'a dönmek için hazır bir hüviyet taşır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bu mürşitlere dikkatle bakın. Bunlar Allah-u Teala'nın yolunda irşat makamının sahibi kılınmışlardır. Ama her seviyede bir mürşidin bulunduğunu görüyoruz. Herkesin ulaşabileceği bir yakınlıkta ve tabiyet Allah-u Teala tarafından farz kılınmıştır. Diyor ki Allah-u Teala Maide Suresinin 35. ayet-i kerimesinde, ya eyyühellezine

amilettekullâhe vebtegû ileyhil vesîlete. Ey diyor Allah-u Teala, aminu olanlar, takva sahibi olun. Amin oldukları zaman zaten takva sahibi olmuşlar. İkinci defa takva sahibi olun demektir bunun manası. Ve sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa, o vesileyi Allah'tan isteyin diyor. İşte burada artık Resul olmayan mürşitler devreye girmiştir. Allah-u Teala'nın herkesin ulaşabileceği noktada bir mürşidi mutlaka mevcuttur. Ve o kişi hacet namazını kıldığı zaman Allah-u Teala onu o mürşide gönderecektir. Bütün mürşitler devrin imamına bağlıdırlar. O mürşide tabiyet gerçekleştiği anda devrin imamının ruhu mutlaka o kişinin başının üzerine gelir ve yerleşir. Arşı tutan meleklerle devrin imamı bütün tabiyetlerde hazır bulunur. O tabiyet hangi mürşit eliyle gerçekleşirse gerçekleşsin, ister vekil mürşit olsun, ister mürşit olsun, isterse herhangi bir kavimdeki Resul olsun, ama devrin imamı o Resullerin en üstünü olandır. Ve de sadece onun ruhu, sadece onun ruhu kim tabi olursa, Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince o kişinin başının üzerine gelir ve yerleşir. İşte Allah-u Teala diyor ki Mümin 15'te, dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, ne demek dereceleri yükselten? Kim mürşide tabi olursa, tabi olduğu anda Allah-u Teala onun bütün günahlarını sevaba çevirir. Daha evvel Allah'a ulaşmayı dilediği zaman günahlarını zaten örtmüştü. Bu noktada da Furkan Suresinin 70. ayet-i kerimesi gereğince sevaba çevirir. Allah-u Teala diyor ki, kim tövbe eder de, mürşidin önünde tövbe eder de mümin olursa, tövbe ettiği zaman imanı artan bir mümin olmuştur kişi. Tövbe eder de böyle imanı artan bir mümin olursa ve kişi nefs tezkiyesine başlarsa, amelü salihat yaparsa, o zaman diyor Allah-u Teala, bunu yaptığı zaman kişi, tabiyetini gerçekleştirdiği zaman, o insanlardan bahsediyor. Tabiyetini gerçekleştirmiş, tövbe etmiş, mümin olmuş. O zaman diyor biz onların günahlarını sevaba çeviririz diyor. Allah onların seyyiatini hasenata çevirir diyor. Ve Furkan 71, onların ruhları Allah'a döner, Allah'a ulaşır. Tövbeleri kabul edilmiş bir şekilde ruhları Allah'a döner diyor Allah-u Teala. İşte bu ihsanla yapılan bir tövbedir. Bu tövbenin kabul edilmesi o kişinin günahlarının sevaba çevrilmesiyle noktalanır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyoruz ki herkes için bir mürşit mutlaka vardır. Allah'ın tayin ettiği bir mürşit, herkesin ulaşabileceği bir yerde. Bu vekil mürşide ulaşanlar, neticede devrin imamının ruhu mutlaka başlarına geldiği için
aynı neticeye ulaşıyorlar. Devrin imamına da tabi olsalar, başlarının üzerine devrin imamının ruhu gelecek. Bir vekil mürşide de tabi olsalar, devrin imamının ruhu gelecek başlarının üzerine. Ama tövbe etme yetkisi, insanların kendi kendine elde ettikleri bir yetki değildir. Tövbe ettirme yetkisi, yani irşat makamına gelme yetkisi, Allah-u Teala tarafından sağlanan bir müessesedir. İsterse kişi iradesini de Allah-u Teala'ya teslim ederek Allah'ın bizatihi irşat makamına getirdiği üst seviye bir mürşit olsun, isterse bir vekil mürşit olsun, netice değişmez. Tabi olunduğu zaman onların başının üzerine devrin imamının ruhu gelir. İşte Mümin 15'te Allah-u Teala bu konuyu söylüyor. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, arşı tutan meleklerle beraberdir daima devrin imamı. Kullarından dilediği üzerine Allah'ın emrinden ruh gönderir diyor Allah-u Teala. Kimdir bu dilediği kişi? Tabi olan kişi. Ve ona yevm-i telakının geldiğini söylemesi için devrin imamının ruhunu gönderiyor Allah-u Teala. Yevm-i telak Allah'a mülaki olma günü. Senin Allah'a mülaki olma günün geldi diyor. Ve işte burada devrin imamı söz konusudur. Bu gelen devrin imamıdır. Ama mürşitler her yerde, her zaman mutlaka vardır. Bir vekil mürşide tabi olan kişinin tabiyeti, normal bir mürşide tabi olmanın veya bir Resul'e tabi olmanın standartlarıyla eşdeğerdir. Çünkü kime tabi olursa olsun, tabiyeti gerçekleştirebilecek olan bir vekil mürşitten devrin imamına kadar kime tabi olursa olsun tabi olan kişi, onun başının üzerine mutlaka aynı olay cereyan eder. Onların başlarının üzerine mutlaka devrin imamının ruhu gelir. Sevgili kardeşlerim, görülüyor ki insanla Allah arasına vekil mürşitlerden başlayın, mürşit deyin, üst derece mürşit deyin, Resul mürşit deyin, devrin imamı olan mürşit deyin, yedi kademe mürşidi sayın, her birisi aynı hükmü vücuda getirir. Hangisine bir insan tabi olursa olsun, onun başının üzerine mutlaka devrin imamının ruhu gelir, Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince. Öyleyse Allah-u Teala mürşide tabiyeti nasıl gerçekleştireceğimizi de tarif ediyor bize. Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde diyor ki وَاسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاتِ اِنَّهَا لَكِبِرَةٌ اِلَّا عَلَى الْحَاشِئِينَ اَلَّذِينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ اَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ Diyor ki istaniye, hangi mürşide tabi olacağınızı hacet namazı kılarak Allah'tan sorun diyor. Namazla ve sabırla diyor. Ama diyor bu zor bir iştir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan ne kadar namaz kılsa, ne kadar Allah-u Teala yalvarsa ona Allah-u Teala mürşit göstermez. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah-u Teala mutlaka ona mürşidini gösterir. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracak. Öyleyse ulaştıracağına göre mutlaka bu konuyu Allah-u Teala çözmek durumunda ve çözüyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görülüyor ki her halükarda herkes için bir mürşit mutlaka vardır. Ve bu mürşitleri Allah-u Teala insanlarla kendi arasına koyuyor.
Bir de Allah'la kişi arasına giren, mürşit olmayan ama daimi zikre ulaşmış olanlar var. Ulul elbab olanlar var. Feselu ehle zikri in kuntum la talemun diyor Allah Teala, eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Ne olur bu ulul elbab olan daimi zikrin sahipleri? Onlar Allah ile konuşmak yeteneğinin sahibi kılınmışlardır Allah Teala tarafından. Onlara sorulunca onlar Allah'tan soracak ve cevapları alıp ulaştıracaklardır. İşte Allah'tan hacet namazıyla mürşidi sormak yetkisinde olanlar kimlerdir? Huşu sahipleridir. İlla alel haşiin, ama huşu sahipleri hariç diyor Allah Teala. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ Onlar kesin şekilde inanırlar ki, mutlaka Allah'a ulaşacaklardır. Ruhlarını hayattayken mutlaka Allah'a mülaki kılacaklardır. Sonra ölümden sonra bir defa daha ruhları Allah'a rücu edecektir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Normal aracılar mürşitlerdir. Ama henüz mürşit olmak yetkisinin, yani Allah'a ulaştırıcı mürşit olmak yetkisini kazanmamış olan, ulul-elbab noktasında Allah'la tezekkür etmek imkanının sahibi kılınan kişi de Allah'tan haberler alıp başkalarına ulaştırabilmektedir. Yani bu da bir arıcılık görevidir. Tezekkür edebilen ulul-elbab'tır diyor Allah Teala Maide Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde. Ali İmran Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde Allah ile tezekkür edebilenler sadece Allah'ın müteşabih ayetlerini açıklayabilirler diyor Allah Teala. Öyleyse görülüyor ki insanla Allah arasında her zaman aracılar mevcut. Allah'la insanın arasına kimse giremez sözü bu sebeple bir batıl ifadedir. Ve açık bir şekilde bir hurafedir. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ederiz, şükrederiz ki bir defa daha bizleri Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikte kıldı ve bu güzelliği bizlere bir defa daha yaşattı. Allah-u Teala'nın huzurunda Allah'a hamd ve şükrederek huzurlarınızdan ayrılıyorum inşallah. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Karte.
1: Al-Fatiha, mi as-salawat, Allahumma salli ala Muhammed, teşbihler. Velhamdülillahi rabbil alemin, errahmanirrahim, maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn, ihdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim, gâyril mağdûbi aleyhim ve lad-dâlin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Mutluluktan bahsetmek üzere. Allah bizden ne ister sevgili kardeşlerim? Mutlu olmamızı ister. Bu dünyada dünya mutluluğunu yaşamamızı, kıyametten sonra da cennette olmamızı ister. Bütün insanların istediği sadece budur. Ama insanlar serbest iradeyle yaratılmışlardır. Ve dilediklerini yapmakta Allah-u Teala tarafından serbest bırakılmışlardır. Peki sonuç? Sonuçta Allah'ın emirlerini ve direktiflerini hem kendileri cephesinden hem de etraflarındaki insanlar cephesinden hangi ölçüde yerine getirebildikleri açısından bir hesaba çekilme söz konusu olacaktır. Bütün insanlar her an, her saniye ya derece kaybederler ya da derece kazanırlar. İnsanın hiçbir anı yoktur ki bir derece kaybı veya bir derece kazanması söz konusu olmasın. İnsanın derecat kazanması, kesintisiz bir derecat kazanma sistemine zikre bağlanmıştır. Ne zaman Allah kelimesini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar edersek sesli veya sessiz diye tekrar edersek, hatta dilimizi de kımıldatmadan içimizdeki kalbimizdeki sesle diye tekrar edersek, bunun adı zikirdir. Dilimizle kımıldatmadan yaptığımız zikir, hafif zikirdir, gizli zikirdir, sessiz zikirdir. Allah, Allah, Allah, Allah diye zikrediyorsak, bu da açık zikirdir. Önemli mi? İnsanlar ya derecat kazanırlar ya da kaybederler. İkisinin arasında bir orta nokta, ne kazandıkları ne de kaybettikleri bir olay yok. Ya kaybedecekler ya da kazanacaklar. Halise, sevgili kardeşlerim, ben şu anda hiç kimseye bir fenalık yapmıyorum. Öyleyse ben şu anda derecat kazanıyorum diyen bir kişi yanılır. O kişinin derecat kazanabilmesi için iç dünyasında Allah kelimesinin diye tekrar etmesi söz konusudur. Yoksa zikir yapmayan bir insan derecat kazanamaz. Ne zaman derecat kazanamaz? Başka birileriyle beraber değilken, başkalarına birlik yapmadığı takdirde yalnız başınayken, eğer Allah kelimesini iç dünyasında tekrar etmiyorsa veya sesle söylemiyorsa Allah Allah Allah diye o kişi derecat kazanmaz. Ama ne derecat kazanır ne de kaybeder olayı söz konusu değildir. İnsanoğlu ya kazanır ya da kazanmaz. Kazanmayan kişi kaybedendir. O zaman devresini başına geçirmiştir ve de zikretmediği için de derecat kaybetmiştir. Çünkü zikir farzdır. Allah Teala buyuruyor: "Veskür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebtila." Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona ulaş. Allah Teala buyuruyor: "Veskür ismi Rabbike kıyamen kuuden ve ala cunubihim." Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikret. Birinde ara sıra zikretmek var, birinde de daimi zikir var. Öyleyse Allah Teala'nın ismini zikretmek demek, kişinin derecat kazanması demek. Birisine bir iyilik yaparsınız, derecat kazanırsınız. Birisine bir yanlış davranışta bulunursunuz, onun kalbini kıracak bir şey söylersiniz, derecat kaybedersiniz. Ama ben şu anda kimseye bir kötülük etmiyorum. Gerçi iyilik de etmiyorum. O zaman ne derecat kazanırım, ne de derecat kaybederim diyemezsiniz. Çünkü Allah Teala zikri de, çok zikri de, daimi zikri de farz kılmıştır. Öyleyse daimi zikir farzsa o farzı yerine getirmeyen kişi zikir yapmadığı sürece derecat kaybetmeye mahkumdur. Hiçbir şey olduğu yerde kalmıyor. Önemli mi derecat kazanmak veya kaybetmek? Evet. Hesaba çekilmeniz bununla alakalı. Kıyamet günü mizanlar kurulur. Ne demek mizanlar kurulur? Yani size hayat filminiz gösterilir. Herkese kendi hayat filmi. Ve kiramen katibi melekleri de orada gönüllüler. Her saniyeniz bir çekici, bir de şahit tarafından bütün bir ömür boyunca filme alınmıştır. Üç boyutlu bir film. Yeter mi? Hayır. Bir ikinci film daha var. Bir de hangi olayı yaparken ne düşündüğünüzü anlatan, ne düşündüğünüzü size ispat edecek olan düşüncelerinizin filmi. Bu iki film aynı anda başlar, aynı anda devam eder. Her saniye ne düşündünüz ve ne yaptınız açık ve kesin olarak görünür. Yeter mi? Yetmez. Her saniye bu yaptıklarınız karşılığında ne kadar derecat kazandınız, ne kadar derecat kaybettiniz o da görünür. Ve de görünür ki Allah'ın kiramen katibin melekleri yanlışlık yapmazlar. Her yaptıkları mutlak olarak cuk oturur yerine. Tam kazandığınız ve kaybettiğiniz dereceler görürsünüz ki hak ettiğiniz derecelerdir. Ne bir eksik, ne bir fazla. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah bizden ne istiyor? Bu dünya hayatında mutlu bir hayat yaşamamızı istiyor. Hatta en mutlu hayatı yaşamamızı istiyor Allah Teala. Nasıl yaşanır en mutlu hayat? Daimi zikre ulaşarak yaşanır. Daimi zikre ulaşan kişi her an Allah Teala'yı zikretmektedir ve mutluluğu kesintisiz bir şekilde devam eder. Allah'ın katından gelen rahmetle fazl ve rahmetle salavat nurları o kişi için gelir. Baştan sadece nefsin kalbine %2 rahmet nuru girer. O bir öncü gruptur. Daha kişi mürşide de ulaşmamıştır. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah onun göğsünü yarmıştır. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi gereğince göğsünden kalbine bir nur yolunu açmıştır. Ve de o kişiyi zikrettikçe onun kalbine nurlar girmeye başlayacaktır. Ama burada giren nur sadece %2 rahmet nurudur. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediyse Allah Teala mutlaka onun göğsünü yarar. Göğsünden kalbine nur yolunu açar ve oradan %2 rahmet nurunu bu Allah'a ulaşmayı dilemenin mükafatı olarak o kişiye mutlaka gönderir. Kalbe ilk giren nurlar bu %2 rahmet nurudur. Bundan sonra kişi zikir yapacaktır. Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini tekrar edecektir. İşte bu muhtevada o kişi mürşidine ulaşmadığı sürece nefsinin kalbine başka bir nurun girmesi mümkün değildir. Kim mürşidine ulaşır, ona tabi olur ve Allah, Allah, Allah, Allah diye nefs tezkiyesine Allah'ın ismini tekrara başlarsa, bu muhtevada Allah'ın katından gelen rahmetle, fazl ve rahmetle salavat nurları. Sevgili kardeşlerim, fazıllar nefsinizin kalbini başlangıçtaki %20, %2 rahmet nurundan sonra %98'e kadar dolduracak olan nurların adı fazıllardır. Nefsinizin kalbine ilk defa %2 rahmet nuru girer. Ondan sonra bir daha rahmet nurunun nefsinizin kalbine girmesi söz konusu değildir. Bir öncü kuvvet, bir işaret, bir başlangıç %2'lik bir muhteva içerisinde rahmet nurları tarafından sağlanır. Ama bundan sonra rahmet nurunun kalbinize girmesi hiçbir şekilde söz konusu değildir. %7, %7 nefsinizin kalbi fazıllarla dolacaktır. İlk %7 fazıl nurunda ruhunuz, mürşidinize tabi olduktan sonra başlayan bir nefs tezkiyesi olayı sebebiyle ruhunuz zemin kattan birinci kata kadar yükselecektir. Sonra ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 fazıl birikimi %49 fazla ulaştırır nefsinizin kalbini. Başlangıçtaki %2 rahmet nuruyla beraber nefsinizin kalbi %50'den fazla nurla dolar. Sevgili kardeşlerim, bu Allah'ın aydınlatmasıdır. Bu Allah'ın nurlarını göndermesidir. Herkese verilen karşılıksız bir hediyesidir Allah-u Teala'nın. O kişi sadece ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyecektir. Geri kalanını Allah yapacaktır. O bütün insanların görevi sadece Ya Rabbi senin bunca ermiş evliyan var. Hepsi ruhlarını sana ulaştırmışlar. Daha doğrusu sen onların ruhlarını sana ulaştırmışsın. Ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur Yüce Allah'ım benim de ruhumu sana ulaştır. Ben de ermiş evliyandan olayım. İşte böyle bir talebi olan kişiyi Allah Teala mutlaka mürşidine ulaştırır. Ulaştırınca o kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat olmak üzere iki grup nur gelir. Rahmet nurları %2 kalbe yerleşirler. Ondan sonra salavat nurlarının sadece getirici faktör olduğu ortaya çıkar. Ve nefsin kalbi Bu taşıyıcı faktörlerin, salavatın getirdiği fazıllarla %7, %7 aydınlanarak kişi nefsinin kalbini 7 defa, 7 gök katında her birinde %7'lik fazıl birikimiyle nefsin kalbi %49 fazıldan dolar. %2'nin rahmet nuruyla beraber Allah'ın kişisel hediyesi tamamlanır. Bütün insanlara bir tek dilekleri karşılığında, Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu ulaştır ey yüce Allah'ım diye bir talepte bulunan bir insanın talebini eğer kalbi talepse Allah Teala mutlaka kabul edecektir. Ve o kişi hiç zorlanmadan bu hedefe ulaştırılacaktır Allah Teala tarafından. O kişi zikri sevmiyordur. Hiç önemli değil. Allah ona zikri sevdirir. O kişi oruç tuttuğu zaman açlıktan ölecek gibi hissetmektedir kendisini. Hiç önemli değil. Allah sıkıntıyı derhal defeder. Kişiye rahat bir şekilde oruç tutabilmek vasfını kazandırır. Bu kişi namaz kılmaktan hoşlanmazken Allah Teala ona namazı sevdirir. Namazlar bir zevk haline getirilir çünkü Allah Teala tarafından. Zikir o kişi için bir zevk haline getirilir. Zekat vermek o kişinin hoşuna giden bir olay olur. Vermek onu ferahlatır. Hac farizesi de bir mutluluk vesilesidir. İbadetleri Allah Teala ona sevdirecektir. O kişinin ruhu Allah'a ulaşana kadar geçecek olan 7-8 aylık devre içerisinde bütün ibadetler o insan için sadece zevkleri oluşturur. Bu kişi bu ibadetlerden çok büyük ölçüde zevk duyar, huzur duyar, mutluluk duyar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte o devre boyunca bu 7 ay veya 8 ay sürecek olan bu devre boyunca kişi dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. Neden? Çünkü Allah Teala şeytanla ilişkisini tamamen keser. Sevgili kardeşlerim, işte bu mutluluktur. Mutluluk insanın iç dünyasında, dış dünyasında ve Allah ile olan ilişkilerinde kesintisiz bir huzuru yaşaması halidir. Kim Allah'a milaki olmayı dilerse, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Bu 7-8 aylık bir süreçtir. Sevgili kardeşlerim, o zaman parçası içinde Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükredersiniz. Bu kadar büyük mutluluk var mıymış dünya üzerinde diye. Hayatınızın en mutlu 7-8 aylık bir devresidir. Neden? Çünkü Allah-u Teala şeytanı

En mutlu insanlardan birisi olursunuz. Bu olay ruhunuzun Allah'a ulaşmasıyla ki bu nefsinizin kalbinde %49 fazıl, %2 rahmet nuru oluşmasını icap ettirir. Yani nefsinizin kalbi %100 kapkaranlıkken %51 nura ulaşır. Bu başlangıçtaki dengenin aynıdır. Yani başlangıçta bir nefsiniz vardı. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluydu. Bir ruhunuz vardı. Ruhunuzun kalbi de %100 hasletlerle dolu, fazıllarla doluydu. Aslında hasletlerle doluydu. Fazıllar sonradan gelen nurların adı. %100 nur, %100 karanlık denge. Sonra nefsinizin kalbi %51 nurlarla dolduğu noktaya geliş, %49 karanlık, %51 nur, aşağı yukarı %50, %50 bir yeni denge. Ruhunuz mu? O hasletlere dolu olan ruhunuz Allah'a ulaştı, Allah'ın zatında yok oldu. Sevgili kardeşlerim, mutluluk adı verilen müesseseye dikkatle bakın. İç dünyanızda mutluluk, nefsinizle ruhunuz arasındaki bu dengenin kurulmasına bağlıdır. Bu, yarı yarıya mutluluktur. Ama yolunuza devam ederseniz, bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. O zaman nefsinizin kalbi %100 nurlarla dolacak. %98 fazıl nuru, %2 rahmet nuruyla nefsinizin kalbi %100 nurlarla dolacaktır. Daimi zikre ulaşan herkesin kalbi bu hüviyete girer ve o insanlar dünyadaki en mutlu insanlardır. Nefslerinin kalbi ruhları Allah'a ulaşmıştır. Nefslerinin kalbi ise %100 nurlarla dolmuştur. O insanlar her zaman mutludur. Huzur içindedirler. İç dünyalarında nefsleri %100 nurla dolu olduğu için hiçbir sıkıntıya düşmezler. Her zaman Allah'ın bütün emirlerini doyulmaz bir zevkle yerine getirirler. Yasak ettiği fiiller ise onlar tarafından arzulanmaz. Allah Teala koruyucu faktörleri oraya yerleştirmiştir. Allah'ın emrettiklerini yapmaktan zevk duyar öyle bir nefs, yasak ettiklerine yaklaşmaz. Onlardan zevk almaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Nefsinizin afetleriyle Allah Teala öyle bir şekilde bir hüviyet oluşturmuştur ki daimi zikre ulaşmışsınızdır. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmamıştır. %2 rahmet nuru, %98 fazıl nuruyla nefsinizin kalbi %100 nurlarla dolmuştur. İşte bu daimi zikirle gerçekleşen bir sonuçtur. Ve kişiyi dünyadaki en mutlu insanların arasına koyar. Bu artık kesintisiz ve bir daha dönülmeyecek olan bir muhteşem sonuçtur. Kişi ulvi makamında daimi zikre ulaşır. Sonra ihlas makamında bu perçinlenir, sabitleşir ve bir daha geriye dönüş artık yoktur. O kişinin nefsinin kalbi %100 nurlarla dolmuştur. %98 fazıl nuru, %2 rahmet nuru.

Ve bu kişi tövbe-i nasuha tövbe etmiştir Allah-u Teala'ya. Bu dönülmez bir tövbedir. Ancak ihlas makamında gerçekleşir. Sevgili kardeşlerim, ne olduğu noktada iç dünyanızda Allah'ın bütün nurları karanlıkların yerini aldı. İç dünyanızda mutlu oldunuz. Dış dünyanızda nefsinizin kalbindeki afetler yok olduğu için bütün insanlarla kavgayı bitirdiniz. Onlar sizinle uğraşabilirler. Onlar size kızabilirler, öfkelenebilirler, kötülükler yapabilirler. Ama siz onlara kötülük yapamazsınız. Böyle bir talep içinizden asla gelmeyecektir. Nefsinizin kalbi %100 nurlarla donatıldığı için sadece onları mutlu etmek için yaşamaya başlarsınız. Hayatınız anlam kazanır. Yepyeni bir dünyada yaşarsınız. İşte bu başkaları için yaşamaktır. Zevklerin en büyüğü başkaları için yaşamak şerefine ermektir. Bütün insanlar sizin için değer taşır. Hepsinin mutlu olması için bir büyük gayretin sahibi olursunuz. Başkaları için yaşadığınız için, başkaları için yaşadığınız cihetle hayatınızı onlara vakfetmişsinizdir ve mutsuz olacak zaman bulamazsınız. Her an herkese bir şeyler ulaştırmak mutluluğunu yaşarsınız. Herkes sizin için mutlu edilmesi lazım gelen bir insandır. Herkesin ayrı bir cephesi vardır. Onları mutlu etmenize imkan verecek olan bir cephe, Allah-u Teala size bunların hepsini gösterir. Mutlaka onları mutlu etmek için yaşamaya başlarsınız. İşte kainatın en büyük mutluluğu budur. Başkalarının mutluluğu için kendini adamak. Başkalarını mutlu etmek için yaşamak. Başkaları mutlu olur. Ama siz onları mutlu etmek için sarf ettiğiniz o gayret var ya, o gayret sebebiyle o mutlu etmek istediğiniz insanların yaşayabileceği mutluluğun kat kat fazlasını yaşarsınız. Sadece onlara o mutluluğu sağladığınız için. O zaman siz de mutlaka aynı şeyleri söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor? Öyleyse iç dünyanızdaki mutluluk nefsinizle ruhunuz arasındaki ilişki. Sonra ruhunuz Allah'a ulaşıyor. Nefsinizle Allah arasındaki ilişki. Ve de nefsinizdeki afetleri yok ettiğiniz zaman ki daimi zikre ulaşırsanız mutlaka yok olurlar. O zaman nefsinizin kalbi %2 rahmet, %98 fazılla tamamen dolacaktır. Ruhunuzun hüviyetini alacaktır. Hangi açıdan? Mutluluk açısından. Hiçbir zaman bir nefs ruh olamaz. Çünkü ruh Allah'ın ruhudur. Nefsin kalbindekilerse nurlardır. Yani nefsinizin kalbine sonradan ulaştıracağınız %2 rahmet nurun ötesindeki %98 fazıl nuru sizin sonradan nefsinizin kalbine eklediğiniz standartlardır. Evvelce nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluydu. Sonra
onların %49 fazla da olmasını Allah size sağladı. Ne yaptığınızı sağladı? Allah'a mülaki olmayı dilediniz. Allah Teala da bu konuda söz vermiş. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor. Allahu yeştevi ileyhi men yeşaü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve ama onlardan kim bana ulaşmayı dilerse ben onları kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Allah'ı Allah yeştebi seçer ileyhi ona kendisine men kişiyi yeşayı dilediği kişiyi ve yehdi ve ulaştırır ileyhi ona yani kendisine men kişiyi yünip Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah kendisine ulaştırır diyor. Münib olmak, yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek, böylece takva sahibi olmaktır. Sevgili kardeşlerim, hayatının bu noktasında bu %100 mutluluğu kişinin yaşayacağı o 7 aylık, 8 aylık dönem hayatının en mutlu dönemidir. Daimi zikre ulaştıktan sonra da nefsinizin kalbinde afetler tamamen yok olur. Bu sefer gerçekten yok olmuşlardır. Tekrar karanlığa dönmesi de artık mümkün değildir. O kişi bu güzellikleri yaşadıktan sonra tekrar başa dönemez. Böyle bir olay mümkün değildir. Daimi zikre ulaşan kişi daimi zikirden aşağıya düşmez. Daimi zikre bir insanı Allah ulaştırır. Ulaştırırsa oradan geri dönüş söz konusu değildir. Çünkü araya bir dönülmez bir baraj koymuştur Allah Teala İhlas makamında. Muhlisler için artık geri dönüş, kalbin yeniden kararması söz konusu değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyorsunuz ki Allah Teala sizden sadece mutlu olmanızı istiyor. Sadece bir dilekle Ya Rabbi ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum demenizle dünya mutluluğun yarısını size Allah Teala temin ediyor. Nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'ini yok ediyor. Dünya mutluluğunun nefs açısından yarısını yaşamaya başlıyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an birinci kat cennetin sahibisiniz. Mürşidinize ulaştınız. Allah size ulaştırdı mürşidinize. Tabi oldunuz. İkinci kat cennetin sahibisiniz. Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştırdı. Siz ruhunuzu Allah'a ulaştırmadınız. Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştırdı. Üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Bunların hepsini hem Allah yapıyor hem de size devamlı mükafatlar veriyor. Öyleyse ne kadar çok sizleri seviyor Allah Teala. Anlıyorsunuz değil mi sevgili kardeşlerim? İşte sizler insan olarak yaratıldınız. Bu şerefe layıksınız. Allah'a sadece insan olarak yaratıldığınız için bile ne kadar çok hamdesiniz, şükresiniz azdır. Ve karşılıksız bir bağış.
Sadece bir dilek: Ya Rabbi, ben sana ulaşmayı diliyorum. Karşılığı mı? Üçüncü kat cennet. Karşılığı mı? Dünya mutluluğunun %51'i. Garanti edilmiş. Hiç kimse bunun istisnası değil. Bir insan olmayacak kötülükleri yapmış olsun, eğer bir gün Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah Teala onun günahlarını örtüyor. Ve ona furkanlar veriyor. Günahlarını örtmek çok önemli değil mi sevgili kardeşlerim? Enfal suresinin 29. ayet kelimesinde Allah Teala ey amin olanlar diyor. Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah sizin günahlarınızı örtsün ve size furkanlar versin. Bu da günahların örtülmesi son derece önemli. Neden? Kişinin A kadar günahı var. Günahların hepsi örtülüyor. Örtülünce o kişinin günahları sıfır. Bir insanın cennete girebilmesi sevaplarının günahlarından fazla olmasına bağlı. Günahları sıfırlandığına göre o kişinin sıfır derece kazanma, hiçbir derece kazanmaması hiçbir şekilde mümkün değil. Bu dünya hayatını yaşayan herkes mutlaka bir takım olaylar sebebiyle derecat kazanır. Kazanmaması mümkün değildir. Öyleyse bu kişi mutlaka günahları sıfırlandığı için Allah'ın cennetine girecektir. Öbür taraftan Allah'a mülaki olmayı inkar eden bir insan amelleri boşa gittiği için Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesine göre Allah'a mülaki olmayı dilemeyen bir insanın amelleri boşa gider. Yani amelleri sebebiyle kazandığı bütün dereceler yok olur. İşte bu kişi cehenneme girmeye mahkumdur. Çünkü amelleri heba olmuştur. Mutlaka kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazladır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki Allah Teala bizlere bu hakikatleri öğretmiş. Hep bizler için Allah Teala bir hiç sebebiyle sadece Allah'a ulaşmayı diledi diye o kişinin bütün günahlarını örtüyor Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi gereğince. Bütün günahların örtülmesi demek, günahının sıfırlanması demek. Derecat kazanmaması mümkün olmadığına göre o kişinin gideceği yer mutlak bir surette Allah'ın cennetidir. Sonsuza kadar bu kişi cennetin gökleri çatlayıncaya kadar, sonsuza kadar kıyametten sonra cennette yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikte olduk. Bir mutluluk sohbeti. Görüyorsunuz ki Allah Teala sizleri mutlu etmek için her zaman hazır. Yeter ki siz Allah'a ulaşmayı dileyin. Ruhunuzu hayattayken Allah'a mülaki kılmayı, ilka etmeyi, yani ulaştırmayı dileyin. Dileyin ki Allah Teala verdiği sözü gerçekleştirsin. Çünkü kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır. Allah Teala tüm insanları sever.
Allah Teala Allahu veliyyullezine amenu diyor. Yuhricuhum mine zulümati ilen nuri. Allah amen olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Amen olmaksa bir dileğin sahibi olmak, Allah'a ruhu ulaştırmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizi çok seviyor. Sadece istediği bir tek şey var hepinizden. Bütün insanlar buna dahildir. Allah Teala herkesin mutlu olmasını ister. Bir tek dilekleriyle o kişileri üçüncü kat cennete ve dünya mutluluğunun yarısına ulaştırmayı tekefül eder. Buna kefildir, mutlaka gerçekleştirir. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz inşallah. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Mutluluk sizin de hakkınız. Unutmayın. Sakın unutmayın. Allah Teala hepinizi sadece mutlu olasınız diye yarattı. Yapmamız lazım gelen şey belli değil mi? Başkalarının mutluluğu için yaşamak. Sır burada. Başkaları için yaşayın. Ne zaman kendiniz için değil, başka insanlara mutluluk vermek için yaşarsanız, idealiniz etrafınızdaki herkesi mutlu etmek olursa, işte o zaman sevgili kardeşlerim, siz dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Bizim ideallerimiz var, öyle değil mi? Kendimiz için yaşamayız. Biz bir hiçiz sevgili kardeşlerim. Bir mahlukuz. Ve bizi sizlerin mutluluğuna adanmak mutlu kılıyor. Acaba bu dünyada benden daha mutsuz insan var mı diyen o kişiye de sesleniyorum. Seni mutsuz eden başkaları değil, sensin. Mutsuzluğun arkasında başka birisi yok. Sen varsın. Ne kadar çok insan için Allah'tan talepte bulunursanız, Allah Teala sizi o kadar mutlu eder. İçiniz içinize sığmaz sevgili kardeşlerim. Mutluluğun reçetesi Allah'ın reçetesidir. Allah Teala bize reçeteyi bütün detaylarıyla öğretti. Biz bu ilmi kitaplardan öğrenmedik sevgili kardeşlerim. Bu ilmi bize Allah öğretti. Bize öğretti ki biz siz sevgili kardeşlerimiz için var olduğumuz sürece, hayatımızı sizlere vakfettiğimiz sürece mutluyuz. Biz sizler için yaşıyoruz. Ancak sizi mutlu kılmak için Allah Teala bize güç verir. Biliyorum ki hepinizin şu veya bu şekilde derdi var. Huzursuzluk duyduğunuz birçok konu var. Çaresi etrafınızdaki insanların dertlerine derman olmak konusunda koşturmaya başlayın. Marş marş! Hedefiniz başkalarının mutsuzluğunu onların omuzlarından kaldırmak için, onlara yardımcı olmak, onlar için Allah-u Teala'ya dua etmek, kendiniz için değil. Allah-u Teala'ya müracaat edin. Herkes için dua edin. Allah-u Teala size başkalarına vereceği mutluluğun çok daha fazlasını verecektir. Ne zaman kendiniz için yaşamayan bir noktaya ulaşırsanız. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Karar verdiniz mi? Başkaları için yaşayacak mısınız? Mutlu olacak mısınız? Sizin için yaşıyoruz. Bunun için çok ama çok mutluyuz.
2: El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, hepiniz biliyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim 28 basamaktan oluşur. 7 safa içeren 28 basamak. Bu 28 basamağın ilk 7 basamağını bir evvelki dersimizde görmüştük. Bugün inşallah ikinci 7 basamaktan bahsetmek istiyoruz. Yani 8. basamaktan 14. basamağa kadar mürşide ulaşıncaya kadar geçecek olan safadan bahsedeceğiz inşallah.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması temennilerimizle inşallah sekizinci basamaktan itibaren devam etmek istiyoruz. İlk yedi basamakta ne olmuştu? Birinci basamakta insanlar olayları yaşıyordu. İkinci basamakta olaylar karşısındaki tutumlarını Allah-u Teala bütün kalbinde maraz olanlar için onları imtihana tabi tutuyordu. Ve bu imtihanın neticesinde Hac suresinin 53. ayet kerimesine göre bir imtihan söz konusuydu bütün insanlar için. Ve bu imtihan sırasında Allah-u Teala birçoklarını seçmiyordu ama bir kısmını da seçiyordu. İşte Allah-u Teala'nın sözü açık ve kesin. Şura 13 diyor ki, Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Kimi kendisine onlardan kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. O zaman seçme işlemi Allah'a ait ama yönelme işlemi Allah'a ait değil. Kula ait. Öyleyse Allah-u Teala kulun kendi iradesinden Allah'a ulaşmayı dilemesini bekliyor. Bu Allah'a yönelmektir. İşte üçüncü basamakta kişi Allah'a ulaşmayı diliyor, Allah'a yöneliyor. Öyleyse o Allah-u Teala tarafından seçilmiş ve yönelmiştir. Mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Çünkü Allah'ın sözü var, mutlaka kendisine ulaştırır diyor. Kullarından dilediğini kendisine seçer ve Allah'a yöneleni kendisine ulaştırır. İfade gayet net. Allah'a ulaşmayı dileyen mutlaka Allah'a ulaşır. Dileyen yönelmiş olandır. Seçilmişlerin içinden yönelmiş olandır. Ve onlar üzerine Allah-u Teala onun kalbinde Allah'a ulaşma dileğini görüyor, işitiyor, biliyor. Rahim esmasıyla tecelli ediyor. Bu tecelli onların gözlerindeki hicab-ı mestureyi almasıyla noktalanıyor Allah-u Teala'nın. Kulaklarındaki vakrayı almasıyla, kalplerindeki ikineti almasıyla ve yerine ihfat koymasıyla noktalanıyor. Hac suresinin 54. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala diyor ki kendilerine kitap verilenlerin, irşat makamının söylediklerinin haktan inen sözler olduğunu bilmeleri için diyor, onların kalplerine ihfat koyarız. Ve Allah amin olanları mutlaka sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. İşte Hac suresinin 54. ayet-i kerimesi ikinci yedi basamağın temelini teşkil eder. Sırat-ı müstakime ulaştırırım, yani irşat makamına ulaştırırım, tabiyetini gerçekleştiririm ve böylece otomatik olarak ruhları vücutlarından ayrılır, Allah'a doğru yola çıkar diyor. Sırat-ı müstakime ulaştırırım diyor. Hangi sırat-ı müstakime? Ruhun sırat-ı müstakimine. Bir, fizik vücudun sırat-ı müstakimine. İki, nefsin sırat-ı müstakimine. Üç. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde yeni bir saha açılıyor. Kişinin Allah-u Teala'dan ihsanlar almış olması söz konusu. Birinci ihsan, Allah'ın rahim esmasıyla tecelliye başlaması. İkincisi, gözlerdeki hicab-ı mestureyi alması.
Üçüncüsü kulaklardaki bakrayı alması. Dördüncüsü kalpteki ekinleti alması. Beşincisi yerine ihbat koyması. Böylece birinci yedi basamak tamamlanmıştı. Bundan sonra ne oluyor? Tegavül suresinin 11. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki فَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْتِي قَلْبِهُ. Kim Allah'a aminu olursa, yani Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onların kalbine ulaşır, kalbine hidayet eder. Hidayet ederse ne olur? Onların kalplerinin nur kapısını Allah'a çevirir. Kaf suresi 33. ayet-i kerime. Diyor ki Allah Teala, kalpte Rahman'a huşu duyanlar var ya, biz onların kalplerini Allah'a çeviririz diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın insanların kalplerini çevirmesi, Allah'a çevirmesi söz konusu. Acaba ne demek istiyor Allah Teala? Allah Teala Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah kimin göğsünü şerh etmişse, göğsünden kalbine bir nur yolu açmışsa, sadece onların kalplerine bizim nurumuz ulaşır diyor Allah Teala. Sadece onların kalplerine bizim nurumuz ulaşır diyor. Sonra da bir sonraki ayette Zümer 23'te Allah nurlarını ikişer ikişer kitaba ve içindeki hadislere, konuşulanlara paralel olarak ikişer ikişer indirir diyor. Allah'ın katından rahmetle fazl ve gene rahmetle salavat. İkişer ikişer inen iki grup nur. İşte bu nurların kalbimize geldiği takdirde, kalbimize ulaştığı takdirde kalbimizin içine girebilmesi için Allah Teala kalbimizin nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma getiriyor. Bütün insanların kalpleri başlangıçta şeytana dönük konumdadır. Yani her şey gibi onlar da kapalı. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir durumda Allah-u Teala'nın indinde her şeyin en güzele ulaştığını görüyoruz. Allah-u Teala böyle bir dizaynda insanlara onların kalplerini Allah'a çevirerek bir yol açıyor. Nurun, Allah'ın yukarıdan aşağı inzal ettiği nurun, indirdiği nurun kalbe girebilmesi için kalbin nur kapısının şeytana değil Allah'a dönük olması lazım ki yukarıdan aşağı inen nur buradan içeri girebilsin. Allah Teala o kişinin kalbinin nur kapısını kendine çeviriyor. Kim bu insanlar? Gaybde Rahman'a huşu duyanlar. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynında Allah'a huşu duyanların kalplerinin Allah'a döndürülmesi söz konusu. İşte ikinci yedi basamağın birincisi Allah'ın kalbimize hidayet etmesi, kalbimize nurunu ulaştırması.
Allah'ın kalbimize ulaşması. Ve sonra da işlemini tahakkuk ettirmesi, kalbimizin nur kapısını kendisine, Allah'a çevirmesi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir muhteva içerisinde kalbimiz Allah'a döndürülüyor. Kaf suresi 33. ayet-i kerime. Peki sonra ne oluyor? Sonra Allah göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açıyor. Bu noktaya kadar, bu nur yolu açılmadan evvel kim zikir yaparsa yapsın, Allah Teala onun göğsüne mutlaka rahmetle faz isminde iki tane nuru gönderir. Zikir yaptığı sürece o kişi Allah Allah Allah Allah diye Allah'ın ismini tekrar ettiği sürece Allah'ın katından rahmetle faz devamlı kesintisiz bir şekilde o kişinin göğsüne kadar ulaşır ve yol ararlar kendilerine kalbe ulaşmak için. Ama bu noktaya kadar yol yok. Allah'ın katından gelen rahmetle faz nurları kalbe kadar gelirler, göğüse kadar gelirler. Göğüs şerh edilmemiş, yarılmamış, kalbe yol açılmamış. Öyleyse kalbe giremezler, tekrar Allah'ın katına geri dönerler. Ama zikir boyunca Allah-u Teala'nın gönderdiği bu nurlar o kişinin göğsüne mutlaka ulaşır. İki nur olarak rahmet ve fazl. Peki ne olması lazım? O kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açılması lazım. İşte Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ اَشْرَحْ صَدْرِهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi hidayete erdirmeyi, kimin ruhunu kendisine ulaştırmayı dilerse, onların göğsünü teslime açar diyor Allah-u Teala.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, onların göğsünü teslime açar diyor Allah-u Teala. İslam'a açar diyor. Allah'a teslim olmaya. Öyleyse demek ki Allah'ın kendisine ulaştırmayı dilediği insanlar var. Allah'ın kanunu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah da o kişiyi kendisine ulaştırmayı diler. İkinci kanun, Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse mutlaka onu kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'ın kendisine ulaştırmayı dilediği bir kişide yaptığı bir operasyon var. O kişinin göğsünü yarıyor, göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Allah'ın rahmetinin, fazlının ve salavatının ulaştığı zaman yol olarak kesin kullanacakları ve bu yolu kullanarak kalbe ulaşacakları bir özel şifreli yol. Neye göre kodlanmış? Rahmete göre. Neye göre kodlanmış? Fazla göre. Neye göre kodlanmış? Salavata göre. Rahmetle faz ve rahmetle salavat bir zarf, bir mazruf olarak gelirler. Yani bir kargo uçağı, bir de içindeki yük. Rahmet, faz. Gene bir kargo uçağı rahmet, bir faz, bir yük, salavat. Rahmetle faz, rahmetle salavat. Allah Teala nurlarını ikişer ikişer indiriyor. Allah Teala Nur suresinin 20. 21. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmasaydı, nefsinizin kalbine ulaşmasaydı, nefsinizin kalbine içeri girmeseydi, içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezdiniz diyor Allah Teala. Velevla fadlullahi ve rahmetehu mazekka minhum ebeden ehada.

وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَتِهُ مَا زَكَّى مِنْهُمْ اَبَدًا اَحَدًا. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinizde olmazsa, nefsinizin kalbine ulaşamazsa, içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor Allah Teala. Ondan sonra diyor ki hiç kimse kendi nefsini tezkiye edemez, ancak Allah dilediğinin nefsini tezkiye eder. Öyleyse insanlar ben nefs tezkiyesi yapmak istiyorum dediği zaman nefs tezkiyesi olmuyor. Bunun mutlaka şartlarına sahip olması gerekiyor. Şartları da göreceğiz. Şimdi bu noktada, yani 10. basamakta Allah kişinin göğsünden kalbine bir yol açıyor. Bu noktada kişi zikir yapıyor. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli veya sessiz veya kalp zikri, her halükarda Allah'ın katında bu ses işitilir. Ve derhal bu sesin çıktığı noktaya sonsuz hızla ulaşan rahmetle fazl partikülleri, nurları ulaşır. Ve kalbe kadar gelen, göğüse kadar gelen nurlar şifreli yolun açıldığını görürler ve o şifreli yola ayak uydurarak kalbe kadar ulaşırlar. Ama burada bir sürprizle karşılaşacaklardır. Çünkü kalbin mühürlü olduğunu göreceklerdir. Rahmetle fazl nurları göğüse gelirler, göğüsten kalbe ulaşırlar. Açılmış olan yol sebebiyle 10. basamakta kişi zikri yaptığı zaman Allah'ın rahmeti ve fazlı kalbe kadar ulaşır. Ama kalp mühürlü. Kalpten içeriye ne rahmet ne de fazl giremez. Ama rahmet nurları sızar. İşte kalbe kadar gelen rahmet ve fazıldan rahmet kalbe sızar. Bu sızıntı yalnız rahmet partikülleri içindir. Çünkü Allah Teala diyor ki benim fazlım müminler içindir diyor. Mümin olmadıkça kişi, yani kalbinin içine iman yazılmadıkça o kişi nefs tezkiyesi yapamaz. O kişinin kalbinin içine fazl girip yerleşemez. Onun için fazl, iman kelimesiyle birinci derecede alakalı bir faktördür. İman kelimesi varsa o kalbe fazl girebilir. Çünkü ikisi arasında kesin bir çekim alanı mevcuttur. Fazl, kalpte, Allah'ın kalbe yazacağı iman kelimesi tarafından kendisine çekilir. Bu 10. basamakta Allah'ın göğsünden kalbine açtığı nur kapısı, nur yolu sebebiyle 11. basamakta kişi zikir yaptığı zaman kalbe ulaşan rahmet ve fazl nurlarından rahmet nurları kalbin içine sızmaya başlar. Fazıllar söylediğimiz gibi sızlamaz. Çünkü kalpte iman değil, küfür kelimesi var. Ve rahmet partikülleri, rahmet nurları bütün kalpte bulunan küfür kelimesinin bütün itiş gücüne rağmen, itilmesine rağmen, oradan dışarı çıkartılmak istenmesine rağmen Allah'ın rahmet nurları o kalbin içinde oraya bir yere yapışırlar ve orada kalırlar. Bu yapışma ve orada kalma süreci %2 nura kadar ulaşabilir. Daha öteye ulaşması
kalpteki şartlar gereğince imkansız. O kalbin içinde küfür kelimesi var ve rahmet nurlarını istemiyor. Çünkü biliyor ki rahmet nurlarının arkasından fazıllar gelecek ve kendi de küfür kelimesi de oradan atılacak. Ama küfür kelimesinin bütün itiş gücüne rağmen rahmet partikülleri, rahmet nurları kalbin içine girip kalbin, nefsin kalbinin içinde %2 oranında yerleşirler. Bu sızma ameliyesi 11. basamakta gerçekleşir. 12. basamakta o kişinin kalbine giren nurlar %2'yi bulur. Ve %2 nurla kişi huşu sahibi olur. İşte Allah-u Teala diyor ki o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin Hak'tan indirdiği şeyle yani nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah'ın huşu oluşturması söz konusu. O huşunun o kişinin kalbinde oluşması söz konusu. %2 nur bunu vücuda getiriyor. Arkasından da diyor ki Allah-u Teala sakın siz de Allah'ı zikretmeyip de bu zikirsizlik sebebiyle aradan uzun süre geçip de kalpleri kararanlar, kasiyet bağlayanlar gibi olmayın diyor. Öyleyse bir kişinin kalbinde %2 nur oluşmuşsa o kişinin kalbi kasiyet bağlamamış demektir. Bağlamışsa kasiyet açılmış demektir. Demek ki buradaki huşudan Allah-u Teala'nın muradı kalpteki kasiyetin delinmiş olması. Kalbin karanlıklarına ve sertleşmiş olan ve kapkaranlık hale gelmiş bulunan bir kalbe kasiyet bağlamış kalp diyor Allah-u Teala. Afetler karanlıklardan teşekkür eder. Bu karanlıklar giderek koyulaşırlar. Konsantre olurlar. Konsantre oldukça kalpteki kasiyet artar. Kalp giderek sertleşir ve daha çok kararır. İşte bir kalbe rahmetin sızması demek, kasiyetin ortada kalması demek. Ve rahmet, sızan rahmet o kişiyi huşu sahibi yapar ve mutlaka o kişiye Allah-u Teala huşu sahibi olduğu için mürşidini gösterir. 13. basamakta. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala diyor ki alallahi kastus sebili. Sebillerin tayini, tespiti, kastedilmesi Allah'a aittir. Sadece Allah'a aittir. Sebil ise Allah Teala'nın Hac suresinin 54. ayet-i kerimesinde de söylediği kişinin eleptüğü dergâhtan devrin imamının dergahına kadar takip edeceği yeryüzünün sattığına paralel yolun adıdır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın o kişinin kalbinde yaptığı işlem kişinin kalbinde %2 nur birikimini sağlamak, kişiyi huşuya ulaştırmak, arkadan da
O kişi mutlaka mürşidini görmek isteyecektir. İçinde dayanılmaz bir arzu duymaktadır. İrşat makamına ulaşıp tabi olabilmek için, ruhunu Allah'a doğru yola çıkartabilmek için. Bu tehalükü Allah koyar kişinin kalbine. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde, yoksa böyle bir husus hiçbir zaman gerçekleşmez. Öyleyse 13. basamakta Allah o kişinin mürşidini gösteriyor kendisine. Ne diyor Allah Teala bu konuda? Bakara suresine bakıyoruz. Allah Teala'ya diyoruz ki Bakara suresinde, affedersiniz, Fatiha suresinde, İyyâken na'budu, yalnız sana kul oluruz. Ve İyyâke nestaîn, ve yalnız senden istiâne dileriz. Neymiş istiâne acaba? İhtinas sıratel müstakîm. Yani bu istiâneyi senden dileriz ki istiânenle biz senin sırat-ı müstakîmine ulaşalım. Bizi o istiâneyle sırat-ı müstakîme ulaştır. Sıratel lezîne, o yol ki, o sırat-ı müstakim ki, en'amte aleyhim, üzerlerine nimet verilenlerin yoludur. Gayril magdubi aleyhim, üzerlerine gadap duyulanların yolu değildir. Allah-u Teala kafirlere karşı gadap duyarız diyor. Üzerlerine gadap duyulanların yolu değildir. Ve leddalin, ve dalalette olanların da yolu değildir. Öyleyse ne diyoruz Allah Teala'ya? Yalnız senden istiâne isteriz. İyyâke nestaîn. Yalnız senden istiâne isteriz. Peki nasıl istememiz lazım? Onu Bakara suresinin 45 ve 46. ayetleri gösteriyor bize. Diyor ki Allah Teala Bakara 45 ve 46'da, وَاِسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاتِ اِنَّهَا لَكِبِيرَةٌ اِلَّا عَلَى الْحَاشِعِينَ اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِي رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Diyor ki Allah Teala, Allah'tan sabırla ve namazla, hacet namazıyla istihaneyi isteyin. İstihane, yalnız Allah'tan istenen bir yardım. Başkalarından yardım isterseniz bunun adı nusrettir. Ama Allah'tan istediğiniz bu tarzdaki bir yardım istihane adını alır. İrşat makamını Allah-u Teala'dan talep edeceksiniz. Size mutlaka ulaşabileceğiniz yerden birisi gösterilir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerimizde irşat makamı kişiye gösterilir. Ne yapması lazım kişinin? Hacet namazını kılması lazım. Ve sabırla istemesi lazım. Niçin sabırla diyor Allah Teala? Çünkü kişi eğer huşuya ulaşmadıysa Allah Teala göstermez. Çünkü kişi layık değildir. Ancak huşuya ulaştığı takdirde gösterecektir. Ve devam ediyor Allah Teala. İlla alel haşin. Herkes için bu zor bir olaydır. Ama huşu sahipleri için zor değildir. Arkasında diyor ki اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِي رَبَّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ. Onlar kesin şekilde inanırlar ki, yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar ki ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Ve ölümden sonra da ruhları Allah'a geri döndürülecektir. Allah'a ulaştırılacaktır. Allah'a tekrar geri döndürülecektir.
Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte kişi hacet namazını kılıyor, Allah'tan soruyor. Ne olmuş o kişi kimdir? O kişi huşu sahibidir. Evvela gaybde Rahman, gaybde Rahman'a huşu duyanların huşusuna sahip oldu kişi. Sonra %2 nur birikimiyle, rahmet birikimiyle huşu sahibi oldu. Şimdi de inancı

ulaşması. Altıncısı Allah'ın kalbe ulaşması. Yedincisi kalbin nur kapısını Allah'a çevirmesi. Sekizincisi o kişinin göğsünden kalbinden nur yolu açılması. Dokuzuncusu kişinin huşuya ulaşması. Onuncusu Allah'ın o kişiye mürşidini göstermesi. Ve gösterdiği mürşide kişi ulaşır da önünde diz söküp tövbe ederse, tövbe ettiği an Allah'ın o kişiye 10 tane nimet verdiğini görüyoruz. Çünkü kişi birinci etapta Allah'a ulaşmayı dilemiş, kendine düşeni yapmış, 10 tane ihsan almıştır. Şimdi gene kendine düşeni yapmış, Allah'ın gösterdiği mürşide kendi iradesinde bilerek isteyerek ulaşmış, tabi olmuştur. 10 tane nimeti hak etmiştir. 1. Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine girer ve yerleşir. Ne olur gelirse, gelirse Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre Allah Teala o kişinin kalbine imanı yazar. Diyor ki, onların başlarının üzerine katımızdan ruh göndeririz. O ruhla onları destekleriz, yedediriz ve onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor. Öyleyse Allah'ın katından gönderdiği ruh, devrin imamının ruhu, kişinin başının üzerine gelir ve yerleşir. Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince Allah Teala diyor ki, dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların başlarının üzerine emrinden ruh ulaştırır. Mücadele 22'deki ruhu o kişiye yevmit talakının geldiğini haber vermek üzere, Allah'a milaki olma gününün geldiğini haber vermek üzere diyor Allah Teala. Ruh kişinin başının üzerine gelir ve Allah Teala bunun üzerine kişinin kalbinin içine, kalbine imanı yazacak. Ne yapar? Kişinin kalbinin mührünü açar. Bütün kalpler bu noktaya gelinceye kadar kesin şekilde mühürlüdür. Bu kalp de mühürlü ama artık Allah Teala kalbin mührünü burada açıyor. İkinci nimet Allah Teala'nın kalbin mührünü açması. Üçüncü nimet kalbin içine, içindeki küfür kelimesini Allah'ın dışarı alması. Dördüncü nimet, kalbin içine imanı Allah'ın yazması. Mücadele 22 gereğince. Ne oldu? Kişi kalbinin içine iman yazıldı, mümin oldu. Sonra ne olur sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım? Sonra ne olur? Sonra Allah Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre mümin olan bu kişinin günahlarını sevaba çevirir. Furkan 69'da cehenneme gidenlerden bahsediyor. Furkan 70'de diyor ki, ama kim tövbe ederse bu tövbe mürşidin önünde yapılan bir tövbedir. Ve mümin olursa, söylediğimiz gibi kişi kalbine iman yazıldığı için mümin olmuştur. Ve nefs tezkiyesine başlarsa, amel-i salihat yaparsa, ki amel-i salihat yapmak da kişiyi Mü'min suresinin 40. ayet-i kerimesine göre mümin kılar. İşte onların bütün seyyiatlerini hasenata çeviririz diyor Allah Teala. Bütün kaybettiği dereceleri kazandığı derecelere dönüştürürüz diyor Allah Teala. Burada kişinin bütün günahları sevaba çevriliyor. Sonra ne oluyor? Sonra Allah Teala o kişinin ruhunu, devrin imamının ruhunun talebi üzerine vücudundan ayırıyor. Ve ruh sırat-ı müstakime ulaşıyor, Allah'a doğru yola çıkıyor. Öyleyse ne diyor ayet? Nebe suresi 38. ayet-i kerime mürşid önünde yapılan bir tövbeyi anlatıyor.

Sadece mürşitle mürit konuşma hakkı verilenler, mürşidin söylediğini mürit tekrar edecektir. Ve Nebe 39. Zalikel yevmül hakkı femen şa ittaze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. Yani hakka ulaşmak için yola çıkma günüdür. O gün dileyen kişi, neyi dileyen kişi? Hakka ulaşmayı dileyen kişi kendisine hakka ulaştıran yolu, yol ittihaz eder. Ve ruhu Allah'a ulaşan kişi için Allah'ın zatı sığınak olur diyor Allah-u Teala. Ruhu Allah'a ulaşıyor kişinin. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, kişinin burada ruhunun yola çıkması söz konusu ve meab olan, sığınak olan Allah'a ulaşmak üzere kendisine bir yol ittihaz etmesi söz konusu ve sonunda ruhun Allah'a ulaşmasıyla sığınağa sığınması söz konusu. Ali İmran 14'te Allah Teala aynen şöyle söylüyor: Vallahi indehu hüsnül me'ab. Ve Allah andolsun ki Allah, Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. Ve Allah'ın zatına meaba ulaşan ve meaba sığınan ruhun sahibi olan vücutlar için Allah Teala diyor ki Kaf 31-32'de ve uzlifetül cenneti lil muttakine gayri bayit. Haza ma tuadune li kulli evvabin hafiz. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Kıyamet gününden bahsediyor. Haza ma tuadune, işte vaad olunduğunuz cennet budur. Bütün evvab olanlar için, yani meaba ruhlarını ulaştırmış, meaba sığınmış olanlar için. Meab, sığınak, Allah'ın zatı sığınak ve ruh o sığınağa ulaşıp sığınıyor. Yani Allah'a sarılıyor. Nisa 175'te ne diyordu Allah Teala? Diyordu ki kim Allah'a ulaşmayı ve sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Allah'a ulaşmayı ve sarılmayı dilerse. Kim Allah'a sarılan? Allah'a ruhunu ulaştırmış olan kişi. Ruh Allah'a ulaştıktan sonra Allah'ın zatında kayboluyor. Yani sığınağa sığınıyor. Artık yok, görünmüyor. Allah'ın zatında kaybolmuş durumda. İfna olmuş durumda. Sığınağa sığınmış durumda. İşte o kişi evvab adını alıyor. Yani meaba ulaşmış, meaba sığınmış manasına. Şimdi Allah kişiye 5. nimetinde onun bütün günahlarını sevaba çevirdi. Ne oldu? Devrin imamının talebi üzerine o kişinin bütün günahları sevaba çevrildi. Bunu devrin imamının yaptığını söylüyor Allah Teala. Mümin 7'de arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi, yani devrin imamı, insanlardan bir kısmı için Allah-u Teala'dan talepte bulunurlar diyor. Ya Rabbi, kim tabi olur da senin yoluna girerse, tövbe eder de senin yoluna girerse, yani ruhun sırat-ı müstakime alışırsa, sen onların günahlarını mağfiret et, sevaba çevir. Günahlarını sevaba çevir. Mağfiret müessesesi. Allah-u Teala da bu kişinin günahlarını
bu ayeti kerime gelince sevaba çeviriyor. Bir misalde Nisa 64'te var. Habibim, eğer o nefslerine zulmedenler sana gelseler de, tövbe etseler de, Allah'tan mağfiret dileseler de, sen de onların Resulü olarak onların günahlarının mağfiretini bizden isteseydin, Allah'ın her iki tövbeyi de, her iki tarafın talebini de kabul ettiğini görecektin diyor. Yani sahabenin talebi üzerine Allah sahabenin günahlarını affediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in talebi üzerine bir defa daha affediyor. Ve böylece birinci affında günahlar sıfırlanıyor. İkinci affında sevaba çevriliyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizayn söz konusu. Ve Allah'ın altıncı nimeti nefs tezkiyeye başlıyor. Yedinci nimeti ruh Allah'a doğru yola çıkıyor. Sekizinci nimeti fizik vücut şeytanın kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlıyor. Öyleyse nefs nasıl tezkiye olur? Tezkiye nasıl başlar? Tezkiyenin şartları tamam mı? Tamam. Nefsin kalbinin mührü açılmış ve kalbin içine iman yazılmış, küfür kelimesi alınmış ve kalbin içine iman yazılmış. Şartlar tamam. 7 tane kalp şartı: 1, ekinet alınmış olacak, alındı. 2, ihfat konulmuş olacak, konuldu. 3, o kişinin göğsünden, o kişinin kalbinin nur kapısı Allah'a çevrilmiş olacak, çevrildi. Göğsünden kalbine nur yolu açılmış olacak, açıldı. Kalbinin mührü açılmış olacak, açıldı. Küfür kelimesi alınmış olacak, alındı. Kalbin içine iman yazılmış olacak, yazıldı. Kişi bu şartlara sahip zikir yapıyor. Zikir yapınca Allah'tan gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur, 4 nur, 4 enerji grubu o kişinin göğsüne geliyor, göğsünden kalbine ulaşıyor, kalbinin mührü üzerine bastırıyor. 4 enerji mührü kalbin alt boyutuna kadar itiyor. En alt noktasında zulmani kapı var. Zulmani kapıya ulaşan mühür, zulmani kapıyı mühürlüyor. Yani bu noktadan itibaren o nefsin kalbine şeytanın karanlıkları giremez. Ve kişi zikir yapıyor. Zikir devam ediyor. Allah'ın katından gelen rahmetle faz, rahmetle salavat nurları göğsünden kalbine ulaşıyor. Kalbinden kalbin içine giriyor. Kalbin içine girince de iman kelimesi fazılları etrafında toplamaya başlıyor. Kalbin içinde mevcut olan karanlıklarsa yeni girenler kuvvetli bir baskıyla oraya geldikleri için ve iman kelimesi fazılları kendisine çekip karanlıkları ittiği için karanlıklar kalbi terk etmek mecburiyetindeler. Ve kalp 1-2 dakika içinde %100 nurlarla doluyor. Sonra ne oluyor? Sonra nefsin kalbindeki iman, Allah'ın yazdığı iman kelimesindeki çekim gücü fazılları etrafında topluyor, faziletleri etrafında toplamaya başlıyor. %1, %2, %3 derken %7 nur birikimiyle nefsi emmare oluşuyor. Nefs tezkiyesinin birinci bölümü. Öyleyse nefs tezkiyesi burada başlar, bu şartlarla başlar. 14. basamakta nefs tezkiyesi başlar. Nefsin kalbine %7 nur biriktiği zaman birinci kata ruhun yükselmesi için şartlar tamamdır. Biliniz ki nefsiniz vücudunuzda bir rehinedir. Rehine %7 nur birikimini gerçekleştirebilirse birinci gök katının kapısını açabilme imkanının sahibidir. Her %7 nur birikiminde daha üst gök katının, daha üstteki katın kapısını
açmak imkanının sahibidir. Remote kontrolla, uzaktan kontrolla. Ve kalbimizde, içimizde bir rehine olan nefsimiz, ilk %7 nur birikimiyle birinci gökkatına ruhumuzun ulaşmasına sebebiyet verir. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci nur birikimlerinde ruhumuz birer gökkatı Allah'a doğru yükselecektir. Ve nefsimiz de giderek daha üst seviye temizlenecektir. Yani tezkiye olacaktır. Nefsimizin kalbindeki ahvetler nefsimizin kalbini terk edecek. Kapı dışarı edilecek ve nefsimizin kalbine ruhun hasletlerinin eşidi olan faziletler, fazıllar gelip yerleşecektir. İşte bu olay nefs tezkiyesi adını alır. Ve altıncı, Allah'ın altıncı nimeti nefs tezkiyesidir. Nefs tezkiyesine paralel olarak ruhumuz Allah'a doğru yolculuğa başlar. Sırat-ı müstakime ulaşmıştır. Sırat-ı müstakim üzerinden nasıl ulaştığını söyledik. Sırat-ı müstakime ulaşıyor ruhumuz. Tabi olduğumuz gün vücudumuzdan ayrılıyor ve sırat-ı müstakime ulaşıyor. Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesi gereğince ve Allah'a doğru yola çıkıyor. Böylece şunu görüyoruz. Nefs tezkiye olurken her 107 nur birikiminde ruh da Allah'a doğru bir gök katı yükselecektir. Emmare'de birinci kat, Levvame'de ikinci kat, Mülkeme'de üçüncü kat, Mutmainne, Radiye, Madiye, tezkiye kademelerine dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kat Allah'ın zatında yok olur. Öyleyse yedinci işlem ruhumuzun Allah'a doğru yolculuğa başlaması, nefsin her %7 kazandığı nura karşılık bir gök katı yükselmesi. Nefsimiz hidayete başlıyor, ruhumuz da ona paralel olarak hidayete başlıyor. Ya fizik vücudumuz, o da hidayete başlıyor. Nefsimizin kalbindeki nurlar ne kadar artarsa nefsimiz de o nurlardan faydalanıyor. İç dünyasında sülh ve sükun hasıl oluyor. Ama fizik vücudumuz da nefsin tezkiyesine paralel olarak şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlıyor. Allah Teala nefsimize tezkiye olma yeminini ondan almış, fizik vücudumuzdan Allah'a kul olma ahdini almış, ruhumuzdan da Allah'a ulaşma misakini almış. İşte nefsimizdeki afetler azaldıkça şeytanın tesir etme alanı giderek küçülür. Şeytan nefsimizin sadece afetlerine tesir etmek imkanının sahibidir. Nefsimiz buna müsaade ederse. Öyleyse böyle bir dizaynda nefsimizin kalbindeki afetler azaldıkça şeytanın da fizik vücudumuz üzerindeki hakimiyeti azalacaktır. Aynı paralelde azalacaktır. Öyleyse nefsin tezkiyesine paralel olarak fizik vücudumuz da şeytana kul olmaktan kurtulmaya ve Allah'a kul olmaya başlayacaktır. Tezkiye noktasında %50'den daha fazla Allah'a kul olur. Daha sonra ise bu neticede %100'e kadar ulaşacaktır. Ve Allah'ın 9. nimeti o güne kadar bize 10 verirken o günden itibaren Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesine göre 1'e 100 vermeye başlar nefsi emmare boyunca
Nefsi levvamede 1'e 200 olur. Sonra da 7 kat boyunca 300, 400, 500, 600, 700 katına ulaşır. Allah'ın 10. ihsanı ise, nimeti ise, o güne kadar rahmetle fazl gönderen Allah Teala bize rahmetle salavat göndermeye de başlar. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böylece öyle bir dizaynın sahibi olursunuz ki orada artık Allah'ın bütün güzellikleri sizinle beraber olacaktır. Nefs tezkiyesi, ruhun Allah'a doğru yaptığı yolculuk ve fizik vücudunuzun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlaması, ikinci 7 basamağın son noktasındaki Allah'ın size yaptığı büyük, size verdiği büyük nimetlerdir. Ve böylece Allah'ın güzellikleri 3. 7 basamakta da devam edecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Vel Asr suresi ne diyordu? Vel Asr, asla yemin ederim, yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr, insanların sırasındadırlar. İllellezine aminu, ama amin olanlar hariç. Bu ilk 7 basamağın sonu. Ve amilü salihat diyor Allah Teala. Ve amilü salihat yapanlar hariç ne oldu? 14. basamakta amilü salihata başladık. Nefsi ıslah edici amellere. İkinci 7 basamakta inşallah burada tamamlandı. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. Allah Teala hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırsın. Dualarımızla, dileklerimizle. El Fatiha ve as salavat. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Fatiha.
1: El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed izbillah. O da ve iyyâke nestaîn ettin sırâta müstakîm. Sırâta lezzîne enâmte aleyhim gâyrîl mağdûbi aleyhim. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatüh. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha birlikteyiz. Bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetindeyiz. Bir mutluluk sohbeti sevgili kardeşlerim. Hepiniz çok iyi biliyorsunuz ki Allah Teala insanları mutlu olsunlar diye yaratmış. Arkasında bu var. Çünkü diyor ki ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye, sadece bize kul olsunlar diye yarattık diyor Allah Teala. Şimdi birisi çıkıp bana diyebilir ki anladık da kul olmakla mutluluk kel alaka. Ne ilgisi var ki? İlgisi %100 sevgili kardeşlerim. Böyle diyenlere cevabımız ilgisi 100 üzerinden 100. Çünkü Allah'a kul olma müessesesi Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi dalaletteyse, eğer Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi küfürdeyse, eğer Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi şirkteyse, eğer Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gideceği yer cehennemse, gideceği yer cehennem sevgili kardeşlerim. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi şeytanın kuluysa, eğer Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi Allah'ın ayetlerinden gafilse ve Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin bütün amelleri boşa gidiyorsa, bu muhtevada bu kişi mutluluğu hiçbir şekilde yaşayamaz. Mutsuz bir dünya insanı var karşımızda ve de bu dünyada sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutsuzluk bütün boyutlarıyla devrede.

Bir defa Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gideceği yer cehennem diyoruz. O zaman ne oldu? Demek ki Allah'a ulaşmayı dilemek öyle bir kavram ki cehennem mutsuzluğunu bir anda yok ediyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi dilediği andan itibaren cenneti hak etmiştir. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilese bir saat sonra ölse ama hiç ibadet etmemiş olsa ne olur? Ne olur? Gideceği yer cennet olur. Öbür taraftan da bir başka insan 80 sene yaşasa, 15 yaşında kendisine sorumluluk vacip olduğunu idrak etmişse, İslam'ın 5 şartını tam 65 yıl gerçekleştirmişse, bu kişinin gideceği yer cennet değildir sevgili kardeşlerim. Bu kişinin gideceği yer cehennemdir. Eğer bu kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse. Öyleyse bir Allah'a ulaşmayı dilemek fonksiyonu, Allah'ın Allah'a ulaşmayı dileme emrine itaat, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin 65 yıllık ibadetinden daha yüksek değer kazanıyor. Neden? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin amelleri boşa gider. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz nokta ise Allah'ın mutlak olarak kulu olduğumuz, şeytanın kulu olmaktan kurtulduğumuz noktadır. Öyleyse Allah Teala bize Allah'a ulaşmayı dilemeyi emretmişse, üzerimize defaatle farz kılmışsa, kılmış mı? İşte Allah Teala açıkça söylüyor. Menivine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı takva sahibi ol. Vettebi sebila men enabe ileyye. Allah Teala o bana yönelenlerin sebiline, yoluna tabi ol öyleyse diyor.

ve enibü ilâ rabbikum ve eslimu lehu diyor. Zümer 54. Allah'a, Rabbine yönel ve ona teslim ol. Üzerine azap gelmeden önce. Yani şu dünya hayatını yaşarken. Üzerimize farz olan bir vetireden bahsediyoruz. Ve bu vetirenin yerine getirilmesi veya getirilmemesi olayını tezekkür ediyoruz. Sevgili kardeşlerim, ya Allah'a ulaşmayı dileriz ya da dilemeyiz. Ama bir tek dileğin İslam muhtevasında ne kadar derin bir yere sahip olduğunu, ne kadar büyük bir coğrafyayı ifade ettiğini söylemek istiyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyin ve arzı yerlerle gökler kadar olan cennetlere koşuşun diyor Allah Teala. Arzı yerlerle gökler kadar olan cennetler. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sadece bir dilek. Bu dilek sizi cehennemden mutlak olarak kurtarır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi gerçekten mutlaka cehenneme mi gider? Hiç şüpheniz olmasın sevgili kardeşlerim. Allah'a ruhunu ölmeden ulaştırmayı dilemeyen bir insan hidayette değildir. Dalalettedir. İşte bu insanın gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. Ne diyor Allah Teala Rahat Suresi'nin 27. ayet-i kerimesinde? Diyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Yani dalalette bırakır. Ama o dalalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Yani hidayete erdirir. Öyleyse dikkat edin, bir başlangıç noktası var. Her şeyin, her aksiyonun, her fiilin, her hareketin bir başlangıç noktası vardır. Allah'a ulaşma davetine icabetinde başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dileyen kişi Kur'an-ı Kerim'e göre şeytana kul olmaktan kurtulur ve Allah'a kul olur. İşte Allah Teala'nın, Allah bütün insanları, biz insanları başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık hüviyeti, Zariyat 56 bu hakikati göz önünde söylüyor. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse gerçekten şeytana kul olmaktan kurtulur, Allah'a mı kul olur? Hadi gidin bakalım. Furkan, yani doğruyu yanlıştan ayıran temel ayıraç Kur'an'dır. Ona bakıyoruz, Kur'an'a bakıyoruz. Kur'an'la incelemek, matematikteki sağlamayı, yaptığımız işlemin doğru veya yanlış olduğunu Kur'an'la karşılaştırarak anlamak mecburiyetindeyiz sevgili kardeşlerim. Öyleyse gelin hadi Kur'an-ı Kerim'den bir ayete gidelim beraberce. Hangi ayet? Zümer suresi. Sure adı Zümer. Zümer suresi, tamam. Ayetlerden hangisi? Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. Diyor ki Allah Teala vellezî neştenebu tagute en yabuduha ve enabu ilallahi
lehumü büşra ve beşir ibadi. Ne diyor Allah Teala? Onlar insan ve cin şeytanlara, tağuta, yani bir başka ifadeyle şeytanlara kul olmaktan iştinab ettiler. İştinab etmek, bir şeyden kaçınmak, kendini ondan kurtarmak. Kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Ve Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a ulaşmayı dileyerek şeytana kul olmaktan kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Sahabeye ithaf edilerek bu ayet-i kerime indirilmiş. Zümer 17. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Şeytana kul olmaktan kurtulmuşlar. Allah'a kul olmuşlar. İşte Allah'a ulaşmayı dilemeyenler şeytana kul olanlar. Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a kul olanlar. Demek ki Allah'ın kulu olmak, hepimizin temel hedefi bu değil mi sevgili kardeşlerim? Allah'a kul olmak, Allah'ın kulu olmak, bir büyük mutluluğu yaşamak, Allah ile. Öyleyse demek ki bir insan Allah'a ulaşmayı dilemediği sürece o kişinin dünya saadeti de, cennet saadeti de oluşamaz. Bu mümkün değildir. O kişi mutsuz bir insan olmaya, Allah'a ulaşmayı dilemediği sürece kendisini mahkum etmiştir sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin Allah'ın ayetlerinden gafil olması söz konusudur. Her negatif faktör o kişinin üzerindedir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gideceği yer cehennemdir. Öyle mi diyor Allah Teala? Evet, öyle diyor. Diyor ki onlar ki bize ulaşmayı, bize mülaki olmayı kesin şekilde, muhakkak surette dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor. Ne demek istiyor acaba kazandıkları dereceler itibariyle? O kişinin kazandığı dereceler ne olursa olsun, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, o kişinin bütün amelleri boşa gider. Amelleri boşa giderse, amel defterinde kazandığı bütün dereceler sıfır hükmündedir. Kazanılmamış hükmündedir. O zaman günahhanesindeki derecelerle kişi hesaba çekilecek. Amel defterinin sevap tarafı sıfır. Biliyorsunuz ki bir insan günahları sevaplarından fazlaysa gideceği yer cehennemdir. Sevapları günahlarından fazlaysa gideceği yer cennettir. Her söylediğimizin Kur'an'da bir ayet-i kerimesi var. Ve hamdolsun ki onları size yüzlerce defa söyledik. Hadi bu mutluluk sohbetini ayetlerin adını vererek, ayetlerin açıklamasını vererek karmaşık bir hale getirmeyelim. Kalın çizgilerle sizlere hepinizi cehennemden kurtaracak olan formülü vermek istiyoruz. Formülün sahibi Allah'tır. Kur'an-ı Kerim ile indirmiştir formülü. Bu formül bir dilektir. Sadece bir tek dilek. Allah'a ulaşmayı gerçek bir dilekle dileyeceksiniz sevgili kardeşlerim. Bu dilek kalbinizden gelecek. Kalbinizdeki bir dilek. Ha bu arada hepinizi çok seviyoruz.
Sevgili kardeşlerim, biliyoruz ki sizler de bizi çok ama çok seviyorsunuz. Biz de aklımıza gelmişken hemen söyleyelim, sizleri, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bu Allah-u Teala'nın bize verdiği bir sevgidir. Kalbimizden silinmesi mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkese karşı mutlak sevgi duyarız üst boyutta. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere de sevgi duyarız. Ama onlara duyduğumuz sevgi daha alt boyuttadır. Acımayla karışıktır. Allah'a ulaşmayı dileyenlere sevgimiz övgüyle karışıktır. Onların mutluluğa ulaştıklarının kesin ilmine sahip olarak onları seviyoruz. Cennetlik olanların sevgisi bu. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, onun gideceği yer cehennem olduğu için biz, elbette o kişi bizim dışımızdadır. Biz onu gene severiz ama bu sevgi acımayla karışık bir sevgidir. Gidecekleri yer cehennem olduğu için. Sevgili kardeşlerim, cennete gitme müessesesi bu kadar kolaysa, sadece bir tek dilekle bir insan cehenneme gitmekten kurtuluyorsa, mutlaka Allah'ın cennetine girecekse ve de Allah-u Teala üçüncü kat cenneti kadar olan kesimi Allah'a ulaşmayı dileyen bütün insanlara garanti etmişse ve de dünya mutluluğunun yarısını da garanti etmişse, o zaman göz var, mizan var sevgili kardeşlerim. Göz var, izan var da deniyor bu ifadeye. Aslında ikisi de doğrudur. Mizan, doğruyu gösteren kantar, gösterge. İzan da bir insanın akıl sahibi olması, izan sahibi olması, ölçülü bir dizaynın bilincinde olması. Öyleyse sevgili kardeşlerim, size biz söylemez miyiz şimdi? Hadi koşun! Koşun! Eni, koşun! Arzı göklerle yerler kadar olan cennetlere koşun. Ayet-i kerimede Allah Teala arz kelimesini kullanmış. Ama birçok Kur'an-ı Kerim meali onu Türkçeleştirirken eni demiş. Hayır, arz yeryüzü, yer küresinin, toprağının adıdır. Arz üzerinde yaşadığımız bu coğrafyadır. Öyleyse arzları yerlerle gökler kadar olan diyor. Yani 7 tane gök katı Allah'ın 7 tane cennetini ifade eder. Sadece bir tanesi birinci kattadır. Birer birer her katta ayrı bir cennet. 7 tane gök katı, 7 tane cenneti simgeler. 7 tane yer katı, 7 tane cehennemi simgeler. Ve Allah Teala yerlerin melekûtu diyor, yerlerin sırları diyor, o sıra ehil olana 7 kat cehennemi gösteriyor. Göklerin melekûtu diyor, ehil olana bundan sonraki evrede göklerin melekûtunu, gök katlarının sırlarını gösteriyor. İşte sevgili kardeşlerim, bütün bu sırların Allah-u Teala tarafından sahibi kılındığımız için bu kadar rahatız. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Yüce Rabbimiz bizi seçmiş, dünyadaki en büyük sorumluluğu bizim omuzlarımıza vermiş. Dünyadaki en ağır sorumluluk bugün bu noktada bizim omuzlarımızın üzerindedir.
Sevgili kardeşlerim, Allah Teala kesin ve açık bir şekilde Bakara Suresi'nin 256. ayet-i kerimesinde La ikrahe fid dini diyor. Dinde zorlama yoktur. Yani insanla Allah arasındaki ilişkilerde kimse kimseyi zorlamak yetkisinin sahibi değildir. Dinde zorlama yoktur diyor. La ikrahe fid dini. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimizde zorlamanın mevcut olmadığı bir dizaynı yeryüzüne yerleştirmek mecburiyetindeyiz. İslam aleminin yeniden dünya üzerinde yeşermesi söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk dediğimiz şey bir uyum halidir. İç dünyamızda bir uyum hali, kesintisiz bir huzur, kesintisiz bir kavgasız devre. Mutsuzluğun temeli kavgadır, kaostur. Orada mutsuzluk vardır sadece. Ama Allah ile ilişkiler söz konusuysa, kişi daha Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren iç dünyasında mutluluğu yaşamaya başlar. İyi ama o kişinin nefsi var. Nefsi afetlerle dolu. O kişinin ruhu var. Ruhu da hasletlerle dolu. Öyleyse iç dünyasında devamlı kavga var bu kişinin. Kavga varsa mutluluk yoktur. Evet, kişinin durumu gerçekten öyle. Nefsi afetlerle dolu. Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkıyor. Yasak ettiği her fiili işlemek istiyor. Ruhu ise Allah'ın bütün güzelliklerine yönelik, Allah'ın emrettiklerini mutlaka yapmak istiyor. Yasak ettiklerini ise asla yapmak istemiyor. Vücuda kumanda edense akıl, akıl nefsin ve ruhun taleplerini alır ve kararını vererek kişiye yapılması, kendi standartlarını yapılması lazım geleni emreder. Ama gelin görün ki akıl hangi ortamda şuur kazandıysa o ortamın şartlarına göre emreder. Yani Allah'ın bütün emirlerinin çiğnendiği, yasak edilen her fiilin meşru olduğu, serbest bırakıldığı bir ortamda şekillenen bir öyle bir ortamda şuurlanan bir akıl hep nefsin afetlerini yeşil ışık yakacaktır. Başlangıçta bütün insanlara şeytanın hükmetmesi hiç zor değildir. Neden? Çünkü şeytan onlara nefslerin istikameti taleplerde bulunacaktır. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemelerini isteyecektir. Nefsin bütün afetleri zaten onu istiyor. Veya Allah'ın emrettiği şeyleri yapmamalarını isteyecektir. Nefsin bütün afetleri aynı zamanda da onu istiyor. İç dünyamızdaki kavganın arkasında yatan sebep, ruhumuzun Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmemizi istemesi. Ne oldu? Nefse taban tabana zıt oldu. Gene ruhumuzun Allah'ın yasak ettiği fiilleri asla işlemek istememesi. Öyleyse nereye ulaşıyoruz? İki düşman kardeş içimizde yaşıyor. Nefsimiz ve ruhumuz. Biz istesek de yaşıyor, istemesek de yaşıyor. Hangi yanlış şeyi yapmışsak, Allah'ın bir emrine itaat etmemişsek veya yasak ettiği bir fiili işlemişsek, o nefsimizin şeytanla birlikte bize oynadığı bir oyundur. Bize derecat kaybettirir Allah-u Teala'nın katında.
Ne zaman Allah'ın emrettiği bir şeyi yerine getirmemişsek gene puan kaybettik. Hem Allah'ın yasak ettiği fiili işlediğimizde hem de Allah'ın emrettiği bir hususu gerçekleştirmediğimizde, mesela vaktinde bir namazı kılmadığımızda derecat kaybederiz. İşte böyle bir ortamda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, dizayna baktığımız zaman ruhumuzla nefsimiz arasındaki farkı açıkça ortaya koyabilmemiz lazım. Ruh da fizik vücudumuzun şeklindedir. Nefs de. Gördüğümüz zaman ikisini birbirinden ayırt edemeyiz. Ama Allah Teala bizi ulul albab ve ihlas makamlarına ulaştırmadan önce ruhları göremeyiz. Ruhların asıl göründüğü yer ihlas makamıdır. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katlarında gördüğümüz bütün insanlar ruh hüviyetindedir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse eğer iç dünyamızda nefsimizin afetleri Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkıyorsa, iç dünyamızda nefsimizin afetleri Allah'ın bütün yasak ettiği fiilleri işlemek istiyorsa ve şeytan da bunu emrediyorsa, onu bize süslü göstermeye çalışıyorsa, yapmamızı söylüyorsa, nefsimizin afetlerine paralel bir talep olduğu için nefsimiz mutlaka onları yapmak isteyecektir. Böyle bir ortamda Allah'ın bütün emirlerinin çiğnendiği, hatta yasaklandığı, Allah'ın yasaklarının ise mübah görüldüğü bir ortamda akıl bu uygulama standartlarına göre şuur kazanır ve o kişiyi Allah'ın yasaklarını işlemeye müsaade ederek ve Allah'ın emrettiği şeyleri yapmamasına müsaade ederek kazandığı o şuurun tatbikatını emreder. Sevgili kardeşlerim, her şeyin Allah-u Teala tarafından mutlaka en güzel standartlarda yaratıldığını düşünün. Her şey insana da verilen bir mahlukun mutluluğu için yaratılmış. Yerler, gökler, cinler, şeytanlar, hepsi. Sevgili kardeşlerim, şu şeytanı hadi gelin beraber bir düşünelim. Neyi emrediyordu? Allah'ın yasak ettiği fiilleri yapmamızı. Ama biz öğrenmişsek dinimizi, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlememizi, nefsimizi emrettiği zaman ona karşı çıkarız. Ve o onları işlememizi söylese de biz işlemeyiz. Emrettiği şeyleri de yapmamamızı söylemesine rağmen biz irademizi kullanarak orada da başarıyı kazanırız. Sevgili kardeşlerim, şeytan bizi her istikamette kandırmaya çalışır. Gayesi bütün insanları hem bu dünyada mutsuz etmektir, hem de neticede bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme sürüklemektir. Allah Teala da ona diyor ki, sen ve sana tabi olanların hepsini cehennemde cezalandıracağım. Bakıyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes şeytanın kulu. Söyledik Zümer Suresi'nin 17. ayet-i kerimesi. Zümer 17'de Allah Teala'nın söylediği şey, bütün insanlar şeytanın kulu, sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın kulu oluyor. Öyleyse konumuz kul olmak. Bırakınız Kur'an-ı Kerim'in 7 safhasını, ama daha konunun başlangıcında bir insan Kur'an-ı Kerim'in elifbasını bilmiyorsa, Kur'an-ı Kerim'in giriş kapısından haberdar değilse, onun kurtuluşu mümkün değildir. Bu giriş kapısı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dilemeyen bir insanın
mutlu olması o kişi hangi şartların içinde olursa olsun mümkün değildir sevgili kardeşlerim. Mutluluk alelade bir olgu değildir. Mutluluk bir insanın Allah'ın emrettiği hedefe doğru yürümesinin işaretlerini taşır. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe mutluluk denilen müesseseyi hiçbir şekilde yaşayamaz. Sakın mutlulukla zevki birbirine karıştırmayın. Bir insan bir olaydan zevk alır. O zevk süresince zevk yaşanır. Ama sonra biter. Mutluluksa öyle bir şey değildir. Bizim mutluluktan kastımız yaşanan zevkler değildir. Mutsuz bir insan da bazen zevki yaşayabilir. Ama mutluluk devamlı bir vetiredir. Kesintisizdir. Bir, mutluluğun birinci işareti kesintisiz bir devamlılığa sahip olması. Yani kişinin her an mutlu olması. İki, mutluluk, iç dünyamızda mutluluk, nefsimizle ruhumuz arasındaki kavganın bitmesi. Dış dünyamızdaki mutluluk, başka insanlarla aramızdaki kavganın bitmesi. Allah ile olan ilişkilerimizdeki mutluluk, Allah'ın bütün emirlerini yaptığımız, yasak ettiği hiçbir fiili işlemediğimiz zaman gerçekleşen bir olgu. Mutluluk, kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. Şu anda iç dünyanızda kavga var. Nefsiniz Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek istiyor. Ruhunuz da istemiyor. İşte sana kavga. Aralarında mutlaka çekişme var. Ruhunuz Allah'ın emrettiği şeyi yapmak istiyor. Nefsiniz de istemiyor. İşte gene kavga. Bir, emirler cephesinde Allah emretmiş. Ruhunuz yapmak istiyor, nefsiniz yapmak istemiyor. İki, nehiler cephesinde Allah bir fiili yasak etmiş, nefsiniz onu işlemek istiyor, ruhunuz da istemiyor. Ne oldu? Her an karşı karşıya iki tane kuvvet var. Bu devamlı bir sürtüşme, devamlı bir kavgayı ifade eder. İç dünyanızda bu sebeple mutsuzsunuz. Mutluluk mümkün mü? Elbette. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'e koyduğu nefs tezkiyesi ve tasfiyesi diye bir olay var. Nefs tezkiyesinde nefsinizin kalbinin afetlerini %100'den %49'a düşürebilirsiniz. Hem de bunun için öyle ciddi bir gayret sarf etmeniz gerekmiyor. Çünkü Allah'ın garantisi altındasınız. Allah'ın sözü var. Ey ahali diyor, duyduk duymadık demeyin. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka bana kendime Allah'a ulaştırırım diyor Allah Teala. Neymiş? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendine ulaştırırmış. Allah Teala buyuruyor Allah dalalette olanları dilediğini dalalette bırakır. Allah dilediğini dalalette bırakır. Ama onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Demek ki insanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için dalaletteler. Dileseler Allah Teala onları kendisine ulaştıracak. Yani üçüncü seviye hidayete ulaştıracak. Bir kişinin hidayete ermesine sebebiyet verecek. Hidayetin başlangıcı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bu hidayetin başlangıç noktası da birinci hidayettir. Mürşidine ulaşır kişi 14. basamakta, birinci hidayet 3. basamakta yaşanır. Mürşidine ulaşan kişi 14. basamakta tabiyetini gerçekleştirdiği an ikinci hidayettedir. Nefs tezkiyesi başlar, nefsinin kalbindeki afetlerin yerini Allah'ın ilahiden gönderdiği fazıllar almaya başlar. İlk %7 fazılla ruh zemin kattan birinci kata yükselir. Nefsimizin kalbinde ikinci defa %7 fazıl ikinci gök katına yükseliyoruz. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7
nur birikimi nefsimizde

Hepimiz için Allah'a ulaşmak, Allah'ın inanılmaz derecede kolaylaştırdığı bir vetiredir. Biz ulaşmayacağız sevgili kardeşlerim. Allah bizim ruhumuzu kendisine ulaştıracak. Allah ruhumuzu kendisine ulaştıracak. Öyleyse Allah'ın bu istikametteki emri ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dilemek, dilek faslı bize ait. Ama eylem, ruhumuzun Allah'a ulaşması bize ait değil, Allah'a ait. İyi ama diyeceksiniz, biz bunu gerçekleştirmek için namaz kılmak mecburiyetindeyiz, doğru. Zikir yapmak mecburiyetindeyiz, doğru. Oruç tutmak mecburiyetindeyiz, doğru. Hacca gitmek mecburiyetindeyiz, kelime-i şehadet getirmek mecburiyetindeyiz. Ve Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindeyiz. İşte bunlardan şu Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyeti var ya sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyeti Allah'ın bir nimeti. Bir can kurtaran simidi. Ne demek istiyoruz? Ey sevgili kardeşlerim, aranızdan her kim Allah'a ulaşmayı şuradan kalbinden bir dilekle dilerse, o kişinin ruhu Allah'a, Allah tarafından ulaştırılır. O kişi ulaştırmış olmaz, Allah ulaştırır. O kişinin görevi sadece Allah'a ulaşmayı dilemektir. Öyleyse işlev buysa, kişi Allah'a ulaşmayı dileyecekse, Allah da onu kendisine ulaştıracaksa, o zaman sevgili kardeşlerim, burada bir işlev var. Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah'a ulaşmak birbirinin dışında iki konu. Ama birincisi, ikincisini mutlaka gerçekleştirilmesine sebebiyet veriyor. İkincisinin mutlaka gerçekleştirilmesine sebebiyet veriyor. Yani aranızdan henüz Allah'a ulaşmayı dilememişlerden her kim ruhunu Allah'a ulaştırmayı gerçek anlamda dilerse, o kişinin ruhu mutlaka Allah tarafından kendisine ulaştırılır. O kişi Allah'a ulaşmayı diledi, birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine ulaştı, ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhunu Allah'a ulaştırdı, üçüncü kat cennetin sahibidir. Üç kat cennet de Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi 6 aylık bir ömrü varsa, o kişiyi Allah mutlaka kendisine ulaştırır. Şimdi birisi çıkıp bana şunu diyebilir ki, iyi, ben Allah'a ulaşmayı diledim ama ben namaz kılmayı sevmiyorum. Ha, ey aziz kardeşim, hiç merak etme. Namaz kılmayı sevmiyorsun ama Allah sana namazı mutlaka sevdirir. Bir başkası diyor, ben zikir yapmayı sevmiyorum. Sen gene sevme ama Allah-u Teala mutlaka sana zikri sevdirir. Öyleyse probleminiz var mı? Allah-u Teala size sevdirecek namazı, orucu, zikri. Oruç tutup da acıkan bir kardeşimiz diyebilir ki, ben oruç tutmakta o kadar acıkıyorum ki ben oruç tutamam. Allah'a ulaşmayı dile, ondan sonra oruç tut bakalım, tutar mısın, tutamaz mısın? Allah Teala hepinizdeki bu talebe paralel bir şekilde hepinizi kendisine mutlak olarak ulaştırır. Hepiniz demekle hepinizin ruhlarını kastediyoruz tabii. Sevgili kardeşlerim, ruhlarınız Allah'tan size verilen bir emanettir. Ve Allah Teala emanetlerin kendisine iade edilmesini emrediyor Nisa 8'de. İnna Allahe ya'murukum en tuaddul emanati ila ehliha. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine tevdi etmenizi

zulmetmenizi emreder diyor Allah Teala. Bu bir emir. Kaç emanetimiz var? Aslında bir. Ruhumuz emanet. Ama ve de lakin ruhumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman vücudumuzdaki emanet yok oluyor. Allah Teala fizik vücudumuzu emanet haline getiriyor. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman 25. basamak, Allah Teala nefsimizi emanet haline getiriyor. Ve nefsimizi Allah'a teslim ettiğimiz zaman Allah Teala irademizi emanet haline getiriyor. Ruhumuzu, beçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim ediyoruz. İradenin Allah'a teslimi bir kişiyi en üstün makama ulaştırır. Bu normal insanlar için, yani Resul olarak doğmamış olan bütün insanlar için en üst seviyedir. Burası irşat makamıdır. Kişi ruhunu Allah'a teslim etmiştir. 22. basamak. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. 25. basamak. Nefsini Allah'a teslim etmiştir. 26. basamak. İradesini Allah'a teslim etmiştir. 28. basamak. Ve de 7. kat cennetin adın cennetlerinin sahibi olmayı başarmıştır. 7. kat cennet en üst cennettir. Sadece iradesini de Allah'a teslim edenlerin girebileceği bir cennettir. Onun ötesinde daha üst kademede insanlar var mı? Evet. Her devirdeki bütün kavimlerde bulunan Resuller mutlaka adın cennetlerine girerler. Onların amel-i salihat yapan ve salih makamına ulaşan anneleri, babaları, eşleri de aynı yere girerler. Onlar iradelerini Allah'a teslim etmedikleri halde oraya girme hakkının eşleri sebebiyle, babaları sebebiyle sahipleri olurlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki her konuda Allah'ın bütün güzellikleri sizler için. Allah-u Teala'nın hepinizden istediği bir tek şey var, tek bir şey. Hepinizin mutlak saadeti. O yalnız sizlerin mutluluğa ulaşmasını ister. Allah için istenen şey sizin saadetiniz sevgili kardeşlerim. Her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? İsteyin verelim diyor Allah-u Teala. Benden isteyeceksiniz. Sana ulaşmayı diliyorum. Ben de diyor sizi kendime ulaştıracağım. Garanti vermiş Allah-u Teala. İşte şöyle söylüyor. Allahü yeştebi ileyhi men yeşâhü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. O seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Bunun manası mutlaka ulaştırır demektir. Öyleyse ne kalıyor geriye? Hepinize Allah'ın en büyük müjdesi bu. Cennete gitmek bütün insanların en büyük hayalidir. Herkes de umamam der. Allah Teala beni mi cennetine alacak? Evet, sizi cennetine alacak. İstediği şey son derece basit. Sadece ona ulaşmayı dileyeceksiniz. Neden dilemiyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, biliyorum diyeceksiniz ki biz hayatımızda hiç böyle bir şey duymadık. Duymadınız, tamam. Ama Kur'an-ı Kerim bunu söylüyor. Ayetlerle belki 100 defa bunların açıklamasını yaptık. Hiçbir karanlık nokta, hiçbir gölgede kalan şey artık kalmadı. Hidayet çağı bütün boyutlarıyla işlemeye başladı. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki Allah-u Teala'nın biz insanları ne kadar çok sevdiğini görmek için Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın öğretisine bir göz atmak lazım. Kişi sadece Allah'a ulaşmayı dileyecek. 3. basamakta. Allah onu kendisine ulaştıracak. Kişi 21. basamakta.
22. basamakta hemen arkasından otomatik olarak gelecek. Neyi sağladı bu o kişiye? Bir. O kişi 3. kat cennetin sahibi oldu. İki. O kişi dünya saadetinin yarısını elde etti. Öyleyse cennet saadetinin 3. katı, 3. kat cennet ve de dünya saadetinin yarısı. Sevgili kardeşlerim, dinin bu gerçekleri bilinmediği bütün devrelerde, yani bundan evvelki 20-30 senelik devreden evvelki bütün devrelerde bu söylediğimiz şeylerin hiçbiri bilinmiyordu. Yani Allah'a ulaşmayı dileme kavramından kimsenin haberi yoktu. Sahabe hariç. Tabi'in hariç. Tebe-i tabi'in de hariç. Ondan sonra sadece tebe-i tabi'ine tabi olanların devam ettirdiği bir silsile hariç. Ama onlar da bu istikamette bilmiyorlardı. Kur'an ayetleriyle onları bağdaştırmıyorlardı. Efendileri onları ne öğretmişse onlar da onları başkalarına öğretiyorlardı. Bu bir öğretiydi. Kur'an ayetleriyle sağlamlaştırılmıyordu. Peki şimdi ne oldu? Şimdi Allah-u Teala bize bunları öğretti ve Kur'an ayetleriyle öğretti. Artık öğreti tamamlanmıştır. Şimdi dünyaya açılmak zamanıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. 3. kat cennetin sahibi kılar. Dünya saadetinin yarısına nasıl elde eder peki bu kişi? Nefs tezkiyesi yapar. Nefsinin kalbindeki nurlar her %7 artışta o kişinin ruhu bir gök katı aşar. Öyleyse 7 gök katı aşması lazım. %49 nur nefsin kalbinde. %2 de baştan fazıl değil de rahmet nuru olarak kalbe giriyor. %49 artı 2 %51. Bir kişinin kalbindeki karanlıkların yarısından fazlası yok olunca o kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Peki bizi mutsuzluğa götüren faktör ne? Nefsimizin afetleri. Ama %51'i gitmiş. O zaman 24 saatlik bir zaman parçasının %51'ini mutlu geçirmek gibi artık bir imkanın sahibiyiz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah bunu garanti ediyor. %51 nur birikimini garanti ediyor. Herkes dünya mutluluğunun en az yarısını yaşayabilsin, mutlu olsunlar diye. O kadar çok seviyor ki sizleri, herkesin mutlu olmasını istiyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala hepinizi bekliyor. Hepiniz Allah'a ulaşmayı dileyin. O da sizi mutlaka kendisine ulaştırsın. Ey benim aziz kardeşlerim, muhterem kardeşlerim, sevgili kardeşlerim, Allah'ın sizi ne kadar çok sevdiğini bir bilseniz, o sizi inanamayacağınız kadar fazla seviyor ve sizin mutluluğunuzdan başka hiçbir talebi de yok. Öyleyse hadi bana bir söz verin bakalım şimdi. Biz de mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz deyin. Hadi. Eğer sözünüzü tutarsanız Allah da sözünü tutar. Mutlaka sizi kendisine ulaştırır. Tereddüdü olan, hangi noktada ise tereddüdü, her şehirde konferanslar vereceğiz. Onlar bize ulaşsınlar, konferanslarımızda yüz yüze sualleri sorsunlar, yüz yüze cevaplarını verelim. Şimdiye kadar öğrettiklerimiz, eğer bizim bilgisayarımızdan www.mihir.com'dan bakılırsa, o zaman bütün anlattıklarımızın detaylarını orada bulacaksınız. Bu da sizi doyulmaz mutluluklara götürecek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
Biz bunları anlatmaktan, size anlatmaktan ne kadar büyük mutluluk duyuyorsak, siz de bunları yaşadığınız zaman o büyük mutluluğu aynen yaşayacaksınız. Kazanız mübarek olsun. Allah yolunda yapacağınız cihat, nefsinizle cihattır. Cihadınız mübarek olsun. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat.

Yüce Rabbimizin hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması dualarımızla, niyazlarımızla. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Bismillahirrahmanirrahim. Ve yeryüzünde yürüyen bir canlı yoktur ki onun rızkı Allah'ın üzerine Allah'a ait olmasın. Ve onun karar kıldığı kaldığı yeri ve onun emanet geçici durduğu yeri bilir. Hepsi kitab-ı mübindedir. Hanginiz en güzel ameli yapacak diye sizi imtihan etmek için 6 günde, 6 yevmde semaları ve yeryüzünü yaratan O'dur. Ve O'nun arşı su üzerindeydi. Eğer sen muhakkak ki siz ölümden sonra beyaz edileceksiniz, diriltileceksiniz dersen, kafir olan, inkar eden, örten kimseler mutlaka şöyle derler: bu ancak apaçık bir sihirdir. Ve eğer bir ümmete azabı onlardan belli bir süre ertelesek, tehir etsek, mutlaka onu tutan men eden nedir derler. Onlara azap geldiği gün onlardan uzaklaştırılacak değil. Öyle değil mi? Onunla alay etmiş oldukları şey onları kuşattı, ihata etti. Ve insana tarafımızdan bir rahmet tattırsak, sonra onu ondan çekip alsak, muhakkak ki o tamamen ümitsiz bir nankör, kafir olur. Ve eğer ona darlık isabet ettikten sonra ona nimet tattırırsak, mutlaka kötülükler benden gitti der. Muhakkak ki o şımarık bir övünendir, böbürlenendir. Sabredenler ve salih amel, nefsi tezkiye edici amel yapanlar hariç. İşte onlar için mağfiret, günahların sevaba çevrilmesi ve büyük ecir, mükafat, bedel vardır. Artık belki de sen sana vahy yolunun bir kısmını terk edeceksin. Onların ona bir hazine indirilseydi veya onunla beraber bir melek gelseydi olmaz mıydı demeleri üzerine ve senin göğsünün onunla daralması sebebiyle. Sen ancak bir nezirsin, uyarıcısın ve Allah her şeye vekildir. Yoksa onu uydurdu mu diyorlar. Öyleyse onun gibi uydurulmuş olan 10 sure getirin. Ve eğer siz doğru söyleyenlerseniz Allah'tan başka gücünüzün yettiği kişileri de çağırın de. O zaman eğer size icabet edemezlerse o takdirde onun Allah'ın ilmiyle indirilmiş olduğunu ve ondan başka ilah olmadığını bilin. Artık siz Müslüman oldunuz mu? İslam'a girdiniz mi? Kim dünya hayatını ve onun ziynetini, süsünü isterse onların amellerinin karşılığını onlara orada öderiz, veririz ve onlara orada karşılıkları eksiltilmez. İşte onlar için ahirette ateşten başka bir şey yoktur ve orada dünyada yaptıkları şeyler heba oldu, boşa gitti ve yapmış oldukları şeyler batıldır, geçersizdir. Artık onun Allah tarafından bir şahidin onu okuduğu kimse mi Rabbinden kesin bir delil üzerinde oldu ki ondan önce bir imam, rehber ve bir rahmet olarak Musa aleyhisselamın kitabı vardır. İşte onlar ona inanırlar. Ve bir topluluktan onu inkar eden, böylece ona vaat edilen yeri ateş olan kimse mi Rabbinden kesin bir delil üzerinde oldu? Bundan sonra ondan şüphe içinde olma. Çünkü o senin Rabbinden bir haktır. Lakin insanların çoğu mümin olmazlar, inanmazlar. Ve kim Allah'a yalanla iftira edenden daha zalimdir? İşte onlar Rablerine arz edilirler. Ve şahitler, işte bunlar Rablerine yalan söyleyenler derler. Allah'ın laneti zalimlerin üzerine değil mi? Onlar ki Allah'ın yolundan kişinin mürşidine ulaşmasına mani olarak ruhunun vücudundan ayrılarak Allah'a ulaştıran sırat-ı mustakime ulaşmasına engel oldukları için saptırırlar. Ve onu ruhun ölmeden Allah'a ulaşmasını eğmek ve bükmek isterler. Gerçek kavramından uzaklaştırmak isterler. Onlar ahireti ruhun ölmeden Allah'a ulaşmasını inkar edenlerdir. İşte onlar yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak değiller. Ve onların Allah'tan başka dostları olmadı. Onlara azap kat kat arttırılır. Onlar işitmeye güç yetiremediler. Semî hassaları çalışmadı. Ve onlar göremediler.
basar hassaları çalışmadı. İşte onlar nefslerini hüsrana düşüren kimselerdir. Ve uydurmuş oldukları şeyler onlardan uzaklaştı, gitti. Kesinlikle ahirette en çok hüsrana uğrayacak olanlar muhakkak ki onlardır. Muhakkak ki amenu olanlar, ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dileyenler, ıslah edici amel, nefs tezkiyesi yapanlar ve Rablerine huşu duyanlar, kalplerine ihbat konulanlar, razı ve itaatkar olanlar, işte onlar cennet ehlidir. Onlar orada ebedi kalanlardır. İki toplumun durumu, âma ve sağır ile gören, basar hastası çalışan ve işitenin, semi hastası çalışan durumu gibidir. İkisinin hali seviyesi eşit midir? Hala tezekkür etmez misiniz? Ve andolsun ki Nuh'u kendi kavmine gönderdik. Muhakkak ki ben sizin için ifadesi açık ve kesin bir uyarıcıyım. Allah'tan başkasına kul olmamanız için açıkça uyaran bir uyarıcıyım. Muhakkak ki ben elim acı günün azabının sizin üzerinize olmasından korkuyorum. O zaman kavminden inkar eden kimselerin ileri gelenleri şöyle dedi. Biz seni bizim gibi beşerden başka olarak görmüyoruz. Ve bizden aşağı fakir, zayıf, aciz olan basit görüş sahibi kimselerden başkasının da sana tabi olduğunu görmüyoruz. Ve sizin bize bir üstünlüğünüzü de görmüyoruz. Bilakis sizleri yalancı zannediyoruz. Dedi ki, ey kavmim, sizin reyiniz, görüşünüz bu mu? Eğer ben Rabbimden bir beyine üzerindeysem ve bana kendi katından bir rahmet verdiyse ve artık o size gizli tutulduysa ve siz onu kerih görüyorken sizi ona mecbur mu edelim, zorlayalım mı? Ve ey kavmim, buna tebliğ ettiğim şeylere karşılık sizden mal olarak bir şey istemiyorum. Eğer ücretim, ecrim varsa ancak Allah'a aittir. Ve ben amenu olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri tard edecek, uzaklaştıracak, kovacak değilim. Muhakkak ki onlar Rablerine mülaki olacaklar, ulaşacaklar. Ve lakin ben sizi cahillik eden bir kavim olarak görüyorum. Ve ey kavmim, eğer ben onları uzaklaştırırsam Allah'a karşı bana kim yardım eder? Hala tezekkür etmez misiniz? Ve size Allah'ın hazineleri yanımdadır demiyorum. Ve gaybı bilmiyorum. Ve muhakkak ki ben bir meleğim demiyorum. Ve gözlerinizin hakir gördüğü kimselere, Allah'a ulaşmayı dileyenlere Allah asla bir hayır vermeyecek demiyorum. Onların nefslerindekileri Allah bilir. O takdirde doğruyu söylemezsem muhakkak ki ben elbette zalimlerden olurum. Ya Nuh dediler. Bizimle mücadele etmiştin, çekişmiştin. Hatta bizimle mücadelede çok ileri gittin. Eğer sen sadıklardansan o takdirde bize vaat ettiğin şeyi getir. Şöyle dedi. Onu size ancak eğer dilerse Allah getirir. Ve siz Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. Ve eğer size nasihat etmek istersem, istesem de şayet Allah sizi azdırmak isterse benim nasihatim size fayda vermez. O sizin Rabbinizdir ve ona döndürüleceksiniz. Yoksa onu uydurdu mu diyorlar. De ki, eğer onu ben uydurduysam o zaman benim suçum bana ait ve ben sizlerin işlediği suçlardan uzağım. Ve Nuh'a, senin kavminden amenu olmuş olanlar hariç onlar asla mümin olmayacak diye vahyedildi. Artık onların yapmış olduğu şeylerden dolayı sen yeise kapılma. Vahyimizle ve bizim gözetimimizde gemiyi inşa et, yap. Zulmedenler hakkında bana hitap etme. Onlar muhakkak ki boğulacak olanlardır. Ve o gemiyi yaparken kavminin ileri gelenleri ona her uğradıklarında onunla alay ettiler. Nuh aleyhisselam şöyle dedi. Eğer bizimle alay ediyorsanız sonra da muhakkak ki biz sizin alay ettiğiniz gibi sizinle alay edeceğiz. Kendisine alçaltacak bir azap gelecek kimseleri artık yakında bileceksiniz. Ve onun üzerine kalıcı azap nüfuz edecek. Ve emrimiz gelince tenur kaynadı. O zaman her şeyden
iki unsurdan oluşan bir dişi ve bir erkek bir çifti ve haklarında söz geçmiş olanlar, boğulacakların sözü ayet 37 hariç, aileni ve amenu olanları onun içine yükle dedik. Az kişiden başkası onunla beraber amenu olmadı. Ve ona binin. Onun yüzmesi ve demir atması, durması Allah'ın adıyladır. Muhakkak ki benim Rabbim mutlaka gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Ve o gemi onlarla dağ gibi dalgalar içinde yüzüyordu. Ve Nuh ayrı bir yerde duran oğluna seslendi. Ey oğulcuğum, bizimle beraber bin ve kafirlerle beraber olma. Nuh aleyhisselamın oğlu şöyle dedi. Beni sudan koruyacak bir dağa sığınacağım. Nuh aleyhisselam, bugün Allah'ın emrinden koruyan bir koruyucu yoktur. Allah'ın rahmet ettiği kimseler hariç, dedi. Ve ikisinin arasına dalgalar girdi ve böylece boğulanlardan oldu. Ve ey arz yeryüzü, suyunu yut, ey sema, suyunu tut denildi. Ve su çekildi ve emir yerine getirildi. Ve gemi Cudi Dağı'nın üzerine yerleşti. Ve zalim kavme uzak olsunlar denildi. Ve Nuh aleyhisselam Rabbine seslendi. Sonra şöyle dedi. Rabbim, muhakkak ki oğlum benim ailemdendir. Ve muhakkak ki senin vaadin haktır ve sen hüküm verenlerin en iyi hüküm verenisin. Allahu Teala şöyle buyurdu. Ey Nuh, muhakkak ki o senin ailenden değildir. Muhakkak ki onun yaptığı salih olmayan bir ameldir. Öyleyse senin hakkında bir ilmin, bilgin olmayan şeyi benden isteme. Muhakkak ki ben cahillerden olursun diye sana öğüt veriyorum. Nuh aleyhisselam, Rabbim, muhakkak ki ben onun hakkında benim bir ilmim, bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Ve senin beni mağfiret etmen ve senin bana rahmet etmen olmazsa ben hüsrana uğrayanlardan olurum, dedi. Şöyle denildi. Ey Nuh, sana ve seninle beraber olan ümmetlere, toplumlara bizden bir selametle, bereketlerle in. Ve bazı ümmetler olacak ki onları metalandıracağız, faydalandıracağız. Sonra onlara bizden elim acı azap dokunacak. İşte bunlar sana vahyetmekte olduğumuz gayb haberlerindendir. Sen ve senin kavmin bundan önce onu bilmiyordunuz. Artık sabret, muhakkak ki güzel sonuç takva sahiplerinindir. Ve Ad kavmine onların kardeşi Hud aleyhisselam şöyle dedi. Ey kavmim, Allah'a kul olun. Sizin ondan, Allah'tan başka ilahınız yoktur. Siz ancak iftira edenlersiniz, uyduranlarsınız. Ey kavmim, ona, onun karşılığında sizden bir ecir, ücret istemiyorum. Eğer ücretim varsa ancak beni Yaradan'a aittir. Hala akıl etmez misiniz? Ve ya kavmim, Rabbinizin mağfiretini isteyin. Sonra ona tövbe edin. Mürşidin önünde tövbe edip zikre başlayın. Üzerinize semadan bol yağmur, bol rahmet göndersin. Ve sizin kuvvetinizi kuvvetle arttırsın. Ve mücrimler, suçlular olarak yüz çevirmeyin. Yahut, bize bir delil mucize getirmedin ve biz senin sözünden dolayı ilahlarımızı terk etmeyiz ve biz sana inanmayız dediler. Biz ancak bizim bazı ilahlarımız fena halde seni çarptı deriz. Onlara şöyle dedi. Ben Allah'ı şahit tutuyorum ve sizin şirk koştuğunuz şeylerden benim muhakkak ki kesinlikle uzak, beri olduğuma şahitlik edin. Ondan Allah'tan başka putlarla haydi hepiniz bana tuzak kurun. Sonra da bana mühlet vermeyin. Muhakkak ki benim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a tevekkül ettim. Yürüyen hiçbir canlı mahluk dabbe yoktur ki, o Allahu Teala onun perçeminden tutmuş, onun kontrolü altında olmasın. Muhakkak ki benim Rabbim sırat-ı mustakim üzeredir. Sırat-ı mustakimin kontrolü Allah'tadır. Eğer hala dönerseniz, yüz çevirirseniz böylece ben, bana gönderileni, vahyi, kitabı, onu size tebliğ etmiş oldum.
Ve Rabbim sizden başka bir kavmi sizin yerinize getirir, halife kılar. Ve siz ona hiçbir şeyle zarar veremezsiniz. Muhakkak ki benim Rabbim her şeyi muhafaza edendir, en iyi koruyandır. Ve emrimiz geldiği zaman bizden bir rahmetle Hud aleyhisselamı ve amenu olanları onunla beraber kurtardık. Ve onları ağır, çok şiddetli bir azaptan kurtardık. Ve işte Ad kavmi Rablerinin ayetlerini bilerek inkar ettiler ve onun resullerine asi oldular, isyan ettiler. Ve azgın zorbaların hepsinin emrine tabi oldular. Ve bu dünyada ve kıyamet günü lanete tabi tutuldular ve Ad kavmi Rablerini inkar etmediler mi? Hud aleyhisselamın kavmi, Ad kavmi Allahu Teala'nın rahmetinden uzak kaldı. Öyle değil mi? Ve Semud kavmine onların kardeşi Salih aleyhisselam şöyle dedi. Ey kavmim! Allah'a kul olun. Sizin için ondan başka ilah yoktur. Sizi arzdan yaratan ve orada size imar ettiren O'dur. Öyleyse ondan mağfiret isteyin. Sonra ona tövbe edin, Allah'a yönelin. Benim Rabbim muhakkak ki yakındır, dualara icabet edendir. Ya Salih! Sen bundan önce aramızda hakkında ümit beslenen bir kimse olmuştun, dediler. Babalarımızın taptığı şeylere bizim tapmamızı sen bize nehy mi ediyorsun? Gerçekten bizi ona davet ettiğin şüphe verici şeyden biz kesinlikle tereddüt içindeyiz, dediler. Salih aleyhisselam şöyle dedi. Ey kavmim! Eğer ben Rabbimden bir delil üzerinde isem ve bana kendinden bir rahmet vermiş ise de görüşünüz bu mu? Şayet ben ona asi olursam Allah'a karşı kim bana yardım eder? O takdirde benim hayırdan uzaklaşmamı artırmanızdan başka bir şey olmaz. Ve ey kavmim! Bu Allah'ın dişi devesi sizin için bir ayettir, mucizedir. Artık onu serbest bırakın. Allah'ın arzından yesin. Ve ona kötülükle dokunmayın. Aksi halde sizi yakın bir azap yakalar. Buna rağmen onu kestiler. Bunun üzerine Salih aleyhisselam şöyle dedi. Yurdunuzda 3 gün daha faydalanın. Bu yalanlanması, tekzip edilmesi olmayan bir vaattir. Bundan sonra emrimiz geldiği zaman Salih aleyhisselamı ve onun yanındaki ameni olan kimseleri bizden bir rahmetle kurtardık. Ve izin gününün zilletinden de kurtardık. Muhakkak ki senin Rabbin, o kavidir, güçlüdür, azizdir, yücedir. Ve zulmeden kimseleri bir sayha çok kuvvetli korkunç ses aldı, helak etti. Böylece kendi yurtlarında dizüstü çöküp kaldılar. Sanki orada hiç var olmamışlar, yaşamamışlar gibi. Gerçekten Semud kavmi Rablerini inkar etmediler mi? Semud kavmi Allah'tan uzak kaldı, öyle değil mi? Ve andolsun elçilerimiz İbrahim aleyhisselama müjde ile geldiler. Selam dediler. O, İbrahim aleyhisselam da selam dedi. Bunun üzerine çok geçmeden kızarmış bir buzağı getirdi. Kızarmış bir buzağı getirmesi gecikmedi. Fakat onların ellerinin ona uzanmadığını görünce onları yadırgadı ve onlardan dolayı bir korku hissetti. Onlar, korkma, muhakkak ki biz Lut kavmine gönderildik, dediler. Ve ayakta duran hanımı bunun üzerine gülümsedi. O zaman onu İshak'la ve İshak'ın arkasından Yakup'la müjdeledik. Hayret, ben ihtiyar aciz iken mi doğuracağım? Ve işte bu eşim de ihtiyar. Muhakkak ki bu elbette şaşılacak bir şeydir, dedi. Melekler dediler ki, Allah'ın emrine mi şaşırıyorsun? Ey ev halkı! Allah'ın rahmeti ve bereketi sizin üzerinize. Muhakkak ki o hamiddir, çok övülen, çok hamd edilendir, meciddir, şanı yüce olandır. Artık İbrahim aleyhisselamdan korku gidip ona müjde geldiği zaman Lut kavmi hakkında bizimle mücadele ediyordu. Muhakkak ki İbrahim aleyhisselam cidden çok halim, yumuşak huylu,
çok acıyan, yalvarandır. Allah'a yönelmiş bir kimsedir. Ey İbrahim! Bundan vazgeç. Çünkü senin Rabbinin emri gelmiştir. Ve muhakkak ki onlara geri çevrilemez bir azap gelecek, verilecek. Ve Resullerimiz Lut aleyhisselama geldiği zaman onlardan dolayı üzüldü ve içi daralıp telaşlandı. Ve bu çok kötü, zorlu bir gün dedi. Ve onun kavmi koşarak onun yanına ona geldi. Ve daha önceden seyyiat, kötü şeyler yapıyorlardı. Ya kavmim, işte bunlar kızlarım. Onlar sizin için daha temizdir. Artık Allah'tan sakının, Allah'a karşı takva sahibi olun ve misafirlerimin yanında beni rezil etmeyin. Sizin aranızda irşad eden bir adam yok mu? Dedi. Andolsun ki senin de bildiğin gibi kızların konusunda bir hakkımız, isteğimiz yok. Ve muhakkak ki sen bizim ne istediğimizi, maksadımızı elbette biliyorsun, dediler. Lut aleyhisselam şöyle dedi. Keşke size karşı benim bir kuvvetim olsaydı veya ben kuvvetli bir taraftara, muhkem bir yere sığınsaydım. Resuller şöyle dediler. Ey Lut, muhakkak ki biz senin Rabbinin resulleriyiz, elçileriyiz. Onlar sana asla ulaşamazlar. Hemen gecenin bir kısmında hanımın hariç ailenle gece çık, yürü. Sizin içinizden biriniz hiç kimse geri dönmesin, dönüp bakmasın. Çünkü onlara isabet eden şey ona da isabet edecek. Muhakkak ki onlara vaat edilen vakit sabah vaktidir. Sabah vakti yakın değil mi? Artık emrimiz geldiği zaman onu, o şehri alt üst ettik, onu yükseltip alçalttık. Onların üzerine istif edilmiş, dizilip hazırlanmış siccilden, pişirilip sertleştirilmiş kerpiçten yapılmış taşlar yağdırdık. Rabbinin katında damgalanmıştır, işaretlenmiştir ve o zalimlerden uzak değildir. Ve Medyen kavmine onların kardeşi Şuayb şöyle dedi. Ey kavmim! Allah'a kul olun. Sizin için ondan başka ilah yoktur. Ölçeği ve tartıyı eksiltmeyin. Gerçekten ben sizi hayırda, bollukta, refahta görüyorum. Ve muhakkak ki ben ihatı eden, kuşatan günün azabının üzerinize olmasından korkuyorum. Ve ey kavmim! Ölçeği ve tartıyı adaletle ölçün, yerine getirin. İnsanların eşyalarını, haklarını eksiltmeyin. Ve fesat çıkaranlar olarak yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Eğer siz müminlerseniz, Allah'ın bakiyesi, ticaretin bıraktığı kar, helal kazanç sizin için daha hayırlıdır. Ve ben sizin üzerinize muhafız, gözleyici değilim. Ya Şuayb! Babalarımızın ibadet ettiği şeyleri ve de mallarımız konusunda dilediğimizi yapmayı terk etmemizi sana namazın mı emrediyor? Muhakkak ki sen halimsin, reşitsin, rüşte erensin, irşat edensin, dediler. Şuayb şöyle dedi. Eğer ben Rabbimden bir delil üzerindeysem ve beni kendinden güzel bir rızıkla rızıklandırdı ise de görüşünüz bu mu? Sizi ondan men ettiğim şeyde size muhalefet etmek istemiyorum. Sadece gücümün yettiği kadar ıslah etmek istiyorum. Benim başarım ancak Allah iledir. Ben ona tevekkül ettim ve ona yöneldim. Ey kavmim! Bana karşı gelmeniz Nuh aleyhisselamın kavmine veya Hud aleyhisselamın kavmine veya Salih aleyhisselamın kavmine isabet eden musibetlerin bir benzerini sakın size de isabet ettirmesin. Ve Lut aleyhisselamın kavmi sizden uzak değildir. Ve Rabbinizin mağfiretini isteyin, dileyin. Sonra ona Resul veya Mürşid önünde tövbe edin. Muhakkak ki benim Rabbim rahmet edendir, rahmet nuru gönderendir, veduddur, sevendir. Şöyle dediler. Ya Şuayb, senin söylediklerinin çoğunu biz anlamadık. Ve gerçekten biz seni içimizde zayıf görüyoruz. Ve senin rahtın, sana destek olan grubun olmasaydı, mutlaka seni taşlardık. Ve sen bize karşı üstün değilsin.
Ey kavmim, benim rahtım, arkadaşlarım sizin yanınızda Allah'tan daha mı üstün? Ve onu Allah'ı unutarak arkanızı attınız, önem vermediniz. Muhakkak ki benim Rabbim yaptıklarınızı ihata eder, ilmiyle kuşatır. Ey kavmim, yapacağınız, yapabileceğiniz şeyi yapın. Muhakkak ki ben de yapıyorum. Onu alçaltan azap kime gelir ve kim yalancıdır, yakında bileceksiniz. Ve gözleyin, bekleyin. Muhakkak ki ben de sizinle beraber bekliyorum. Ve emrimiz geldiği zaman Şuayb aleyhisselamı ve onunla beraber amenü olanları bizden bir rahmetle kurtardık. Zalim kimseleri bir sayha ses aldı, böylece kendi diyarlarında dizüstü çöküp kaldılar. Orada hiç yaşanmamış gibiydi. Medyen kavmi de Semud kavminin Allah'ın rahmetinden uzak olduğu gibi Allah'ın rahmetinden uzaklaştırılmadı mı? Ve andolsun ki Musa aleyhisselamı ayetlerimizle ve apaçık bir sultanla gönderdik. Firavun ve onun kavminin ileri gelenlerine Musa aleyhisselamı gönderdik. Ayet 96. Fakat onlar Firavun'un emrine tabi oldular ve Firavun'un emri ise irşat edici değildi. Firavun kıyamet günü kavminin önüne geçerek böylece onları ateşe götürecek ve girilen yer ne kötü bir yerdir. Ve burada kıyamet gününde lanete tabi tutuldular. Verilen bahşiş ne kötü bir bağıştır. İşte bu sana anlattığımız beldelerin haberlerindendir. Onlardan ayakta kalanlar, izleri hala duranlar ve hasat olanlar, izleri silinmiş olanlar vardır. Ve biz onlara zulmetmedik. Ve lakin onlar kendilerine zulmettiler. Rabbinin emri geldiği zaman Allah'tan başka dua ettikleri ilahlar onlara bir fayda sağlamadı, vermedi. Ve onların helaklarını artırmaktan başka bir şey olmadı. Ve halkı zalim olan ülkeleri ahzettiği zaman senin Rabbinin yakalaması işte böyledir. Onun ahzı yakalaması muhakkak ki çok şiddetlidir, çok elimdir. Muhakkak ki bunda ahiret azabından korkan kimse için elbette bir ayet, delil vardır. İşte bu insanların toplanma günüdür. Ve işte bu şehadet günüdür. Ve biz onu, o günü sayılı belirli bir vadeden, ecelden başka ertelemeyiz. O gün gelince onun izni olmaksızın kimse konuşamaz. O zaman onlardan bir kısmı şakidir, bedbaht, bir kısmı saittir, mutlu. Şaki olanlara gelince artık onlar ateştedir. Onlar orada yüksek sesle inleyerek ve çok zor bir şekilde soluk soluğa nefes alıp verirler. Onlar semalar ve yeryüzü, cehennemin semaları ve arzı durdukça orada ebedi kalanlardır, kalacaklardır. Rabbinin dilediği şey cehennemi yok etmeyi dilemesi hariç. Muhakkak ki senin Rabbin dilediği şeyi yapandır. Fakat mutlu olanlar artık cennettedir. Cennetlerin semaları ve arzı durdukça Rabbinin dilediği şey cenneti yok etmeyi dilemesi hariç onlar orada ebedi kalanlardır, kalacaklardır. Bu kesintisiz bir ihsandır. Artık sen onların taptığı şeylerden şüphe içinde olma. Onlar ancak babalarının önceden ibadet ettiği gibi ibadet ediyorlar, onların taptığı şeylere tapıyorlar. Ve muhakkak ki biz onların nasiplerini eksiltmeksizin öderiz, ödeyenleriz. Ve andolsun Musa aleyhisselama kitap verdik. Fakat onun hakkında ihtilafa, anlaşmazlığa düştüler. Rabbinden bir söz, hesabın kıyamet gününde görüleceği geçmemiş olsaydı, onların aralarında mutlaka hüküm verilmiş olurdu. Muhakkak ki onlar mutlaka ondan, Kur'an'dan şüpheli bir tereddüt içindeler. Ve muhakkak ki Rabbin onların hepsinin amellerinin karşılığını mutlaka onlara öder. Muhakkak ki o onların amellerinden, yaptığı şeylerden haberdar olandır. Artık sen sana tövbe ederek tabi olanlarla birlikte emrolunduğun gibi istikamet üzere ol. Ve azgınlık yapmayın, aşırı gitmeyin. Muhakkak ki o
yaptıklarınızı görendir. Ve zalim olan kimselere meyletmeyiniz. O takdirde size ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka dostunuz yoktur. Sonra yardım olunmazsınız. Gündüzün iki tarafında ve gecenin gündüze yakın kısmında namazı ikame et. Muhakkak ki haseneler, kazanılan dereceler, seyyiat, kaybedilen dereceleri giderir. İşte bu, zikredenler için bir öğüttür. Ve sabret. Muhakkak ki Allah, muhsinlerin ecrini zayi etmez. Bu durumda, sizden önceki nesillerden, bakiye sahiplerinden, asırlarca münkerden nehyedenler ve marufla emredenler, onlardan kurtardıklarımızdan pek azı dışındakilerden de bir kısmı, yeryüzünde fesattan nehyetseler, men etseler olmaz mıydı? Zalim olanlar, onları şımartan şeylere, mala, mülke tabi oldular. Ve mücrimler, suçlular oldular. Ve senin Rabbin, halkı ıslah edici olan beldeleri zulümle helak edici olmadı. Ve Rabbin şayet dileseydi, insanları tek bir ümmet yapardı. Oysa ihtilaflar devam edecek. Rabbinin rahmet ettiği, rahim esmasıyla tecelli ederek rahmet nuru gönderdiği kimseler, ihtilafa düşmeyip Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Ve onları, insanları, bunun için ihtilafa düşenlerle düşmeyenleri ayırmak için yarattı. Rabbinin ihtilafa düşenler, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için sözü tamamlandı. Cehennemi mutlaka tamamen insanlar ve cinlerle dolduracağım. Ve sana anlattığımız şeylerin hepsi Resullerin haberlerindendir. Onlarla senin kalbindeki Fuat hastasını, fiziğin ötesindeki idraki sağlamlaştırırız. Ve bunda bu haberlerde sana hak, müminlere öğüt ve zikir geldi. Ve mümin olmayanlara de ki, siz yapmakta olduğunuz şeyleri yapın, devam edin. Muhakkak ki biz de yapanlarız. Ve bekleyin. Muhakkak ki biz de bekleyenleriz. Semaların, göklerin ve arzın gaybı Allah'ındır. İşlerin hepsi O'na döndürülür. Öyleyse O'na kul olun ve tevekkül edin. Senin Rabbin yaptığınız şeylerden gafil, habersiz değildir. Yusuf Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 111 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Ra. Bunlar beyan edilmiş, açıklanmış kitabın ayetleridir. Muhakkak ki biz onu Arapça Kur'an olarak indirdik. Böylece siz akıl edersiniz. Sana vahyettiğimiz bu Kur'an ile en güzel kıssaları sana anlatıyoruz. Ve oysa sen ondan önce elbette gafillerdendin. Yusuf aleyhisselam babasına şöyle demişti. Babacığım, gerçekten ben 11 yıldız, güneş ve ay gördüm. Onları bana secde eder vaziyette, durumda gördüm. Babası şöyle dedi. Ey oğulcuğum, rüyanı kardeşlerine anlatma. O zaman anlattığın takdirde sana tuzak kurarlar. Muhakkak ki şeytan insana apaçık düşmandır. Ve işte böylece Rabbin seni seçecek ve sözlerin, olayların tevilini, yorumunu sana öğretecek. Sana ve Yakup aleyhisselamın ailesine de tıpkı daha önce ataların İbrahim aleyhisselam ve İshak aleyhisselama nimetini tamamladığı gibi nimetini tamamlayacak. Muhakkak ki senin Rabbin alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hüküm veren, hikmet sahibidir. Andolsun ki Yusuf ve kardeşlerin de soranlar için ayetler, dersler vardır. Yusuf ve kardeşi babamıza gerçekten bizden daha sevgili demişlerdi. Ve biz bir grubuz. Muhakkak ki babamız gerçekten açık bir yanılgı içinde. Yusuf'u öldürün veya onu bir yere atın. Babanızın yüzü size dost olsun, babanızın sevgisi size kalsın. Ve ondan sonra salihler topluluğu olun. İçlerinden bir sözcü şöyle dedi. Yusuf'u öldürmeyin.
Bir şey yapacaksanız onu kuyunun dibine atın. Bir yolcu kafilesi onu bulur. Ey babamız, sana ne oldu? Yusuf konusunda bize emniyet etmiyorsun, güvenmiyorsun. Ve muhakkak ki biz onun iyiliğini isteyenleriz dediler. Yarın onu bizimle gönder. Bol bol yesin ve oynasın. Ve muhakkak ki biz onu gerçekten muhafaza edenleriz, koruyanlarız. Babası şöyle dedi. Onunla gitmeniz muhakkak ki gerçekten beni mahzun eder. Ve ben siz ondan gafilken onu bir kurdun yemesinden korkarım. Ve biz gerçekten kuvvetli bir topluluk iken eğer onu bir kurt yerse o zaman biz mutlaka hüsrana düşen kimseler oluruz dediler. Böylece hep beraber onu kuyunun dibine atmak için götürdükleri zaman biz ona, Yusuf'a, onlar farkında değillerken onlara bu yaptıklarını anlatacağını vahyettik. Ve babalarına yatsı vakti ağlayarak geldiler. Ey babamız! Biz yarış yapmak için gittik ve Yusuf'u eşyamızın yanına bıraktık. O zaman o esnada onu kurt yedi. Biz doğru söylesek bile sen bize inanacak değilsin dediler. Ve üzerinde yalancı kan bulunan gömleğini getirdiler. Babası şöyle dedi. Hayır, sizi nefsiniz bir işe sevk etti. Artık bundan sonrası benim yapmam gereken şey güzel bir sabırdır. Sizin anlattığınız şeye karşı istiyane yardım istenecek olan sadece Allah'tır. Ve bir yolcu kafilesi kervan geldi. Sonra da sucularını kuyuya gönderdiler. Böylece kovasını sarkıttı. Müjde, bu bir erkek çocuk dedi. Onu ticaret malı olarak sakladılar. Ve Allah yaptıklarını, yapmakta olduklarını en iyi bilendir. Ve onu, Yusuf'u az bir fiyatla birkaç dirheme sattılar. Çünkü ona karşı zahitlerdendiler. Mısır'da onu satın alan kişi hanımına şöyle dedi. Onun yerleşeceği yeri özenle hazırla, ona karşı kerim ol. Belki bize faydası olur veya belki de onu evlat ediniriz. Ve işte böylece ona hadislerin, olayların, sözlerin tevilini, yorumunu öğretelim diye Yusuf'u yeryüzünde yerleştirdik. Ve Allah emrinde galip olandır. Ve lakin insanların çoğu bilmezler. Ve en kuvvetli çağına ulaştığı, buluğa erdiği zaman ona hüküm, hikmet ve ilim verdik. Muhsinleri işte böyle mükafatlandırırız. Yusuf'un evinde kaldığı kadın ondan murat almak istedi. Kapıları sımsıkı kapatıp, hadi gel senin için dedi. O Yusuf da şöyle dedi. Allah'a sığınırım. O benim Rabbimdir. Benim yerleşme yerimi en güzel şekilde yaptı. Muhakkak ki zalimler felaha, kurtuluşa ermezler. Ve andolsun ki kadın onu arzuladı. Eğer Rabbinin delilini görmeseydi, o Yusuf aleyhisselam da onu arzulamıştı. İşte böylece onu kötülükten ve fuhuştan uzaklaştırırız. Muhakkak ki o muhlis kullarımızdandır. Ve ikisi de kapıya koştular. Kadın onun gömleğini arkadan çekerek yırttı. Ve kapının yanında onun, kadının efendisiyle karşılaştılar. Ve kadın şöyle dedi. Senin ehline, ailene kötülük yapmak isteyen kimsenin cezası zindana atılmak veya acı bir azaptan başka nedir? Yusuf şöyle dedi. O beni elde etmek istedi. Onun, kadının ailesinden bir şahit şahitlik etti. Eğer onun gömleği önden yırtılmış ise o takdirde o bayan doğru söylemiştir ve o erkek yalancılardandır. Ve eğer onun gömleği arkadan yırtılmışsa o takdirde o kadın yalan söyledi ve o erkek doğru söyleyenlerdendir. Böylece onun gömleğinin arkadan yırtılmış olduğunu gördüğü zaman kadının eşi şöyle dedi. Muhakkak ki o sizin tuzağınız. Sizin tuzağınız gerçekten büyüktür. Yusuf, sen bundan yüz çevir. Ve sen de kadın, günahın için mağfiret dile. Muhakkak ki sen kasten günah işleyenlerden oldun. Şehirdeki kadınlar,
Aziz'in, vezirin hanımı, onun emrinde olan kölesi, genç delikanlıyı elde etmek istiyor. Aşk onun kalbine işlemiş. Biz gerçekten onu apaçık bir sapıklıkta görüyoruz, dediler. Kadınların onu çekiştirdiklerini işittiği zaman onlara davetçi gönderdi. Ve onlara karşılıklı oturacak yer hazırladı. Onlardan her birine meyve soymaları için bir bıçak verdi. Ve Yusuf'a, onlara, kadınlara çık dedi. Böylece onu gördükleri zaman ona hayran kaldılar ve ellerini kestiler. Ve haşa, Allah için bu bir beşer değil, ancak kerim bir melektir dediler. Şöyle dedi, hakkında beni kınadığınız kişi işte bu. Yemin ederim ki onun nefsini elde etmek istedim. Onun nefsinden murat almak istedim. Fakat o şiddetle sakındı. Ve eğer ona emrettiğimi yapmazsa mutlaka zindana atılacak ve mutlaka küçük düşenlerden olacak. Yusuf aleyhisselam şöyle dedi. Rabbim, zindan bana beni ona davet ettikleri şeyden daha sevimli. Onların, kadınların tuzaklarından beni uzaklaştırmazsan, uzaklaştırman hariç onlara meylederim ve cahillerden olurum. O zaman Rabbi ona icabet etti. Böylece onların hilesini ondan uzaklaştırdı. Muhakkak ki o en iyi işiten ve en iyi bilendir. Daha sonra delilleri gördükten sonra belli bir süreye kadar onu mutlaka zindana atmaları onlara uygun göründü. Ve onunla beraber iki genç erkek

birini yorumunu yapmış, size haber vermiş olmayayım. İşte bu ikisi Rabbimin öğrettiklerindendir. Gerçekten ben Allah'a iman etmeyen ve ahiretlerini Allah'a ruhlarını ulaştırmayı inkar eden bir kavmin dinini terk ettim. Ve ben atalarım İbrahim aleyhisselam, İshak aleyhisselam ve Yakup aleyhisselamın dinine tabi oldum. Bizim Allah'a bir şeyle şirk koşmamız olamaz. İşte bu Allah'ın bize ve insanlara fazlındandır. Fakat insanların çoğu şükretmezler. Ey zindan arkadaşlarım! Ayrı ayrı Rabler mi daha hayırlı, yoksa vahid, tek olan, kahhar, kahredici, hakim ve galip olan Allah mı? Sizin ondan başka taptıklarınız, Allah'ın kendilerine bir delil indirmediği, sadece siz ve babalarınızın onu isimlendirdiğiniz putlardan başka bir şey değildir. Hüküm ise ancak Allah'a aittir. Sizin ondan başkasına ibadet etmemenizi emretti. İşte bu kayyum, Adem aleyhisselamdan kıyamete kadar devam edecek olan dindir. Ve lakin insanların çoğu bilmezler. Ey zindan arkadaşlarım! Bu durumda sizin ikinizden biri, bundan sonra efendisine şarap sunacak, sakiliğe devam edecek, fakat diğeri asılacak. Böylece kuşlar onun başından yiyecek. Hakkında ikinizin de tabirini, fetvasını istediğiniz iş kesinleşmiştir, kaza edilmiştir. Ve ikisinden kurtulacağını bildiği kişiye, efendinin yanında beni an, zikret dedi. Fakat şeytan ona, efendisine onu anmayı unutturdu. Böylece birkaç sene zindanda kaldı. Ve melik şöyle dedi. Gerçekten ben 7 adet zayıf ineğin 7 adet semiz ineği yediğini görüyorum. Ve 7 yeşil başak ve diğerlerini de kurumuş görüyorum. Ey kavmin ileri gelenleri! Şayet siz rüya tabir edenlerseniz bana rüyamı yorumlayın. Karma karışık rüyalar. Biz böyle rüyaların yorumunu bilenler değiliz dediler. O ikisinden kurtulmuş olanı unuttuğunu hatırladı ve şöyle dedi. Ben size bir süre sonra onun tevilini, yorumunu haber vereceğim. Hemen beni gönderin. Yusuf, ey sıddık! 7 adet semiz inek, onları yiyen 7 adet zayıf inek ve 7 adet yeşil sümbül başak ve kurumuş olan diğerleri hakkında bize yorum yap. Belki umarım ben insanlara dönerim. Böylece seni ve rüyanın anlamını onlar öğrenirler. 7 yıl eskisi gibi ekin ekin. Böylece bunlardan yediğiniz az bir kısmı hariç hasat ettiklerinizi başağında bırakın dedi. Bir süre sonra bunun arkasından biriktirdiklerinizden az bir kısmı hariç daha önce onlar için sakladıklarınızı yiyecekler. Bundan sonra içinde insanlara bol mahsul olan bir yıl gelecek ve o yılda meyvelerin suyunu sıkacaklar. Ve melik, onu bana getirin dedi. Böylece ona Resul, ulak, haberci geldiği zaman Yusuf aleyhisselam, efendine dön ve ellerini kesen kadınların hali, durumu nedir, ona sor dedi. Muhakkak ki Rabbim onların hilelerini en iyi bilendir. Melik, Yusuf'u elde etmek istediğiniz zaman konuştuğunuz konu neydi dedi. Onlar, kadınlar şöyle dediler. Haşa, Allah için ondan bir kötülük görmedik. Aziz'in karısı da, şimdi hak gizliyken ortaya çıktı. Ben onun nefsinden murad almak istedim. Muhakkak ki o sadıklardandır dedi. Yusuf haberciye dedi ki, işte bu benim onun gıyabında, yokluğunda ona, efendime ihanet etmediğimi ve Allah'ın ihanet edenlerin hilesini başarıya ulaştırmadığını bilmeleri içindir.

0: Claro.
1: Araf suresinin 133. ayet-i kerimesi. Bundan firavunların üzerine ayrı ayrı zaman zaman mucizeler, tufan, çekirge afeti, git afeti, kurbağa afeti ve kan gönderdik. Buna rağmen kibirlendiler ve mücrim, günahkar ve suçlu bir kavim oldular. Görüyor musunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her devirde aynı şeyler oluyor. Allah'ın Resulü aralarından çıkıyor ve Allah'ın emrini tebliğ ediyor. Bunun üzerine toplumun çok büyük bir kısmı mutlaka ona karşı çıkıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a da sahte peygamber demişler. Bütün peygamberlere, bütün nesillere hep aynı şeyler söylenmiş. Ve hep inkar edilmişler. Hep reddedilmişler. Onun üzerine Allah-u Teala mutlaka cezalandırmış. Zamanımızda da aynı şeyler oluyormuş.
2: Ve Resul dedi ki, Ya Rabbi, muhakkak ki benim kavmim bu Kur'an'ı terk etti.
1: Her devirde Allah'ın Resulleri onlara Allah'a ulaşmayı dileyin. Mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Bana tabi olun ki mümin olasınız, belayetten kurtulasınız. Öyleyse Allah Hazreti Musa zamanında da onun bütün kavminin mutlu olmasını istiyordu. Hazreti Musa'ya verdiği görev de o insanları o mutluluğa ulaştırmaktı. Tabi olsalar da hepsi mutluluğa ulaşacaklardı. Ama tabi olmadılar.
3: Ve Doğan Suresinin 12. ayetinde Rabbimiz bu azabı üzerimizden kaldır çünkü biz de müminiz. Nerede onlarda ibret almak? Onlara açıklayan bir Resulümüz geldi, ondan yüz çevirdiler. Gerçekten öyle. Allah'ın Resulü geliyor, Resul'den yüz çeviriyorlar. Ona öğretilmiş diyorlar, şeytandan vahiy alıyor diyorlar. Delidir diyorlar. Onun sözlerinden ibret almıyorlar.
4: Sevgili kardeşlerim, unutmayın ki Allah her şeye kadirdir. Dostlarını çok sever. Neden onun dostu olmak varken düşman olmayı seçersiniz? Ha benim canlarım, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizleri o kadar seviyorum ki bir bilseniz.
5: Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilemek kurtuluştur. Hepiniz için kurtuluş kapıda bekliyor. Allah sizi o kadar çok seviyor ki bir tek dileğinizle size dünya saadetinin yarısını vermeye hazır. Üçüncü kat cenneti de. Öyleyse ne duruyorsunuz? Hadi Allah'a ulaşmayı dileyin.
6: Cennet elinizle uzanıp yakalayabileceğiniz kadar yakınınızda.
7: Yeter ki siz Allah'a ulaşmayı dileyin. Gerisi mi? Gerisini Allah getirecek. Ona ait. Siz sadece dileyeceksiniz. İşte o Allah sizi çok seviyor ve sizden sadece mutlu olmanızı istiyor.

Biz bütün kavimlerde Resul bahsederiz. Bütün kavimlerde. Hangi kavme Resul gönderdiysek hepsi Resullerini inkar etti.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. İşte Yüce Rabbimiz bir defa daha bizleri Allah'ın huzurunda bir araya getirdi. Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere. Bu zikir sohbeti Kur'an-ı Kerim tefsiri. Öyleyse İnşallah kaldığımız yerden Kur'an-ı Kerim tefsiri konusuna devam ediyoruz. Hicr suresinin 33. ayet-i kerimesiyle inşallah başlıyoruz. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Gâle lem ekun li escûde li beşerin halaktâhü min salsalin min hameyin mesnûn. Kale dedi ki, lem ekun, ben olmam, li escude, secde eden, li beşerin, bir beşere, halaktâhü, sen onu halkettin, yarattın, min salsalin, salsalinden, min hameyin, hameyinden, mesnun, standart, belli bir şekil verilmiş.

Cümleciklere giriyoruz. Kale dedi ki, yani iblis şöyle dedi. Lem ekunni escudeli beşerin. Ben bir beşere secde etmem. Halaktehu, onu halk ettin, yarattın. Min salsalin, min hameyin mesnun. Hameyin mesnun olan salsalinden.

Burada lem ekun ben olmam li escude secde eden. Secde etmek için olmam veya secde eden olmam li beşerin bir beşere. Türkçe'ye çevirdiğim zaman ben bir beşere secde etmem. Yani secde eden olmam.

O zaman şöyle oluyor. İblis dedi ki, ben hameyin mesnun, standart bir şekil verilmiş, organik dönüşüme uğramış olan, salsalinden halk ettiğin bir beşere secde etmem. Veya secde eden olmam.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İblis Allah'a karşı isyan etmiş durumda ve Allah'a diyor ki ben bir beşere secde edenlerden olmam. Secde eden biri olmam. Böyle biri olmam. Sen beni yakıcı ateşten yarattın. Onu topraktan yarattın. Hameyn meslin olan salsalinden yarattın. İblis burada gördüğünüz gibi iki fizik vücudu kıyas ediyor. İnsanın fizik vücudu topraktan, cinlerden olan şeytanın fizik vücudu ise mesmumdan, yani dumansız, insanın iliklerine işleyen, hücrelerine işleyen yakıcı ateş.

senin sağ salinden halk ettiğin beşere secde etmek için var değilim diyor. Secde etmem diyor. Mukayese iki fizik vücut arasında. Halbuki Allah Teala diyor ki ben ona ruhumdan üfürdüm. Şimdi hemen ben ruhumdan üfürdüğüm için artık o benim ruhumu taşıyan bir varlık. Şimdi hepiniz ona secde edin diyor Allah Teala. Bütün melekler, istisnasız olarak bütün melekler secde ediyor. Secde etmeyen hiçbir melek olmuyor. Bütün melekler secde ediyor. Hepsi külliyen, bütünüyle. Ve secde etmeyen sadece iblis. Öyleyse bu muhtevada iblise baktığımız zaman

Burada iblisin söylediği şey, ben senin topraktan şekillenmiş, şekil verdiğin, standart bir şekil verdiğin, organik hüviyete dönüşmüş bir topraktan yarattığın ve şekil verdiğin bir beşere tapmam diyor. Mukayese ettiği şeyler, fizik vücutlar. Allah-u Teala ise Adem Aleyhisselam'ın fizik vücuduna değil, Adem Aleyhisselam'a üfürdüğü ruh sebebiyle Adem Aleyhisselam'a secde edilmesini istiyor. İnsandan başka hiçbir varlıkta Allah'a geri dönecek olan bir ruh mevcut değildir. Bismillahirrahmanirrahim. Ayet 34. Kale fahruc minha fe inneke recim. Kale dedi, fahruc. Öyleyse hemen çık. Minha oradan fe artık böylece bu sebeple inneke muhakkak ki sen recimün. Kovulmuş, lanetlenmiş. Şimdi cümleciklere bakıyoruz. Gale Allah Teala dedi ki, şöyle dedi. Fahruc minha, hemen oradan çık. Fe inneke recimun. Bu sebeple artık muhakkak ki sen kovuldun.

Allah Teala şöyle dedi. Veya şöyle buyurdu.

فَحْرُجْ مِنْهَا Oradan hemen çık. Bu sebeple muhakkak ki sen kovuldun. O zaman cümlecikleri birleştirdiğimiz zaman şu çıkıyor. Allah Teala buyurdu. Hemen oradan çık. Muhakkak ki sen bu sebeple kovuldun.

Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesin. Allah emreder ve emrini mutlaka yaptırır. Eğer yapmazsa bir mahluk Allah Teala'nın emrini, o zaman cezalanması söz konusudur. Aslında ceza kıyamet günü bütün insanlar için. Allah Teala da şeytanı huzurundan kovarak cezalandırıyor. Benim emrime itaat etmedin. Sen şu anda kovulmuş durumdasın. Benim cennetimden kovulmuş durumdasın diyor Allah Teala.

Burada şeytanın cennetten kovulması söz konusu. Hicr suresinin 15. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve inne aleyke aleykel lanete ila yevmid din. Ve inne ve muhakkak ki aleyke el lanete, lanet senin üzerindedir. İlâ yevmiddin, din gününe, ceza veya mükafatın verildiği güne kadar karşılıkların, yani ceza veya mükafatın verildiği güne kadar. Din günü, kıyamet günü. İnsanın bütün yaptıkları Mahkeme-i Kübra'da, yani kendi hayat filminde görünür. Bütün kazandığı dereceler bellidir, kaybettiği dereceler bellidir. Kaybettiği dereceler kazandıklarından fazlaysa gideceği yer cennettir, cehennemdir. Kaybettiği derecelerin, tekrar ediyorum, fazla olması halinde gideceği yer cehennemdir. Kazandığı derecelerin fazla olması halinde gideceği yer cennettir. Ve ne cehenneme giren oradan çıkabilir, ne de cennete giren. Cennete girenin cennetten çıkıp da cehenneme girmesi söz konusu olmadığı gibi, cehenneme girenin de cehennemden çıkıp cennete girmesi söz konusu değildir. Allah razı olsun.

Demek ki Allah Teala şeytana sonsuz bir ömür veriyor. Kıyamete kadar, yani zamanın duracağı ve geriye döneceği güne kadar. Kıyamet gününe kadar bir ömür veriyor iblise Allah Teala. Lanet ediyor iblise. İblis lanetli bir mahluk. Allah'ın lanetine muhatap. Bismillahirrahmanirrahim 36. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Kale Rabbi fe enzirni ila yevmi yub'asun. Kale dedi ki Rabbim fe enzirni, öyleyse beni beklet, bana mühlet ver, zaman ver, süre ver. İlâ yevmi, güne kadar yub'asun, bağ solunurlar, yeniden diriltilirler.

Ve iblis kâle dedi ki Rabbi fe enzirni, ya Rabbi bana öyleyse bana mühlet ver, süre ver, zaman ver. Dedi. İlâ yevmi yub'asûn, bağız gününe yeniden diriltilecekleri güne kadar.

Bağız gününe diriltilecekleri güne kadar mühlet istiyor iblis. Cümlecikleri cümle haline getiriyoruz. İblis, Rabbim öyleyse bana bağız gününe diriltilecekleri güne kadar zaman ver dedi. Şimdi burada dikkat çeken bir husus var. Allah-u Teala

Ve muhakkak ki lanet din gününe kadar senin üzerindedir diyor Allah-u Teala. Din günü kıyamet günü, burada Allah'ın din günü dediği de yevmi yub'asun dediği, şeytanın yevmi yub'asun dediği günde, bağız günü de aynı gün. Ama Allah Teala o sözü söylediği zaman din gününe kadar lanet senin üzerindedir dediği zaman, onun da normal ömrünü yaşayacak olan, sonra da kıyamet günü, bağız günü, sonra da ölecek olan ve kıyamet günü dirilecek olan bir dizayn düşünüyor bunu söylediği zaman Allah Teala. Kıyamet günü tekrar ölecek, normal standartlarda kıyamet günü tekrar dirilecek. Ama iblis böyle bir lanetle ölümü ve insan yüzünden ölümü ve ölümden sonra da kıyamet günü dirildiği zaman lanetin cezasını çekmeyi onu da yediremiyor. Ve öfke ve kini öylesine duruma hakim ki Adem Aleyhisselam'ın bu konuda hiçbir hatası olmamasına rağmen, muhataba Allah olmasına rağmen Adem Aleyhisselam'dan intikam almak sevdasına düşüyor. Yani her şeyiyle falso iblis. Evvela Allah Teala'ya söylediği şey onun fizik vücudunu salsalinden yarattın, benimkini ateşten yarattın demesi. Mukayese yanlış bir mukayese. Allah Teala o açıdan mukayese ettiği için Adem Aleyhisselam'a secdeyi emretmiyor. Adem Aleyhisselam'da Allah'ın ruhu bulunduğu için herkese secde emrini veriyor. İblis bunu anlamamazlıktan geliyor. Ama Allah Teala tarafından da ne yazık ki kovulmuş oluyor. Bunun üzerine normal standartları yaşayıp da ölen binlerce yıl sonra, belki yüz binlerce yıl sonra kıyamet günü dirilen bir iblis olmak istemiyor. Şeytan olmak istemiyor. Diyor ki beni kıyamet gününe kadar, bağız gününe kadar, yani bahsettiğin o güne kadar bana hayat ver. Yani Allah-u Teala'nın söylediği lanetim Mahkeme-i Kübra'da üzerinde olacaktır. Bu büyük hatan sebebiyle lanet edildin. Lanetim üzerinde olacaktır diyor. İblis de Allah-u Teala'nın laneti artık verilmiş üzerinde ama kıyamet gününe kadar yaşamayı istiyor. Aklına koyduğu bir şey var. Adem Aleyhisselam yüzünden bu cezayı çarptırıldığı kanısında ve ondan intikam alacak. Onun için diyor ki Allah-u Teala, ya Rabbi beni bağız gününe kadar, insanların yeniden dirilecekleri kıyamet gününe kadar, zamanın bitip de geriye döneceği güne kadar bana zaman ver. 37. ayet-i kerimede şunlar var. Bismillahirrahmanirrahim. Gale fe inneke minel munzarin. Gale dedi ki fe inneke, öyleyse gerçekten sen minel munzarin, bekletilenlerden, mühlet süre verilenlerdensin.

Gale cümlecikler. Allah Teala şöyle buyurdu. Fe inneke minel münzerin. Öylesi sen gerçekten mühlet verilenlerdensin.

gerçekten mühlet, süre verilenlerdensin. Diyor Allah-u Teala. Böylece şeytanın kıyamet gününe kadar yaşamasını Allah-u Teala uygun görmüş oluyor. Kalbindeki bütün fesatlıklarla, nefsinin bütün afetleriyle, ruhu olmadığı için bir karşıt kuvvetin ona engel olmadığı iblis, nefsinin bütün çirkinlikleriyle insanların hem dünya hayatında hem ahiret hayatında sonsuz bir huzursuzluğa, sıkıntıya, mutsuzluğa muhatap olmasını temin etmek üzere şeytan Allah'tan izin alıyor. Kıyamet gününe kadar gelecek olan bütün insan nesillerini Adem Aleyhisselam'dan, onun devrinden başlayarak kıyamet gününe kadar yaşayacak olan bütün insan nesillerini Allah'ın yolundan saptırmak üzere veya Allah'ın yoluna onların adım atmasına mani olmak üzere iblis Allah'tan böylece izin almış oluyor. Ve 38. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim İlâ yevmil vaktil ma'lûm İlâ yevmi güne kadar el vakti el malumi malum olan bilinen vakit İlâ yevmil vaktil malumi malum olan bilinen

malum olan, bilinen vaktin gününe kadar. Yani kıyamet gününe kadar.

Allah Teala burada kıyameti kastediyor. Böylece görülüyor ki Allah Teala şeytana kıyamet gününe kadar hayat vermiş. Şeytan kıyamet gününe kadar yaşamaya devam edecek ve insanların Allah'ın yolundan sapması için her şeyi yapacak. Zaten başlangıçta hiç kimse Allah'ın yolunda değil. Başlangıçta herkes dalalette. Dalalette olan bütün insanların dalalette kalması için

İblis her şeyi yapacak. Bakalım 39. ayet-i kerime ne söylüyor İblis konusunda? Bismillahirrahmanirrahim. Kale Rabbi bima aveyteni le uzeyyinenne lehum fil ardı ve le uviyennehum ecmain. Kale dedi ki, İblis diyor bunu. Rabbim bima sebebiyle dolayısıyla aveyteni beni sen azdırdın. Le üzeyyinenle mutlaka güzelleştireceğim, süsleyeceğim, tezyin edeceğim. Lehum onlara fil ardı yeryüzünü ve le uviyennehum ve mutlaka onları azdıracağım ecmain tümünü hepsini. Kale İblis dedi ki ya da şöyle dedi. Rabbim bima aveteni beni azdırmandan dolayı azdırman sebebiyle le uzeyyinenne lehum fil ardı onlara mutlaka yeryüzünde süsleyeceğim. Azgınlığı süsleyeceğim. Ve le uviyennehum ve mutlaka onların hepsini azdıracağım.

İblis Allah Teala'ya böyle söylüyor. Ya Rabbi, beni azdırmana, kışkırtmana karşılık olarak onlara mutlaka yeryüzünde azgınlığı süsleyeceğim ve mutlaka onların hepsini azdıracağım. Ne demek istiyor acaba İblis? Nefsimiz 19 tane afetle mücehhez. Allah'ın yasak ettiği fiilleri süslü gösterecek İblis insanlara ve insanları öyle azdıracak. Allah'ın emrettiği şeyleri ise çirkin gösterecek, insanları üşendirecek, Allah'ın emrettiklerini yapmamak yolunda onları teçhiz edecek, şartlandıracak. Allah'ın emrettiği şeyleri yapmamaları için elinden gelen her şeyi yapacak. Yasak ettiği fiilleri ise işlemeleri için gene elinden gelen her şeyi yapacak. Le'uvviyennehum diyor Allah Teala ifadesinde, şeytanın ifadesi için mutlaka bunu yapacağım diyor. Mutlaka onların hepsini azdıracağım diyor İblis. Bütün sonsuz ömrü boyunca her insanla ayrı ayrı uğraşır. Hepsini Allah'ın yolundan saptırmak için bir gayretin sahibidir. Ve hepsini kışkırtmak için elinden gelen her şeyi yapacak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, işte bu sebeple en büyük düşmanınız iblistir. Siz de bütün insanlardan birisiniz. Mutlaka şeytan her birinizi teker teker azdırmaya çalışacaktır. Ne demek azdırmak? Emirler cephesinden azdırmak, Allah'ın emrettiği şey her neyse onu yaptırmamaya çalışacaktır. Nehiler cephesinden azdırmak, Allah neleri yasak ettiyse onları da mutlaka yaptırmaya çalışacaktır. İşte bütün gayretiyle İblis insanları Allah'ın yolundan saptırmaya uğraşır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'nın dizaynında İblis, insanların en büyük düşmanı, bütün insanları Allah'ın yolundan saptırmaya çalışacak kıyamete kadar. Allah ne emretmişse onları yaptırmamaya, Allah neyi yasak etmişse onların hepsini onlara yaptırmaya çalışacak. Bismillahirrahmanirrahim. Ayet 40. Bismillahirrahmanirrahim. İlla ibadeke minhumül muhlasin. İlla ancak hariç ibadeke senin kulların minhum onlardan el muhlasin muhlis olanlar, İhlas makamının sahibi olanlar.
illa ibadeke ancak senin kulların hariç minhumul muhlesin, onlardan muhlis, ihlas makamının sahibi olanlar. Ancak onlardan senin muhlis, ihlas makamının sahibi olan kulların hariç. Ancak onlardan muhlis olan kulların müstesna. Senin ihlas sahibi kulların hariç.

Ancak onlardan senin muhlis, yani ihlas makamının sahibi olan kulların hariç. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, neden hariç? İhlas sahibi olan kullar neden hariç? Çünkü şeytan sadece nefslerinizin afetlerine tesir edebilir. İhlas sahibi olan kul kimdir? Daimi zikrin sahibidir. Nefsinin kalbi halis olmuştur. Bütün afetlerden arınmıştır. Şeytan da sadece afetlere tesir edebileceği için şeytanın o kişiye tesir edebilecek olan hiçbir gücü kalmamıştır. Ne Allah'ın emirlerinden o kişiyi men edebilir, ne de Allah'ın yasak ettiği fiillere o kişiyi zorlayabilir. İkisini de yapabilecek olan bütün imkanları iblisten alınmış durumda. Öyleyse iblis, nefsinin kalbindeki bütün afetleri yok etmiş olan hiç kimseye en ufak bir tesirde bulunamaz. İblis ona sadece oyuncak olur. Çünkü şeytan hüviyetinde ki bu mahluk vazgeçemez tekliften. Gene teklif edecektir. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemesini teklif edecektir. Allah'ın emrettiği şeyleri yapmamasını teklif edecektir. Ama davetine her seferinde icabet edilmeyecek ve hep mağlup olacaktır. Mağlubiyete alışmadığı için şeytan ihlas sahibi kullardan bir netice almadıkça devamlı huzursuz bir mahluk haline gelir. Şeytan ihlas sahibi kulların elinde sadece bir oyuncaktır. Onlara en ufak bir kötülüğünün dokunması mümkün değildir. Allah razı olsun. 41. ayet-i kerime Kale, Bismillahirrahmanirrahim. Kale, haza, sıra, tün, aleyye. Müstakim.

kelimeler. Kale dedi ki, haza bu sıratın yoldur. Aleyye bana müstakimin istikamet verilmiş, yönlendirilmiş. Kale Allah Teala şöyle buyurdu. Haza sıratın bu yoldur. Aleyye müstakimin bana yönlendirilmiş. Bana ulaştıran Allah Teala şöyle buyurdu. Bu bana yönlendirilmiş, bana ulaştıran yoldur. İşte burada sevgili kardeşlerim, derhal her şey değişiyor. 23 tane Kur'an-ı Kerim tercümesini alın. Bu ayette ne dediğine dikkatle bakın. Şimdi Ali Bulac'ın tefsirine bakıyoruz. Diyor ki Allah dedi ki işte bu bana göre dosdoğru olan yoldur. Bana yönlendirilmiş, bana ulaştıran yol diyor Allah Teala. Ama bize, bizim meallerimize en yakın mealler veren Ali Bulaş'ta dahi bu şekil değiştirmiş. O camiaya uymak mecburiyetinde Ali Bulaş kardeşimiz de. Ve uymuş. Diyor ki, Allah dedi ki işte bu bana göre dosdoğru olan yoldur. Belki bir gün Ali Bulaş kardeşimiz de doğruları yazmaya başlayacaktır. Biz ondan ümit varız. İşte bir başka Kur'an-ı Kerim, Aydın Yayın Evi'nin, Abdullah Aydın'ın ifadesi, işte bu bana layık olan dosdoğru bir yoldur. Bana istikamet verilmiş demiyor ikisi de. Bana layık olan dosdoğru bir yoldur diyorlar. İşte bu bana göre dosdoğru olan yoldur. İşte bu bana layık olan dosdoğru bir yoldur. Müstakim istikamet üzere olan demek sevgili kardeşlerim. Sıratta yol. Burada Allah Teala Hicr suresinin 41. ayet-i kerimesinde sırat-ı müstakim kavramı konusundaki en önemli ayetle karşı karşıyayız. Hicr suresinin 41. ayet-i kerimesi. Hicr 41. Kale haza sıratun aleyye müstakim. Dedi ki işte bu bana istikamet üzere olan, bana yönlendirilmiş

Allah Teala sırat-ı müstakimin kendine yönlendirilmiş yol olduğunu burada en açık bir şekilde belirtiyor. Burada notumuzu alalım. Hicr suresi 41. ayet-i kerime. Kale haza sıratun aleyye müstakim.

Bana yönlendirilmiş diyor Allah Teala. Bana istikametlendirilmiş. Bana ulaştıran. Yoldur diyor. İnsan ruhunun Allah'a ulaşmasına, ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına engel olmak isteyenler, Allah'a davet etmeyenler, Allah'a davet edenlere kızanlar, onlar için sırat-ı müstakim mutlaka hedefinden sapması lazım gelen bir yoldur. Onlar derler ki, işte bu Allah-u Teala'nın ağzından, işte bu bana göre dosdoğru bir yoldur. Öbür taraftan, işte bu bana layık olan dosdoğru bir yoldur.

Tô. Isto é. Porra. İşte bu bana yönlendirilmiş yoldur. Bana ulaştıran yoldur. Ve ayet 42. İnne ibadî leyse leke aleyhim sultanün illa men ittebake minel gavîn. Kelimeler inne muhakkak ki gerçekten ibadî benim kullarım neyse değildir, yoktur leke senin aleyhim onların üzerinde sultanın bir güç, bir sultanlığın. İlla ancak den başka men ittibaike sana uyan, sana tabi olan kimse minel gavin azgın olanlardan, ihvaya düşenlerden. İnne ibadi cümlecikler muhakkak ki benim kullarım leyse ki aleyhim sultanın onların üzerinde senin bir sultanlığın gücün yoktur. İlla men ittebaake minel gavin azgın olanlardan ihvaya düşündüklerinden sana tabi olan kimseler hariç. Azgın olanlardan ihvaya düşündüklerinden sana tabi olan kimseler hariç muhakkak ki benim kullarım üzerinde

de senin bir sultanlığın gücün yoktur. Gerçekten kıyamet günü şeytan cehennemde insanlara ve cinlere hitap ederken diyor ki, benim sizin üzerinde bir sultanlığım yoktu. Ben sizi davet ettim. Siz de davetime icabet ettiniz. Allah da size söz verdi. Ben de söz verdim. Allah sözünü yerine getirdi. Ben şeytanım. Ben yerine getirmedim. Bana kızmayın. Kendi nefsinize kızın diyor İblis. Üzerinizde hiçbir sultanlığım yoktu diye açık ve kesin bir şekilde o da söylüyor. Öyleyse bilmemiz lazım gelen nedir? Bilmemiz lazım gelen şudur ki, şeytanın insanların hiçbirisi üzerinde bir yetkisi, bir sultanlığı yoktur. Peki bazı insanlar üzerinde var mıdır? Kim şeytana tabi olursa, şeytana taparsa, şeytanın büyüğü, hüddam, hipnoz gibi çeşitli dallardaki şeytani etkinliklerine tabi olursa, onlar şeytana tabi olanlardır. Şeytan onların üzerinde hükümranlık kurar. Ve hepsini de kendisiyle beraber sadece cehenneme ulaştırır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bilmemiz lazım ki son savaş şeytanın taraftarlarıyla Allah'ın taraftarları arasında olacaktır. Dünyanın son savaşı. Bu son savaştan sonra bir devre, sulh ve sükun devresi olacaktır. Hak batıla galip gelecektir. Şeytan ve taraftarları yenilecektir. O savaşta Deccal öldürülecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ın dostları ve şeytanın dostları olmak üzere insanlar şu anda da iki gruptur. Dün de iki gruptular. Yarın da iki grup olacaklar. Ve kıyametten sonra da şeytan ve onun taraftarlarının hepsi mutlak olarak cehennemde olacaklar. Allah razı olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde sizlerle bizi beraber kıldı. Ve Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Ay Rabbil alemin errahmanirrahim. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا كلاوتي يا كلاستوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir sohbette daha birlikteyiz. Konumuz dedikodu. Sevgili kardeşlerim, sizler Allah'ın yolundasınız. Davranış biçimlerinizde en çok dikkat etmeniz lazım gelen şey dedikodudan uzak kalmaktır. Kim size bir başkası hakkında negatif bir şey söylerse, bu doğru olsa bile o kişiye dedikodunun çok çirkin bir şey olduğunu anlatın. Kim bir başkasını şikayet ediyorsa ona senin hiç hatan yok mu diye sorun. Dedikodu yapanlar hep başkalarının kendilerine yaptığı kötü bir davranışı söylerler. Ama kendilerinin öyle bir davranışa neden sebebiyet verdiğini, hangi sebeple o arkadaşının ona kötü davrandığını onu asla söylemezler. Ya da söyledikleri zaman kendilerini haklı çıkartacak olan birçok bahanelerle birlikte söylerler. Dedikodunun temelinde bir insanın kızdığı bir diğeri için etrafına taraftar toplamak arzusu yatar. Onun tarafından olanlar çoğalsın. Böylece karşı tarafın yardımına koşacak olanlar birer birer onun tarafına gelecektir. Ve de o etrafındakilerle beraber o kızdığı kişiyi zarar dede edecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ne kadar yanlış bir şey yaptığınızı biliyor musunuz? Toplumları kemiren en büyük kurt dedikodudur. İşte buna tevessül eden kadar dedikoduyu dinleyen de metallardır. Yani dedikodunun artmasında, çoğalmasında dedikoduyu yayan da onu dinleyen de sorumluluklaşır. Allah Teala dedikoduyu sevmez ve yasaklar. Hiç kimse hakkında bir başkasına dedikodu yapmamamızı ister Allah Teala. Dedikodu yapılmasına müsaade etmez. Bu konuda söylediği şey, bir başkasına şikayet etmeyin, onun dedikodusunu yapmayın tarzındadır. Sevgili kardeşlerim, biz buna bir şey daha ilave ediyoruz. Yapmama, Allah Teala bunu açık bir şekilde koymuş Kur'an-ı Kerim'e, dedikodu yapmayın diyor.
Böyle demesine rağmen bir insan dedikodu yapıyorsa, size gelip de birisini çekiştiriyorsa, ona söyleyin. Allah-u Teala dedikoduyu yasaklamıştır. Sen de şu anda bana bunu söyleyerek dedikodu yapıyorsun. Ve istiyorsun ki aranızdaki anlaşmazlıkta ben senin tarafından çıkayım. Beni de ona karşı kullanmak arzusunu gösterir sadece senin bu anlattığın şeyler. Allah Teala dedikoduyu yasak etmiştir. Ben seni dinlemem. Ayrıca başka arkadaşlarımızı da gidip dedikodu yapmana yanlış bir şey olduğunu sana söyleyerek, Allah'ın yasak ettiği bir fiil olduğunu söyleyerek seni de uyarmak isterim. Sevgili kardeşlerim, başkalarını suçlamayın. Nereden biliyorsunuz o kardeşimizin size kötü davranmasının arkasında sizin kendi hatalarınızın olmadığını? Nefs insanı kendisine hep haklı gösterir. Aman ne olacakmış, şöyle küçücük bir hatamız var gerçi ama o da öyle davranmasaydı derler hep. Peki ona sorduğunuz zaman, tamam onun öyle davranmaması gerekirdi gerçekten. Ama sen niye öyle böyle davrandın? Size dedikoduya gelen kişiye başkasının dedikodusunu yaptığı zaman sorun. Sen ne yaptın da o kardeşimiz sana böyle davrandı? Hani bir söz vardır. Yel esmeden yaprak sallanmaz diye. Şikayete gelen kişi karşı tarafa mutlaka bir şeyler yapmıştır. Yapmıştır ama karşı tarafına onu hırpalayacak olan bir şekilde onun cevabını vermişse ondan incinmiştir. E de bu meseleyi onunla konuşup af dilemek yerine başkalarıyla konuşup taraftar toplamaya çalışmaktadır. Bunun manası ne? Bunun manası hiziptir. Allah-u Teala hizbe, yani ayrı ayrı gruplar oluşturulmasına, birbirine karşı insanlar oluşmasına müsaade etmez. Bunu üstün uygun görmez. Allah-u Teala dedikoduya kapınızı kapatın tarzında açıklamalar yapıyor Kur'an-ı Kerim'de. Birisi gelip de size bir başkası hakkında o şöyledir, şöyledir, şöyledir, şöyle yaptı derse siz ona deyin ki bunları dinlemek istemiyorum. Ayrıca bu söylediğin şeyleri bana anlatıyorsun tamam. Ama ona sordun mu? O öyle öyle öyle yaptığı şeyleri acaba niçin yapmış? Arkasında hangi sebep yatıyormuş? Belki haklı sebepleri vardır. Sen onları bilmeden onu suçluyorsun. Ya da sen ona ne söyledin de o kardeşim sana karşı böyle ters davrandı diye konuyu eşelemelisiniz. Ve de sizden sonra bir başkasına daha gidip dedikodu yapmasına engel olmaya çalışmalısınız. Dedikoduyu yapan kişi belli ki birinden muver olmuş. İncinmiş, kırılmış, sıkıntı duymuş bir başkasının davranışından. Tamam. Ama bunu yok edecek olan kendisine bu söylendiği zaman duyduğu huzursuzluğu yok edecek olan bir davranış biçiminin içine girmeli. Evvela sormalı. O kardeşimiz sana böyle böyle böyle şeyler söylemiş. Tamam anladım.
Ama bunları sana söylemesinin arkasında mutlaka bir sebep olmalı. Bu sebep haklı bir sebeptir veya haksız bir sebeptir. Ama sen ona ne yaptın da o sana öyle davrandı? Bunu bana söyler misin demelisiniz. Başka birini kötülemeye gelen kişi, o zaman sizin ard arda sorduğunuz suallerle kendisinin de nerelerde hatalı olduğunu idrak edecektir. Sevgili kardeşlerim, şurasını da unutmamamız lazım ki hiç kimse %100 haklı değildir. Bir başkasının kendisini rencide edecek olan bir davranışta bulunmasının arkasında mutlaka o kişinin o davranışta bulunan kişiye karşı bir veya bir takım yanlış davranışları olmuştur. Yani onları hiç söylemeden sadece karşı tarafın kendisine yaptığı bir yanlış davranışı size anlattığı zaman mutlaka eşeleyin konuyu. Ben bunun merceği değilim. Bir defa dedikodu yapmış oluyorsun sen bana onun sana olan hatasını anlattığın zaman. Böyle ne yapsan, böyle yapmaman lazım Allah-u Teala'nın emri, dedikoduyu tamamen ortadan kaldırmak şeklinde. Ama böyle yapıyorsan, o zaman senin ona daha evvelki davranışların nedir? Neden acaba bir başkasına değil de sana söylüyor bunları? Her şeyi mantık terazisinde tartıp, kişiyi başkaları hakkında dedikodu yapmaktan men etmeye çalışmalısınız. Sevgili kardeşlerim, öyle bir kötü şeydir ki dedikodu, bir toplumu ikiye ayırır. A'nın taraftarları, B'nin taraftarları. Neden? Neden A'nın taraftarları, neden B'nin taraftarları? Neden Allah'ın taraftarları değil? Öyleyse birisi size dedikodu yapmaya geldiği zaman işiniz sadece sen bana bunları söyleme demek olmamalı. Karşı tarafla da bu meseleyi konuşup ikisinin arasını bulmaya çalışmalısınız. Ki o tek taraflı karşı tarafın hatalarını söyleyen kişinin nerelerde haksız olduğunu yakalayabilirsiniz. Onu fırçalamak, onu ezmek için değil sevgili kardeşlerim. İkisi de sizin kardeşiniz. İkisini de kırmayacaksınız. İkisinin de davranışlarındaki bencilliği yok etmek istikametinde harekete geçeceksiniz. Bu konu onların tatmin edici bir şekilde birbirlerini affetmesiyle sonuçlanabilir. En iyi sonuçlanma odur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir toplumu kemiren böyle bir kene, böyle bir kemirici sistem, dedikoduyu şeytanın en büyük vasıtası olarak kullanır. Şeytanın hepinizden istediği bir tek şey var.
Özellikle birbirini sevenlerden istediği bir tek şey var. Birbirlerini sevmemeleri yetmez, birbirlerinden nefret etmeleri yetmez, birbirine düşman olmaları yetmez, birbirine kötülük etmeye çalışmaları. İşte insanların birbirlerine karşı yapabilecekleri en büyük kötülük budur. Düşman olmak ve o noktadan itibaren o kişiye sadece kötülük etmek için yaşamak. Neden sevgili kardeşlerim? Etrafımızdaki insanlar elbette her zaman yanlış yapabilirler. Ama biz yapmazsak, onlar bize yanlış yaptıkları zaman hatayı biz üstlenirsek, onun haklı olduğunu, bizim haksız olduğumuzu söylersek, o kişi haksız olmasına rağmen bizim kendimizi haksız olarak görmemiz ve haksız davranışı kabullenmemiz, o kişinin aslında kalbinin şeytan tarafından konulan negatif faktörler sebebiyle istediği bir şeydir. Kendisi haksızdır ama sizin haksız olduğunuzu kabul ettirmek ister size. Böyle bir şeyi kabul edin. Ne olur? O size bunu kabul ettirdiği zaman ferahlayacaktır. Nefsinin o afeti bitecektir. Ondan sonraki safa önemli. Bundan sonraki safhada bu kişi hızını alamaz da bu sefer de etrafı duyurmuştur zaten sizin kendisiyle nizalı olduğunuzu, ona karşı yanlışlıklar yaptığınızı, belki etrafındakilere hep yalnız sizin yanlışlıklarınızı anlatarak söylemiştir. Şimdi sizin de hatanızı kabul etmeniz, onun haklı olduğunun kesin delili olarak etrafa karşı kullanılabilir. İşte haksız olmasına rağmen başkasının davranışlarını eleştiren diğerlerine onun davranışlarındaki belki doğruları bile eğri göstererek kendisine taraftar toplamaya çalışan kişi burada muzaffer olmuş görünür. Galip gelmiş görünür. Ve başkalarını da sanki o kişinin aleyhine kışkırtmış görünür. Sevgili kardeşlerim, bunlar toplumu kemiren mikroplardır. Biz bir toplumuz. İnsanlardan oluşuyoruz. Öyleyse Allah-u Teala'nın bize verdiği bir görev var. Hepimize. Herkesin hedefi başkaları için yaşayan biri olmak şeklinde özetlenebilir. Başkaları için yaşamak. Ne demek bu? Yani bir insan hayatını başkalarını mutlu etmeye vakfederse, hayatını başkalarını mutlu etmeye adarsa, o zaman böyle bir insan ömrü boyunca mutluluğu yaşayabilir. Başkalarına yardım için yaşayan bir insan, başkalarını üzmek, başkalarını sıkıntıya sokmak, onları rahatsız etmek, şöyle dursun, o kişinin etrafındaki herkesin mutluluğu için canla başla çalışır. Ona göre sadece bir tek şey vardır.
Etrafındaki insanların mutluluğunda kendisinin de payı olsun. Etrafında kimler varsa hepsini mutlu etmek için o kişi seferber olmuştur. Hayatını bu gayeye dayalı olarak dizayn etmiştir. Ve bütün gayretiyle bunu gerçekleştirmeye çalışır.

Kendisine böyle bir dedikodu talebi geldiği zaman, sana bir şey söylemek istiyorum bak falanca bana şöyle şöyle yaptı. Dediği zaman davranış biçimi ne olmalıdır? Birincisi, onu dinlememek. Sen şu anda bana bir kardeşinin dedikodusunu yapıyorsun. Ben bunu dinlemek istemiyorum demek var. Bir dinleyip, iki, ona kendisinin göremediği, kendisinin haksız olduğu tarafları anlatabilmek var. Üç, bunları yaptıktan sonra tamam, sen bana onu şikayet ettin, hatalarını anlattın, tamam. Şimdi ben onun hakkında bir kanaate varmadım. Çünkü sadece seni dinledim. Şimdi ben ona gideceğim ve bu konuyu onunla konuşacağım. Konuşmaktan muradım da senin yaptığın bir yanlışı ona haber vermiş olmak olacak. Çünkü sen onunla bu meseleyi sülh ve sükun içinde halletmek yerine mesela bir af dileme. Evet kardeşim, hakikaten ben seni kıracak bir davranışta bulunmuşum. Beni bağışla demek varken onun bizim yaptığımız bir olay sebebiyle bize karşı tepkisini başkalarına sanki o suçluymuş gibi ulaştırmak gerçekten bir taşla şeytanın iki kuş vurması. Biliyorsunuz ki şeytanlar her an herkesle uğraşırlar. Bir tek gaye uğruna herkesi mutsuz etmek için. İnsanlar nasıl mutsuz olur? Etraflarında dostları olmak yerine etrafında düşmanları olan herkes mutsuzdur, huzursuzdur. Hem huzursuzdurlar hem de düşmanlıklarını devam ettirirler. Bilmezler ki huzursuzluklarının arkasında başkalarına olan yanlış davranışları yatıyor. Ama onlara göre hep kendileri haklıdır. Etrafındaki o yanlış davranışları yapan insanlar haksızdır. Acaba onları bize karşı o yanlış davranışlarda bulunmaya ne kadar biz ittik? Bu olayda o kardeşimizde kötü davranmasını doğuran olaylar dizisinde acaba bizim ne kadar dahlimiz var? Herkes bir başkasının yaptığı yanlışı bir diğerine anlatırken bunu göz önünde tutmalı. Hiç kimseyi karşınıza almamalısınız. Herkesi yanınıza almaya çalışmalısınız. Siz de onların yanında olmaya çalışmalısınız, karşılarında değil. İnsanın karşısında olan daima şeytandır. O kişilere bir takım yanlışları kabul ettirmek istikametinde bütün gayretiyle çalışır. Ve bu çalışmasının muhtevası içinde yaşar. Herkese şeytanlar fısıldarken kendisine o yanlış davranışta bulunan kişinin ne kadar hatalı olduğunu birçok olaylar göstererek ispat etmeye çalışır. Şeytanın istediği şey tek bir şeydir. Bütün insanların birbirine düşman olması. Allah'ın istediği şey de gene tektir. Bütün insanların birbirine dost olması. Yakın gelecekte bütün dünyadaki insanların, milletlerin birbirine dost olacağı yeni bir devre oluşacaktır.
bütün dünyadaki savaşların kesin olarak biteceği, bütün insanların sanki tek bir milletin, tek bir kabilenin üyeleriymiş gibi birbirine, hem kendi ülkeleri içinde birbirine karşı dost, hem de yabancı ülkeler içinde o ülkelerle de dost insanlar oluşması için gayret sarf etmek söz konusu olmalıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah için yaşamak, başkaları için yaşamaktır. Ne zaman kendinizi başkalarının mutluluğuna adarsanız, hayatınızın hedefi sadece başkalarını mutlu etmek olursa, o zaman sizin için en güzel şey oluşmuştur. Başkaları için yaşamanın mükafatını aldınız demektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala bütün insanları birbiriyle imtihan eder. Ama yaratma sebebi onların hepsinin tek bir vücut oluşturması, dostluğu yaşaması. İşte onun için sahabe birbirine o kadar candan bağlıydı. Onlar gayelerine ulaştılar. Allah'ın kendilerine verdiği emirleri bütün boyutlarıyla bir hakkın gerçekleştirdiler. İradelerini de Allah'a teslim edene kadar Allah'ın yolunda yürüdüler ve başardılar. Onlar dünyadaki en büyük dostlukları yaşadılar. Mekke'den Medine'ye göç edenlere Medine'dekiler evlerini açtılar. Mallarının yarısını mutlaka onlara verdiler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala her şeyin en güzelini insanlara nasip eder. İster ki Allah Teala herkes mutlu olsun. O zaman başka insanları mutsuz etmek üzere faaliyet gösterenlere kapılarınızı kapatın. Onlar yanlış yaptıklarını sizin söylemlerinizden anlasınlar. Onlarla kavga etmeyeceksiniz. Onları kırmayacaksınız. Çünkü siz dedikodu yapan kişinin de karşısında olamazsınız. Onunla niçin beraber olacaksınız? Onun fikrine iştirak edip de karşı tarafa, diğer tarafa karşı çıkmak için mi? Onun yanında olup da aralarındaki anlaşmazlığı körüklemek için mi? Hayır. Siz, size başka birini şikayete gelen kişinin yanında olacaksınız. Ötekine düşmanlık etmek için değil, onunla beraber ötekine düşmanlık etmek için değil, tam aksine onu ikna ederek onunla beraber karşı tarafla dostluğu tekrar kurmak için. Siz arada bir metalden olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne zaman o iki kişinin veya iki grubun arasını bulursanız, onları birbirinden vazgeçmeyecek dost insanlar haline getirebilirseniz, o zaman sevinin. O zaman siz gerçekten başkaları için yaşayan bir insansınız. Ve de zaten sevinin dediğimiz zahit, çünkü mutlu olacağınız kesindir. Bir de düşünün sevgili kardeşlerim, falancaya bir iyilik yaptığınızda, onu mutlu ettiğinizde, sevindirdiğinizde içinizden geçen his mutluluk değil mi? Birinin paraya ihtiyacı var, siz de o daha size söylemeden gittiniz verdiniz veya söyledi verdiniz.
Ama verdiniz. Elinizdeki bir imkanı başka birisinin ihtiyacı var diye ona verdiniz. Bu nokta bizim en büyük fedakarlığın sahibi sahabeyi aklımıza getirdi. Biliyorsunuz savaştan sonra ağır yaralıların arasında Hazreti Ömer elindeki su kabıyla dolaşıyor. Birisi ya Ömer su diyor, gözleri kapanır gibi. Belki son dakikalarını yaşıyor. Hazreti Ömer hemen koşuyor, uzatıyor su kabını. O kişi uzatıyor elini tam su kabını alırken bir başka sahabe ya Ömer su diyor. O onun böyle bir şey söylediğini, birincinin söylediğini, su kabını da almak üzere olduğunu falan görmüyor. O zaten hayatını yitirmek üzere. Tam o sırada öyle bir ihtiyaç duymuş ki Hazreti Ömer'in de su kabıyla içeri girdiğini söylemişler. Ya Ömer su diyor. Son demini yaşıyor. Hazreti Ömer ikinciyi işitince ona koşarak gidiyor. Sonra tam ikinciye su kabını uzatırken bir üçüncü sahibi, sahabe ya Ömer su diyor. Hazreti Ömer üçüncüye koşuyor ama su kabını uzattığı zaman üçüncü sahibi şehit olmuş. Hemen ikinciye koşuyor. O da şehit olmuş. Birinciye koşuyor. O da şehit olmuş. Her birisi ne söylemişler? Birinci, ikinci için demiş ki ya Ömer onun benden daha fazla ihtiyacı var. Suyu ona ver. İkinci de üçüncü için aynı şeyi söylemiş. Ya Ömer onun benden daha fazla ihtiyacı var. Suyu ona ver. Sevgili kardeşlerim,

Dedikodu mutlaka önlenmesi lazım gelen bir yaradır. Kanayan bir yaradır ve insanlar hep o en büyük yanlışı yaparak buna sebebiyet verirler. Yani bir başkasıyla olan anlaşmazlıklarını gidip o kişiden af dileyerek, aziz kardeşim ben aslında seni kırmak için o olayı yapmadım. Gerçekten şu sebebe dayalı olarak ben öyle yapmak mecburiyetindeydim. Acaba beni affedebilir misin? Affetmek büyüklüğünü gösterir misin benim sevgili kardeşim? İşte böyle bir şeyi kime söylerseniz o kişi bunun samimi olduğunu ve de affı talebi kabul ederse bir daha sizden ona öyle bir yanlışın ulaşmayacağını bilirse, buna inanırsa o zaman dostluğunuz tekrar kurulur. Sevgili kardeşlerim, insanların davranış biçimlerine dikkatle bakın. Herkes yanlış bir şeyler yapıyor. O yanlışları düzeltmekle hepiniz vazifelisiniz. Size kardeşlerimizden de insanlar gelmiş olabilir. Başkasını şikayet etmek üzere, başkasının dedikodusunu yapmak üzere. Dışarıdan da insanlar gelmiş olabilir. Dışarıdaki insana da İçeridekine de aynı şeyi söylemelisiniz. Yapılan şeyin yanlış olduğunu, bu problemin sizinle onun arasında konuşulmaması gerektiğini, bu probleminin kiminle bu olayı yaşadıysa onunla konuşulması lazım geldiğini söyleyeceksiniz. Dedikoduyu yapanların arkasına saklandıkları şey, taraftar toplayarak kendilerinin haklı çıkmasını temin etmektir. Ama bunun fırkalara ayrılmayı oluşturduğunu onlar farkında değillerdir. Etrafına karşı tarafın aleyhine olarak topladığı her kişi, Allah'ın yasak ettiği fiili biraz daha güçlendiren bir yapı taşır. İnsanlar için yaşam standartlarına baktığımız zaman, sevgili kardeşlerim, mutluluk dedikoduyla yürümez. Dedikoduyu mutlaka defterimizden silmeliyiz. Başka insanların haksızlığını değil, haklılığını aramalıyız. Yanlış yapan kardeşlerimizi incitmeden uyarmalıyız. Yaptıklarının yanlış olduğunu onlara anlatmalı ve onları ikna etmeliyiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi gerçek anlamıyla çok seviyoruz. Bu sevgi ailesi içinde istiyoruz ki hepiniz, bütün gruplar birbirinizi çok sevmelisiniz. Hiçbir grubun içinde birbirine düşman iki taraf olmamalı. Birbiriyle anlaşamayan iki taraf olmamalı. Birbirini seven, birbirini korumaya çalışan, birbirleri için yaşayan bir müstesna toplum oluşmalı. İşte hamdolsun ki birçok yerlerde kardeşlerimiz bunu başardılar. Onlarla iftihar ediyoruz. Sevgili kardeşlerim, ayrı ayrı gruplarda sohbet yapanlar,
Ayrı yerlerde toplanan kardeşlerimiz, bu söz hepinize, hepiniz, aranızdan kim dedikodu yapmaya yeltenirse, ona müsaade etmeyin. Öyle bir toplum vücuda getirin ki, herkes birbirini sadece sevsin. Başkası hakkında değil kötü konuşmak, herkes birbirini övsün. Herkes, başka birisinin kendisine yaptığı güzel bir davranışı anlatsın. İşte mutluluk onun arkasında yatar. İnsanlar birbirlerini sevmelidir, dedikodudan mutlak olarak kaçmalıdır. Sevgili kardeşlerim, söylediklerimizi yaparsanız, bulunduğunuz yerde dedikoduyu önleyebilirsiniz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, biliniz ki mutluluk sizin de hakkınız. Allah Teala insanları mutlu olsunlar diye yaratmış. Huzur içinde bir dünya hayatı yaşasınlar diye sonra da cennetin en üst katlarında en güzeli sonsuza kadar yaşasınlar diye. İşte sevgili kardeşlerim, Allah ile aranızdaki ilişkilere baktığımız zaman İnsanların iki ayrı dizaynda yaşadıklarını görürüz. Çok az insan mutludur. Büyük kesim, hatta çok büyük bir kesim mutsuzdur. Mutlu olmayı zengin olmakta ararlar, şöhret yapmakta ararlar, başarırlar ama mutlu olamazlar. Mutlu olmanın ne anlama geldiğini bilmedikleri için. Onları mazur görmek lazım sevgili kardeşlerim. Çünkü bilmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak dediğimiz zaman bu insana göre değişen bir tarifi ihtiva etmez. Mutlu olmak bir insanın huzuru yaşaması halidir. Mutlu olmak, mutluluğu yaşamak bir insanın kavgasının bittiği yerde başlar. Evvela kendi içinizde kavgadasınız. Nefsinizin afetleriyle ruhunuzun hasletleri devamlı bir kavga içinde, çatışma içinde hayatınız böyle devam ediyor. Çatışma varsa, kavga varsa mutluluk olmaz sevgili kardeşlerim. Nefsinizle ruhunuz arasındaki anlaşmayı, barışı temin etmek mecburiyetindesiniz. Nefsinizin kalbi afetlerle doludur. Ruhunuzun kalbi ise hasletlerle. Öyleyse ruhunuz tamamen sizin mutlu olmanız için bir çalışmanın içindedir. Nefsiniz de şeytanın emrindedir. Mutsuzluğunuza imzayı atmıştır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, nefsle ruhun arasındaki kavganın bitmesi mümkün mü? Evet, mümkün. Kim daimi zikre ulaşırsa, daimi zikir noktasında o kişinin nefsinin kalbindeki bütün afetler, öfke, kin, kıskançlık, haset, intikam, nefret, küfür, bütün negatif faktörler devre dışı kalır. Yerlerini pozitif faktörlere aktarırlar. İşte sevgili kardeşlerim, mutluluk dediğimiz zaman iç dünyanızdaki diyalektik kavganın, belki ömür boyunca devam edecek olan bir kavganın bittiği yere imza atmanız söz konusudur. Ne zaman bir insan Allah'a ulaşmayı dedikten sonra nefsinin kalbindeki bütün afetleri yok ederse,
O zaman o kişinin nefsi de faziletlerle dolar. Böylece kişinin iç dünyasındaki kavga sona erer. Nefs de Allah'ın bütün güzellikleriyle doludur. Ruh ise çoktan Allah'a ulaşmıştır. O kişiye mutluluğu yaşatacak olan nefsin kendi içindeki kavganın sona ermesidir. Bir kişi Allah'ın yoluna çıktığı zaman Allah Teala mutluluğunuzun yarısını size daha baştan garanti ediyor. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Nefsinizin kalbi başlangıçta %100 afetlerle doluyken, ruhunuz vücudunuzdan ayrıldıktan sonra ki Allah'a ulaşmayı dileyen herkes neticede mürşidine ulaşacaktır. Tabiiyeti anında ruh vücudu terk eder. Devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelir, yerleşir. Kendi ruhunuz vücudunuzu terk eder. Bu terk etme olayıyla birlikte yeni bir işlev başlamıştır. Zikir yapacaksınız. Allah'ın katından gelen rahmetle, faz ve rahmetle salavat nurları nefsinizin kalbine ulaşacak. Nefsinizin kalbindeki iman kelimesine Allah'ın katından gelen fazıllar yapışmaya başlayacaktır. Böylece nefsinizin kalbinde fazılların yapışarak yer kapladığı bütün alanlara artık karanlıkların, yani nefsinizin afetlerinin geri dönmesi mümkün değildir. Her geçen gün nefsinizin kalbindeki nurlar giderek artar. İşte bu nurların başlangıçta %2 rahmetin ötesinde her %7 artışı ruhunuzun bir gök katı Allah'a doğru seyri sülük isimli yolculuğunu yükseltmesiyle neticelenir. Her nefsinizin kalbinde %7 nur birikiminde ruhunuz bir gök katı yükselir. Ve bu yükselme ruhunuzu 7. gök katından sonra 7 tane alemdeki görevini tamamladıktan sonra Allah'ın zatına ulaştırır. Bu sizin mutluluğunuzun yarısıdır. Sevgili kardeşlerim, insanlar ne yazık ki bilmiyorlar. Çoktan bu anlattığımız şeyler tarihe karışmış, unutulmuş. İnsanlar İslam adına, İslam'ın 5 şartına kalmışlar. Bu 5 şartla hiç kimsenin mutlu olması mümkün değildir. İnsanlar, biz diyorlar İslam'ın 5 şartını yerine getiririz. Namaz kılarız, oruç tutarız, zekat veririz, hacca gideriz, kelime-i şehadetle getiririz. İslam Allah'a teslim olmak demektir. Ve 5 tane şarttan ibarettir. Biz de o 5 şartı hamdolsun ki yerine getiriyoruz. Öyleyse biz Allah'a teslim olanlarız diyorlar. Gerçekten teslim olmuşlar mı? Yok. Teslim 4 faktör içerir. Ruhun teslimi, 28. basam 22. basamakta gerçekleşir. Fizik vücudun teslimi 25. basamakta gerçekleşir. Nefsin teslimi 26. basamakta gerçekleşir. İradenin teslimi 28. basamağın 5. kademesinde gerçekleşir. Böylece bütün teslimlerini tamamlayan bu kişinin nefsinin kalbi %

işlemeyecektir. Allah'ın insanı mutlu edecek olan emirleri gerçekleştirdiği sürece o kişi mutludur. Yasak ettiği fiillerde işlenmediği cihetle mutluluğu bozacak olan bir olay tahakkuk etmiyor. O kişi hayatı boyunca mutluluğu yaşayacaktır. Ne yapmıştır? Ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmiş, irşat makamının sahibi olmuştur. Başka insanlar için yaşamaya başlayacaktır. İşte mutluluğun en güzel tarafı burada sevgili kardeşlerim. Kim başkaları için yaşamaya kalkarsa, o kişi için saadet bütün boyutlarıyla artık var olacaktır. İşte bütün insanlar için ulaşılması lazım gelen hedef, kavganın bittiği bu noktadır. İnsanlar neden mutsuzdur? İç dünyalarında kavga vardır. Nefsleri afetlerle dolu olduğu için Allah'ın emrettiği şeyleri yapmamak konusunda direnirler. Allah'ın yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemek isterler. Nefsin afetleri Allah-u Teala tarafından buna göre dizayn edilerek insan yaratılmıştır. Bir insan, bir ruh ve bir nefs, bir de fizik vücutla oluşturulur. Nefsimiz afetlere doludur, ruhumuz da hasletlerle. Bu sebeple kavga kaçınılmazdır. Nefsimizin afetleri Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlememizi ister. Nefsimizin afetleri Allah'ın emrettiği fiilleri de işlemememizi ister. Namaz kılmak nefsinin hiç hoşuna gitmez. Zikir yapmak gitmez. Zekat vermek hoşuna gitmez. Allah'ın emirlerini gerçekleştirmek hayır. Yasak ettiği fiilleri ise nefs işlemek ister. Öyleyse iç dünyamızda başlangıçtan itibaren kaçınılmaz bir kavga var. Kavga varsa mutluluk yoktur. İç dünyamızda bir kavga ortamı ömür boyunca devam eder. Eğer insan kendisine düşeni yapmazsa. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. O sizin mutlaka ama mutlaka mutlu olmanızı ister. Sizden başka mutluluğunuzun dışında bir talebi hiçbir zaman olmayacaktır. Öyleyse bir defa iç dünyamızdaki kavgayı bitirmek mecburiyetindeyiz. Bununsa iki tane yolu yok, bir tek yolu var. Çünkü ruhunuz bir değişiklik göstermeyecektir. Ayrıca siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman ruhunuz zaten vücudunuzdan ayrılacak, Allah'a ulaşacaktır. Öyleyse ruhunuzdan medet ummayın. Nefsinizin bütün afetlerini yok etmek mecburiyetindesiniz. Ruhunuz bir emanettir. Kimin aklı başına geldiyse o kişi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırmayı diler. Bunun üzerine defaatle farz kılındığını bilir. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmak farz mıdır? Elbette. Bakınız ne diyor Müzemmil Suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah Teala وَسْكُرْ اِسْمِ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيلًا Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. وَاَنِيبُ اِلَى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُ لَهُ مِنْ قَبْلَ اَنْ يَتِيَكُمِ الْعَزَابَ diyor. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a dönün, Allah'a ulaşın. Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a teslim olun. İşte sevgili kardeşlerim, böylece görüyoruz ki

Allah ile olan ilişkilerimizde Allah Teala son derece açık bir şekilde bizlerle birlikte sadece bizim mutluluğumuzu istiyor. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde iç dünyanızdaki mutluluk nefsinizin bütün afetlerinin yok olduğu noktada yok olur. Bunun nefsinizin afetlerinin yarısının yok olmasını Allah Teala zaten size garanti etmiş. Bu konuda fazla bir gayret sarf etmeniz gerekmiyor. Bir dileğiniz bu konu için yeterli. Dünya saadetinin yarısı, cennet saadetinin üçüncü kat cenneti size bedelsiz olarak teslim edilmektedir adeta. Yani sizin cephenizde ne var? Sadece bir dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmayı diliyorum. Ya da Ya Rabbi, senin bunca ermiş evliyan var. Ben de o ermiş evliyalar gibi olmak istiyorum. Benim de ruhumu sana ulaştır. Onlar nasıl ulaştırdılarsa. İşte böyle bir dilek kişinin mutlaka Allah'a ulaşmasını sağlayacaktır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştıracağını garanti etmiştir. Diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah kimi dilerse onu kendisine seçer ve seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu kendisine ulaştırır diyor. Allah'a ulaşmayı dileyeni kendisine ulaştırır. Ama mutlaka ulaştırır. Bu bir Allah-u Teala'nın sözüdür. Hiçbir zaman vazgeçmez Allah-u Teala sözünü mutlaka gerçekleştirir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. İşte sevgili kardeşlerim, bu hepinize Allah-u Teala tarafından verilmiş olan bir garantidir. Öyleyse bu garantinin hepiniz kanatları altındasınız, garantisi altındasınız. Allah'a ulaşmayı dilemek boynunuzun borcudur. Temel görevinizdir. Mutluluğunuzun da anahtarıdır. Çünkü dilemekle Allah'a ulaşmak birbirinin aşağı yukarı eşididir. Aksi mümkün değil. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse bu kişi mutlaka cenneti elde etmiştir dilediği anda. Bunlardan ruhunu Allah'a ulaştırabilenler daha en az 7-8 aylık ömrü olanlardır. 7-8 ay en az değil, belki de en çok süre, çok daha evvel de Allah-u Teala'ya ulaşanlar oldu kardeşlerimizden, hamdolsun. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar Allah için mutlaka Allah'ın kendisine ulaştıracağı kişiler hüviyetini Allah kendilerini ulaştırana kadar korurlar. Allah'a ulaşmayı dilemek mutlaka ruhun Allah'a ulaşmasını temin eder. Nasıl temin eder? Kişi namaz, oruç, zekat, hac, kelime-i şehadet ve zikir müesseselerinden Allah'a ulaşmayı dilemekten kendine düşeni yapmak durumundadır. Allah'a ulaşmayı dilerse zaten hepsi gerçekleşecektir. Kişi zikrini zevkle gerçekleştirecektir. Namazlardan zevk alacaktır. Bütün güzellikleri yaşayacaktır. İşte böyle bir vaka ile karşı karşıyayız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah-u Teala tarafından mutlaka kendisine ulaştırılır. O kişinin ruhu ve ulaşıncaya kadar da Allah'ın garantisi altındaki bu işlem gerçekleşinceye kadar da 7-8 aylık bir süre kişinin nefsindeki afetler %50'den daha fazla azalır. Bu
noktaya gelinceye kadar o kişi mürşidine ulaşır, sonra nefs tezkiyesine başlar. Nefsinin kalbindeki afetler %50'den daha fazla azalır ve Allah o kişinin ruhunu 7 tane gök katına aşırdıktan sonra kendi zatına ulaştırır. İşte kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir ve ulaşmıştır. Öyleyse kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %51'e ulaştığı için o kişinin hayatının her gün yarıdan daha fazlası mutlu olarak geçmeye başlamıştır. Bu kişinin ahiret hayatına gelince daha Allah'a ulaşmayı dilediği anda birinci kat cennetin sahibi olmuştur kişi. Sonra mürşidine ulaşıp 14. basamakta tabi olduğu noktada ikinci kat cennetin sahibi olur. Sonra ruhunu Allah'a ulaştırır. Ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennetin sahibi olur. Öyleyse dikkat edin sevgili kardeşlerim, bunlar Allah'ın bize verdiği garantilerdir. Hepiniz buna hak kazanmış durumdasınız. Hiç kimse bunun istisnası değildir. Herkes Allah'a ulaşmayı dilemek hakkının sahibidir. Ve kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır. Allah ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Biz insanlar ne kadar bahtlı kullarız değil mi? Sadece bir tek dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Karşılığı, eğer kişinin söylediğimiz gibi 7-8 aylık bir ömrü varsa, mutlaka o kişi 3. kat cennetin sahibi olur. Dünya mutluluğunun yarısına da Allah-u Teala tarafından mutlak olarak ulaştırılır. Bundan sonrası kişinin gayretine kalmıştır. O gayret devam ederse, kişi zikrini artırmaya devam ederse, mutlaka fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Bu noktada günün yarısından daha fazla zikreden birisi vardır karşımızda. Devam ederse, bu kişi nefsini de Allah'a teslim edecektir ve devamlı bir mutluluğun sahibi olacaktır. Kesintisiz bir mutluluk. İç dünyasında mutlu olacaktır, dış dünyasında mutlu olacaktır, Allah ile olan ilişkilerinde mutlu olacaktır. Fizik vücudunu teslim ettiği zaman bu mutluluk %80'ini aşar. Ama ne zaman kişi nefsini de Allah-u Teala'ya teslim ederse, o zaman mutluluğu %100'e ulaşır. Yani nereye varıyoruz? Yani o kişi Allah yolunda mutluluğun gerçek anlamda sahibi kılınır. Kim tarafından? Allah tarafından. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizlere sunmuş bu pastayı. Demiş ki bu hepinizin hakkı, nasıl dilerseniz öyle yaparız. Sizi mutlaka saadete ulaştırırız. Ruhunuzu mutlaka kendimize ulaştırırız. Dünya saadetinin yarısını mutlaka size veririz. Ruhunuzu da kendimize ulaştırırız. Ve emaneti bize teslim etmiş olursunuz. Karşılığında da üçüncü kat cenneti de elde edersiniz. Buraya kadar garantidesiniz. Bir, bu dünyayı mutsuzlar dünyası olarak yaşamak, nefsinizle ruhunuz arasında devamlı kavgayı yaşamak, ömür boyu iç dünyanızda kavgayla yaşamak, başka insanlarla anlaşmanız
büyük ölçüde anlaşmazlık hüviyetinde geçmek, bu sebeple herkesle kavgalı, tartışmalı bir insan olmak ve üçüncüsü Allah ile Allah'ın emirlerini yerine getirmemek sebebiyle mutsuz olmak, huzursuz olmak. Çünkü iç dünyanız mutlaka onu ister. Yani ruhunuz. Allah'ın yasaklarını da işlememek üzere kişi gayret etse bile buna güç yetiremediğini, Allah'ın yasaklarını işlediğini görecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah için olmak, Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamak, her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim, bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. O zaman göreceksiniz ki bu dünya yaşamaya gerçekten değen bir yer. Çünkü o zaman nefsinizin kalbinde hiç afet kalmayacak. Mutluluğu dört başı mamur olarak yaşayacaksınız. Mutluluk, iç dünyanızdaki kavganın bitmesiydi. Ne zaman biter? Nefsinizin kalbindeki bütün afetleri yok ettiğiniz zaman, yerine %100 Allah'ın emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemeyen bir nefs dünyası kalır size. O zaman Allah'ın emirlerini yerine getirmek bir zevk halini alır. Yasak ettiği fiilleri ise asla işlemek istemezsiniz. Bu birinci açıdan meseleye bakmak. Sonrası da var mı? Evet, tabii var. Allah'ın öyle bir dizaynına tabi olmuşsunuzdur ki, başka insanlarla ilişkilerinizde de artık kavga eden bir insan olamazsınız. Başkaları size kötü davransalar da siz onlara karşı kötü davranamazsınız. Onlara en güzel standartlarda muamele edersiniz. Herkes sizinle dostluk etmekten, sizinle beraber olmaktan mutluluk duyar. Hiç kimseye huzursuzluk vermezsiniz. Herkese mutluluk vermek şiarınız olur. Ve bunu bütün boyutlarda başardığınızı göreceksiniz. Herkese mutluluk dağıtan bir hüviyetiniz olacak. Onlar mutluluğu yaşadıkça siz onlardan daha fazla yaşayacaksınız, onların iki katı. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel dizayn edilmiş ki, bu güzelliği yaşadığınız zaman göreceksiniz. O zaman demek ki iç dünyanızda nefsinizle ruhunuzun arasında kavga bittiği için, ruhunuz gittikten ayrıldıktan sonra da nefsinizin kendi içindeki kavga bittiği için. Sonra böyle olduğu cihetle sizdeki iç dünyanızdaki kavga bittiği için başka insanlarla da en iyi ilişkinin içine gireceksiniz. Onlarla da kavganız bitecek. İç dünyanızdaki kavga sona ermiştir. Dış dünyanızdaki kavga da sona ermiştir. Onlar size kötü davranabilirler ama siz onlara kötü davranamazsınız. Bunun içinizden gelmediğini göreceksiniz. Onlara kötülükte bulunamazsınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde bütün güzellikleri en güzel standartlarda gerçekleştirmeniz lazım. Üçüncü cephesi konunun, Allah ile olan ilişkileriniz. Allah'ı ne kadar çok sevdiğinizi o zaman fark edeceksiniz.
Allah'ı çok seveceksiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizin en sevdiği o olacak kendinizden. Daimi zikre ulaştığınız zaman göreceksiniz ki kendinizden çok daha fazla seversiniz Allah-u Teala'yı. Ve Allah ile aranızdaki ilişkiler en üst seviye mutluluğu ulaştırır size. Öyle bir noktaya ulaşırsınız ki kalbinizden ne geçse Allah-u Teala'nın size onun daha fazlasıyla ulaşmasını sağladığı bir noktada olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, böylece iç dünyanızdaki kavga bitmiş olacak. Dış dünyanızdaki kavga bitmiş olacak. Allah ile olan ilişkilerinizde mevcut olan kavga bitmiş olacak. Allah'ın bütün emirlerini ve yasaklarını Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta mutlaka gerçekleştireceksiniz. Sevgili kardeşlerim, işte bu gerçek mutluluktur. Siz bir insansınız. Hepiniz ayrı ayrı bu mutluluğa layıksınız. İnsan olarak yaratıldığınız için. Ve söylediklerimizi yaşamayı başarırsanız, o zaman insan olmanın o büyük huzurunu çok geniş spektrumlu olarak yaşamaya başlayacaksınız sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın bütün güzellikleri en güzel standartlarda sizlere ulaştırması kötü bir şey mi sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala hepinizi o kadar çok seviyor ki sizleri mutlu etmek için bütün formülleri hazırlamış, yazmış kitabına, yazdırmış, sizin mutluluğunuz için her şeyi yapmaya hazır. İsteyin, mutluluğu versin. Hepiniz bu konuda hak sahibisiniz. Sevgili kardeşlerim. Ve bunun için sadece bir dileğin sahibi olmanız lazım. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu dilek sizi mutlak olarak hedefe ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala yarı mutluluğu, yani dünya saadetinin yarısını ve üçüncü kat cenneti size garanti etmiş. Oraya kadar hiçbir probleminiz olmadan ulaşırsınız. O da mutluluktur. Dünya saadetinin yarısını yaşarsınız ama öldükten sonra gideceğiniz yer mutlaka cennetin üçüncü katı olacaktır. Ama yetinmemelisiniz bu kadarla. Daha öteye geçmelisiniz çünkü size verilmiş bir hak var. Daha çok mutlu olabilirsiniz. Ruhunuzu Allah'a teslim etmeniz Allah'a yetmez. Başka imkanlar da vermiş size daha çok mutluluğu isteyenler için. Fizik vücudunuzu da teslim edin diyor. Dördüncü kat cenneti elde edin. Bunun karşılığında da dünya saadetinde %80'inden fazlasını elde etmiş olursunuz diyor Allah-u Teala. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden herkesin mutluluğu her gün %80'den fazladır. Eğer kişi daha öteye geçer de daimi zikre ulaşırsa ne olur? Daimi zikre ulaşırsa o kişi nefsini de Allah-u Teala'ya teslim etmiştir. O zaman her şey çok daha güzel bir statü içinde gerçekleşecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öylesine her şey güzel ki, bu güzellikler içinde
bütün insanların sonsuz bir saadeti yaşamaları, Allah'ın bütün insanlara verdiği bir hediyedir. Sevgili kardeşlerim, o hepinizi sever. Hepinizi çok ama çok sever. Evet, siz de hepiniz bu mutluluğa layıksınız. Sadece insan olarak yaratılmak şerefine erdiğiniz için. İnsan olarak yaratıldınız, kainatın en üstün mahluklarısınız. Öyleyse Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini bilerek siz de Allah'ı sevin, kendinizi de sevin. Kendinize daha büyük mükafatları sağlamak hepinizin elinde. Öyleyse ne zaman ne olur? Allah'a ulaşmayı dilersiniz, birinci kat cennetin sahibi olursunuz. Dünya saadetiniz başkalarından farklı değildir. Ama Allah Teala size yardım eder muhakkak. Sizi mürşidinize ulaştırır. Tabi olursunuz, ikinci kat cennet sizin olur. Henüz nefs tezkiyesine başlamadınız. Ama bu söylediğimiz noktada, mürşidinize ulaştığınız noktada, tabiyetinizden sonra nefs tezkiyesi yapacaksınız. Sevgili kardeşlerim, bu dizayn içerisinde yapacağınız o nefs tezkiyesi nefsinizin afetlerini adım adım azaltacaktır. Nefsinizin afetlerinin yarısını azaltana kadar gene garanti altındasınız. %51'ini yok etmek Allah-u Teala'nın uhdesindeki görevdir ve de mutlaka gerçekleştirir. Ve ruhunuzu Allah'a ulaştırdıktan sonra da zikriniz devam edecektir. Zikrinizin size hep huzur verdiğini göreceksiniz. Ruhunu Allah'a teslim eden bir kişi, dünya saadetinin yarısını elde etmiştir. Siz neden elde etmeyesiniz ki sevgili kardeşlerim? Sevgili dostlar, hepinize kapıları ardına kadar açmış Allah-u Teala. İsteyin diyor, vereyim diyor. Bana ulaşmayı dileyin diyor, kendime ulaştırayım. Cennete girmeyi dileyin diyor, size üçüncü kat cenneti vereyim. Ama diyor, eğer siz derseniz ki ben cennete girmek istiyorum, beni cennetine ulaştır, o zaman diyor ben sizi cennetime ulaştırmam. Cennetime ulaşmanız için talebiniz, cennetime ulaştırmam için sebep teşkil etmez. Ama Allah'a ulaşma, ruhunuzu bana ulaştırma talebiniz, cennetim için mutlak bir garantidir. Sevgili kardeşlerim, bazen şaşıyorum bu insanlar nasıl bu kadar mantık dışı kalabiliyorlar. Allah Teala diyor ki, siz diyor sadece bir tek şey yapacaksınız. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Dikkat edin sevgili kardeşlerim, bana ulaşacaksınız demiyor. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor Allah Teala. O zaman bu sadece bir dilek. Karşılığı mı? Karşılığı üçüncü kat cennet. Karşılığı dünya mutluluğunun yarısı. Bundan ötesini isteyenler için daha sonuna kadar bütün ilerlemeleri Allah-u Teala ötesini almış. Günün yarısından daha fazla zikir. Fizik vücudun teslimi, daimi zikir, nefsin teslimi. Dördüncü kat cennet, beşinci kat cennet.
nefsin teslimiyle beraber daimi zikre ulaşmak ve daimi zikre ulaştığı için de nefs teslimini gerçekleştirmek. Orada mutluluk %100'e ulaşmıştır, dünya mutluluğu. O kişi hayatının her anında mutludur. Öyleyse sevgili izleyenler, eğer bizi ilk defa izliyorsanız sorun kendinize, mutlu musunuz? Söylediğimiz açılardan değerlendirin, mutlu olmadığınızı göreceksiniz. İç dünyanızdaki kavga bitti mi? Hayır, bitmedi. Dış dünyanızdaki kavga bitti mi başka insanlarla? %100 güzellikleri mi yaşıyorsunuz? Hayır. Allah ile olan ilişkilerde durumunuz nasıl? Bütün ibadetleri yapıyor musunuz? İslam'ın 5 şartının dışında Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? 6. 7.'si de daimi zikre kadar ulaşan bir zikir müessesesi. Yolun neresindesiniz sevgili kardeşlerim? Neresinde olursanız olun, bilin ki Allah Teala size garanti vermiştir. Sözünden asla ve kat'a dönmesi mümkün değildir sevgili kardeşlerim. Onun için Allah Teala'ya çok dua edin, hamd edin, şükredin sevgili kardeşlerim. Her şeyin sizi çok daha mutlu edebileceği bir dünyada yaşamak istemez misiniz? Öyleyse ne duruyorsunuz? Allah Teala ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? Hadi diyor, koşun, koşun. Arzı yerlerle gökler kadar olan cennetlerime koşun diyor. İşte bu koşmanın deparı, başlangıç noktası bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ve dilediği anda kişi birinci kat cenneti kazanmıştır. İşte sevgili kardeşlerim, daha öteye geçin. Allah'a ulaşmayı dileyen sizi Allah Teala mutlaka mürşidinize ulaştıracaktır. İşte ikinci kat cennetin sahibisiniz. İrşad makamının söylediklerini yaparsanız, verdiği zikir sayısına uygun zikrederseniz, göreceksiniz ki nefsinizin kalbindeki afetler adım adım azalacak. Bunun en güzel yaşandığı nokta daimi zikre ulaştığınız yerden sonrasıdır. O noktadan itibaren, daimi zikre ulaştığınızdan itibaren ne demek istediğimi tam anlamış olacaksınız. O zaman Allah-u Teala'ya gözyaşlarıyla hamd edeceksiniz, şükredeceksiniz. Size böyle daimi bir mutluluğu nasip kıldığı için. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah için olun. Sakın vazgeçmeyin. Hiçbir şey karşılığında mutluluğunuzu satmayın. Hayatınızda mutluluğu yaşamanız parayla pulla değil sevgili kardeşlerim. Ama Allah'a ulaşmayı dilemekle, ulaştıktan sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmeyi gerçekleştirecektir. Daha sonra nefsinizi teslim etmeyi gerçekleştirecektir. Daha sonra iradenizi Allah'a teslim etmeyi gerçekleştirecektir. Bütün bu muhteva içerisinde sizin yapmanız lazım gelen şey en güzeli gerçekleştirmenizdir. Kendiniz için her şey en güzel standartlarda Allah-u Teala'nın katında sizi bekliyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz ve gemi iskeleden demir alacak. Muhteşem bir fizik ötesi mutluluk diyarına
yolculuk yapacaksınız. Sonra da bir gün gelip bana mutluluğunuzu anlatacaksınız. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, biz insanlar Allah-u Teala'nın ne kadar büyük nimetleri var. Bu nimetlerden alacağınız sonuçlarla hepiniz için sevgili kardeşlerim, Allah'ın güzelliklerini yaşamak söz konusu olacaktır. Hepinizin ruhunuzu, fizik vücudunuzu, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmek suretiyle cennet saadetinin de %100'ünü yaşayarak adın cennetlerine girmenizi, dünya saadetinin de %100'ünü yaşayarak bütün mutlulukları etrafınızdaki insanlarla paylaşmanızı dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, El-Fatiha.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz ahitler, yeminler. Bir Allah'ın ahdi var, bir bizim ahdimiz var. Allah'ın ahdiyle bizim misakimiz, yeminimiz ve ahdimiz. Öyleyse her biri ayrı bir cepheden bir bütün oluşturuyor. Allah Teala buyuruyor ki Allah'ın ahdini ifa edin. Yerine getirin ve bi ahdillahi efu. Allah'ın ahdini ifa edin. Acaba ne demek istiyor Allah Teala? Allah'ın ahdi nedir? Allah'ın ahdine konu olarak gelebilmek için Allah Teala'nın ezele bizi döndürmesi lazım. Ezele dönüyoruz. Bakıyoruz ki Elestü bir Rabbiküm günü Allah Teala diyor ki biz bütün Ademoğullarını huzurumuzda topladık. Ve onların hepsine dedik ki Elestü bir Rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Galo dediler ki bela evet. Hepimiz oradayız. Adem Aleyhisselam'ın zahrından, sırtından Adem Aleyhisselam'ın çocuklarını çıkarıyor. 1200 yıl yaşamış. 1200 yılda 24 nesil ortalama, her bir neslinde kendi çocukları, onların çocukları, onların çocukları. Allah Teala herkese onu söylüyor. Ezelde Adem oğullarının kıyamete kadar dünyaya gelecek olan hepsini huzurunda topluyor Allah Teala orada indi ilahide. Ve hepimize birden sesleniyor. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Galu dediler ki bela evet. Elestü bi Rabbiküm'e cevap veriyorlar. Acaba ondan sonra ne olmuş? Ondan sonra Allah Teala hepimize hitap ediyor. Ey nefsler, bana teslim olacağınıza dair bana misak verin. Ey ruhlar, bana teslim edeceğinize dair, bana teslim olacağınıza dair bana misak verin. Ey fizik vücutlar, bana teslim olacağınıza dair bana ahd verin. Ve nefsler, ruhlar, fizik vücutlar. Fizik vücudumuzunki ahd. Nefslerinki yemin, ruhlarınki misak. Bu üç tane yemini, yemin, misak ve ahdi Allah Teala bizlerden aldıktan sonra iradelerimizden de
misak alıyor. İlahi irade bizim cüz'i irademizden misak alıyor. İrademizi de Allah'a teslim etmek üzere.

İşte yemin, misak, ahd ve misak. Ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin, tesliminin ötesinde Allah Teala'nın ilahi iradesi bizim cüz'i irademizden misak alıyor. Onun da teslimine dair. Bu sebeple Allah Teala'nın hepimize söylediği şey, misakinizi yerine getirin tarzındaki ifadesi aslında Allah'ın ahdini ifa edin ve bi ahdillahi effu diyor Allah Teala. Sonra onun sırat-ı müstakim olduğunu, sırat-ı müstakim üzerinde bir hedeflere yürüme olayının cereyan etmesi lazım geldiğini ifade ediyor. Ve Rahat Suresinin 20 ve 21. ayetlerinde buna dokunuyor. Ve bi ahdillahi evfu. Allah'ın ahdini ifa edin. Onlar diyor Allah'ın ahdini ifa ettiler. Sevgili kardeşlerim,

insanların Allah'ın ahdini yerine getirmeleri, ruhlarını, veşlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmeleri demektir. Onlar misaklerini bozmazlar, Allah'ın ahdini ifa ederler, diyor Allah Teala. Rad suresinin 21. ayet-i kerimesi. Biz insanların bir ruhumuzun Allah'a verdiği misak var. Bir de ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi Allah'a teslim ettikten sonra irademizin Allah'a verdiği misak var. Onlar misaklerini bozmazlar ve Allah'ın ahdini yerine getirirler, diyor Allah Teala. Ve bi'ahdillahi efu. Allah'ın ahdini ifa ederler. Bizim misakimiz Allah Teala'nın ahdi oluyor. Allah Teala Allah'ın ahdini yerine getirin emrini verdiği zaman ruhun ve cin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimini ifade ediyor olay. Aslında Allah'ın ahdi sadece irademizin misakini kapsar. Ama irademizin misakini gerçekleştirebilmemiz için evvela ruhumuzu, sonra fizik vücudumuzu, sonra nefsimizi Allah'a teslim etmemiz lazım ki neticede irademizi de Allah'a teslim edelim. Sevgili kardeşlerim, buradaki muhteva çok güzel bir ayrımla simgelenmiş. Allah Teala'nın o muhteşem dizaynını görüyoruz burada. Allah Teala onlar misaklerini bozmazlar, onu ifa ederler dedikten sonra ...22. ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki vellezine yesulune ma emerallahu bihi en yusale ve onlar Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Onlar misaklerini bozmazlar. Misak nedir? Ruhumuzun Allah'a ezelde verdiği yeminin adı misaktır. Ruhumuzu biz hayattayken mutlaka Allah'a teslim edeceğimize dair Allah'a misak vermişiz. Allah Teala da onu söylüyor. Onlar misaklerini bozmazlar. Ne yaparlar? Eğer misaklerini bozmazlar sözüne 21. ayet-i kerimeye, 22. ayet-i kerimeye ulaştırırsak, bitiştirirsek, birleştirirsek ikisini, onlar misaklerini bozmazlar ve Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar, diyor Allah Teala. Neymiş Allah Teala'nın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şey? Ruhumuz. Bize ait değil. Allah'ın bir emaneti ve ölmeden evvel o emaneti Allah Teala geriye istiyor. Hepimizden istiyor. Allah Teala emanetini geri istiyor. Mutlaka onu Allah'a iade etmek mecburiyetindeyiz.
İşte kelime kelime manası Ra'd 22'nin. Vellezine ve onlar yesulune vasıl ederler, ulaştırırlar. Ma şeyi emerallahu Allah'ın emrettiği şeyi bihi ona en yüsele ulaştırmayı. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi yani ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor Allah-u Teala. Öyleyse çok açık bir muhteva görüyoruz burada. Allah'a ulaştırılmasını emredilen şeyin Allah'a vasıl olması. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Burada her şeyin farklı bir dizaynda olduğunu görüyoruz. Allah Teala böyle söylüyor. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a, ona, Allah'a ulaştırırlar. Sevgili kardeşlerim, şimdi burada korkunç bir tuzakla karşı karşıyayız. Çünkü Türkiye'de mevcut 22 tane Kur'an mealinin, bizim dışımızda 22 tane Kur'an meali var. Tetkiki korkunç bir tablo çıkardı ortaya. Bu ayet, onlar Allah'ın ahdini bozmazlar ve akrabalık bağlarını kuvvetlendirirler şeklinde Türkçe'ye çevrilmiş. Sevgili kardeşlerim, ne akrabalık var, ne bağ var, ne kuvvetlendirmek var. İnsanlar hangi yanlışı ileten insanlar onları bunu öğretmişlerse insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşacağına inanmıyorlar. Zannediyorlar ki ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür. İnsan ruhu her gün birkaç defa o kişinin vücudundan, birçok defa, sayısız defa vücudundan ayrılır. Dilediği yere gider, sonra tekrar döner. Vücudun haberi bile olmaz. Bir gün vücuttan ayrılan ruh tabiiyetle beraber devrin imamının dergahına gider. Oradan diğer ruhlarla birlikte 7 katlık bir yolculuğa çıkar. 7 tane gök katını aşar. 7. gök katında 7 tane alemi aşar. Allah'ın zatına ulaşır. Ve Allah'ın zatında yok olur. Bunun adı seyri sülüktür. Ve üzerimize defaatle farz kılınmıştır. İşte bu farz ayetlerden birisi de budur. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Başka Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesi. İrci'i ila rabbiki. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş diye Allah Teala ruha emir veriyor. Nefse emir veriyor ama evvela Fecr 27, 28, 29, 30 şöyle. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten vardiye fethuli fi ivadi ve tuli cenneti. Ey mutmain olan nefs diyor Allah Teala nefse hitap ediyor. Rabbinden razı ol, radiye makamı, Rabbinin rızasını kazan, mardiye makamı. Nefse Allah-u Teala üç kademede sesleniyor. Mutmain olmak, mutmainne, radiye ve mardiye. Mutmain olmak, doyuma ulaşmak, Allah'tan razı olmak, Allah'ın da kuldan razı olması. Ruha sesleniyor, irci'i ila rabbiki diyor. Rabbine geri dön. Ey ruh geri dönerek Rabbine ulaş. Sonra fizik vücuda sesleniyor. Fethuli
fi ibadi, o zaman kullarımın arasına gir. Gene fizik hülyası seni ve tuli cenneti, ve cennetime gir. Öyleyse olayları dizayn edip yerlerine oturttuğumuz zaman bir sonuç çıkıyor ortaya. İnsan ruhu Allah'a geri dönecektir. İrci'i ila Rabbiki diyor Allah Teala. Sonra ne diyor? Ve enivü ila Rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümül azabe. Üzerinize azap gelmeden önce Rabbinize yönelin ve ona teslim olun. Evvela yönelmek. Yönelmeden hiç kimse Allah'a teslim olamaz. Evvela yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek, sonra ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. Hepinizin bildiği gibi bu teslim Allah Teala tarafından gerçekleştirileceği garanti edilen bir teslimdir. İnsanlara düşen şey sadece Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse bileceğiz ki Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Allah ulaştırır. Kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dostları, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah bizlere bu hakikatleri öğretti. İslam aleminin asırlarca evvel unuttuğu Kur'an hakikatleri. İşte bunlardan bir tanesi ruhumuzun Allah'a geri dönmesi, Allah'ın zatında yok olmasıdır. Üzerimize Allah-u Teala Allah'a yönelmeyi de Allah'a ulaşmayı da farz kılmış. Ama bir devirdeki alimler, geçmiş son birkaç devirdeki alimler, insan ruhu vücuttan ayrılırsa insan ölür zannıyla bu ayetleri karalayıp yok etmeye çalışmışlar. Ama güneş balçıkla sıvanmaz. İşte Allah Teala Allah'ın ahdi dediği zaman ruhumuzu da ve içimizi de nefsimizi de Allah'a teslim etmemizi istiyor. Allah Teala ve bi ahdillahi efu dedikten sonra Allah'ın emrini yerine getirin diyor. Ve takva sahibi olun diyor. Sonra da Allah'ın vasiyetinden bahsediyor. Enam suresi 151, 152, 153. ayetler. Ve ahdullahi efu diye başlıyor Allah'ın ahdine. İfa edin. Sonra Allah Teala diyor ki işte bu sırat-ı müstakimdir. Ona tabi olun. Sırat-ı müstakime tabi olun. Ve sonunda da ayet-i kerimenin bunun en üst seviye sonucunu söylüyor. İşte bu Allah'ın vasiyetidir. Ruhu ve içi, nefsi ve iradeyi hepsini birer birer teslim etmeyi içeren

İşte Allah-u Teala'nın Enam 151'de söylediği şey ve bi ahdillahi efu, Allah'ın ahdini ifa edin sözü sadece iradenin teslimini içerir. Ruhun ve için nefsin teslimi olmadan gerçekleşemeyeceği için dolaylı bir şekilde onları da kapsar. Ama Allah'ın vasiyeti budur dediği zaman Allah Teala takvaların hepsinin tahakkukuyla gerçekleşen bir sonuçtan bahsediyor. Bütün takvalar, ruhun ve için 7 tane takva, Allah'a ulaşmayı dileme takvası, mürşide ulaşıp tabiyet takvası, ruhu Allah'a teslim takvası, fizik vücudun teslimine ait olan takva, nefsin teslimine ait olan takva, irşada ulaştıran takva ve iradeyi Allah'a teslim ulaştıran takva olmak üzere 7 tane takvanın hepsini içeriyor Enam suresinin 152. ayet-i kerimesindeki Allah'ın vasiyeti. Hepsini teker teker içeriyor. Teslimler olarak al bakarsak, ruhun teslimini ve için teslimini, nefsin teslimini ve iradenin teslimini 4 tane teslimi içeriyor. Böyle bir ortamda Allah'ın vasiyetiyle Allah'ın ahdi birbirinden ayrılıyor. Allah'ın ahdi sadece iradenin teslimini muhtevasını alıyor. Ama diğer teslimler yapılamadığı için aynı sonuca ulaşılıyor. İradenin tesliminin gerçekleşebilmesi için evvela ruhun, sonra veçin, sonra nefsin Allah'a teslim olması lazım. İşte Rad suresinin 20 ve 21. ayetlerini birbirine bağladığımız zaman Allah'ın ahdini yerine getir. Onlar Allah'ın ahdini yerine getirdiler dedikten sonra Allah Teala Rad 21'de 22'de diyor ki ve onlar Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırdılar, vasıl ettiler. İşte Allah'ın ahdini tek başına alırsak bu sadece ruhumuzun Allah'a teslimidir. Affedersiniz. Allah'ın misakini, onlar misaklarını gerçekleştirdiler. Ruhlarını, veçlerini, neflerini ve iradelerini Allah'a teslim ettiler değil. Onlar ruhlarını Allah'a teslim ettiler ve ruhlarının Allah'a ezelde verdiği misaki gerçekleştirdiler oluyor.

Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Sonraki ayet-i kerimede ve onlar Allah'ın misakini yerine getirirler. Eğer Rad 21'deki sadece bir bölümü alırsak ve onlar Allah'ın misakini yerine getirdileri yerine alırsak, sonraki ayet, 22. ayet bu misakin ne olduğunu ifade ediyor. Misak sadece ruhun Allah'a teslimidir. Ama Allah'ın misakinin bir başka hüviyeti var ki o Allah Teala'nın misaki ruhun da ve için de nefsin de iradenin de teslimini içeriyor. Ama muhtevası sadece iradenin teslimi istikametinde. Sonrasına bakıyoruz. Ayetin bir evvelki ayeti değil de bir sonraki.

sonraki ayet-i kerimeye bakıyoruz. 21'den sonra Rahat 22'de Allah-u Teala onların Allah'ı dilediklerini ifade ediyor. Onlar Allah'ın zatını sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir diyor. Vellezine sabir ibtigâhe ve çer abbühüm. Onlar sabırla iptiga ederler, isterler, dilerler. Veçir Rabbeke Rablerinin veçini. İşte burada iki ayrı sonuçla karşılaşıyoruz. Bir insanın iradesini Allah'a teslimi söz konusuysa, bunu tek başına değerlendirdiğimiz zaman Allah'ın veçini talep edenlerin Allah'ın zatını görmeyi talep edenler olduğunu görüyoruz. Çünkü kim ruhunu ve veçini nefsini Allah'a teslim ettikten sonra iradesini de Allah'a teslim ederse, teslim ettiği noktada mutlaka iradenin teslimiyle beraber Allah'ın zatının görülmesi vardır. Burada sabir iptigaye ve çerabim dediği zaman Allah Teala, onlar sabırla Allah Teala'nın veçini dilerler, veçini kalp gözüyle görmeyi dilerler. Velayetin en üst noktası. Bir kişinin irşat makamına Allah Teala tarafından tayin edildiği nokta, irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle Allah Teala kişiyi irşat makamına tayin ediyor. Bu noktada o kişi mutlaka Allah'ın zatını görmüştür. Allah'ın zatını gören kişi Allah Teala tarafından irşat makamına tayin edilir. Geri kalanlar vekil mürşitlerdir. Allah'ın mürşidi Allah'ın irşat makamına Allah'tan aldığı emirle emredecek olan, irşat makamını bu seviyede tayin ettiği kişi, irşada memur ve mezun kılınan kişi, el öptürmek yetkisinin yegane sahibidir. Ona tabi olanların da el vermek istikametinde her zaman yetkileri olur. Ama bu, o seviyede bir yetki değildir. Allah'ın zatının görülmesi, irşat makamının temel hususiyetidir. İşte ve onlar Allah'ın zatını dilerler. Sabir iptigaye ve çerabbühüm demekten murad Allah Teala'nın onların Allah'ın zatını görmeyi dilemeleri. Ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmiş olan bir kişi buna hak kazanmıştır. O gerçek anlamda bir mürşit olmuştur. Peki vellezine sabir iptigaye ve çerabühüm dediği zaman Allah Teala başka bir grubu daha devreye alıyor mu? Elbette alıyor. Bir ikinci grup, onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Ruhlarını Allah'ın zatına ulaştırmayı dileyenlerdir. İşte Allah Teala Yunus Suresinin 25. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'ya ulaşmayı dileyenleri kastediyor. Onları sırat-ı müstakime ulaştırdığını söylüyor Allah-u Teala. Sırat-ı müstakime ulaşanlar neye ulaşmak için sırat-ı müstakime ulaştırılır? Allah'ın zatına ulaşmak için.
Allah'ın zatını dileyenler, Allah'ın zatına ulaşmak için dileyenler, Allah'ın zatını görmek için dileyenler olarak iki grup oluşturuyor. Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenler ruhlarını Allah'a ulaştırdıkları yirmi birinci basamakta gök katlarının yedincisine çıkmışlardır. Yedi alemi geçmiştir ruh. Allah'ın zatına ulaşmıştır. Ve Allah'ın zatına ulaşınca Allah'ın zatında yok olur. 22. basamak. Bu Allah'ın zatında ifna olmaktır. Fena filan makamıdır burası. Herkese Allah Teala bunu bir ciddi bir emeğin karşılığı olmaksızın doğrudan teslim eder. O kişi Allah'ın zatına ruhunu ulaştırmıştır. Allah'ın zatına ulaştırdığı zaman Allah'ın o kişiye yaptığı yardım sona erer. Buraya kadardır Allah Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Bu Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerin son merhalesidir. Bundan sonra Allah'ın zatını görmeyi dileyen kişi fizik vücudunu teslim edecektir, nefsini teslim edecektir. En sonunda iradesini Allah'a teslim edecektir ki Allah zatını o kişiye göstersin, onu irşat makamına tayin etsin. İşte onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdirden murat ikidir. Bir tanesi Allah'ın zatını görmeyi dilemektir. En üst makama talip olmaktır. İkincisi Allah'ın zatına ulaşmayı dilemektir. O son derece basit bir olgu. Herkese kapılar açık. İşte Rad suresinin 21. ayet-i kerimesinin ve onlar Allah'ın zatını dilerler ifadesi onların Allah'ın zatını görmeyi dilemeleri değil. Eğer bir sonraki ayet-i kerimeyle bir evvelki ayet-i kerimeyle birleştirirseniz ve onlar Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar ifadesi bir sonraki ayet-i kerime manayı sadece Allah'ın zatına ulaşmaya yöneltiyor. Ama kim Allah'ın zatını görmeyi dilerse o 14. basamakta yola çıkıp 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştıran, Allah'a teslim eden bunu hedef iddiaz eden kişi değildir. O, bunu yaptıktan sonra fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. 25. basamak, nefsini Allah'a teslim edecektir. 26. basamak, irşad olacaktır. 27. basamak, iradesini de Allah'a teslim edecektir. Ve Allah'ın zatını görecektir. İşte Allah Teala'nın verdiği sabir ibtigaye ve çerabbühüm ifadesi onlar sabırla Allah'ın zatını görmeyi iptiga ederler. Onu hedef edinmişlerdir. Noktasına ulaştırıyor bizi. Burası Allah'ın ahdini yerine getirenler için geçerlidir. Ahdallahi. Burası Allah'a verdikleri iradelerinin misakini yerine getirenlerin mevkiidir. Allah'ın zatının görüldüğü yer. Öyleyse Allah ile olan yeminlerimiz, ahitlerimiz, misaklerimiz muhteva olarak bir araya getirildiği zaman
Allah'ın ahdi sadece irademizin teslimini içerir. Bu teslimle beraber daha evvel yapması lazım gelen üç teslim mecburen olacaktır ki onlardan sonra kişi teslim etsin. Ama Allah'ın vasiyeti, 156. ayet-i kerimedeki Allah-u Teala'nın söylediği vasiyet, önce ruhun teslimini, sonra fizik vücudun teslimini, sonra nefsin teslimini, sonra iradenin teslimini, hepsini kaplıyor. İşte böyle bir noktada bir bütünü ifade ediyor Allah Teala. Bize ait olan misak de gene iki tane hüviyet kazanıyor. Bir tanesi ruhumuzun Allah'a teslimi, misak. İlk teslimimiz. Bir tanesi gene bizim misakimiz, irademizi Allah'a teslim etmemiz. İrademizin misaki, o ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi de muhtevasına alan bir teslim. O noktadaki kişi Allah'ın zatını görmek üzere bunu gerçekleştirmiştir. Onların gidecekleri yer adın cennetleridir. Allah'ın zatını gören kişi ise sadece üçüncü kat cennete ulaşabilir. Adın cennetleri yedinci kat en üst seviye cennetlerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim Allah'ın ahdiyle bizim ahdimiz arasında farklılık var. Allah'ın ahdi dört teslimi birden ifade eder. Bizim o dört teslimi de yerine getirmemizi ifade eder. Dördüncüyü yerine getirdiğimiz için diğer üçünü de ihtiva etmeliyiz. Ama bizim ahdimiz sadece fizik vücudumuzun Allah'a teslimine ihtiva eder. Öyleyse Allah'ın ahdiyle bizim ahdimiz arasında çok ciddi bir farklılık var. Allah'ın misakine gelince bizim misakimiz ruhumuzun Allah'a teslimidir. Bizim misakimiz irademizin Allah'a teslimidir. Allah'ın misaki ruhumuzu ve içimizi ve nefsimizi Allah'a teslim ettiğimiz bir muhteva taşır.

hepsini birden teslim etmeyi ifade eder. Ama Allah'ın ahdi sadece irademizi Allah'a teslim etmeyi ifade eder ki bu otomatik olarak daha belki teslimleri de içerecektir. Görüldüğü gibi Allah'ın ahdi, misaki, bizim ahdimiz, misakimiz, yeminimiz ayrı ayrı çok önemli farklılıklar gösterir. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı ve bir güzelliği birlikte yaşadık. Sözlerimizi burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerimiz, can dostlarımız, gönül dostlarımız. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Saadet sizin de hakkınız. Mutluluğu evinize getiren, asr-ı hidayete damgasını vuran ilk ve tek yayın Aylık Mihir dergisi. İmam İskender Ali Mihr'in kalemiyle mutluluk ülkesine her ay yeni bir yolculuğa hazır mısınız? Muhtevalarından uzaklaştırılan Kur'an-ı Kerim kavramlarını Mihir dergisinde bulacaksınız. İnsanlığın susadığı ilim bu dergide. Tüm suallere Allah'ın ayetleriyle verilen cevaplar. Kainatın incisi Peygamber Efendimizin sözleri, hadis-i şerifler. Ekonomi ve bilim sualleri, her ay bir başka evliyanın hayatı, fıkıh konuları ve okuyucularımızdan çağlayanlar bölümleriyle hayatınızı dolduracak dergi. Çocuğunuz, arkadaşlarınız, akrabalarınız için en güzel hediye. Onları Mihir dergisine abone yapın, sevdiklerinizi sevindirin, dergisi kendi adına gelsin, her ay zevkle okusun. Mihir dergisine hemen abone olun, siz de mutluluk kervanına katılın. Mutluluğun sırları her ay kapınızda. Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: صلوات الله وسلامه على محمد.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah bizleri birlikte kıldı. Allah, sizler ve biz gene bir bütün oluşturduk. Gene can cana, gönül gönüleyiz, kalp kalbeyiz. Her şey o kadar güzel ki sevgili kardeşlerim. Neden size hep genel anlamda güllerden sonra çıkıyoruz biliyor musunuz? Konuşmaya başlamadan evvel hep güller var. En çok sevdiğimiz koku, en çok sevdiğimiz çiçek neden biliyor musunuz? Bir gün sizinle beraber bir gonca gül kokusu duyarsanız ki zamanı gelince hepiniz duyacaksınız. Bilin ki yanınızda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem var. Sizinle beraber. Ne zaman bir beklemiş gül, Eylül gülü kokusu duyarsanız, beklemiş bir gül kokusu, gonca gül değil de iyice olgunlaşmış bir gülün kokusu. O kokuda bizim kokumuz sevgili kardeşlerim. O kokuyu duyarsanız bilin ki o zaman da biz sizinle birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, gülleri çok seviyoruz. Bize göre dünyadaki en güzel koku gül kokusudur. Bu güllerin içinde de en güzel koku Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bahar gülü. Gonca gül kokusudur. Her şey o kadar güzel ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın her an bizleri sizinle kıldığını oradan anlayabilirsiniz. Ne zaman yanı başınızda bir çam kokusu duyarsanız bilin ki Hazreti Ali sizinle beraberdir. Bir kahve kokusu, Üveys el-Karani Hazretleri sizinle beraberdir. Şunu söylemek istiyorum can kardeşlerim. Hayata mutluluğu yaşamak için gönderildiniz. Ama oraya mutluluğa sadece aklını kullanabilenler ulaşır. Yani aklın kendisini ulaştırmak istediği yere ulaşmak isteyenler. Aklın talebi aslında Allah'ın talebidir. Eğer akıl Rabbani bir ortamda şuur kazandıysa. Öyleyse aklın şuur kazanması, aklın doğru hedefi, gerekli şartların, delillerin ortaya konmasıyla tespit etmesine engel olamaz. İnsanların
Çok büyük bir kısmı, mutlaka %90'dan daha fazlası hep Allah'ın yolunun dışında kalmış, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kimselerden oluşur. Her devirde böyle olmuştur. İşte o geri kalanlar bütün devirlerde o kavimdeki Resul'ün etrafında toplanmış olanlardır. Bir başka ifadeyle onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Onlar akıllarını kullanabilenlerdir. Sevgili kardeşlerim, sadece iki tür insanın var olduğunu hepiniz çok iyi bilmelisiniz. Allah'a ulaşmayı dileyenler veya dilemeyenler. Aklın kullanılmasının başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemek ve dilememekten dilemeyi seçmişse, o aklını kullanmaya başlamış olan kişidir. Bunun arkası gelecektir. Kişi yedi kademede adım adım amini olacaktır. Allah'ın ard arda vücuda getirdiği şartlar onun aklını daha çok, daha çok, daha çok kullanmasına sebebiyet verecektir. Öyleyse

Bütün insanlar için sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sadece iki tane alternatif var. Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek. Gene sadece iki alternatif var. İki alternatif. Aklını kullanmak veya kullanamamak. İnsanın hayatı açısından da sadece iki tane alternatif var. Mutlu olmak veya mutsuz olmak. Dikkat edin ki mutlu olanlar aklını kullanabilenlerdir. Dikkat edin ki mutlu olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'ın yolunda olanlardır. Allah hepinizin mutlu olmasını ister. Kendisi bir mahluk olan ve Allah'ın huzurundan kovulmuş olan cin tayfesinden şeytan da, iblis de sadece sizin mahvolmanızı ister, mutsuz olmanızı ister. Adem Aleyhisselam'ın intikamını sizden almak ister. Adem Aleyhisselam'dan alamadığı intikamı. Baştan Adem Aleyhisselam'ı kandırmış, Allah'ın cennetinden kovulmasına sebebiyet vermiş. Ama aklını başına toplayan Adem Aleyhisselam değil sadece kendisini ve Hazreti Havva'yı, evlatlarından, onların evlatlarından, torunlarından, torunlarının torunlarından pek çoğunu Allah'ın yoluna almayı başarmış. Öyleyse Allah sizin mutlu olmanızı, şeytan sizin mutsuz olmanızı ister. Aklını kullananlar mutluluğa yelken açanlardır. Öyleyse her şey, bütün güzellikler kervanı bir dilekle başlar. Tek bir dilek. Bütün mutlulukların kapısını açan, neticede insanı mutlaka sulh ve sükuna ulaştıracak olan bir tek dilek. Eğer dileyen kişi diledikten sonra Allah'ı kendisine her kademede vekil tayin etmeyi başarabilirse, birinci kademede bu otomatik olarak uygulanır. Birinci kademede Allah'a ulaşmayı dileyen kişi için Allah mutlak vekildir. Otomatik vekildir. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse, o kişi Allah Teala tarafından öyle bir imanın sahibi yapılır ki, o kişi ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştıracağına kesin olarak bakmaktadır. Mutlaka ben ruhumu Allah'a ulaştıracağım diyen bir insandan bahsediyoruz. Böyle söylüyor kişi. Ben ruhumu mutlaka Allah'a ulaştıracağım. İşte mürşidine daha ulaşmadan kişinin iç dünyadaki mutluluk yapısını şekillendiren inanç biçimi Bakara Suresinin 46. ayet-i kerimesinde veriliyor. Diyor ki Allah Teala ellezine yezunnune ennehum mulaki rabbihum ve ennehum ileyhi raciun. Onlar kesin şekilde, muhakkak şekilde inanırlar ki ölmeden evvel Allah'a mülaki olacaklardır. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Ve kesin şekilde inanırlar ki ölümden sonra da ruhları Allah'a dönecektir, rücu edecektir. Öyleyse hidayete erecek olanlar onlardır.
Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesinde kesin bir hüviyet kazanan bu inanç standartına Bakara suresinin 156. ayet-i kerimesinde bir defa daha ulaşıyoruz. Ne diyor Allah Teala? Onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki muhakkak ki biz Allah için yaratıldık, mutlaka Allah'a ulaşacağız. Yani ruhumuzu ölmeden evvel mutlaka Allah'a ulaştıracağız. Sonu geliyor bir sonraki ayet-i kerimede. İşte hidayete erecek olanlar onlardır diyor Allah Teala. Hidayet müessesesinin sahipleri biz Allah için yaratıldık, mutlaka Allah'a ulaşacağız diyenler. Ruhumuzu mutlaka ölmeden evvel Allah'a ulaştıracağız diyenler. Onlar bu inancın sahibi olan huşu sahipleri. Onlar kaybedenler ve kazananlar içindeki kazananlar grubunda. Azınlığın içinde olanlar. Çoğunluk ne yazık ki hayat yarışında kaybedenler. Herkes kulvara eşit şartlarda ulaşır. Ruhumuz %100 hasletlerle dolu. Bütün güzellikler ruhumuzda. Orada ne kadar güzellik varsa aynı miktarda da çirkinlikler, afetler, bizi kötülüğe teşvik edecek olan faktörler aynı miktarda ruhumuzdaki hasletler ile aynı miktarda onlar da nefsimizin afetleri nefsimizde. 100 üzerinden 100 hasletler ruhumuzda, 100 üzerinden 100 afetler nefsimizde ve herkes aynı şartlar içinde. %50 karanlık, %50 aydınlık. %50 Allah'ın emirlerine itaatsizlik, %50 tam itaat. %50 Allah'ın yasaklarına riayet, %50 yasakları çiğnemek. İki taraf birbirine eşit. Ne kadar aydınlık varsa o kadar da karanlık var. Nefsimizin kalbinde ne kadar karanlık varsa ruhumuzun kalbinde o kadar aydınlık var. Nurlarla zulmet eşit standartlarda. Yarışa böyle girilir. Herkes hayata böyle başlar. Allah'ın muradı ne? Muradının ne olduğunu söylüyor Allah Teala. Biz nefsi bir ahseni takvim içinde yarattık. Yani bir takvim devresi içinde, bir zaman parçası içinde Allah'a layık olabilecek olan bir hüviyette, ahsene ulaşabilecek olan bir hüviyette, yani nefsindeki bütün afetleri yok ederek yerine hasletleri, faziletleri, güzellikleri, karanlıkların yerine nurları yerleştirebilecek bir hüviyette yarattık diyor Allah Teala. Sonra onu esfeli safiliğine reddettik diyor. Ve reddetna hüm esfeli safiliğin. Ve biz onları esfeli safiliğin sümme, sonra onları esfeli safiliğine reddettik. Cehennemin en dibine. Öyleyse ruh yapısal olarak değişmez. O hep en güzeli temsil edecektir. Hiçbir zaman ödün vermesi, sahip olduğu nurlardan ayrılması söz konusu değildir.
Ruhumuz tekamülün son safhasında yaratılmıştır. Sadece hasletlerden oluşur. Ama nefsimiz baştan aşağı afetlerle doludur. Ahsene dönebilme özelliği olan afetler. Peki ne olur? Bu afetler nefsimizin kalbinde olduğu sürece denge nefsimizin lehine dönüktür. Neden? Nefsimiz sadece %100 afetlerden oluşur. Bu afetler ne ister? Allah neyi emretmişse Allah'ın emirlerini çiğnemek, asla o emri yerine getirmemek ister. Bu afetler ne ister? Allah neyi yasak etmişse onları da mutlaka işlemek. Allah içkiyi yasak etmiş, onlar içmek ister. Allah kumarı yasak etmiş, oynamak ister. Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri nefsimizin afetleri mutlaka yerine getirmek ister. Gene nefsimizin afetleri Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri de işlemek ister. Öyleyse yasaklar mı? Nefsimizin afetleri onları mutlaka işlemek istiyor. Emirler mi? Asla onları ifa etmek, emri yerine getirmek istemiyor. Bütün insanlar yarıları kapkaranlık, diğer yarıları aydınlık bir hüviyetle, söylediğimiz gibi, bu dünyaya gönderilirler. Ruhları hasletlerden, nefsleri afetlerden oluşuyor. Zulmetten oluşuyor. Ruhları ise nurdan oluşuyor. Tabii her ikisinin de kalbi, nefsin kalbi, ruhun kalbi. Peki o zaman ne olması lazım? Bu insanın %50 mutlu olması lazım. Ama insanlar hiç mutlu değil. O zaman bu dengeyi zedeleyen bir müessese olmalı ki hep insanları mutsuz kılsın. İşte o müessese şeytandır. Sevgili kardeşlerim, şeytan ve avanesi, yani kabilesi diyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de, etrafındaki diğer şeytanlar ve insan şeytanlar hepsi insanın mutluluğunu engelleyen birer ünitedir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, şeytan neyi murad eder? Sizi her an üzmeyi, sıkıntıya sokmayı, huzursuz etmeyi. Şeytan neyi arzu eder? Asla mutlu olmamanızı. Allah neyi murad eder? Her zaman mutlu olmanızı, hiç üzülmemenizi. Peki nasıl oluyor da insanlar, çok büyük oranda insanlar mutsuz? İşte onu izah etmeye çalışıyoruz sevgili kardeşlerim. Birer birer izah edeceğiz. Neden insan %50'si pozitif, %50'si negatif olduğu halde %50 mutlu olması gerekirken neden mutsuz? Çünkü devreye şeytan giriyor. Girerse ne olur? Girerse şu olur. Şeytanın bütün talepleriyle nefsinizin afetlerinin talebi aynı. Eğer aklınız da Allah'ın emirlerinin işlenmediği, uygulanmadığı, yasaklarının işlendiği, serbest bırakıldığı bir ortamda şuur kazanmışsa aklınız, o zaman aklınız
şeytanın taleplerine evet diyecektir. Bu, aklınızın aldığı dış tesir. Dışarıdaki insanlar, çevre nasıl yaşıyorsa, siz de öyle bir yaşamın içinde doğdunuz, öyle bir yaşamın içinde akletmeye başladınız, düşünmeye başladınız, farkına vardınız etrafınızdaki toplum şuurunun. Bu şuura baktığınız zaman dış etkenler olarak ne görüyorsunuz? Allah'ın bütün yasakları işleniyor. Neyi yasak etmişse hepsi var. Ama Allah neyi emretmişse onlar yok. Dış etkenlerin yanı başında ondan daha önemli bir etken var. İç etken. İblis. Hepinizle teker teker meşguldür. Hep içinizde iki tane ses duyarsınız. Birisi Allah'ın bir emrini mutlaka yerine getirmenizi ister. İkincisi mutlaka ona karşı çıkar. Allah'ın bir emrini, herhangi bir emrini yerine getirmenizi engelleyen ya şeytandır ya da nefsinizdir. Ama nefsiniz devreye girse de girmese de şeytan mutlaka size Allah'ın yasak ettiği fiili işlemenizi, emrettiği fiili ise asla işlememenizi telkin eder. Ne zaman içinizdeki bir ses sizin namaz kılmanızı engellemeye çalışıyorsa, zikir yapmanızı engellemeye çalışıyorsa, bir başkasına iyilik etmenizi engellemeye çalışıyorsa, bu hiç şüpheniz olmasın ki iblistir. İç etken. Bu etken Allah'ın emirlerini yerine getirmemenizi sağlamaya çalışır. Hedefi odur. Sizi Allah'ın emirlerini yerine getirmekten men etmek. Bir başka hedefi daha vardır. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlememeniz gerekmesine rağmen o ne kadar yasak varsa hepsini size işletmeyi hedef edinmiştir. Bütün gayretiyle buna çalışır. Başarır mı? Çok büyük ölçüde. Neden? Çünkü nefsinizin afetleri de aynı şeyi istiyor. Nefsinizin afetleri Allah'ın emirlerini yerine asla getirmemenizi ister. Nefsinizin afetleri Allah'ın yasaklarını ise mutlaka işlemenizi ister. Şimdi bu noktada dış şartlarla iç şartların bir araya geldiğini düşünelim. Toplum şuuru nasıl? Toplum şuuru Allah'ın emirlerine karşı. Toplum şuuru nasıl? Toplum şuuru Allah'ın yasaklarını işlemeye yönelik. Öyleyse bir taraftan dış etkenler, bir taraftan iç etkenler, aklınızı belli bir şuura ulaştırıyor. Bu şuur böyle bir toplumda, böyle bir dizaynda negatif şuurdur. Her toplumda insanların büyük kısmı ne yazık ki bu negatif şuurun esiri olurlar. Ve şeytanın ekmeğine yağ sürerler. Şimdi iç etkende ne var? Şeytan var. Allah neyi emretmişse yerine getirmemenizi istiyor. Yasak ettiği fiilleri işlemenizi istiyor. Etrafınızdaki insanlara bakıyorsunuz. Onlar zaten öyleler. Allah'ın emirlerini yerine getirmiyorlar. Yasak ettiği fiilleri işliyorlar.
İç dünyanızdaki ses de, iblisin sesi de devamlı sizi Allah'ın emirlerini yerine getirmekten men etmeye, yasakları işletmeye çağırıyor. Toplumun dizaynına bakıyorsunuz, toplum bunu yapıyor. O toplumda şuur kazanan aklınızda aynı şeyleri emrediyor size. Allah'ın emirlerini yerine getirmemek, yasakları işlemek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, böyle bir noktada, bu şartların, bu atmosferin içindeyseniz, bu şartların altındaysanız, o zaman aklınızın Allah'ın emirlerinin yerine getirilmemesi istikametinde kararlar vermesi, yasak ettiği fiilleri işlemeniz istikametinde kararlar vermesi, eşyanın tabiatına çok uygun görünüyor. Bu yüzden anlattığımız sebeplerle kişinin kendisini şeytanın telkinleriyle zorlaması gerekmiyor. Zaten nefsi onu istiyor. Zaten şeytan aynı şeyi istiyor. Zaten aklı da dış etkenler sebebiyle onu oraya yanlışa itiyor. Yetmez kişi çevresine bakıyor. Çevresindeki herkes o yanlışın içerisinde zaten. Emirlerin yerine getirilmemesi ve yasakların işlenmesi sadedinde. İşte toplum böyle çürür sevgili kardeşlerim. Bekçi içinizde olmadıkça, ahlaki durumunuz bunu sağlayamadıkça her an huzursuzsunuz, her an sıkıntıdasınız, her an yanlışa yöneliksiniz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, muhtevaya dikkatle bakın. Her şeyin en güzel standartlarda olduğu bir dünyada, iç dünyanızla dış dünyanızın sizi sadece mutluluğa götürecek bir uyum içinde olması için ne yapmanız lazım? Çevre şartlarının her birinin karşısına bir kuvvet dikmek mecburiyetindesiniz. Onları yenecek kadar güçlü bir kuvvet. İşte o kuvvet Allah'tır. Ne diyor içinizdeki ses? Namazın vakti geldi ama sen bu namazı kılma. Bak şimdi abdestin de bozulmuş zaten. Buz gibi sularla abdest almak, zaten böyle yaptığın zaman hasta oluyorsun. Hasta olmak ister misin? İstemezsin tabii. Sen bu namazı kılma. Adam sen de zikir yapmak da ne demek oluyormuş? Lüzumsuz yere Allah'ın ismini Allah Allah diye tekrardan ne geçecek ki eline? Bu sesi tanımak mecburiyetindesiniz. Bu ses iblisin sesidir. Ve sizi sadece şu dünya hayatında mutsuzluğa ve kıyametten sonra da yalnız cehenneme götürür. Şimdi başlangıç mutsuzluğunuzun sebebini anladınız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse gerek dış dünyadaki insanların davranışı, gerek içinizdeki şeytanın devamlı sizi huzursuzluğa sevk eden sesi, Allah'ın emirlerini yasaklayan ve yasaklarını yapmanızı öğütleyen sesi, gerekse nefsinizin afetleri, her şey sizi mutluluktan uzaklaştırmak üzere oluşmuş. Böyle bir dünyada yaşıyorsunuz. İşte biz böyle bir dünyadaki bütün bu negatif faktörlerden sizleri kurtarmakla vazifeliyiz.
ve bunu en rahat standartlarda söyleyebiliyoruz ki hepiniz bunu gerçekleştirebilecek olan vasıflarla yaratıldınız. Ve burada bir şifre var. Bütün bu sıkıntılardan kurtulmak istiyor musunuz? Cehenneme gitmek yerine cennete girmek istiyor musunuz? Dünyadaki mutsuzluk yerine onu yenerek mutlu olmak mı istiyorsunuz? Mutlu olmak istiyor musunuz? Öyleyse bizi dinleyin. Hepiniz için şu dünyada mutlu olmak ve Allah'ın cennetine girmek mutlak olarak sizin bir tek dileğinizle gerçekleşebilir. Tek bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir ortamda şimdi bakıyoruz duruma. Her şey aleyhimize. Her şey bizi mutsuz etmek için özel şekilde dizayn edilmiş. Ama ne yazar sevgili kardeşlerim, siz sırrı biliyorsanız, hadi yaklaşın bana, kulağınıza sırrı söyleyeceğim. Söylüyorum. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Duyabildiniz mi? Hadi şimdi yüksek sesle söyleyeyim. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sizin bunu öğrenmeniz var ya, bir mahluku çileden çıkartıyor. Öfkesinden kudurtuyor. İşte o şeytandır. Şu anda dünya üzerindeki en büyük düşmanı konuşuyor ve onu çıtır çıtır çatlatıyor. Sırrı söyleyerek. Sevgili kardeşlerim, kolay mı zannediyorsunuz İblis için bu? 1400 yıldır sadece Kur'an'ın indirilişinden bu tarafa buna çalışıyor, sırrı saklamaya. Ondan evvel 600 yıl İncil'den sonra çalışmış. Ondan evvel 2000 yıl Tevrat'tan sonra çalışmış. Hep aynı sırrı saklamaya. Sır, Allah'a ulaşmayı dilemek. Sır, bir dilek. Başarmış mı? Her seferinde başarmış sevgili kardeşlerim. Bir kısmında kitapları, ayetleri kitaplardan yok ederek, devre dışı bırakarak başarmış. Bir kısmını ise ayetler kalmasına rağmen başarmış. İşte bugünün din standartlarına gelin beraberce bakalım. Şartlar belli. İslam ve İslam'ı yaşamak. İslam dinin muhtevasıdır. Bir de bunun yaşanması var. Kur'an'daki İslam'ın yaşanmasına tasavvuf diyoruz. Tevrat'taki hükümlerin yaşanması da tasavvuftu. Hazreti Musa zamanında Yahudi kavmi onu yaşadılar. İncil'in aslındaki emirlerin yaşanması da gene tasavvuftur. Hazreti İsa'ya tabi olanlarla beraber Hazreti İsa onları yaşadı. Ondan 600 yıl sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le sahabe yaşadı. Bugün bizler yaşıyoruz. Ama toplumun
İslam toplumunun çok büyük bir kısmı yaşamıyor. Sevgili kardeşlerim, mutluluk sizin de hakkınız. Hiç unutmayacaksınız ki Allah Teala hepinizi, ama hepinizi sadece mutluluğu yaşayasın.

yaşadığı yaşamakta ve yaşayacak diye. Şimdi bana söyleyin bakalım. Eğer mutlu olsaydınız aynı şeyi siz de söylemeyecek miydiniz? Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Hı? Sevgili kardeşlerim, öyle değil mi? Her şey bir şifreyi kullanmanızla ayan beyan sizi hedefe götürmeye başlıyor. O noktadan itibaren mutluluğunuz adım adım yerli yerine oturmaya, hayatınızda yer kaplamaya başlıyor. Sonra mı çevre şartlarını yeniyorsunuz? Sonra mı kendi hayatınızı yaşarken sizinle alakalı olan sahalarda hep mutluluğu yaşıyorsunuz? Engeller, konulan engeller sizi ondan ayıramıyor. Sevgili kardeşlerim, düşünceye kilit vurulmaz, zincir vurulmaz, vurulamaz. Neyi ne kadar önlemeye çalışırsanız çalışın, bunu başaramazsınız. Sevgili kardeşlerim, ilmin de sahibi Allah'tır, mutluluğun da sahibi Allah'tır. Allah'ın istediği şey sizin mutluluğunuz, şeytanın istediği şey ise sizin mutsuzluğunuz. Öyleyse söyleyin bakalım şimdi bana, hangisini tercih ediyorsunuz? Eğer mutluluğu istiyorsanız, o zaman Allah'ın dediklerini yapacaksınız. Yok, ben mutlu olmak istemiyorum diyorsanız, size kimse karışamaz. Kendi hayatınızı kendiniz yaşayacaksınız. Sizi oraya götürecek olan düşman zaten içinizde. Zaten onun dediklerini dinlediğiniz için mutsuzsunuz. Ama mutsuzluk size bir sıkıntı vermiyorsa buyurun, mutsuzluğunuzu yaşamaya devam edin. Biz mi? Biz mutlu olmak isteyenler için varız. Biz mutsuzları mutlu kılmak için varız. Ve onlara mutluluk yolunu göstermekle vazifeli kılınmışız. Bizi şu dünyadaki en mutlu insan yapan şey işte bu hayatımızı buna, yani sizin mutluluğuna, mutluluğunuza adamak. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, hangi şartların içinde olursanız olun, eğer Allah sizinle beraberse, siz Allah'ı tanımışsanız, ona hayran olmuşsanız, o sizi çok ama çok sevmişse, geri kalan hiçbir şart sizi mutsuz edemez. Onları engelleyecek olan gene yüce Rabbimiz olan Allah'tır. O Rabbimizdir, mürebbimizdir. O emir ve kumanda mevkiinde olan en yüksek olandır. Ne kadar onu uygulayabilirseniz o kadar mutlu olursunuz. Ne diyor? Çok zikir yapın diyor. Ne diyor? Cennete mi gitmek istiyorsunuz diyor. Sual. Diyorsunuz ki evet, sahabenin bir de 10 tanesi cennetle müjdelenmiş, geri kalanın ne olacağı meçhul. Yalan. Eğer cennete gitmek istiyorsanız diyor Allah-u Teala, sadece bir tek şey yapacaksınız. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Üçüncü kat cenneti ben size mutlak olarak teslim edeceğim diyor. Bir tek dileğinizle sizi mutlaka üçüncü kat cennetin sahibi kılacak olan benim.

diyor Allah Teala. İşte Kur'an-ı Kerim, işte size verdiğim söz ve Allah'ın sözünü tutmaması mümkün değil. Ne yapacak? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman 10 tane ihsan verecek size. Ondan sonra da 10 tane nimet, sonra sizi kendisine ulaştıracak ruhunuzu. Nefsinizin kalbini her geçen gün biraz daha faziletlerle dolduracak, fazıllarla dolduracak. Ve fazıllar çoğaldıkça iç dünyanızdaki sulh ve sükun artacak. Neden? Şu anda Allah'a ulaşmayı dilememiş olan, bizi dinlemekte olanlara sesleniyorum. Şu anda iç dünyanızda, nefsinizde %100 afetler var. Hepsi Allah'ın emirlerine karşı, hepsi Allah'ın yasaklarını yerine getirmek için can atan afetler. Öyleyse neden mutsuzsunuz? Bu afetler şeytanın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor. Yasak ettiği her fiilde işlemek istiyor. Dış çevrenizdeki de durum da aynı olduğu için siz de Allah'ın emirlerini yerine getirmiyor, yasak ettiği fiilleri işliyorsunuz. Her olayın ardından da Allah Teala size mutlaka azap ediyor. Kur'an-ı Kerim'de söylemiş. Emirlerimi çiğnerseniz, yerine getirmezseniz, yasaklarımı çiğnerseniz, yasak ettiğim şeyleri işlerseniz, her ikisinde de size azap ederim diyor. Ama eğer diyor emirlerimi yerine getirirseniz, iç dünyanızda bir mutluluk hissettiririm size. Yasaklarımı çiğnemediğiniz takdirde, böyle bir fırsatı her yaşayıp da gerçekleştirmediğinizin arkasından size gene mutluluk veririm diyor. Öyleyse olaylar belli. Nefsinizin bütün afetleri Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek istiyor. Ve Allah Teala siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde bunlara engel koyuyor. Nefsinizin afetleri bunları artık eskisi gibi yapmak istemiyor. Allah Teala'nın koyduğu engel yüzünden yasak ettiği fiilleri artık eskisi gibi işlemek istemiyor. Allah'ın emrettiği şeyleri işlemek istiyor. Çünkü Allah Teala iç dünyanıza el atmış vaziyette. O iradenizi kontrolü altına almış. İradi yapınız, yani dilekleriniz, irade istemek, dilemek demek artık negatif istikamette değil, Allah'ın iradesine paralel olarak pozitif istikamette Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye başlamışsınız. Yasak ettiği fiilleri de işlememeye başlamışsınız. Tabiatıyla %100 değil ama adım adım arttırıyorsunuz. Hedefinizde ileri doğru yürüyorsunuz. Bunu hangi ölçüde yapabilirseniz o ölçüde mutlusunuz. İşte Allah Teala hepinizi bir sözüyle kendini bağlayarak hedefe ulaştırmak üzere karar almış. Demiş ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Bunun manası üçüncü kat cennettir. Bunun manası nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'inin yok olmasıdır. Yerine ruhunuzun hasletlerinin paralelinde olan fazılların gelip yerleşmesidir. Bunun manası şeytanın bacaklarını kırmanızdır. Bunun manası şeytanın hegemonyasını önlemenizdir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse ayrı ayrı açılardan bakın olaylar dizisine. Şeytan size ne söylüyor? Allah'ın bütün emirlerini asla işlememenizi, Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri ise işlemenizi. Bundan sizi
men edecek olan şey nefsinizdeki afetlerin azalması, yerlerini fazılların almasıdır. Zaten ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor. Orada hiçbir probleminiz yok. Probleminiz nefsinizdeki afetlerde Allah Teala size zikir diye bir emir vermiş. Zikri gerçekleştirdiğiniz zaman Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve salavattan kalbinize kadar ulaşan bu üçünden fazıllar Allah'ın Allah'a ulaşmayı diledikten sonra tabiyetiniz sırasında kalbinize yazılan iman kelimesinin etrafında fazıların toplanmasını sağlıyor. Ve böylece nefsinizin kalbi de ruhunuzun kalbi gibi hasletlerin eşidi olan faziletlerle bezenmeye, süslenmeye, dolmaya başlıyor. İşte bunlar çoğaldıkça Allah'ın emirlerine itaat etmeyen saha giderek küçülüyor. Allah'ın yasaklarını işleyen saha, yani afetlerin miktarı giderek küçülüyor. Küçüldükçe iç dünyanızdaki başarı oranı dışa nazaran çok daha büyük bir hüviyet kazanıyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel ki, bu güzelliklerin sahibi Allah'tır. Hepinizi dünyadaki en mutlu insanlar yapacak olan Allah'tır. Bunların hepsine engel koymak isteyense şeytan, ne var ki şeytan size doğuşunuzdan itibaren bir beraberliği sizinle beraber yaşayarak size mutsuzluğu yaşatandır. Allah doğuşunuzdan itibaren sizinle direkt olarak konuşmaz, size hitap etmez. Ama İç dünyanızdaki ruhunuzun sesi her zaman şeytanla karşı karşıyadır. Hep içinizde bir kavgayı yaşarsınız. Bir ses Allah'ın emrini yerine getirmemenizi, ikincisi yerine getirmenizi söyler. Şeytan direkt olarak sizinle her türlü hileyi kullanarak konuşur. Allah-u Teala direkt olarak sizinle konuşmaz. İçinizdeki ses ruhunuzun sesidir. Şeytan başlangıçtan itibaren çevrenizdeki dış dünyanızdaki insanları size göstererek hep sizi o hatalı yolda yaşatmaya çalışır. Hepsinden kurtulmak sizin de hakkınız. Ne mi yapacaksınız? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah size bütün güzellikleri sevdirecek, zikri sevdirecek, kalbinize Allah'ın nurlarının dolmasını sağlayacak. Bunu yapacak olan Allah'tır. Mutlaka sevdirecektir. Çünkü sevdirmezse sözünü gerçekleştiremez, sizin ruhunuzu kendisine ulaştıramaz. Allah için ise böyle bir şey mümkün değildir. Mutlaka sözünü tutar. Tek taraflı olarak gerçekleşmez. Allah kendisine düşeni yapsa bile, siz kendinize düşeni yapmayınca neticeye ulaşamayacağınız için Allah-u Teala size de kendinize düşeni yaptıracak olan şartları hazırlar. Ve siz severek, isteyerek namaz kılarsınız, oruç tutarsınız. Ve özellikle zikir yaparsınız. Mutlaka Allah-u Teala sizin ruhunuzu kendisine ulaştırır. Mutlaka nefsinizin kalbinde %51 nuru, %49'u fazıl, %2'si de rahmet olmak üzere mutlaka oluşturur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, burası gerçi mutluluğun yarısıdır. Aslında 4/3 olması lazım ama şeytan her an sizinle beraber olduğu için hala nefsinizin kalbindeki afetlerin %49'u
size engel olmaya çalıştığı için, hala çevre şartları negatif olduğu için belki gene hatalar yapacaksınız. Ama bu en az yarı yarıya mutlu olmanızı engelleyemez. Daha sonrasında daimi zikirde nefsinizdeki bütün afetler gelecek. Şeytanı susturacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Ne dersiniz? Allah Teala'nın hepinizi hem dünya saadetine hem cennet saadetine ulaştırmasını, sizleri zülcenahayn kılmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bize göre Allah'ın bir zikir ziyafetinde birlikteyiz. Sizin o Allah'a dönük kalplerinizle karşı karşıyayım. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizleri çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha söylemeden geçmek mümkün değil. Hepinize çok şeyler borçluyuz biz. Siz Allah'ın yoluna girdiğiniz andan itibaren her biriniz için hidayet bir ayrı kişiyi kazanmış oluyor. Unutulmuş olan hidayet. İşte hidayetlerden birincisi Allah'a ulaşmayı dilemek. İkincisi mürşide ulaşıp tabi olmak. Üçüncüsü seyri sülük. Neticede Allah'ın zatına ulaşmak. Bu akşamki konumuz seyri sülük. Mürşide ulaşmayı sizlere 7 tane nimet babında, Allah'a ulaşmayı dinlemeyi de ilk 7 basamağın anlatımı sırasında 12 tane ihsan olarak vermiştik. 12 ihsan önce, 7 nimet sonra. Ve şimdi de bunun devamı olan seyri sülük. Ruhun insan vücudundan ayrılarak Allah'a doğru seyri sülük isimli bir yolculuk yapması, Allah'ın zatına ulaşması, Allah'ın zatında yok olması, yani fani olması, fena fillah makamının sahibi olması kişinin. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Sizler Allah Teala'nın sevgililerisiniz, kıymetlilerisiniz. Siz bütün dünyaya örnek olacaksınız. En güzel davranışlar sizlerden sadır olmalı. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman 12 tane nimet alır. Allah Teala'nın görme hastasının görmesini sağlar, işitme hastasının işitmesini sağlar, kalbinin idrak etmesini sağlar. Hem hastaların üzerinde hem de uzuvların üzerinde olay tahakkuk edeceği için bir de bir ilavesi var. Kalbe ihbat konulması. Bunların hepsi bir araya geldiği zaman 7 tane nimet oluyor. Kişi de tam 7. basamakta. 5. basamakta gözlerinin ve görme hastasının açılması, 6. basamakta kulaklarının ve işitme hastasının açılması, 7. basamakta kalbin mührünün açılması, ekinetin alınması ve kalbe ihbat konulması. 7 tane işlev 5. 6. ve 7. basamaklarda tahakkuk ediyor. Kişi 7 tane ihsan almış oluyor. Sonra Allah Teala o kişinin kalbine ulaşıyor. Kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. 8. nimet. Sonra o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu. 8. nimet Allah'ın kişinin kalbine ulaşması.
Dokuzuncu nimet, affedersiniz sevgili kardeşlerim, bunların hepsi ihsanlar, hiçbiri nimet değil. Sekizinci ihsan, Allah'ın o kişinin kalbine ulaşması. Dokuzuncusu, Allah'ın o kişinin kalbini, Allah'a kalbinin kapısını, nur kapısını Allah'a çevirmesi, kalbini Allah'a çevirmesi. Onuncu basamakta Allah o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Kalbine Allah'ın nurlarının girebilmesi için seyri süluğun en önemli faktörü bu. Kişinin nefsinin kalbine Allah'ın nurları giremezse o kişinin ruhu Allah'a doğru seyri sülük isimli yolculuğunu gerçekleştiremez. 11. basamakta o kişinin kalbine zikirle Allah'tan gelen rahmetle fazl nurları ulaşıyor. Rahmet nuru kalbe girmeye başlıyor. Bu rahmet nuru kişinin Allah'a doğru yolculuğunda bir faydası olan bir nur değildir. Ama öncü kuvvetidir Allah-u Teala'nın sonradan göndereceği fazl isimli o kişiyi Allah'a ulaştıracak olan nur birikiminin öncüsü %2 rahmettir. Ve nefsin ne zaman o kişi üçlüğüne ulaşırsa Allah Teala mürşidine ulaşmadan evvel o kişinin kalbine %2 rahmetin girmesi ve yerleşmesi o kişinin huşuya ulaşmasına sebebiyet veriyor. Ve kişi huşuya ulaşıyor. Huşuya ulaşan kişi içinse Allah'ın garantisi var. Hacet namazı kılıp mürşidini sorduğu zaman mutlaka Allah Teala o kişiye mürşidini gösterecek. Ve kişi hacet namazını kılıyor ve Allah'tan mürşidini soruyor. Allah mutlaka ona mürşidini gösteriyor. Kişi mürşidine ulaşıyor. 12 tane ihsanın arkasından ihsanla mürşidine ulaşıyor. 7 tane nimet alıyor. O kişinin kalbinin içine iman yazılıyor. Devrin imamının ruhu başının üzerine gelip yerleşiyor. Ve onun verdiği emirle ruh vücuttan ayrılıp hangi mürşide tabi olmuşsa onun dergahına ulaşıyor. 3 oldu. Dördüncüsü o kişinin nefs tezkiyesine başlaması. Allah'tan gelen rahmet fazla salavatlardan fazıllar nefsin kalbindeki iman kelimesiyle burada yazılan birinci nimet olarak kalbe yazılan iman kelimesiyle ters bayetik alanın sahipleri. Bu sebeple iman kelimesinin etrafında fazıllar toplanmaya başlıyor. Fizik vücut nefsin kalbinde afetler azaldıkça afetlere karşı yaptığı mücadelede daha güçlü oluyor. İrade de afetlere karşı yaptığı mücadelenin en sağlam bekçisi, karşı koyucusu. Nefsin arkasından irade de güçleniyor. Öyleyse ruh ayrı istikamette bir dizaynda, ruh Allah'a doğru yola çıkıyor. Devrin imamın ruhu başının üzerine gelince ruh Allah'a doğru yola çıkıyor. Üçüncü faktör. Allah'ın üçüncü nimeti. Aslında bu Allah'a doğru yola çıkmak için ruhun önce devrin imamın dergahına ulaşması lazım. Evvela devrin imamının dergahına ulaşıyor. Nefs tezkiyeye başladığı zaman ruh seyri sülük isimli yolculuğuna başlıyor. Konumuz seyri sülük isimli bu yolculuk. Ama 7 nimeti tamamlayalım. Allah Teala'nın bir başka nimeti o kişiye her bir derecelik sevabına kazandığı her bir dereceye karşılık 10 katını verirken Allah Teala herkes için geçerlidir bu. Bu kişiye 10. nimet olarak 100 katını veriyor Allah Teala.
ve seyri sülük boyunca o kişinin bu 100 katı 200, 300, 400, 500, 600 ve 700 kata ulaşıyor.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu kahveyi biz seviyoruz. Bize hep birisini hatırlatıyor. Kim olduğunu hatırlayacaksınız. Kahvenin pirini hatırlatıyor. Osmanlı'da da kahve temel içilecek vasıtaydı. Öyleyse Üveys el-Karani Hazretleri de bu kahveden bir yudum daha alarak beraberce hatırlayalım inşallah. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın demek ki 7 tane nimeti söz konusu. Bir daha sayalım. Devrül imamın ruhu kişinin başının üzerine geliyor. 1. O kişinin kalbinin içine iman yazılıyor. 2. Devrül imamın ruhu o kişinin ruhuna vücudu terk etmesini söylüyor. Ruh vücudu terk ediyor ve Allah'a doğru yola çıkmak üzere devrin imamının bulunduğu dergaha ulaşacak. 3 oldu. 4.'sü fizik vücut güçlenmeye başlıyor. Nefsin kalbinde nurlar doldukça fizik vücut güçlenmeye başlıyor. Bu fizik vücut için nimet. Nefsin kalbi tezkiye oluyor. Kalbine nurlar doluyor. Ve bu 5. nimet. İrade de nefsin kalbindeki afetler azaldıkça güçleniyor. Çünkü düşmanı zayıflıyor. 6. nimet ve Allah Teala o kişiye eskiden 1'e 10 verirken 1'e 100 vermeye başlıyor ve ruhun Allah'a doğru yükseldiği süreç içerisinde bu 1'e 100, 1'e 200, 300, 400, 500, 600, 700 olarak 700'e kadar artıyor. 7. nimet, ikisi de derecat olduğu için aynı kategoride sayılıyor. 7. nimetin ikincisi, o kişinin bütün günahlarını Allah sevaba çeviriyor. Ve ruh vücuttan ayrılmış, ana dergaha ulaşmış. Ruhun vücuttan ayrılmasıyla beraber seyri sülük başlamıştır. Allah'a doğru yolculuk demek seyri sülük. Ruh nereye gider? Önce ait olduğu mürşidin bulunduğu dergaha ulaşır. O dergaha tabi olduysa vücuttan ayrılarak oradaki saflarda yerini alır. Dizayn Allah'a göredir. O kişinin gelecekte nereye ulaşacağı Allah'a göre bellidir. Ve o kişiyi uygun bir yere Allah Teala'nın dileği üzerine o kişi oraya yerleştirilir ve kısa bir süre o dergâhta kalan ruh neticede ana dergâha ulaşır. Ana dergâh devrin imamının dergâhıdır. Aslında işlev çoğunluk olarak zemin katta yapılır. Ama bir asma katta da 7. kata çıkabilenler yer alır. Ana dergâhta seyri sülük 2 ayrı grup tarafından gerçekleştirilir. Gruplardan birincisi zemin kattakiler 6. kata kadar çıkarıp çıkabilirler. 6. kattan tekrar
aşağı inmek mecburiyetindedirler. İkinci grup, yedinci kata çıkabilenler asma kattakilerdir. Ve onarlık sıralar halinde bulunurlar ikisi de, iki grupta. Aşağıdakiler, yani zemin kattakiler, Allah'a doğru yaptıkları seyri sülük isimli yolculukta altıncı kata kadar çıkabilirler. Altıncı kattan tekrar aşağı dönmek durumundadırlar. Ne zaman ki altıncı kattaki Allah'ın boyasıyla boyanma, sıbkatullah olma işlemi o kişiyi çatlatmayacaktır, o kişinin yüzünü ve ellerini beyaz, çok açık yeşil beyaza, fosfor rengine yakın bir beyaz bürüdüğü zaman o kişinin yüzü ve elleri çatlamazsa, çatlamadığı noktada o kişi yedinci kata çıkmayı hak etmiştir. O zaman altıncı kattaki boşlukta duran kürsünün sahibi Cebrail aleyhisselam orada hazırlanan kılıcı, bu yedinci kata çıkma yetkisini kazanan salike veya müride verir. Salik de seyri sülükte olan demek, mürit de murad eden demek, Allah'a varmayı murad eden kişi. İki isim de kullanılabilir. Ve kişi kılıcı eline alır. Bu artık veli namzededir. Yukarıya doğru kaldırır. Evzü besmele ile yukarıya doğru yükselir. Ve yedinci kata ulaşır. Yedinci katın levh-i mahfuzun girişi, sırat-ı müstakimden levh-i mahfuza giriş bir altın kapıyladır. Bu altın kapının aynı, hiçbir farkı olmaksızın zemin katta sadece kainatta devren imamın dergahında vardır. Bu dergahtaki altın kapıda, yedinci kattaki altın kapıda kapı olarak birbirinden hiç farkı olmayan özellik taşırlar. Yaklaşık olarak 1,5-2 metre genişliğinde ve yerden 4 metre yüksekliğinde, yani 4 metre yüksekliğinde, 2 metre genişliğinde, 1,5-2 metre arası bir altın kapı, üzerinde bir kapı tokmağı, kapı kolu falan mevcut değil ve üzeri baklava dilimli altın. Ama üzeri düz değil, baklava dilimleri şöyle yukarıya doğru baklava dilimleri var. Ve baklava dilimleri 30 santim boyunda yaklaşık olarak. İşte aşağıdaki kapı zemine dayalıdır. Devrin imamının dergahındaki altın kapı zemine dayalıdır. Oraya ulaşmak için bir merdiven falan çıkmaya gerek yoktur. Zemindedir. Eşik zemindedir. Oraya varan kişi vardı zaman altın kapı otomatik olarak açılır. Ama yedinci katın giriş kapısı bu standartlarda söylediğimiz kesime kadar aynıdır. Fakat yedinci kattaki giriş kapısının altında 7 tane mermer merdiven vardır zeminden. Bu kapı 7 tane normal büyüklükteki, normal yükseklikteki
alt beyaz mermerden yedi tane merdivenle altın kapıya ulaşılır. Bu kapının genişliği aynıdır, 1,5-2 metre genişliğinde. Ama kapının iki tarafından daha öteye geçen yaklaşık 3 metreyi bulur. Bir sahanlık yaklaşık 3 metre genişliğindedir. Yani 2,5 ile 3 metre arası ve aşağı doğru 7. basamak sahanlığı teşkil eder. Sahanlıkla beraber 7 basamak oluşur. Zemin katından itibaren 1. 2. 4. 3. 4. 5. basamaklar ve sahanlık 6. basamak. 6. basamakla aynı hizada eşik var. Kapının, altın kapının girişi var. İki tarafı Trabzonlu. İki tarafında Trabzonlar var. Ve 5. merdivende, 5. basamakta, 5. basamağın üstünden bir yaklaşık 1 metre yüksekliğindeki bir Trabzon iki taraftan da yukarıya doğru yükselir. Merdivenlere paralel olarak. 5. basamağın bulunduğu yerin üstünde bir altın zincir iki Trabzon'u birbirine bağlar. 7 tane altın baklası olan bir altın zincir. İşte iki altın kapı bu özellikleri taşır. Seyri sülükün başlangıcı için zemin katın bekleyenlerini tarif etmemiz lazım. Bir altın para kümesi var yerden 1 metre yükseklikte. Altın paralar, büyük altın paralar hepsi bir arada durur. Sağ tarafında onların yukarıya doğru seyrisülük yapacak olan, yükselecek olan Allah'ın evliyaları vardır. Allah'a ulaşmayı diledikleri an evliya olmak şerefine, veli olmak şerefine o noktadan itibaren ermişlerdir. Devamlı artan seviyede evliya olacaklardır. Bu birinci sıra 10 kişiden teşekkür eder. Her birinin önünde rahleler var. Rahlelerde de Kur'an-ı Kerimler var. Ama birinci sıranın sağ tarafında 10 kişi tamamlandıktan sonra sağ tarafında sağ kanat velisi var. Sol tarafında da sol kanat velisi var. Ve onlara her gün dersler verilir. Kur'an-ı Kerim'den öğreti yapılır. Ruhlar bir yetiştirilme devresi içinde olurlar seyri sülük boyunca. Erkeklerin sırasının bittiği yerde hanımların sırası başlar. Hanımların da sağ başında hanım sultan vardır. Ve seyri sülük müessesesi önce 7. kata çıkacaklardan başlar. 7. kata çıkacaklar, secde halinde iken, oradan birer birer yükselerek, evvela yukarıya doğru çıkarlar, sonra aşağı inip, altın kapının sağ ve sol tarafını kaplayacak şekilde, altın kapının sağ tarafından başlar, en kıdemli en sağdadır. Ne sağ kanat velisi vardır orada, ne de sol kanat velisi vardır. Hepsi birinci gök katına ve ikinci gök katına çıkabilecek olan efsafın sahibidir. Yanlarında hiç kimse olmadan ne sağ kanat velisi ne de sol kanat velisi. Bunlar tek bir sıra oluştururlar, secdeye gelirler. Altın kapının iki tarafına da ulaşırlar. Yani altın kapıdan sağda belki 20 metre evvelden başlarlar sıralanmaya. Altın kapının önünde de sıralanırlar. Altın kapının sol tarafına da geçerler sıralanmakta. Sonra en sağdakinden başlayarak birer birer
uçarak, yükselerek altın kapıdan çıkarlar dışarıya ve kapının dışında tek sıralı bir kol oluştururlar. Hepsi ayaktadırlar. Sıra son derece muntazamdır. En sağdan en sola doğru kıdem sırasına göre dizayn edilmişlerdir. Ve bu ayakta olan kişilerin ruhlarının hepsinin birden gene aynı sırada ayakta yukarıya doğru yükselmesi söz konusudur. Yani önde birinci, sonra ikinci, sonra üçüncü falan değil. Hepsi aynı hizadadır. Hepsi ayaktadır. Saf halinde yükselirler. Ve birinci gök katına ulaşırlar. Onarlık sıralar oluştururlar orada. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci sıralar secdeye gelirler. Bir secde yapılır sadece. Ve oradan yükselirler. İlk yükselen birinci saftır. Sonra ikinci saf. Ve gene boşlukta o ayakta olan safı oluştururlar ve saf halinde ikinci gök katına yükselirler. İkinci gök katında iki ayrı büyük salon vardır. Önlerinde bizim dünyamızda cam dediğimiz bir nesne vardır ama orada içinden geçilebiliyor camın. Bizim dünyamızda camın içinden geçilmez. Ve bir sağ taraftaki salon var, bir de sol taraftaki salon var. Sağ taraftaki salon yedinci kata çıkabilenler içindir. Kendi bulundukları, kendi bir yerde secde edecekleri salona geldikleri zaman hepsi uçarak içeri girerler ve secdeye girerler, beklerler. Kimi beklerler? Altıncı kata kadar çıkabilenlerin ikinci kata çıkmasını. Ve altıncı kata kadar çıkabilenlere tekrar aşağı dönüyoruz. Onlardan birinci safın sağ tarafında olan önde gidiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada ders vermektedir. Bazen de sağ kanat velisi hüviyetinde olan Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh ders vermektedir. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eli öpülerek önce sağ kanat velisi, sonra sol kanat velisi, sonra da hanım sultan. Sağ kanat velisi en sağda yer alır. Ondan bellidir sol kanat velisinin ne kadar solda olacağı. Evvela insanlar sırası var, erkekler. Ondan sonra cinler sırası var. Ve cinlerden sonra hanımların sırası var, cin hanımların ve insan hanımların, onların en solunda da hanım sultan yer alır. Ama evvela sağ kanat velisi orada yerini alır, yeri bellidir. Sonra sol kanat velisi uçarak gelir, altın kapının sol tarafındadır yeri, altın kapıyı mutlaka geçer bekleyenlerin sayısı. Ondan sonra hanım cinler, hanım insanlar ve onların en solunda da hanım sultan secdeye gelirler. Sonra önce sağ kanat velisi yükselerek altın kapıdan çıkar ve ayakta boşlukta oluşturulan safın sağ tarafına geçer. Sonra sol kanat velisi yerini alır. Sonra hanım sultan yerini alır en solda. Sonra da topluluğu oluşturan önce erkekler, sonra da hanımlar. Sadece insanlar seyri sülük çıkabilir. Cinler seyri sülük yapmak için müsaadeli değildirler. Onlar aşağıda bekleyeceklerdir secde vaziyetinde. Ta ki altıncı kata kadar çıkanlar geri dönsünler de onlar tekrar bekledikleri yere gelsinler. Cinlerin bekledikleri yer altın para kümesinin sağ tarafıdır. Ve buradan başlayan olay evvela dışarıda boşlukta saf teşekkür ettikten sonra herkes ayakta, ayakları hepsinin bir hizada,
ve saf halinde ayakta olarak hepsi yukarıya doğru yükselir zemin kattan birinci kata. Birinci katta gene çimenlerin üzerinde seccadelerde secde yapılır. Birinci kat bir özelliği olmayan bir evin içinde, bir mescidin içinde yapılan secde değildir bu. Boşlukta yapılır. Boşlukta diyorum, çimenlerin üzerinde yapılır. Çimenlerin üzerindeki seccadelerde. Ve sağ kanat velisi en önde olur. Sol kanat velisi sağa geçer. Sağ kanat velisinin yerine geçer. Hanım sultan da gene hanımların birinci sırasının sağında yer alır. Ve hepsi secdeye gelirler. Sadece secde. Bu secde tamamlanınca hepsi birden ikinci kata çıkmazlar. Birinci kata kadar çıkabilenler son safları vücuda getirmişlerdi zaten. O saf her zaman arkada 3-4 saf, bazen 5-6-7 saf olur. Onlar bekleyeceklerdir. Orada bekleyeceklerdir. Kardeşlerinin ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı kata kadar çıkanların tekrar geriye gelmesini bekleyeceklerdir. Son saflar orada kalır. Ön safların hepsi yükselir. Ayakta bir düz sıra oluştururlar ve gene saf halinde birinci kattan ikinci kata kadar yükselirler. İkinci katta iki tane salon var demiştik. Sağ taraftaki salonda hala bekliyor. Kimler? Yedinci kata kadar çıkabilecek olanlar. Gelmişlerdi. Sağdaki salonda camdan geçerek karşıdaki duvarın önünde sağdan sola secde etmişlerdi ve orada o secde vaziyetinde bekliyorlar. Sol taraftaki salona gelince bu salon da ön tarafı yerden en az 4 metre belki 6 metre yükseklikte. Bizim alemimizde cam denilebilecek olan ama ruhları içinden geçirebilen bir özellikle taşıyan bir cam diyelim. Camın iç tarafında suvarılma havuzları görünüyor. Yerden 2 metre, 2 metre 20 santim, belki 2,5 metre yüksekliğinde suvarılma havuzları şeffaf. İçlerinde bir sıvı var. O sıvı da şeffaf ama rengi bal rengi. O 2,5 metre ise eğer havuzlar, yaklaşık olarak onun 2 metre 20 santiminden aşağıda aşağısı tamamen o sıvıyla dolu. Bütün havuzlardaki sıvı aynı seviyede. Bu havuzlar şeffaf ve yerden yukarıda her biri 80 santim genişliğinde, bir o kadar da derinliğinde, aşağı doğru olan derinlik 2 metre 20 santim falan. 2,5 metre ise bu üzerinde 30 santimlik bir boşluk var. Yani yok orada su falan, sıvı yok. Ve bu havuzlar yerden yukarı doğru çıkarak yapılmışlar. 80 santimlik bir kare oluşturuyor yukarıdan baktığınız zaman bu havuzlara. Hepsi, her biri. Ve sağdan sola kadar, bir sağ taraftaki duvardan sol taraftaki duvara kadar bu havuzlar tamamen her tarafa kaplamış durumda. Çok sayıda havuz. Bu havuzun bittiği yerin duvarının sol tarafında bir kapı var. Kapı hep açık. Hiç kapalı olduğunu görmedik. Arkasına dayalı. Ve bu kapının iç tarafında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile devrin imamı bekliyorlar. Bunların yukarı çıkıp el öperek suvarılma havuzlarına geçmesini bekliyorlar. Ve de önce sağ kanat velisi uçarak gidiyor, el yapıyor, oradan
Onların bekledikleri yerin arkasında sağa dönen bir koridor var. Bu koridor çok kısa bir koridor, birkaç metrelik. Hemen arkasından o salona giriliyor. Yani su arınma havuzlarının bulunduğu salona. Sağ kanat velisi o dışarıdan bakılınca o salonun en sağında yer alıyor, secdeye geliyor. Sol kanat velisi en solda yer alıyor. Hanım Sultan da aynı salona uçarak girip su arınma havuzlarının üzerindeki platformda en solda yerini alıyor secdede. Sonra su arınma havuzlarına evvelce girmiş olanlar, onlar geliyorlar. Su arınma havuzlarında işi bitenler geliyorlar. Sağ kanat velisinden itibaren sola doğru secdede sıralanıyorlar. Bu sıralanma sol kanat velisine kadar uzanıyor. Yani su arılacak olanlar da sıranın sol kesimini oluşturuyorlar. Ve de içeriye hepsi girdikten sonra, hepsi el öptükten sonra Devrin imamıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem uçarak oradan kapıdan çıkıyorlar ve sağ tarafta bulunan ikinci salona ulaşıyorlar. O cam gibi nesnenin içinden uçarak içeri giriyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sağda, Devrin imamı da solda yerini alıyorlar. Secde ediyorlar onlar da. Sonra hiç beklemeden hepsi birden salonun tabanından yükseliyorlar. Yukarıda bir saf vücuda getiriyorlar. Ve aynı saf ayakta hepsi birden üçüncü kata, dördüncü kata çıkacaklar. Ama yükselmeleri de çıkışları da hemen başlıyor. İkinci kata kadar birinci kattan zemin kattan birinci katta secde edip ikinci kata çıkabilenler ikinci katta bekliyorlar. Evvelce birinci kata onlardan daha evvel çıkmış olup ikinci kata gelip Devrin İmamı ile Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i bekleyen yedinci kata çıkabilenlerse derhal saf oluşturuyorlar. Üçüncü kata çıkıyorlar. Üçüncü katta iki katlı bir mescit var. Eski bir ev görüntüsünde, bir köşk tarzındaki bir ev görüntüsünde ama iki katı var. İki katı da doluyor. Bu insan ruhlarıyla hepsi ikinci katta secdelerini tamamladıktan sonra hiç beklemeden hemen dışarıya çıkıyorlar. Bu seferki yükselmeleri biraz farklı. Bir tek sıra vücuda getirmeleri söz konusu ayakta. İkinci katı, affedersiniz, üçüncü gök katını dördüncü gök katına bağlayan bir silindir var. Yani silindir şeklinde bir araç diyelim adına, ona harekete geçirici hiçbir faktör görünmüyor. Ama içeri giren sağ kanat velisi giriyor evvela. Affedersiniz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem giriyor. Sonra ikinci kişi, ondan sonra en son Devrin İmamı giriyor ve burada bir yolculuk söz konusu. Üçüncü kattan dördüncü kata ulaşıyorlar. Bu yolculuğun yapıldığı silindir 1 metre ile 1,20 santim arasında, bilemediniz, 1,5 metre genişliğinde bir silindir, içi boş. Oraya giren otomatik olarak sonsuz hızla yükselmeye başlıyor. Bir alttakinin başı bir evvelkinin ayaklarının altında. Herkesin ayaklarında çarığa benzer uçları yukarıya doğru kalkık bir deriden yapılmış bir nevi ayakkabı var. Ama altları, yani bir çarık nasılsa bu çarık hüviyetinde. Ve de
Üçüncü kattan dördüncü kata çıkılıyor. Dördüncü kat Mescid-i Haram'ın aslı. Mescid-i Aksa'nın aslı. Önünde sıralanılıyor. Melek menfezinden çıkıp ve uçarak içeri girip içerisi dolduruluyor. Secde ediliyor. Sıralar hiç bozulmadan. Dikkat edin, bunlar yedinci kata kadar çıkacak olanlar, hiçbir katta hiç kimse kalmıyor. Hepsi ikinci katta secde ediyor. Hepsi yükseliyor üçüncü kata. Hepsi üçüncü katta secde ediyor. İki katı da doldurarak üçüncü katın iki katlı mescidinde dördüncü kata yükseliyorlar. Dördüncü kattaki o büyük caminin içinde hepsi secde ediyorlar. Gene kubbeden hepsi birlikte yükseliyorlar. Dördüncü kattan üçüncü kat, dördüncü kattan beşinci kata, beşinci katta Beytül Haram'ın aslı. Gene o salonda, Beytül Haram'ın o salonunda hepsi yeniden secdeye geliyorlar. Yeniden hepsi birden yükseliyor. Hiç kimse kalmıyor aşağıda. Hepsi birden yükseliyor. Sonra altıncı kata çıkıyorlar. Altıncı kattaki suvarılma, o sıbkatullah olma, Allah'ın boyasıyla boyanma yerinde onların hepsi oraya ulaşıyorlar. Orada bir işlem görmüyorlar. Çünkü o nurun artık onlara bir tesiri yok. Zaten yüzleri orenk. Hepsinin beyaz, açık beyaz renkleri söz konusu. Çok açık yeşil, beyaz. Ve orada hiçbirisi, nur orada onları aydınlatmasına rağmen hiçbirisinin yüzü ve elleri çatlamıyor. Cebrail aleyhisselam da orada kürsüde, boşlukta duruyor kürsüsü. Hepsi oradan tavandan yukarıya yükselerek yedinci katın altın kapısına ulaşıyorlar. Ve altın kapı otomatik olarak açılıyor. Ve hepsi birden

beklerlerken orada beklemeleri söz konusu. İkinci kattakiler dışarıya doğru evvela ne olmuştu? Havuzları dolduracak olanlar, yani safların sol en sonundan başlayarak havuzları dolduracak olanlar, bu diğerleri yedinci kata kadar çıkabilenler seyri sülükleri sırasında diğerleri su arılma havuzlarına girmişlerdir. Su arılma havuzları tamamen dolmuştur. Saad kanat velisi en sağdaki havuzun üzerindeki platformda, sol kanat velisi sol tarafta ama solun en ucunda Hanım Sultan ve sol kanat velisinin sol tarafından itibaren hanımlar su arılıyor. Dikkat edin, sıvının içine girilmesine rağmen hiç kimsenin atlas olan elbiseleri ıslanmıyor. Ve de bu su arılma havuzlarının içinde olanlar ondan sonraki seyri suluka iştirak etmiyorlar. Onlar orada kalıyorlar. Bunlar dönene kadar orada bekleyecekler. Ve dördüncü kata, affedersiniz, burası ikinci kat, üçüncü kata yükseliyor. Oradan ayrılarak kapının önünde tek bir sıra oluşturan, sağda sağ kanat velisi, ortada sol kanat velisi, en solda Hanım Sultan ve sağ kanat ve sol kanat velisinin arasında erkekler, sol taraftakiler de hanımlar olmak üzere tek bir sıra oluşturuyorlar. Bu sıra gene ayakta olarak yukarıya doğru saf halinde yükseliyor. Üçüncü kata ulaşıyorlar. Üçüncü kattaki iki kata dağılıyorlar. Secde ediyorlar. Beklemeden ikinci katta bir kısmı kalarak nasıl üçüncü kata yükselmişlerse üçüncü katta da en son safları oluşturan 5-6-7 saf, bazen 3 saf orada kalıyor, geri kalanlar yükseliyorlar. Nasıl yükseliyorlar? Kapının dışına çıkıyorlar, mihenk menfezine ulaşıyorlar, sağ kanat velisi önce, yükseliyorlar mihenk menfezinin içinde sonsuz hızla, üçüncü kattan dördüncü kata ulaşıyorlar. Dördüncü kata ulaştıkları zaman dışarı çıkıp yine tek sıralı bir sağ kanat velisi, sol kanat velisi, Hanım Sultan yine bir saf oluşturuyorlar. Ve dördüncü katta secde ediyorlar. Oradan bir kısmı üçüncü katta kalmıştı en son saflarda. Burada da secdenin en son 3-4 safı, belki bazen daha fazla oluyor, orada secdede kalıyorlar. Geri kalanlar yükseliyor. Beşinci katta Beytül Haram'ın aslında gene en sondaki saf, hepsi secde ediyorlar. En sondaki 3-4 saf orada kalıyor. Geri kalanlar yükseliyorlar. Altıncı kata ulaşıyorlar. Altıncı kat onların çıkabilecekleri son yer. Burası garip bir yer. Evvela dışarısı karanlık, içerisi aydınlık. İçeriden dışarıya o beyaz, çok açık yeşil renkteki ışık sızıyor. Kapıya gelince kapı bir insan silüeti şeklinde. Başı, omuzları, vücudu. Ve kapı otomatik olarak oraya girenin ve çıkanın şeklini alıyor. Çevre şeklini alıyor. Yani uzun boylu birisi girmişse kapı büyüyor. Kısa boylu birisi girmişse kapı küçülüyor. Kapı devamlı değişiklik içerisinde. Ve giriyorlar oradan içeriye. Oradan bir yukarıda bekleyen bir nurdan herkesin üzerine nur geliyor. Yeşil bir, beyaz yeşil renkte. Herkesin yüzü ve elleri çatlıyor. Sonra koruyucu aletlerle onlar tedavi ediliyorlar. Ve tedavi edildikten sonra aşağı inecekler ama şimdi değil. Onlar bekliyorlar.

Neyi bekliyorlar? Yukarıdaki işlemin tamamlanmasını. Onlar buraya ulaştığı zaman 7. kattakiler, birisi 6. kata oluşuyor. Onların ulaşmasını bekleyen 7. kattakiler. Bu noktadan sonra devrin imamı en üstteki zikrini yaptığı sırada en üste çıkmış olanlar o bekleme sırasında kader hücrelerinde bekleyenler sağ tarafta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere orada kalanlar hariç, kalacak olan en soldakiler hariç, onlar zikir hücrelerine kadar, kader hücrelerine kadar çıkabilenler de daha Ümmü Kitab'a falan gelemeyenler, orada beklemek durumundalar onlar. Geri kalanlar solda devrin imamı, en sağda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bir saf halinde ayrılıyorlar oradan, düz bir saf olarak. Ve en soldakiler Peygamber devrin imamı etrafındaki 60 kişiyle birlikte Ümmül Kitab'ın altında kalıyorlar. Ümmül Kitab 10 katlı bir apartman büyüklüğünde ve boşlukta, onun altında ortada devrin imamı, çok kocaman bir kürsü, oradan itibaren sola doğru, dışarıdan bakıyoruz, karşıdan bakıyoruz, sola doğru 3-4 kişi var. Sonra kürsünün sol tarafı bize göre tamamen insanlar doluyor. Sonra ön tarafı doluyor. Sonra sağ tarafı doluyor. Ondan sonra da karşı tarafta devrin imamının sol tarafına oturuyor 3-4 kişi. Böylece toplam 60 kişilik bir grup oluşuyor Ümmü Kitab'ın altında. Sonra grup devam ediyor hareketine. Kudret Denizi'ne girecek olanlar ikinci parçayı oluşturuyorlar. Uçarak Kudret Denizi'ne dalıyorlar. Dizi azalıyor. Ondan sonra Makam-ı Mahmud'un önünde gene 8-10 kişilik bir grup orada yerleşiyor. Makam-ı Mahmud'da müşahit sıfatıyla. Ondan sonra Divan-ı Salihine ulaşıyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle Divan-ı Salihine çıkabilecek olanlar Divan-ı Salihine ulaşıyorlar. Divan-ı Salih'in üyeleri olarak değil, orada müşahit olarak bulunuyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelir gelmez Divan-ı Salih'in başkanlığını her seferinde, her gün mutlaka o alıyor. Geriye kalanlar, en sona kalanlar sağ taraftaki zikir hücrelerine ulaşıyorlar ve onun içine giriyorlar. Zikir hücreleri her bir kişi için 2 metreden daha yüksek olan şeffaf, küresel deniz anasına benzeyen bir şeffaf görünür bir fanusun içine girip orada zikre başlıyorlar. Özel bir şekilde oturuyorlar. Ayaklarını sol taraflarına alarak her iki ayaklarında. Buradaki dizayn önce en sağda ileriye doğru olan 10-15 tane belki 20 tane hücre doluyor. Sonra onun yanındaki, onun solundakiler doluyor. Sonra onun solundakiler doluyor. Böylece bütün zikir hücrelerindeki yerler, ne kadar kişi gitmişse o kadar kişi oraları dolduruyor. Ve bu zikrin bu faslı tamamlandığı zaman onlar orada kalıyorlar, bekliyorlar. Zikir devam ediyor. Buraya çıkan zikir oradan İki kaşın arasına iniyor. Bu devrede aşağıda bekleyen, 6. katta bekleyen ve renk değiştiren kişilerin tedavileri tamamlanmıştır. Çatlamalar izale edilmiştir. Ama renk tekrar normal renge dönmüştür. İşte bunlar tekrar oradan aşağı iniyorlar. Zikir devam ediyor, devrin imamının zikri. Ve bu zikir artık aşağı doğru gidecektir. Ondan sonra indiği yer, köprücük kemiklerinin birleştiği yer, orası 5.
katı ifade ediyor. Tekrar geri dönüşte orada 5. katta Beytül Haram'ın altındakileri de beraberlerine alarak 4. kata iniyorlar. 4. katta tekrar secde ediyorlar. Oradakileri de beraberlerine alarak mihenk menfezinin önünde toplanıyorlar. Ve hepsi mihenk menfezine önce sağ kanat velisi, sonra sol kanat velisi olmak üzere aşağı doğru iniyorlar. Ve 3. kattaki mihenk menfezinden çıkarak 3. kattaki iki katı birden dolduruyorlar. Orada bekleyenleri de beraberlerine alarak 2. kata iniyorlar. 2. katın önünde artık Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve devrin imamı yok. Onun için bir el öpme işlemi olmaksızın tekrar o su arınma havuzlarının bulunduğu yeri dolduruyorlar. Ve hepsi o noktada bekliyorlar. Zikir 2. katta devam ediyor. Biliyorsunuz buradan sonra sağ göğsün üstünde, sonra sol göğsün üstünde, sonra sağ göğsün altında zikir yapılır. Devrin imamı sol göğsün altında, sağ göğsün altında zikir yaparken 2. katın zikri yapılır. Bu zikir 7. katta olanların toparlanmasını ve o kata inmesini temin edecek kadar uzar. Ve kalp gözünün gördüğü renkler orada çok çeşitli bir hal alır. Evvela bu devrede ne olmuştur? Zikir hücrelerinde bekleyenlere Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrin imamı ve Hazreti İsa beraberce huzur namazını kıldıran devrin imamı ile beraber 3 kişi, devrin imamı, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve İsa aleyhisselam beraberce zikir hücrelerine her gün mutlaka inerler. Zikir hücrelerindekiler oradan çıkarak bir hilal meydana getirirler. Hilalin yıldızını da 3 kişi teşkil eder. Her gün mutlaka onlara sohbet yapılır. Bu sohbet boyunca diğer işlemler tahakkuk etmiştir. Şimdi burada yapılan zikirle evvela zikir hücrelerindekiler çıkarlar ve en sağını oluştururlar sistemin. Ondan sonra divanı salihindekiler çıkarlar. Sol tarafına geçerler bu dizinin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise en sağına geçer. Zikir hücrelerindekilerin en sağına geçer. Sonra makam-ı Mahmud'dakiler çıkar. Onlar da en soluna geçerler bu dizinin. Kudret denizinden çıkanlar daha sola geçerler. Ümmül kitaba ulaşılır. Oradakilerin hepsi de daha sola geçerler. En solda ise devrin imamı. Ve bu sıra böylece yoluna devam eder. Ve kader hücrelerinin bulunduğu yere gelindiği zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve en sağdakiler en sağda olmak üzere arkalarını dönerler ve gelmiş oldukları sıra orada bir defa da teşekkür eder. Devrin imamı en soldadır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en sağdadır. Ve bunlar hepsi birden oradan ayrılırlar. Altın kapıdan çıkarlar. Aydınlanma noktasına, 6. kata inerler. 6. kata hiç oyalanmazlar. Nur onları da kuşatır. O kadar. Sonra hepsi beraber 5. kata inerler.
zikir hala ikinci katta devam etmektedir. Beşinci katta Beytül Haram'da secde ederler. İki, her tarafı doldururlar. Hiç beklemeden secdeden sonra dördüncü kata inerler. Beytül Haram'ın, Beytül Mescid-i Aksa'nın da bulunduğu yerde secde ederler, onun salonunda. Oradan aşağı inerler, iki katlı mescitte secde ederler. Üçüncü katta Meyyik Mefezi'ne girerler, Meyyik Mefezi'nde üçüncü kata inerler. Ondan sonra ikinci kata inerler. İkinci katta sağ taraftaki salona girerler. Devrin imamıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları secde vaziyetinde bırakırlar. Sol taraftaki salona dönerler, suvarılma havuzlarına. Ve suvarılma havuzları için bu bir aşağı iniş işaretidir. Sağ kanat velisinden başlayarak sağ kanat velisi, sol kanat velisi, hanım sultan önce el öperler. Dışarıda yerlerini alırlar. Sonra da bütün sıradakiler üzerleri hiç ıslanmamış olarak suvarılma havuzlarından ayrılırlar. Sıralanırlar ve ikinci kattan birinci kata inerler. Birinci katta secdelerini yaparlar. Derhal devrin imamının dergahının önünde yukarıda, yerden 10 metre falan yukarıda tek sırayı oluştururlar. Önce sağ kanat velisi, sonra sol kanat velisi, sonra hanım sultan, sonra da herkes içeriye girer, secde ederler ve herkes önce sağ kanat velisi, sonra sol kanat velisi, sonra hanım sultan olmak üzere yerlerini alırlar. Geri kalanlar 10 anlık sıralar haline gelirler, kendi sıralarını doldururlar ve önden arkaya doğru bütün sıralar, erkekler sırası ve hanımlar sırası tamamlanır. Seyri sülük tamamlanmıştır. Ama bu zikir devam etmektedir. İkinci katta devam etmektedir. Çünkü diğerleri ikinci katta beklemektedir. Ve ikinci kattaki sağ taraftaki bekleyenler oradan ayrılırlar. Dışarıda tek sıralı kolu oluştururlar. Boşlukta. Sonra saf halinde aşağı inerler. Ve birinci katta secdelerini tamamlarlar. Ne sağ kanat velileri vardır, ne sol kanat velileri vardır. Onlar kendi başlarına bu işi yapabilecek seviyededirler. Ve altın kapıdan girerek sağdan sola doğru sıralanırlar hepsi. Sonra da en sağdakinden başlayarak asma kata ulaşırlar. Orada da en sağdakinden başlayarak yine secdeye gelirler birer birer. Evvela 10 kişilik birinci sıra, sonra 10 kişilik ikinci sıra, sonra 10 kişilik üçüncü sıra. Böylece 7. kata kadar çıkabilen seyri sülük sahipleri yerlerini alırlar ana dergâhta. Diğerleri 6. kata kadar çıkabilenler zaten tamamlanmıştır. Sağ kanat velisi, sol kanat velisi, hanım sultan da tamamlanmıştır. Seyri sülük. Bu son grup asma katı mensupları 7. kata kadar çıkabilenler birinci kata ulaştığı anda zikir sağ taraftan sol tarafa kayar ve birinci katın zikri yapılır devrin imamı tarafından. Onlar yukarıya doğru seyri sülük haline çıkarken zemin kattan başlayan, şuraya kadar devam eden zikir, oradan tekrar aşağıya kadar iner. Her gün bu zikir yapılır, seyri sülük devam eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte böyle bir müessesede bir olay vardır. Zikir hücrelerinde zikir yapanlardan birisinin zikri tamamlandığında o oradan ayrılarak sitetin müntehaya ulaşır. Tek başına bir yol göstericisi falan yoktur. Otomatik olarak indi ilahiye ulaşır. Oradan sitetin müntehaya ulaşacaktır. Sitetin müntehadan
direkt bir yolculukla, dikey bir yolculukla Allah'ın zatına yükselir, Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. Devrin imamı her seferinde buna şahitlik eder. Kişinin Allah'a ulaşmasını, Allah'ın zatında yok olmasını her seferde şahit olarak, müşahit sıfatıyla görür. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, seyri sülük müessesesi bu mübarizede cereyan eder. Allah Teala'nın hepinizi seyri sülükünüzü tamamlamaya, sonra da daimi zikre ulaşarak çok daha üst makamları elde etmenizi Allah Teala'dan dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed.

0: İmam İskender Ali Mihir'in kaleminden tüm izleyicilerimizi Allahü Teala'ya, Kur'an'daki İslam'a ve mutluluk hedefine adım adım ulaştıracak çok kıymetli bir eser. Kur'an'daki İslam tasavvuf ve mutluluk bu kitapta 7 safha, 4 teslim ve 28 basamaktan oluşan İslam dininin tüm ayrıntıları A'dan Z'ye Kur'an-ı Kerim ayetleri ışığında sizlere sunuluyor. Kainat ve insan nasıl yaratıldı? Ruh, fizik vücut, nefs ve iradenin özellikleri nelerdir? Peygamberlerin ve Resullerin vazifeleri nelerdir? Kur'an-ı Kerim ve tüm kutsal kitaplarda hangi emirler verilir? Allah'a ulaşmayı dilemek nasıl gerçekleşir? Allah'a ezelde hangi yeminleri verdik? Allahu Teala'nın farz kıldığı teslimler nelerdir? Zikir ve diğer ibadetler, irşat ve mürşit, nefsin tasfiyesi, cennet ve cehennem ve daha pek çok konu.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

0: Ciao a te.
1: El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed Eyzübillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Lalemine-Rahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eyzübillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz irşat. Rüşt müessesesi irşadın temelini teşkil eder. Mürşit kelimesi, raşit kelimesi, rüşt kelimesi aynı kökten geliyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim rüştü temel almıştır. İşte Araf suresinin 146. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Se'asrifu an ayeti ellezine yetekebberune fil ardı bi gayril hakkı. Ve in yerev külle ayetin la yu'mini biha. Ve in yerev sebile rüşdi la yettehuzuhu sebila. Ve in yerev sebilel gayyi yettehuzuhu sebila. Zalike biennehum kezzebu bi ayatina ve kânu anha gafilin. Vellezine kezzebu bi ayatina ve likail ahireti habitat amaluhum. Allah Teala bu iki ayeti kerimede, Araf 146 ve 147'de rüşt müessesesinden bahsediyor ve geniş bir çerçeve içinde olaya bakıyor. Onları diyor ayetlerimizden çevireceğiz ki onlar yeryüzünde haksız yere kibirle dolaşırlar, kibirlenirler. Onlar bütün ayetlerimizi görseler ona inanmazlar. Burada çok özel bir gruptan bahsediyor Allah Teala. Bu insanlar aslında dinin içinde. Ellerindeki din bilgisiyle kibirlenirler. Ama aslında Allah'ın insanların kurtuluşuna dair, rüşte dair bütün ayetlerini görseler onlara inanmazlar. Çünkü onların kendi kanunları vardır. Kur'an bir tarafa, asırlardan beri insanların yazdığı, el yazması kitaplarından okunan, oluşan külliyat bir tarafa. Onun için onlar bir gayri hakkın kibirlenenlerdir. Yani Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ini bir tarafa bırakmışlardır. İnsanların asırlardan beri yazdığı kitapları esas almışlardır. Ve o kitaplar din öğretimini bütünüyle kaplamıştır. Bugün bütün üniversitelerimizde öğretilen din, işte o kitapların insanlara öğrettiği dindir. Ve o din Kur'an'ın dışında bir dindir. Kur'an dini değildir. Bu sebeple Allah Teala onlardan bahsediyor. Rüşt yolunu kabul etmeyenler, ilmin sahibi olduklarını zannederek ilimleriyle böbürlenenler, kibirlenenler. Kur'an-ı Kerim rüştün asli yoludur, ana kaynağıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, burada Allah-u Teala'nın söylemek istediklerini geldiği yerine oturtalım. Alimlerden bahsediyor. İlimleriyle kibirlenen alimlerden bahsediyor. Ama Allah-u Teala o alimlere diyor ki, ben sizi ayetlerimden çevireceğim diyor. Siz diyor, benim ayetlerimi dikkate almıyorsunuz. Bu sebeple diyor sizi ayetlerimizden çevireceğiz. Onlar diyor Allah-u Teala rüşt yolunu gördükleri zaman onu kendilerine yol olarak kabul etmezler. İşte insanlara bu devirde, içinde bulunduğumuz bu devirde hidayet yolunu Allah-u Teala bizi vasıta olarak kullanarak açtırıyor. Biz naçiz bir vasıtayız. Bir köleyiz. Allah'ın kölesi. Azatsız kölesi. Ama hamdolsun ki ilmi Allah'tan almayı Allah-u Teala bize nasip kıldı. Öyle olmasaydı ne olurdu? Belki biz de onların öğrendiği ilme sahip olurduk. Ve de kibirde dolaşırdık ortalıkta. Nefs tezkiyesi yapmamız söz konusu olmazdı. Tasfiye olmamız söz konusu olmazdı. Kalp gözümüz ve kalp kulağımız açılmazdı. Allah ile konuşamazdık. Öyleyse sevgili kardeşlerim, olaya dikkatle bakalım. Bu insanlar ilimlerinin kibri ile dolaşıyorlar. İlimlerinin kibiriyle. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, gene öksürmeye başladık. Karanfil. Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Açık bir şekilde kibirlenen insanlardan bahsediyor. Allah'ın bütün ayetlerini görseler inanmayacaklarını söylüyor. Burada Allah-u Teala'nın bütün ayetlerden kastı ne? Rüşt ayetleri. Çünkü onlar diyor gay yolunu gördükleri zaman onu kendilerine yol ittihaz ederler. Yani gay yolunun standartları içinde olan, irşada ihtiva etmeyen müesseseyi onlar kabul ederler diyor. Ne demek istiyor acaba Allah-u Teala? Onlar çok iyi bir dini bilginin sahibidir. Onlar çok iyi fıkıh alimleridir. Gerçekten fıkhı dört dörtlük olarak bilirler. İslam hukukunu yani. Ama bu onları gayyı kabul etmiş hüviyete sokar. Çünkü rüşt yoluna ait olan konular onları hiç alakadar etmez. Onlarla meşgul olmazlar. Çok yanlış bir anlayış söz konusu. Tavufu yaşayanlarda da var aynı yanlışlık. Diyorlar ki onlar şeriatı yaşarlar diyor tasavvuftakiler. Biz de tasavvufu yaşarız. Şeriat tasavvuftur. Şeriatın bütününü sadece tasavvufta yaşayabilirsiniz. Tasavvuf ayrı, şeriat ayrı değildir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala dini yaşamanın şeriat adlı müesseseyi tam olarak içerdiğini söylüyor. dinde fırkalara ayrılmamayı şeriat temsil ediyor. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Dinde fırkalara ayrılmayın ve dini ikame edin diye Hazreti Nuh'a verdiğimiz, Hazreti İbrahim'e verdiğimiz, Hazreti Musa'ya verdiğimiz ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle size de şeriat kıldık diyor Allah Teala. Öyleyse şeriatın tarifi var burada. Şeriatın tarifine baktığımız zaman bunun dinde fırkalara ayrılmamayı da ihtiva ettiğini görüyoruz. Hatta esas konunun o olduğunu görüyoruz. Yetmez. Öteye geçtiğimiz zaman konunun esasının bu olduğunu Allah Teala bir defa daha vurguluyor. Diyor ki müşriklere, senin talep ettiğin şey ağır geldi. Onları davet ettiğin şey ağır geldi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sözünü hatırlayalım. Benim ümmetimde artık şirk diye bir olay asla oluşmaz. Açık şirk mümkün değildir. Ama gizli şirkten korkarım diyor. O zaman gizli şirkin ne olduğuna bakacağız sevgili kardeşlerim. Gizli şirk müessesesi. İnsanlar farkına bile varmadan şirkteler. İşte bizim ülkemizde, İslam aleminde artık alim geçinenler, biz şeriatı uygularız, tasavvufu yaşamayız diyorlar. Sanki tasavvufla şeriat birbirinden ayrı şeylermiş gibi. Şeriat tasavvufu da ihtiva eder. Şeriat fıkhı da ihtiva eder. Sadece fıkıhtan ibaret değildir. Şeriat irşat müessesesinde muhtevasına alır. Çünkü Allah Teala'nın söylediği şey, dini ayakta tutun ve fırkalara ayrılmayın diye birinci ifade. İkincisi de senin mürşitlere yaptığın, müşriklere yaptığın davet onlara ağır geldi diyor Allah Teala. Müşriklere yaptığı davet ne Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın? Tek fırkada olun. Allah'a mülaki olmayı dileyin ve tek fırkada olun. Bu davet müşriklere ağır geldi diyor. Bu daveti nerede Allah Teala açıklıyor? Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerinde açıklıyor. Rum 31'de Allah Teala buyuruyor ki minibine ileyhi ve ettekuhu. Allah'a yönel, ona yönel, Allah'a yönel ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Allah'a yönel ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve böylece müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde ayrı ayrı dinler oluşturmuşlardır. Fırkalara ayrılmışlardır. O fırkalar, hizipler oluşturmuştur. Her bir hizip, her bir fırka kendi elindekiyle ferahlanır diyor Allah Teala. Öyleyse bir, sadece tek bir fırka var. Allah'a yönelenlerin, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin, böylece takva sahibi olanların fırkası. Onlar, sadece onlar, sadece onlar şirkten kurtulanlar. Geri kalan bütün insanlar gizli şirkin içindedir. Öyleyse dinin indirilmesinden murat, dinde fırkalara ayrılmamak, tek bir fırkada olmak, yani Allah'a ulaşmayı Allah'a yönelenlerin, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırkanın içinde olmak, şirkten de kurtulmak, dalaletten de kurtulmak, küfürden de kurtulmak, cehennemden de kurtulmak, tağuta kul olmaktan da kurtulmak, bütün negatif faktörlerden kurtulmak buradan başlıyor. Allah'a ulaşmayı dinlemekten başlıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bütün bu güzellikleri en güzel bir statü içerisinde yerli yerine oturtun.

Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah Teala buyuruyor ki onlar irşad yolunu gördükleri zaman onu yol olarak kabul etmezler. Gay yolunu gördükleri zaman onu yol olarak kabul ederler. Yani onların ilimleri, onları kibirle dolaştıran ilim, ancak gay yolunu kabule ulaştıran bir ilim. Zamanımızdaki ve bundan asırlarca evveline kadar giden İslam'ın yok oluşundaki alimleri içeriyor konu. Sevgili kardeşlerim, İslam Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde bütün boyutlarıyla yaşandı. 7 safhası da yaşandı. 4 teslimi de yaşandı. Öyleyse bu bağlamda Allah'ın dizaynına baktığımız zaman konunun açık ve kesin bir hüviyet aldığını görüyoruz. İnsanlar irşat yolunu gördükleri zaman reddediyorlar. Rüşt yolu, irşat yolu reddediyorlar ve gay yolunu gördükleri zaman kabul ediyorlar. Allah Teala diyor ki bunun sebebi onların zalike bi ennehum kezebu bi ayatina ve likail ahireti.

Bunun sebebi diyor Allah Teala onların Allah'ın ayetlerinden evvela gafil olmaları diyor evvelkinde. Onlar rüşt yolunu gördükleri zaman onu yol olarak kabul etmezler. İrşat yolunu gördükleri zaman onu yol olarak, gay yolunu gördükleri zaman onu yol olarak kabul ederler. Bunun sebebi onların Allah'ın ayetlerinden gafil olmaları ve Allah'ın ayetlerini yalanlamalarıdır diyor. Sevgili kardeşlerim, bu ayeti kerimede Araf 146'da geçen alimler, ilimleriyle tekebbür edenler, işte bu insanlar yıllarca öğrenmişler, ilim öğrenmişler. O öğrendikleri ilimle dalalette kalıyorlar. O öğrendikleri ilim onları kurtaramıyor. Allah Teala buyuruyor ki, Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Hevalarını kendilerine ilah edinenler, onlar da şirkin aynı bölümünü ifade ediyor. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için nefs tezkiyesi diye bir şey yapmaları mümkün değil. Hiçbir zaman böyle bir farz olmasına rağmen böyle bir hususa girmiyorlar. Ve hevaları her zaman, nefslerin afetleri onlara hakim. Çünkü nefs tezkiyesi olayı yok. Ve mutsuz insanlar, bu insanlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Allah'ın ayetlerini tekzip etmeleri ve Allah'ın ayetlerinden gafil olmalarıdır diyor Allah Teala. Gay yolunu seçmeleri, irşat yolunu kabul etmemeleri çok açık bir şekilde bir tercihi gösteriyor bize. Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri diyor. Hangi ayetleri inkar ediyorlar? İslam'ın 7 safhasına ait olan ayetleri, Allah'a ulaşmayı dilemeye mütealik ayetleri inkar ediyorlar. Yalanlıyorlar, tekzip ediyorlar. Ayet-i kerimede tekzip geçiyor. Bir, ikincisi, mürşide ulaşmaya ait olan irşada mütealik ayetleri reddettikleri kesin, irşat yolunu kabul etmedikleri için. Üç, ruhun Allah'a ulaşmasına mütealik ayetleri. Üçüncü safha. Dört, fizik vücudun Allah'a teslimine dair ayetleri. Beş, nefsin Allah'a teslimine dair ayetleri. Altı, ihlasa dair ayetleri. Yedi, mürşit olmaya dair, irşat makamının sahibi olmaya dair ayetleri. Böyle yaptıkları zaman ne oluyor? Bütün İslam'ı reddetmiş oluyorlar. İslam 7 safhada 4 tane teslimden ibarettir. 7 safha ve 4 teslim. Sevgili kardeşlerim, eğer bunlar yoksa ortada İslam yok ki, İslam teslim olmak demek. Teslimden de Allah-u Teala'nın muradı ruhu ve çi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmektir. Ve böyle bir müessesenin var olabilmesi, ruhumuzun ve içimizin, nefsimizin ve irademizin Allah-u Teala'ya teslimi mürşitsiz gerçekleşemez. Allah-u Teala hepsinin teslimini üzerimize farz kıldığı için bunu yapmak zorundayız. Önce Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Allah Teala bizi ikinci etapta mürşidimize ulaştıracak ve tabi olacağız. Burnumuzu kırıp Allah'ın bizden daha üstün kıldığı kişinin önüne gidip onun elini öpeceğiz gözyaşları içinde ve kendisine tabi olacağız.
Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah farz kılmış, Allah farz kılmış, Allah farz kılmış, 14 asırda bütün farzlar unutulmuş. 14 asır sonra insanlık neyle karşı karşıya? İslam'ı hiçbir zaman yaşayamayacakları bir muhteva içerisinde insanlık. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bundan sonra ne diyor Allah Teala Araf suresinde? Araf 147'de ne diyor? Kim diyor Allah'ın ayetlerini tekzip ederse, yalanlarsa ve Allah'a mülaki olma gününü, yevmil ahireti, Allah'a insan ruhunun ulaşma günü, onların amelleri heba olur diyor, boşa gider diyor. Sevgili kardeşlerim, biz zamanımızdaki alimlerin bu ayete ne kadar uygun bir yanlışlık içerisinde olduğunu tespit etmenin hüznünü yaşıyoruz. Bu gerçekten ciddi bir hüzün sevgili kardeşlerim. Din adamlarının Kur'an'ı öğrenip insanlara Kur'an'ı öğretmesi lazım. Kendilerinin de öğrendikleri Kur'an'ı tatbik etmesi lazım. Ve biz meselenin fıkhıyla alakalıyız diyen insanlar, zamanımızdaki tasavvufçularla ayrı ayrı kanatlar oluşturdukları fikirdeler. İşin garibi, tasavvufçuların da bu fikre iştirak etmeleri. Onlar şeriatı yaşarlar diyorlar, biz de tasavvufu yaşarız. Yani sanki tasavvuf farz değilmiş de sadece şeriattan da murad olunan şey zaten yanlış. Şeriat dediğimiz zaman tasavvufu da içine alan bir bütün ifade ediyor Kur'an-ı Kerim. Şeriat, Kur'an-ı Kerim'in emredici hükümlerinin bütünüdür. Emredici hükümler sadece fıkhı içermez. Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Bu şeriattır. Nerede farziyet varsa orada şer'i bir hüküm farz koymuştur o konuyu. Mürşide ulaşmak farz. Ruhu Allah'laştırmak farz. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek farz. Nefsi Allah'a teslim etmek farz. Muhlis olmak farz. İhlasa ulaşmak farz. Ve iradeyi Allah'a teslim ederek irşat makamına tayin olmak, o da farz. Allah Teala'nın şeriatı bunların hepsini özellikle emrediyor. Allah Teala şeriatın fırkalara ayrılmamayı ihtiva ettiğini söylüyor. Dini ikame etmeyi ihtiva ettiğini söylüyor. Dinin ayakta tutulabilmesi, dinin gerekli faktörlerinin yaşanmasını ifade eder.
öyleyse irşat müessesinin sahibine bakalım. Allah Teala diyor ki, mürşid dedi ki, ey kavmim, bana tabi olun ki sizi sırat-ı müstakime ulaştırayım. Bana tabi olun ki sizi sırat-ı müstakime ulaştırayım diyor. Affedersiniz, ayet öyle değil. Bana tabi olun ki sizi rüşt yoluna, irşat yoluna ulaştırayım. Mürşit dedi ki diyor Allah Teala, bana tabi olun ki sizi rüşt yoluna ulaştırayım. Rüşt yolu açık bir şekilde ruhu Allah'a ulaştıran yoldur. Daha sonra fizik vücudun, nefsin ve iradenin teslimlerini ihtiva eden yoldur. Mürşit bu baptaki bir kilometre taşıdır. Tabi olmadan hiç kimse rüşte eremez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde muhtevaya baktığımız zaman gördüğümüz şey son derecede açık bir tablo. İnsanlar ya rüşt yolu seçerler, Allah'a ulaşmayı dilerler, ya da Allah onları ilimleri üzerine dalalette bırakır. İlimlerine rağmen dalalette bırakır. Zaten ilimleri sadece gay yolunu kabul edecek olan bir ilim. İfade çok açık ve kesin olarak geliyor. Bunun muhtevası içinde şimdi bakıyoruz. İnsanlar ne demişler? İnsanla Allah arasına, Allah'la kulu arasına kimse giremez. Evvela Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi Allah'ın kulu olamaz. Öyleyse Allah'a kul olabilmek için, tağutun kul olmaktan kurtulmamız için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilememiz lazım. İşte Zümer Suresinin 17. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Diyor ki, وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Onlar tağutu kul olmaktan iştinav ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Çünkü onlar Allah'a yöneldiler. Kullarımı müjdele, onlara müjdeler vardır diyor Allah Teala. Ne yapmış sahabe? Allah'a ulaşmayı dilemişler, tağutun kulu olmaktan kurtulmuşlar, Allah'ın kulu olmuşlar. Yani neyle olmuşlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Öyleyse mürşit farz mıdır? Allah'a ulaşmayı dilemek, yani küfürden, dalaletten, cehennemden kurtulmak üzerimize farz. Münibine ileyhi yettekuhu diyor. Ona, Allah'a yönel ve ona karşı takva sahibi ol. Üzerimize farz. Burası birinci safa,
Böyle bir şey yaptığımız zaman Allah Teala bizlere furkanlar veriyor, günahlarımızı örtüyor derhal. Ve bu noktadan itibaren kişinin kazandığı dereceler kaybettiklerinden fazla olduğu için Kur'an ölçülerine göre cennete gitmesi kesin. Ama orada bitmiyor iş. O kişi birinci kat cennetin sahibi, ama Allah Teala kişiyi orada bırakmıyor. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah Teala'nın bir sözünün neticesini alacak üzerine. Bu söz kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım sözü. İşte Şura 13'ün sonu. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Görüyoruz ki Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesi şirkten kurtulmanın modelini aşağıda zaten vermiş. Allah'a ulaşmayı dilemek. Mürşit farz mıdır? Allah Teala Maide Suresi'nin 35. ayet-i kerimesinde diyor ki ya eyyühellezine aminittekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, birinci görevlerini yerine getirip Allah'a ulaşmayı dileyenler, yeniden takva sahibi olun diyor Allah Teala. Yani yeniden takva sahibi olunca neyle olacakmışız? Diyor ki Allah'tan mürşidinizi

Sonra ruhlarını Allah'laştırırlar ve diğer teslimleri gerçekleştirirler. Bu irşat makamının sahibi olan mürşidi veya bize en yakın yerde bulunan bir vekil mürşidi, cereyan, kendisinde cereyan olan bir mürşit vekilini herkes bulunduğu çevrede mutlaka bulabilir. Sevgili kardeşlerim, demek ki Allah Teala o vesileyi isteyin diyor. Mürşidi isteyin diyor. Üzerimize farz kılmış Allah Teala. Mürşidi istemeyi üzerimize farz kılmış. Emir açık ve kesin emir şeklinde geliyor. Kimden isteyeceğiz? İstememiz lazım gelen makam Allah. Öyleyse Allah'tan mürşidimizi istemekle vazifeliyiz. Nereden biliyoruz Allah'tan isteneceğini? Bakara suresinin 45 ve 46. ayetleri. Vestaînü bis sabr ve salatı innehâ lekebîretün illâ alel hâşiîn ellezîne yezunnûne ennehum milâki rabbihum ve ennehum ileyhi râciûn. Allah Teala buyuruyor ki sabırla ve namazla, hacet namazıyla istihaneyi isteyin. Namaz kılındığına göre Allah'tan isteneceği kesin. Ama bu kebiretün bir iştir diyor Allah Teala. Büyük bir iştir diyor. Yani herkese göstermez Allah Teala diyor. İlla alel haşin, ama huşu sahipleri hariç, huşu sahiplerine mutlaka mürşidini gösterir diyor Allah Teala. Kimdir huşu sahibi? Onlar Allah'a mülaki olacaklarına, yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'laştıracaklarına kesin şekilde inananlardır. Şimdi insanlar din öğreniyorlar. Allah Teala Allah'laşmayı dilemeyi farz kılıyor. Mürşide ulaşmayı farz kılıyor. Diyorlar ki ben mürşide tabi olmam. Kim benden daha üstün ki ben ona tabi olayım? Bu sözü aynen söyleyenleri tanıyoruz. Öğretim üyelerinden bu sözü söyleyenleri tanıyoruz. Sevgili kardeşlerim, ne kadar sapmışız Kur'an-ı Kerim'den. Öyleyse tabiyet olmazsa netice varabilir, ulaşabilir miyiz? Asla. Allah Teala ruhumuzun Allah'a ulaştırılmasını üzerimize farz kılmış. Diyor ki Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret, Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona ulaş. Kaç defa farz? Bu farziyeti gerçekleştirmek hepimiz için mutlak bir zaruret. Farz kıldığına göre Allah Teala, ama mürşide ulaşmadan hiç kimse ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Neden? Çünkü ancak mürşidimize ulaşırsak, ulaştığımız takdirde şu işlemler gerçekleşebilir. Bir, kalbimizin içine iman yazılır. İmanı artan bir mümin oluruz. İki, başımızın üzerine devrin imamının ruhu gelir. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Üç, Allah bütün günahlarımızı sevaba çevirir. Furkan Suresi 73. ayet-i kerime.
affedersiniz 70. ayet.

Spider-Man. Öyleyse her şey birbirinin arkasından dizayn edilmiş. Eğer bir kişi mürşide tabi olmazsa kalbin içine iman yazılmaz. Kalbinin nur kapısı Allah'a dönmez. Allah o kişinin göğsünden kalbine Allah'ın nurlarının girebilmesi için nur yolunu açmaz. Açar mı? Açar tabii, diyor ki hemen yuridullahu en yehdiyehu yeşrah sadrehu lil-İslami. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, kimin ruhunu kendisine ulaştırmayı dilerse, onların göğsünü yarar ve İslam'a açar. Yani Allah'a teslim olmak için göğüslerini yarar. Göğüslerinden kalplerine nur yolu açar diyor Allah Teala. Ki Allah'tan gelen nurlar o kişinin kalbini bu hedefe ulaştırsın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mürşide ulaşmasaydı kişi kalbine iman yazılmayacaktı. O zaman Allah'tan gelen nurlardan fazıllar kalbindeki Allah'ın yazdırdığı iman kelimesine yapışmayacaktı. Kalpte fazıl birikimi olmayacaktı. O kişi nefs tezkiyesini yapamayacaktı. Nefs tezkiyesi üzerimize farz kılınmış Allah Teala tarafından. Daha pek çok konu bu minval üzere devam ediyor. Mürşide ulaşamazsak işlemlerin hiçbirisi gerçekleşemez. Bu durumda acaba kimdir mürşit? Mürşidin hüviyeti neleri muhtevadır, muhtevidir? Öyleyse mürşit evvela Allah'a ulaşmayı dilemiş kişidir. Sonra kendi mürşidine ulaşıp tabi olmuş kişidir. Sonra ruhunu Allah'a ulaştırıp teslim etmiş kişidir. Sonra fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş kişidir. Sonra nefsini Allah'a teslim etmiş kişidir. Sonra ihlasa ulaşmış kişidir. Sonra iradesini de Allah'a teslim edip Allah Teala tarafından irşada memur ve mezun kılınan kişidir. İrşatla Allah Teala tarafından yetkili kılınmıştır. Öyleyse bu noktalara ulaşan mürşit Allah Teala tarafından bir takım vasıf şartlarının sahibi kılınır. Daimi zikre ulaştığı zaman, ulvel vap olduğu zaman o kişi bir daimi zikrin sahibidir. Peki bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. 3. Allah Teala onun kalp gözünü açmıştır. Ona dilediği her şeyi göstermektedir. Kalp gözüne. Allah Teala onun kalp kulağını da açmıştır. Dilediği zaman o kişiyle Allah konuşmaktadır. Bu standartta Allah Teala'nın o kişiyle konuşmasına dayalı olarak bir sonuç şartı çıkıyor ortaya. O kişi ehli tezekkür olmuştur. Yani Allah Teala ile konuları müzakere etmek imkanının sahibi olmuştur. Karşılıklı konuşmak imkanının sahibi olmuştur. Bu kişi ehli hayır olmuştur. Yani her saniye derecat kazanan birisi olmuştur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda
Bu kişiye bakıyoruz. Bir de hikmet sahibi olmuş kişi. Ehli hayır. Neden ehli hayır? Çünkü daimi zikrin sahibi her an derecat kazanıyor. Hayır, kazandığımız derecelerin Kur'an'daki adıdır. Derecat kazandıkça hayır yap, hayır işlemiş oluruz. Yapmış olduğumuz şey hayırdır ki Allah Teala bize derecat kazandırıyor. Eğer derecat kaybediyorsak o zaman işlediğimiz şey şerdir. Böyle bir dizaynda Allah ile olan muhtevaya dikkatle bakın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir hüviyete sahip olan kişi her şeyden önemli olan bir noktaya ulaşmıştır. Allah ile liyanda konuşabilmekte ve hatta buna Allah Teala tarafından mecbur edilmektedir. Kimdir mürşit? Allah Teala'nın kendisine 7 kat yerleri, 7 kat cehennemi gösterdiği kişidir. Kimdir mürşit? Allah Teala'nın kendisine 7 tane gök katını gösterdiği kişidir. 1. kattaki secdeyi, 2. kattaki su varılma havuzlarını, 3. kattaki 2 katlı mescit binada, bina gibi bir görüntüde, eski tip bir ev görüntüsünde olan, içi 2 katlı bir mescit olan bir mescitte secde etmeyi ifade eder. Bu kişi bu 3. kattan sonra 4. kata çıkabilmek için mihenk menfezini geçmek mecburiyetindedir. Orası bir madeni silindirdir. O silindir 3. katı 4. kata bağlayacak kadar uzundur. Sonsuz bir silindir, içi boş. İçinde insanlar birinin ayakları diğerinin başının üzerinde olarak hareket halindedirler. Hiç kimsenin başı bir başkasının ayağına asla değmez. Aynı hızla hareket ederler. Ve çok güzel bir seyir neticelenir. Bu kişi 4. gök katını görmüştür. Beytül Makdes'in 4. kattaki aslanı. Bu kişi Beytül Haram'ın aslanı görmüştür. 5. katta. Bu kişi 6. katta nurlanmıştır. Allah'ın boyasıyla, nuruyla boyanmıştır. Rengi o renk olmuştur. Beyaz gibi çok açık yeşil. Fosfor yeşili. Bu kişi 7. gök katının 1. alemini görmüştür. Kader hücreleri, altıgen. 2. alemini görmüştür. 10 katlı bir apartman büyüklüğündeki Ümmül Kitap. Bu kişi kudret denizini görmüştür. Kudret denizine dalmıştır. Bu kişi Makam-ı Muhammed'i görmüştür. Orada Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı görmüştür. Bu kişi Divan-ı Salihini görmüştür. Divan-ı Salihinde de Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı görmüştür. Her 7. kata kadar çıkan grup mutlaka sağ taraflarında Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ile sol taraflarında da devrin imamı ile birlikte yolculuk yaparlar. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam mutlaka Divan-ı Salihinde yerini alır her çıkışta. Yani her gün Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Divan-ı Salihine çıkıyor. Ve bu kişi zikir hücrelerini görmüştür. Yuvarlak, deniz anasına benzer bir küresel dizayn içerisinde çok sayıda zikir hücresi, loş bir
çok büyük solan ve de çok sayıda zikir yapan kişi. Sonra indi ilahi görmüştür. Huzur namazının imamını görmüştür. Kendisinin de huzur namazında bir yeri olması mümkündür. Sitesi müntahayı görmüştür. Ve mürşit odur ki Allah'ın zatını görmüştür. Sevgili kardeşlerim, herkes bir şeyler söyler. Onların söylediklerini laf olarak düşünelim. Ama önemli olan müşahededir. Bütün bu güzellikleri müşahede etmiştir. Hepsini aşmıştır. Ve Allah Teala'nın huzurunda Allah ona irşat görevini vermiştir. Ve irşat görevini aldıktan sonra başın üzerinde üç tane nur olmuştur. Bir tanesi devrin imamının ruhu başın üzerinde. Onun üzerinde de nur var. Salah nuru. İkincisi kendi salah nuru. Üçüncüsü kendisine ait olan nur ve kendi ruhunun üzerindeki salah nuru. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını dileriz. Hepinize sonsuz mutluluklar vermesini dileriz Allah Teala'nın. Sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El Fatiha me as salavat.

El Fatiha me as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed teyze bin ayin. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bir Kur'an-ı Kerim tefsiri konusunda birlikteyiz. Bir defa daha altını çizerek söylüyoruz ki Kur'an-ı Kerim tefsiri Allah'tan öğrenilir. Kur'an-ı Kerim tefsiri Kur'an'ın lafzı değil, ruhudur. Ve Sebe Suresi 23. ayet-i kerime ile inşallah başlıyoruz. Rahmanirrahim. Ve la tenfe'uş şefa'atü indehu illa li men ezine leh, yani lehu. Hatta izâ fuzziyâ an kulûbihim. Kâlû mâzâ kâle rabbukum kâlul hakkı hak. Hakka. Ve huvel aliyyül kebîr. Kelimeler ve la tenfehu fayda vermez. Eşşefaatü şefaat indehu onun yanında, katında, huzurunda illa ancak den başka li için men kim kimse ezine izin verdi lehu ona. Hatta olunca iza olduğu zaman fuzya dehşette kapıldı. An kulübihim onların kalplerinden kalu dediler. Maza ne? Kale dedi. Rabbikum sizin Rabbiniz. Kalu dediler. El hakka hak. Ve huve ve o. El aliyyü. Ali çok güce. El kebiru. Kebir çok büyük. Onun huzurunda kendisine izin verdiği kimselerden başkasının şefaati bir fayda vermez. Onların kalplerinden korku giderilince Rabbimiz ne buyurdu dediler.

onun huzurunda kendisine izin verdiği kimseden başkasının şefaati bir fayda vermez. Onların kalplerinden korku giderilince, Rabbiniz ne buyurdu dediler. Onlar da hakkı buyurdu dediler. Ve o alidir, çok yücedir, kebirdir, çok büyüktür. Öyleyse Allah'ın huzurunda onun kendisine izin verdiği kişinin dışındaki bir başkasının şefaati fayda vermez diyor Allah Teala.

Öyleyse ayet-i kerime onun huzurunda diyor. Allah'ın huzurunda. Allah'ın huzurundaki şefaat devrin imamının şefaatidir. Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bu şefaati Allah'ın mağfireti olarak anlatıyor. Şefaat, günahların sevaba çevrilmesi işidir. Nisa 64'te Allah-u Teala sahabenin talebi üzerine sahabenin günahlarının affedildiğini, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in talebi üzerine bir defa daha affedildiğini ifade ediyor. Yani bu Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesindeki günahların sevaba çevrilmesi mağfiret olayıdır. Ama kişiler bunlar tabi olmasalar da kendi kendilerine talepte bulunsalar da Allah Teala belki bir kısım günahlarını Allah affederdi. Belki de etmezdi. Ama sahabenin günahlarını Allah Teala Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman zaten örtmüştü. Şimdi bir defa daha sevaba çevirmesi söz konusu oluyor. Öyleyse kimdir Allah'ın kendisine izin verdiği kişi? Devrin imamı. Onun için devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerine gelip söz söylemesi, senin yevmit talakın Allah'a ulaşma günün geldi diye Allah'ın emrini tebliğ etmesi ve Allah-u Teala'nın orada Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesinde arşı tutan meleklerden ve günahların sevaba derecelerin yükseltilmesinden bahsetmesi söz konusu. Arşın sahibi olan Allah'a günahların sevapların derecesini artıran Allah ifadeleriyle bunları söylüyor. Allah'ın huzurunda sadece kendisine izin verilen kişinin şefaati söz konusudur. O da ancak kişinin irşat makamına ulaşıp önünde tövbe etmesiyle mümkündür. O mürşidin değil, devrin imamının Allah-u Teala'dan bizatihi talebi söz konusudur. Ve 24. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kul men yerzukukum mines semavati vel ard. Vel ardı. Kulillahu ve inna ev iyyakum le ala huden ev fi dalalin mubin. Kul de ki men kim yerzukukum sizi rızıklandırır minessemavati semalardan göklerden ve el ardı ve arz yer. Kulillahi Allah de. Ve inna muhakkak ki biz ev veya iyyakum siz size le elbette mutlaka ala hüden hidayet üzerinde ev veya fi içinde dalalin dalalet mübinin apaçık.
De ki, göklerden ve yerden sizi rızıklandıran kim? Allah de. Ve muhakkak ki biz veya siz mutlaka hidayet üzerindeyiz veya apaçık dalalet üzerinde.

Ve muhakkak ki biz veya siz mutlaka ya hidayet üzerindeyiz veya apaçık dalalet üzerinde.

Yani ya siz hidayet üzerindesiniz, biz dalaletteyiz, ya da biz hidayetteyiz, siz dalalettesiniz.

Sadece iki tane alternatiften bahsediyor Allah-u Teala burada. Son derece açık, dalalet ve hidayet. Unutmayalım ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse hidayet üzere olamaz. O ebediyen dalalette kalmaya mahkumdur. Öyleyse kimdir dalaletten kurtulanlar? Dalaletten kurtulanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Diledikleri anda da Allah-u Teala onların kalplerindeki bu talebi işitir, bilir ve görür. Bu iş olduğu anda da o kişi üzerindeki hükmünü icra eder Allah-u Teala. Yani rahim esmasıyla o kişiyi tecelli etmeye başlar. Bu tecelliyle kör, sağır, dilsiz, idraksiz olan bu kişi gören, işiten, idrak eden bir hüviyet kazanır ve bütün günahları da örtülür. Öyleyse ne olur kişi? Hidayet üzere olur ve birinci kat cennetin mutlaka sahibi olur. Dalaletten de, küfürden de, şirkten de, tağuta kul olmaktan da, tağutun dostu olmaktan da kurtulur kişi. Artık o bir Kur'an'a göre kafir hüviyetinde birisi değildir. Mümin hüviyetinde kişidir. Allah'a dost olmuştur, Allah'a kul olmuştur. Mümin olmak şerefine ermiştir. Ve 25. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Kullâ tus'elûne amma ecremnâ ve lâ nus'elû amma ta'melûn. Kul de. Lâ tus'elûne, siz sorulmazsınız, sorgulanmazsınız. Amma amma şeylerden ecremna, biz cürüm yaptık, suç işledik. Ve la nus'elu, ve biz sorulmayız, sorgulanmayız. Amma gene anma şeylerden ta'melune, siz yapıyorsunuz. De ki, bizim yaptığımız cürümlerden, suçlardan siz sorgulanmazsınız ve biz de sizin yaptıklarınızdan sorgulanmayız. Herkesin kendi işlediği günahlar, cürümler kendisine aittir. Hiçbir zaman başkasına nakledilemez. Kim başkası aleyhine bir cürüm işlerse, onun kaybettiği dereceler, cürüm işlemesi sebebiyle kaybettiği dereceler, başkasına zarar vermesi sebebiyle o kişiye pozitif rakamlar olarak, zayid rakamlar olarak kaydedilir. Yani o kişinin sevap hanesine kaydedilir. Allah'ın adaleti anında tecelli eder. Kim bir suç işlerse, bir cürüm işlerse başkasına karşı derecat kaybeder. Ama cürümü işlediği kişi kime kötülük yaptıysa, kime karşı bir cürüm işlediyse, o kişinin amel defterine de cürümü işleyenin, suçu işleyenin günahları kadar sevap yazılır. 26. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Kul yecme'u beynena Rabbuna summe yeftehu beynena bil hakkı. Bil hak. Ve huvel fattahul alim. Kul de. Yecme'u toplar, toplayacak. Beynena bizim aramızda, bizim aramızı
Rabbina, bizim Rabbimiz, summe, sonra yeftehu, fethedecek, açacak, hüküm verecek, beynena, bizim aramızda, bizim aramızı, bi ile el hakkı, hak. Ve hüve ve o, el fettahu, açan, hükmeden, fetheden. El alim, alimu, el fettahu, açan, hükmeden, fetheden, el alimu, alim olan, en iyi bilen. De ki, Rabbimiz bizi bir arada toplayacak. Sonra hak ile bizim aramızı açacak. Yani hüküm verecek. Ve o fettahtır. Yani hak ile hükmedendir. Alimdir, en iyi bilendir.

Burada Allah Teala adil kelimesini kullanmıyor. Ve insanların hükmettiği zaman adaletle hükmetmesini emreden Allah Teala bu adaletle hükmetmeyi bir kıst ile diyor. Kıst ile. Kıst adalet istikametinde kullanılıyor. Ama Allah Teala kendisi için bu kelimeyi kullanmıyor. Kulları için kullanıyor, biz insanlar için kullanıyor. Kendisi için Fettah kelimesini kullanıyor. Açan, fetheden. Neyi açan? Hak ile batılın arasını ayırarak gerçeği, hakkı tahakkuk ettiren, hakkın kapısını açan, böylece hakkı yerine getiren, batılı yok eden. Nasıl geceyle gündüz birisi aydınlığı, birisi karanlığı temsil ederse, hak ile batıl da aynı standarttadır. Birbirinin tamamen zıttıdır. Haklının hakkını haklıya teslim etmek, kıst ile hükmetmektir. İnsanlar için Allah Teala kıst kelimesini kullanıyor. Allah Teala da hakkı batıldan ayırarak haklı batılın arasını açarak hakkı yerine getiriyor. Hak ile hükmetmiş oluyor. İnsanlar kıst ile, Allah Teala ise hak ile hükmeder.

Sebe suresi 27. 20 27. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Kul eru ni yellezine el haktum bihi şürekâe. Kella bel huvallahul azizul hakim. Kul de. Eruniyellezine, yani eruniye, bana gösterin, ellezine, onlar. Elhaktum, siz ilhak ettiniz, dahil ettiniz. Bihi, ona, şürekâe, şerikler, ortaklar. Kella, hayır, olamaz. Bel, hayır, bilakis. Huvallahu, hüve o, Allahu, Allah. El azizü, aziz, üstün, yüce. El hakümü, hüküm ve hikmet sahibi. De ki, ortaklığa ilhak ettiklerinizi bana gösterin.

ortaklığa ilhak dahil ettiğiniz ortakları

ortaklığa, yine hak ettiğiniz ortakları, yani Allah'a şirk koştuğunuz putları. Bana gösterin. Olamaz, hayır. O Allah ki azizdir, üstündür, yücedir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Vale. Olamaz. Hayır. Yani onlar Allah'a ortak olamazlar. Kıyamet günü elleriyle yaptıkları putlara, tapanlara söyleniyor. Olamaz, hayır diyor Allah Teala. Kella, hayır değil, vel, hayır. Asla olamazlar, hayır. Ve 28. ayeti kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma ersalnake illa kaffeten linnasi beşiren ve neziren. Velakinne ekseren nasi la ya'lemun. Ve ma ersalnake, seni göndermedik, illa ancak ben başka, kafeten bütün hepsi, linnasi insanlar için, beşiren müjdeleyici ve neziren ve nezir uyarıcı. Ve lakinne, lakin fakat, eksere daha çok çoğu, ennazi insanlar, la yalimun, bilmiyorlar. Biz seni kainattaki insanların hepsi için müjdeleyici ve nezir uyarıcı olmaktan başka bir şey için göndermedik.

Fakat insanların çoğu bilmezler. Vissini kâfeten nâsi, insanların hepsi için. Yani kainattaki insanların hepsi için gönderdik diyor. Hem müjdeleyici hem de nezir, nezredici, uyarıcı. Bu peygamberliğinde, nebiliğinde, risaletinde, resulüğünde temel faktörüdür. Uyarmak ve müjdelemek. Amin olanları müjdelemek. Biz resullerimizi göndeririz diyor Allah Teala. Amin olanları müjdelemek için, geri kalanları nezretmek için, ikaz etmek için, uyarmak için göndeririz diyor. Fakat insanların çoğu bilmezler. Her devirde böyle olmuştur. Bütün devirlerdeki Allah Teala'nın sadece gönderdiği nebiler değil, her kavme gönderdiği resuller de, ki bütün zaman parçalarında bütün kavimlerde resuller vardır, hep insanlar tarafından inkar edilmişlerdir. Allah Teala gene Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, biz seni başka bir şey için değil, bütün alemlere rahmet olasın diye gönderdik diyor. Öyleyse Allah Teala'nın rahmet müessesesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla sadece Arap kavmine, bu dünyaya değil, bütün kainatadır. Ayet 29. Ve yekulune metta hazel va'du in kuntum sadıkîn. Ve yekulune, ve diyorlar, derler, meta, ne zaman, haza, bu, el va'du va'd, in, eğer kuntum, siz oldunuz, sadıkîn, sadık olanlar, doğru söyleyenler. Ve eğer sadıklar, doğru söyleyenlerseniz, bu vaat, bu kıyamet ne zaman derler. Kıyametin vadesi her zaman sorulmuştur. Bütün peygamberlerden sorulmuştur. Ve Allah Teala bu suali Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e de sorduklarını bir defa daha teyit ediyor Kur'an-ı Kerim'de. Sorunun mevcut olduğuna dair bir ayet-i kerime sadece. Ve 30. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Kul lekum miadu yevmin la teste hirune anhu saaten ve la tes takdimune testakdimun. Kul de lekum, sizin için miadı, belirlenmiş zaman, miat Türkçe'de de kullanılır. Yevmin, bir gün, gün. La testehurune, tehir edemezsiniz, geciktiremezsiniz, erteleyemezsiniz.

sizin için belirlenen günün zamanından 1 saat dahi tehir ve takdim edemezsiniz. Yani 1 saat dahi geciktiremezsiniz veya öne alamazsınız. Kıyamet zamanı Allah-u Teala'nın tayin ettiği zamandır. Bir noktadan çıkıp kainatı yaratan bütün nötrinoların ait oldukları gezegenlere doğru yola çıktıkları andan başlayan zaman bu hareket devam ettiği sürece devam edecektir. Nötrinolar yerlerine ulaşıp da gezegenleri vücuda getirdiği zaman yeni bir olay daha tahakkuk ediyor. Allah-u Teala bu gezegenlere verdiği kinetik enerjiyle gezegenlerin arasını açmaya, kainatı büyütmeye başlıyor. Yani bir tek noktadan ayrılanlar ayrılmaya devam ediyorlar. Bu ayrılma devam ettiği sürece de zaman hep var olacak. Ama bir gün kinetik enerji sona erecek. O zaman gezegenler duracak. Durduktan sonra da bütün dengeler bozulacağı için, Güneş ve Künnes kanunları bozulacağı için birleşmeler tahakkuk etmeye başlayacak. Dünya ile Güneş, Ay, Dünya ile Ay birleşecek. Ve gravitasyon sebebiyle küçülme başlayacak. Bu başlama noktası kıyametin kopuş noktası. Ve o gün mutlaka gelecektir. Sonsuza kadar bu böyle gitmeyecek. Yani Allah'ın gezegenlere verdiği kinetik enerjinin kainatı büyütmesi olayı sonsuza kadar devam etmeyecek. Allah razı olsun. 31. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim ve kâlellezîne keferû len nû'mine bi hazel Kur'ani ve la billezi beyne yedeyh ve lev tera iziz zalimune mevkufune inde rabbihim yerci'u ba'duhum ila ba'de ba'denil kavle. Yekûlul lezîne nestud İfu lillezî nestekberu lev la entum le kunna mu'minîn. Kelimeler ve kâle ve dedi ellezîne onlar keferu inkar ettiler. Len nûmine asla inanmayız. Bihaza buna el Kur'an-ı Kur'an ve la ve olmaz. Bi ellezî ona beyne yedeyhi eller arasında önlerinde ve lev şayet ve şayet eğer tera görürsün iziz zalimune iz ez zalimun olduğu İz olduğu zaman ez zalimun zalimler, zulmedenler. Mevkufune tevkif edilenler, tutuklananlar inde yanımda, huzurunda Rabbim onların Rabbi yerci'u dönerler. Badühüm onların bir kısmı ila badin bir kısmına diğerlerine el kavle söz, laf yekulüllez zi nestud ifu yekulü der ellezine onlar istud ifu zaafa uğratılanlar, hakir görenler. Lillezine estekberu li ellezine onlara istekberu büyüklük tasladılar, kibirlendiler. Levla entüm eğer sizler olmasaydınız lekunna biz mutlak olurduk mu'minin
müminler. Kafirler bu Kur'an'a ve elleri arasındakine, yani İncil'e asla inanmayız dediler. Rablerinin huzurunda zalimleri tevkif edildikleri, tutuklandıkları zaman görsen, birbirlerine laf atarlar, zaafa uğratılanlar, hakir görülenler, kibirlenenlere. Eğer siz olmasaydınız biz muhakkak müminler olurduk derler.

Kıyamet günü ne yazık ki iş işten geçmiştir. Sevgili kardeşlerim, burada da zamanımızda da aynı olay tahakkuk etmektedir. Ne yazık ki her devirde aynı şey olmuştur. Din alimleri insanları Allah'ın yoluna çağıracak yerde onların cehenneme gitmesine sebep olmaktadırlar. Bugün artık Allah'a ulaşmayı dinleme kavramı tamamen kaybetmiş, kaybolmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da Yahudiler için de Hristiyanlar için de 190'dan fazlası açısından konuşuyoruz. Onların hiçbirisi artık Allah'a ulaşmayı dinemiyorlardı. Ama aralarında %10'dan daha küçük bir parça hem Hristiyanların arasında hem Yahudilerin arasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ayetler indikçe ondan büyük mutluluk duyuyorlardı. Gözyaşlarıyla biz nasıl bu ayetlere inanmayız diyorlardı. Sebe suresinin 32. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Kâlellezîne nestekberu lillezî nes tut ifu e nahnu saadetna kum anil huda ba'de iz ca'e kum bel kuntum mücrimîn. Kale dedi, ellezine onlar,

Anel hüda hidayetten. Ba'de sonra izcaekum size geldiği zaman bel hayır bilakis kuntum siz oldunuz idiniz mücrimin cürüm işleyenler mücrimler suçlular. Kibirlenenler zaafa uğratılanlara sizlere hidayet geldikten sonra hidayetten sizlere biz mi mani olduk?

Biz mi engelledik? Sizlere hidayet geldikten sonra hidayetten sizleri biz mi engelledik? Hayır, siz kendiniz mücrimlerdiniz, suçlulardınız dediler. Öyleyse iki tarafta görüldüğü gibi birbirini suçluyor. Birinci grup diyor, eğer siz bizi Allah'ın yolundan ayırmasaydınız biz mücrimler olmayacaktık. Zaafa uğratılanlar, zayıf olanlar. Diğerleri de siz olmasaydınız biz mutlaka mümin olurduk diyen zayıflara, biz mi sizi engelledik? Sizlere biz mi engel olduk? Hayır, siz kendiniz o yolu seçtiniz. Siz mücrimlerdiniz, suçlulardınız. Yani buradaki mücrim başkalarına karşı suç işlemek istikametinde kullanılan bir kelime, suçlu olmak. Ama başkalarına karşı ya da kişinin kendisine karşı suç işlemesi, ikisi de Allah Teala'nın indinde derecat kaybına sebebiyet verir. İnsanlar ya kendileri Allah'ın yoluna asla girmezler, kimseden bir tesir almamışlardır ama Allah'a ulaşmayı dilemezler. Bir kısım insanlar da Allah'a ulaşmayı dilemek isterler ama dinin karşısında olanlar, Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey yoktur. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur. Hidayet doğru yoldur, Allah'a ulaşmak değildir şeklindeki ifadelerle insanların hidayetine mani olurlar. Öyleyse burada açık bir şekilde güçlü olanlar bunu yapmış olmalılar. Çünkü Ashab suresinin 67 ve 68. ayetlerinde Allah Teala cehenneme girenlerin şöyle dediğini söylüyor. Ya Rabbi, biz devrimizin küberasına, büyüklerine ve saadatlarına, ileri gelenlerine, konu din olduğuna göre dinin ileri gelenlerine itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi, onlara iki kat azap ver. Onları en büyük lanetinde lanetle diyor. Öyleyse açık bir şekilde bir takım insanlar başka insanların hidayetine mani olmak istikametinde bir gayretin sahipleri. Bakalım 50. ayet-i kerime, 33. ayet-i kerime ne söylüyor? 33. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kâlellezî nestud'ifu lillezî nestekberu bel mekrul leyli ven nehâri istemûrûnena en nekfure billâhi

ve nec'ale lehu endada ve eserrun nedamete lemma ra'evul azab ve ceallel aglale fi avnâkillezîne keferu hel yüczevne illa ma canu ya'menûn. Kelimeler ve kallezi nestut ifu kale dedi ellezini onlar istut ifu zaafa uğratıldılar, hakir görüldüler. Lillezine onlara estekbaru büyüklük tasladılar, kibirlendiler. Bel hayır mekruh hile tuzak elleyli gece ve ennehari ve gündüz istemurunena bize emrediyordunuz ennekfure inkar etmemizi billahi Allah'ı ve nec'ale ve kılıyoruz kılarız lehu ona endaden eşler dengi şeyler putlar ve eserru ve gizlediler sakladılar en nedamete pişmanlıklar lemma olduğu zaman ra'evu gördüler el azabe azap ve cehennem ve biz kıldık yaptık aglale halkalar zincirler fi içine anakı boyunlar ellezine onlar keferu inkar ettiler kafir oldular hel mı yüzlerine cezalandırırlar illa den başka ma şey kanu oldular ya'mulune yapıyorlar. Şöyle çıkıyor sonuç. Zaafa uğratılanlar, hakir görülenlere, kibirlenenlere yani zaafa uğratılanlar, yani hakir görülenler, görülenler, kibirlenenlere hayır. İşiniz gece ve gündüz hileydi. Bize Allah'ı inkar etmemizi ve ona putları eşler koşmamızı emrediyordunuz. Dediler. Azabı gördükleri zaman pişmanlıklarını saklarlar. Yani için için pişman oldular. İnkar edenlerin boyunlarına halkalar, zincirler geçirdik. Onlar yaptıklarından başka bir şeyle mi cezalandırılırlar? Öyleyse burada da tıpkı demin söylediğimiz iki ayet-i kerime 67 ve 68. ayet-i kerimeler muhtevası içinde Ahzab suresinin 67 ve 68. ayet-i kerimelerindeki olay aynen cereyan etmiş. Neyle karşı karşıyayız sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? O mütegallibe, kibirlenenler, büyüklenenler, yani din konusunun ileri gelenleri onlara Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey yoktur. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur. İnsanları Allah'a ulaştıran kimse de yoktur. Bu size bunları anlatan bir sahtekardır, bir büyücüdür, bir delidir.

aynı şeyler devam ediyor. Ve neticede mütegallibe, yani bu kibirlenenler, zayıf olanlara dediklerini kabul ettiriyorlar. Büyük kısmına dediklerini kabul ettiriyorlar ve onların mümin olmalarını, Allah'ın yoluna girmelerini engelliyorlar. Ve Sebe suresinin 34. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor ve ma erselna fi kariyetin min nezirin illa kale mutrefuha inna bima ursiltum bihi kafirun ve ma erselna ve biz göndermedik fi içine kariye kariyetin kariye belde ülke min nezirin bir nezir uyarıcı illa'dan başka ancak sadece kale dedi nütrefuha onun refah içinde olanları ileri gelenleri inna muhakkak ki biz mima şeyi rusultum siz gönderildiniz bihi onu onunla kafirin inkar edenler biz bir ülkeye bir nezir gönderdiğimiz zaman onun o ülkenin refah içinde olanları, ileri gelenleri, yani biriz evvelki mütegallibe, bir evvelki ayette geçen kibirlenenler, sadece muhakkak ki biz sizin kendisiyle gönderildiğiniz şeyi inkar edenleriz, dediler. Yani Allah'ın emrini, Allah'ın kitabını, Allah'ın yazdırdığı kitabı inkar edenleriz dediler. Ve 35. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim ve kalu nahnu ekseru envalen ve evladen ve ma nahnu bi muazzebin. Ve kalu ve dediler, nahnu biz, ekseru daha çok, envalen mallar mal olarak ve evladen ve çocuklar, evlat olarak ve ma nahnu ve biz değiliz, bi muazzebine, azap edilecek olanlar. Ve biz, mal ve evlat olarak daha çoğuz ve biz azap edilecek olanlar değiliz. Dediler. Daha çoğuz ve azap edileceklerden değiliz dediler. Ve Sebe suresi 36. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim kul inne burada aynı kişilerden bahsediliyor. Yani hep inkar ediyorlar. Hem de öyle azap mazap yok kıyamet günü insanın cehenneme gitmesi diye bir şey yok diyorlar. Biz azap edilenlerden değiliz. Bizim malımız da fazla sizden. O zaman bizim için cehennem söz konusu değil. Ve 36. ayet-i kerimede Allah-u Teala diyor ki kul inne yepsütür rızka limen yeşâ'ü ve yaktirû ve lâkinne ekseren nâsi lâ yâlemûn. Kul de ki, inne muhakkak Rabbi benim Rabbim yepsutu genişletir, er rızka rızık limen o kimseye yeşâ'ü diler ve yaktirû ve takdir eder, daraltır. Ve lâkinne ve lâkin fakat eksere daha çok çoğu ennâsi insanlar lâ yâlemûn bilmiyorlar, bilmezler. Yani şöyle oluyor. De ki, muhakkak ki benim Rabbim dilediği kimseye rızkı genişletir ve takdir eder ve daraltır. Ve lakin insanların çoğu bilmezler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersi inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi
hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bu konuyu inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.

0: وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde gene beraberiz. İslam nedir? Tasavvuf nedir? Kur'an kavramları konusundaki açıklamalardan, zikrin karşısına bir şeytanın sahtekarlığı olarak çıkarılan bir kavramdan transandantal meditasyondan bahsetmek istiyorum. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki zikir Allah'ın isminin Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar edilmesidir. Eğer siz Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, Allah da sizi 10 tane ihsanla mürşidinize ulaştırmışsa, onun önünde diz çöküp tövbe ettiğiniz an, Allah Teala kalbinizin mührünü açar, kalbinizdeki küfür kelimesini dışarıya alır ve kalbinizin içine imanı yazar. Bunun manası ne? Manası şu: zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelecek olan nurların iman kelimesinin etrafında toplanmasını temin etmek. Yani sizi nefs tezkiyesine başlatmak. Allah'ın muradı bu. Nefs tezkiyesi sizi sulh ve sükûne götürecek olan en sağlam vasıtadır. Öyleyse ne olur? Bu şartların sahibiyseniz, kalbinize Allah-u Teala imanı yazdıysa, daha evvel kalbinizin nur kapısını Allah'a döndürdüyse, ondan sonra da göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açmışsa ve kalbinizin içine imanı yazmışsa ne olur? Zikir yapıyorsunuz Allah, Allah, Allah, Allah diye. Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur önce göğsünüze ulaşır, sonra göğsünüzü Allah-u Teala'nın şerh ederek kalbinizi açtığı yolu takip eder ve kalbinizin Rabbani kapısına ulaşır. Bu kapının üzerinde artık hareketli hale gelmiş olan mühür var. Oraya ulaşan rahmet nurları, fazl ve salavat nurları bu mührün üzerine baskı yaparlar. Rahmetle fazl, rahmetle salavat, yani dört grup enerji ve mührü kalbinizin alt boyutundaki zulmani kapıya kadar indirirler. Ve o mühür zulmani kapıyı da kapatmaya uygun standartta yaratılmıştır, daireseldir. Her iki kapıda, Rabbani kapıda, zulmani kapıda. Ne olur? Zulmani kapı kapatılınca şeytanın karanlıkları artık oradan kalbinize giremez. Çünkü o kapı mühürlüdür. Ve bu mühürlü kapıdan içeriye şeytanın karanlıklarının girmesi mümkün değildir. Öyleyse zikir yaptığınız sürece şeytanın karanlıkları asla nefsinizin kalbine giremez. Ve böylece Allah'ın katından gelen rahmetle, faz ve rahmetle salavat nurları siz zikir yaptığınız zaman göğsünüzden kalbinize ulaştıkları zaman kalbinizin Rabbani kapısı artık açıktır. Mühür aşağı indiği için oradan içeriye rahmetle faz ve rahmetle salavat dolmaya başlar. Onlar nefsinizin kalbine doldukça nefsinizin kalbindeki karanlıklar dışarıya çıkmak mecburiyetindedirler. Çünkü Allah'tan gelen rahmet, faz ve salavattan fazılları kendisine yapıştıracak olan bir çekim kuvveti iman kelimesinde, Allah'ın kalbinize yazdığı iman kelimesinde mevcuttur. Allah kalbiniz içine iman kelimesi yazmıştır. Küfür kelimesini dışarıya almıştır. Bu iman kelimesi bir mahiyeti kalan sahibidir. Ve buna duyarlı olansa karşıt kutbu içeren fazıllardır, faziletlerdir. Böylece faziletler kalbinize ulaştığı zaman iman kelimesinin çekim gücüne kapılarak oraya ulaşırlar. İman kelimesinin üzerine gelirler ve iman kelimesine yapışırlar. Böylece iman kelimesinin etrafında faziletler yavaş yavaş toplanmaya başlarlar. İşte iman kelimesinin etrafındaki faziletlerin toplanması olayı. Böylece sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, nefsinizin kalbine Allah-u Teala'dan gelen faziletler nefsinizin kalbinde %1, %2 derken %7'yi bulacak bir şekilde nefsinizin kalbini işgal ederler. Ve vücudunuzdan ayrılan ruhunuz Allah'a doğru yaptığı yolculukta birinci gök katına ulaşır. Nefsinizin kalbinde %7 nur birikimi olmasaydı ruhunuz hiçbir zaman birinci gök katına ulaşamayacaktı. İkinci bir %7 nur birikimi nefs-i levvame, ruhunuz ikinci katta. Sonra her %7 nur birikiminde 3., 4., 5., 6., 7. katlara ulaşan ruhunuz Allah'a vasıl oluyor. Nefsinizin kalbi ise devamlı bir nurlanmayla aydınlanıyor. İşte bir insanın nefsinin kalbinin karanlıklardan kurtulması ve aydınlanması, nurlanması sadece zikir adlı bir işlemle mümkündür. Bu zikrin sonuna ulaştığınızı, yani daimi zikre vasıl olduğunuzu düşünelim. Yani öyle bir noktaya ulaştınız ki kalp zikri yapıyorsunuz artık. Kalbinizin her çift atışında Allah kelimesini kalbinizdeki bir sesle, iç sesinizle devamlı tekrar ediyor iç dünyanız. Kesintisiz bir şekilde daimi zikirle meşgulsünüz. Ve Allah'ın zikrini öyle bir tempoda oluşturuyorsunuz ki kesintisiz bir Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah tarzındaki zikriniz kalbinize devamlı fazılları taşıyor ve fazıllar nefsinizin kalbini hiç boş bırakmıyor. %100 nefsinizin kalbi neticede daimi zikirle, fazıllarla doluyor. Bir daha kararması da mümkün değil. Neden mümkün değil? Karanlıkların nefsinizin kalbine girebileceği yer zulmani kapı. Öyleyse zulmani kapı mühürle mühürlenmiş olduğu için ve daimi zikirdeyseniz Allah'ın katından gelecek olan rahmetle, fazl-ı rahmetle, salavat nurları devamlı olarak o mühürün üzerine baskı yapacağı için mühür hiçbir zaman açılamaz. Açılamadığı için de nefsinizin kalbine karanlıkların tekrar dönmesi, kalbinizi işgal etmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Peki bunun sonucu ne olur? Bunun sonucu nefsinizin kalbinin bir daha asla kararmamasıdır. Peki kararmadığını kabul edelim. Bu durumda sonuç nedir? Sonuç kesintisiz bir mutluluk halidir. Sevgili kardeşlerim, mutluluğu çeşitli şekillerde tarif ederler. Ama Allah'ın dizaynında mutluluk, iç dünyanızda kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Yani kavganın iç dünyanızda tamamen bitmesi. Kavga neredeydi iç dünyanızda? Nefsinizle ruhunuzun arasında. Çünkü nefsiniz başlangıçta afetlerle doluydu ve şeytan nefsinizin kalbindeki bütün afetlere tesir etmek imkanının sahibiydi. Ruhunuzsa tamamen hasletlerle doluydu ve ruhunuzla nefsinizin hasletleri ve afetleri birbirine tamamen zıt hedefler taşıyordu. Ruhunuzdaki hasletler Allah'ın verdiği bütün emirleri mutlaka gerçekleştirmek isterlerdi ve Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemek istemezler. Öyleyse Allah'ın bütün emirlerine ve nehiylerine tam itaat halinde olan ruhunuzun hasletleridir ve ruhunuz %100 hasletlerle doludur. Nefsinizin afetleri ise Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, asla o emirleri yapmak istemeyen, yasak ettiği bütün fiilleri işleyen bir yapıdadır. Öyleyse Allah'ın emirleri mi? Nefsiniz asla yapmak istemiyor. Nefsinizin afetleri asla yapmak istemiyor. Ruhunuzun hasletleri mutlaka yapmak istiyor. Allah'ın yasakları mı? Nefsinizin afetleri mutlaka yapmak istiyor. Ruhunuzun hasletleri asla yapmak istemiyor. Öyleyse ikisi, nefsiniz ve ruhunuz, hedefleri birbirine %100 zıt olan iki varlık ve sizin iç dünyanızda bunlar. Öyleyse nefsinizle ruhunuz devamlı bir kavga halindedir. Neden? Vücudunuzun kumandanı akıldır. Akla ikisi de müracaat ederler. Ruhunuz Allah'ın emrini yerine getirmek istikametinde, nefsiniz Allah'ın emrini çiğnemek istikametinde ulaşır ve aklınız ikisinden birisini kabul eder. Ama ikisi de yapıları icabı aklı devamlı ikna etmeye çalışırlar. İkisi de karşı tarafın kazanmasını istemez. Ruhunuzun başka yapacak bir şeyi olmadığı için nefsinizin de öyle. Ve dikkat edin, doğuşunuzdan itibaren şeytan size devamlı telkin etmek imkanının sahibidir. Ve şeytanın istekleriyle nefsinizin afetlerinin istekleri aynı paraleldedir. Şeytan da Allah'ın bütün emirlerine itaat etmemenizi ister, nefsinizin afetleri de. Şeytan da Allah'ın yasak ettiği fiilleri mutlaka işlemenizi ister, nefsinizin afetleri de mutlaka işlemek isterler. Öyleyse şeytan kendisinin emirlerini dinlemeye amade bir imkanla karşı karşıya ve şeytan doğuşunuzdan itibaren size vahyetmek imkanının sahibidir. Ama Allah Teala siz Allah'ın size vahyetmesi standartlarına sahip olmadan evvel Allah size vahyetmez. zikrin belli bir noktasından evvel Allah'tan vahiy alamazsınız. Öyleyse burada bir dengesizlik var. Şeytan doğuşunuzdan itibaren size vahyetmek imkanının sahibi olduğu için iç dünyanızdaki sesinizi taklit ederek, iç sesinizi taklit ederek sizi devamlı Allah'ın emirlerini çiğnemeye, yasaklarını da çiğnemeye davet eder. Ve zaten nefsinizin afetleri aynı şeyi istediği için hemen itaat ederler. Ve isterler ki akıl da her seferinde evet desin bu işe. Ve Allah neyi emretmişse yapmayın, Allah neyi yasak etmişse onları da işleyin isterler. İşte nefsinizin afetleriyle ruhunuzun hasletleri arasında bu yüzden kesintisiz bir kavga vardır. Bu yüzden iç dünyanızda mutlu değilsiniz. Nefsinizin afetleri şeytanla birlikte size hakim olduğu zaman çoğunlukla kötü davranışlarda bulunacaksınız. Etrafınızdaki insanlar da bundan pay alacaklar elbette. Kötü davranışlarınızla onların kalbini kıracaksınız. Onları huzursuz edeceksiniz. Ve her kötü davranışınızın arkasından onlar huzursuz olurken siz de huzursuz olacaksınız. Çünkü Allah Teala her şeytanın adımlarına tabi olduğunuz an üzerinize ricis bırakır. Yani azap bırakır. Allah Teala her olaydan sonra mutlaka size azap eder. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Demin anlattığım sebeplerle iç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga sebebiyle huzursuz olan siz, dış dünyanızda da başka insanlarla kavga halindesiniz. Çünkü şeytan ve nefsiniz devamlı olarak başka insanların kalbini kırmanızı, devamlı olarak başka insanlardan üstün olduğunuzu onlara ispat etmenizi, onlara emretmenizi, onları küçük görmenizi ve onlardan büyük olduğunuzu ispat, üstün olduğunuzu ispat etmenizi ister. Devamlı böyle bir sinsi faaliyetin içerisinde şeytan devamlı olarak etrafınızdaki insanları kırmanızı temin eder. Ederse ne olur? Ederse etrafınızdaki insanların hepsinin kalbini kırarsınız. Kırdıktan sonra o insanlar size düşman olurlar. Her kalp kırışınızdan sonra Allah Teala bir defa size mutlaka azap eder. Ruhunuz da nefsinizi azap edecektir. Onun Allah'a dönme imkanını bu davranışlarınızla kısıtladığınız için, imkansız hale getirdiğiniz için. Etrafınızdaki insanlar sizin onlara kötü davranmanızın arkasından sizden intikam almak sevdasına düşeceklerdir ve intikam alacaklardır. Onlara kötü davrandığınız zaman, onlara zulmettiğiniz zaman Allah Teala'nın size azap vermesi birinci defa üzülmenizi ifade eder. Ondan sonra o kişilerin sizden intikam alması ikinci defa sizi üzer. Bu sefer nefsinizdeki intikam afeti faaliyete geçecektir. Siz de onlardan intikam almak isteyeceksiniz. İntikamınızı alacaksınız. Üçüncü defa üzüleceksiniz. İntikamınızı almanız mümkün olmazsa ne olacak? Stres oluşacak. Gene üzüleceksiniz. İntikam alsanız da üzüleceksiniz. Almasanız da üzüleceksiniz. Nefsinizin içinde afetler var olduğu sürece şeytan o afetlere devamlı, afetler buna müsait olduğu için devamlı bir şekilde tesir edecektir. Devamlı sizi Allah'ın emirlerini çiğnetecek, devamlı size Allah'ın yasak ettiği fiilleri işletecektir. Öyleyse her zaman huzursuzsunuz dış dünyanızda da. Dış dünyanızda başka insanlarla ilişkileriniz açısından huzursuzsunuz. Devamlı onlara zulmediyorsunuz, onlar da size zulmediyorlar. Devamlı insanlarla aranızda düşmanlık var, kin var. Ya Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın emirleri mi yerine getirmiyorsunuz? Şeytan nefsinize tesir edip emirlerin çiğnenmesini istiyor ve bunu başarıyor. Ve Allah'ın yasak ettiği fiilleri de devamlı işliyorsunuz. Çünkü şeytanın bu konudaki talepleriyle nefsinizin afetlerinin talepleri aynı. Öyleyse iç dünyanızda mutsuzsunuz. Nefsinizle ruhunuz arasında kesilmeyen bir kavga sebebiyle. Her an iç dünyanızda devamlı bir kavga var. Birisi hayra çağıran, biri şerre çağıran, iki sıs arasında bitmeyen bir diyalektik kavga. Huzursuzsunuz iç dünyanızda. Dış dünyanızda da huzursuzsunuz. Başka insanlarla devamlı çekişme halinde olduğunuz için, kavga halinde olduğunuz için, düşmanlık olduğu için aranızda. Allah ile olan ilişkilerinizde gene huzursuzsunuz. Hem emirler cephesinde huzursuzsunuz, hem de nehiler cephesinde, yasaklar cephesinde. Öyleyse siz normal standartlarda mutsuz bir insansınız. Herkes mutsuzluğunu gizlemek ister ama realite açık ve kesindir. Allah'ın öğretisi insanların başlangıçta mutsuz olduğunu kesinleştirir. Peki, diyelim ki daimi zikre ulaştınız, nefsinizin kalbindeki bütün afetleri kapı dışarı ettiniz. Ve nefsinizin kalbi Allah'ın faziletleriyle doldu. Ne olur? Nefsinizin kalbi de artık ruhunuzun kalbi gibi oldu. Nefsinizin kalbinde de hasletler değil ama faziletler var. Hasletlerle paralel bir dizaynın sahipleri. Eğer ruhunuzun kalbinden nefsinizin kalbine gelseydi atları haslet olacaktı. Nefsinizin ruhunuzun kalbinden değil de Allah'ın katından geldiği için isimleri fazilet, fazıl. Nefsinizin kalbini onlar daimi zikre ulaştığınız zaman %100 işgal ederler. İşgal ederlerse ne olur? Nefsinizin kalbi artık Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen bir özellik kazanmıştır. Ruhunuzun özelliği aynıdır. Öyleyse iç dünyanızda artık kesintisiz bir mutluluğun sahibi olacaksınız. Sulh ve sükun hali iç dünyanızda. Nefsiniz de ruhunuz da Allah'ın bütün emirlerini yapmak istiyor. Nefsiniz de ruhunuz da Allah'ın bütün yasaklarını asla işlemek istemiyor. Allah'ın bütün emirlerine itaat ediyorsunuz. Hep mutluluğu yaşıyorsunuz. Çünkü her itaatinizden sonra Allah size huzur veriyor. Ruhunuz da nefsinize sürür veriyor. Her yasağı işlemediğiniz noktada aynı huzuru, mutluluğu bir defa daha yaşıyorsunuz. Öyleyse siz iç dünyanızda mutlu bir insansınız. Nefsinizle ruhunuzun arasında kavga bittiği için. Dış dünyanızda da mutlu bir insansınız. Çünkü artık başkalarıyla kavganız bitmiştir. Kimseye kötü davranamazsınız. Çünkü afetleriniz yok artık. Ruhunuzla nefsiniz de Allah'ın bütün emirlerine itaat edecek, başkalarının kalbini kıracak hiçbir davranışın sizden sadır olması mümkün olmayacaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bu durumda olay nedir? Bu durumda dış dünyanızda başka insanların hiçbirinin kalbini kırmadığınız için sizinle onlar arasında hiçbir anlaşmazlık olmayacak, düşmanlık oluşmayacaktır. Herkes sizden memnun olacaktır. Böylece başkalarına kötü bir davranışta bulunmadığınız için, her davranışınız onların hoşuna giden bir davranış olacağı için Allah-u Teala devamlı olarak size huzur verecektir. Sonra onların sizden intikam alması diye bir olay asla tahakkuk etmeyecektir. Çünkü onların intikam almasını gerektiren bir olay sizden onlara asla ulaşmayacaktır. Peki bunun manası ne? Bunun manası hiç kimse sizden intikam almayacağı için kendisinden intikam alınan bir kişinin duyduğu huzursuzluğu asla duymayacaksınız. Evvela başkalarına huzursuzluk veren bir insanın Allah-u Teala tarafından azap görmesi olayını hiç yaşamayacaksınız. Birincisi bu. İkincisi hiç kimse sizden intikam almayacak. Çünkü intikam almalarını gerektiren bir olayı siz asla vücuda getirmeyeceksiniz. O zaman intikam alınan bir insanın yaşadığı huzursuzluğu asla yaşamayacaksınız. Kendisine intikam alındığı için intikam almaya çalışan ve intikam alan kişi bir günah işlediği için bir defa daha azaba uğrayacaktır Allah-u Teala tarafından. Siz onu da yaşamayacaksınız. Ve intikam alamadığınız için alınamamış intikam yani kin oluşması ve bu kinin stres oluşturması asla sizde mümkün olmayacaktır sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse siz dış dünyasında da başka insanlarla ilişkilerinde de kesintisiz bir sulh ve sükun halinin sahibisiniz. Dış dünyanızda da mutlu bir insansınız. Neticeye ulaşalım. Ya Allah ile olan ilişkilerde durum ne? Nefsiniz de ruhunuz da Allah neyi emretmişse onu mutlaka yapmak istiyor ve yapıyorsunuz. Nefsiniz de ruhunuz da Allah neyi yasak etmişse onu asla işlemek istemiyor, siz de asla işlemek istemiyorsunuz. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerde hem emirler cephesinde hem nehiler cephesinde siz yine kesintisiz bir sulh ve sükun halini yaşıyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, neyle sağladınız bunu? Zikir adı verilen bir müesseseyle. Zikrin bir insanda tesir sahası oluşturabilmesi için mutlaka kalbinizin gerekli şartlara sahip olması lazım. Bir, kalbinizin nur kapısı Allah'a dönük olacak. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra siz bunu yaptırıyor. İkincisi, göğsünüzden kalbinize Allah bir nur yolu açıyor. Üçüncüsü, kalbinizin kapısını açıyor, kalbinizdeki küfür kelimesini dışarıya alıyor. Kalbinizin mührünü açıyor, küfür kelimesini dışarı alıyor, kalbinizin içine Allah imanı yazıyor. Ancak bundan sonra zikir yaptığınız takdirde söylediklerimiz geçerlidir. Bunlardan başlangıçtaki iki tanesi ancak Allah'a ulaşmayı dilerseniz mümkündür. Kalp şartlarınızın birincisi kalbinizdeki ekinetin Allah-u Teala tarafından alınmasıdır. İdrak müessesesi, idraksizlik müessesesinin kalbinize ihbat konulmasıdır. İki, kalbinizin nur kapısının Allah'a çevrilmesidir. Üç, göğsünüzden kalbinize nur yolunun açılmasıdır. 4. Sonra kalbinizin mührünün Allah-u Teala tarafından açılmasıdır. 5. Kalbinizdeki küfür kelimesinin alınmasıdır. 6. Kalbinizin içine iman kelimesinin yazılmasıdır. 7. 7 tane kalp şartının sahibi oldunuz. Ancak bu şartlar varsa zikir yaptığınız takdirde nefsinizdeki afetlerin azalması ölçüsünde mutluluğu yaşarsınız. Bu şartlar varsa daimi zikre ulaştığınızda bu söylediğimiz iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerde de mutluluğu yaşarsınız. Bir tek anahtarı var. Allah kelimesini ard arda tekrar etmeniz. Kur'an'daki şifre Allah kelimesi. Ve söylediğimiz gibi o size Allah'ın katından rahmet, faz ve salavat nurlarını bu kelimeyi tekrar etmeniz gönderir ve nefsinizin kalbine dolan faziletler nefsinizin kalbindeki afetleri birer birer kapı dışarı atar. Neticede tamamen afetlerden kurtulmuş olursunuz. Şimdi sevgili kardeşlerim, bu tarifleri yaptıktan sonra gelelim şu transandantal meditasyon denen zikir sahtekarlığına iblisin. İblis biliyor ki eğer siz iman sahibiyseniz ve zikir yaparsanız şeytanın pençelerinden kendinizi kurtaracaksınız. İblis bunu ister mi? Sonsuza kadar yaşayacak olan, kıyamete kadar yaşayacak olan bu sahtekar sizin de kendisiyle beraber cehenneme girmenizi ister. Ama zikrin böyle bir kurtuluş olduğunu da biliyor. Ne yapabilir? Bir, zikri unutturabilir. Unutturmuş mu? Evet sevgili kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'de zikir farzdır. Çok zikir de farzdır. Daimi zikir de farzdır. Zikir farz mıdır? Allah Teala buyuruyor. Vezkür ismi Rabbike. 108. Allah'ın ismiyle zikret. Allah'ın ismiyle zikretmemiz üzerimize farz. Peki çok zikir farz mı? Evet farz. İşte Ahzab 41. Ya eyyühellezine aminu zkürullâhe zikren kesîrâ. Ey amin olanlar, çok zikirle Allah'ı zikredin. Günün yarısından daha fazla zikir farz. Peki daimi zikir farz mı? O da farz. Nisa 23. Yeskürallâhe, feskürallâhe, kıyamen kuuden ve alâ cunûbihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de, yani bulunabileceğiniz üç halin üçünde de daima Allah'ı zikredin diyor Allah-u Teala. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de. Öyleyse zikir farz. Neden farz? Çünkü Allah-u Teala sizi seviyor. Kainatta en çok sevdiği mahluksunuz ve sizin sadece mutlu olmanızı istiyor. İblis ne yapacak? Bu farzları yok edecek. Etmiş mi? 14 asır geçmiş Kur'an-ı Kerim indirildiğinden bu tarafa. Artık 32 farzın içinde de 54 farzın içinde de zikir yok. Zikir farzların içinden çekilip alınmış. Peki ne yapmış iblis? İnsanlara zikrin yerine onun bir sahtekarlığını getirip tatbikat alanına sokmayı başarmış. Bugün sevgili kardeşlerim, aşağı yukarı bütün hastanelerde transandantal meditasyon ve yoga bir tedavi vasıtası olarak kullanılıyor. Adamlar, yani şeytana tabi olanlar, şeytana tapanlar tam 8 tane televizyondan bütün dünyaya yayın yapıyorlar. Transandantal meditasyonu bütün dünyaya bir mutluluk vasıtası diye yutturmak üzere. Başarıyorlar mı? Evet sevgili kardeşlerim, başarıyorlar ve çok başarılılar. Zikrin neyi vücuda getirdiğini gördük. Şimdi gelelim transandantal meditasyona. Onları nasıl yaptığını gördüyseniz bilirsiniz. Genellikle om kelimesini kullanıyorlar. Om, om, om, om diye. Bu Sanskritçe kelime hepsinin birden ağzından çıkmaya başlıyor. Ritmik bir şekilde. Ne oluyor? Bu insanların zaten kapkaranlık olan kalplerine ayaklarından yukarıya doğru çıkan karanlıklar ulaşıyor. Ve kalbin demin sizlere anlattığım, zikir yaptığınız zaman mühürle kapanan, kilitlenen o kapısı açık. Tam aksine Allah'ın kapısı kapalı bütün insanlarda. Siz Allah'a ulaşmayı dilemedikçe nefsinizin kalbindeki kapı, Rabbani kapı daima kapalıdır. Yetmez, bir de şeytana dönük. Zaten mühürlü, bir de şeytana dönük. Yani çalışması mümkün değil. Ama şeytanın kapısı açık. Kalbinizde ekinnet var, idrak edemiyorsunuz. Göğsünüzden kalbinize açılan bir yol mevcut değil. Sevgili kardeşlerim, bu yol sadece Allah'tan gelecek olan rahmetin, fazlın ve rahmetin, salavatın girmesi için. Şeytanın karanlıklarının yolu her zaman açık. Ve ne oluyor? Siz transandantal meditasyon yapmasanız da kalbiniz zaten karanlıklarla dolu. Nefsinizin afetleri, baştan aşağı Allah'ın bütün emirlerine karşı gelen, yasak ettiği bütün fiilleri işlemeye hazır karanlıklar zaten. Bir de transandantal meditasyon yaptığınız zaman, o zulmani kelimeyi tekrar ettikçe, aşağıdan gelen karanlıklar, nefsinizin kalbini daha konsantre bir şekilde karartıyor. Karanlık olan nefsinizin kalbi afetlerle daha çok doluyor, daha çok konsantre oluyor ve Allah'ın bütün emirlerine mutlaka karşı gelen, yasak ettiği bütün fiilleri işleyen, devamlı stres halinde bir insan oluyorsunuz. O süreç içerisinde bir tek kelimeyi tekrar ediyorsunuz ve o kelime üzerine konsantre olmanızı istiyor iblis sizi. Olabilirseniz geçici bir süre için, belki 5 dakika, belki 10 dakika o kelimenin üzerine yoğunlaştığınız için diğer olayları unutuyorsun. İşte bunun bir mutlulukmuş gibi insanlara yutturulduğunu görmenin huzursuzluğunu yaşıyoruz. Bu bir sahtekarlıktır. İnsanların mutluluk hedefinin iblis tarafından saptırılmasıdır. Sevgili kardeşlerim, transandantal meditasyonun bir insana sağlayabileceği bir tek şey var. Daha büyük bir stresle transandantal meditasyonun sona ermesi. Bu insanların birçok üniversitesi var. Ve insanlara mutluluk aşılayacağız diye üstelik de paralı olarak yapıyorlar bu işi. Ve sizi mutlu edeceğiz diye insanlar kandırılıyor. Daha mutsuz insanlar onları birkaç defa mahkemeye verdiler. Ama küçük cezalarla hep kurtuldular bu insanlar. Sevgili kardeşlerim, transandantal meditasyon sadece nefsinizin kalbindeki karanlıkları arttırır. Bir defa Allah kelimesi bir şifredir. Bu şifre kullanılmadıkça Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat kalbinize gelmez. Siz Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemedikçe Allah kalbinizdeki ekinleti almaz. Yani idraksizliği almaz. Bu transandantal meditasyon yapanların hepsinin kalbi idraksiz. Kalplerinde ekinnet var. Ekinnet olan kalplerin kör, sağır ve dilsiz insanlar için geçerli olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Bütün insanlar diyor Allah-u Teala başlangıçta ölüdürler. Gözlerinde hicab-ı müstüre vardır, görmezler, bakarlar, irşat makamını görmezler, tanıyamazlar. Bu transandantal meditasyon yapan insanlardan hiçbirisi mürşidi tanımazlar, irşat makamının muhtevası hakkında da en ufak bir fikirleri yoktur. İrşada müteallik hususları, hidayete müteallik hususları idrak edemezler çünkü kalplerinde ekinnet vardır. Ve kalpleri mühürlüdür. Kalplerinde de küfür kelimesi yazmaktadır. Ve kalpleri baştan aşağı sadece afetlerle doludur. Hiçbir zamanda bunların değişmesi mümkün değildir transandantal meditasyonla. Yani bu insanlar hem iç dünyalarında mutsuz, hem dış dünyalarında mutsuz, hem de Allah ile olan ilişkilerinde mutsuz. Neden iç dünyalarında mutsuzlar? Çünkü iç dünyalarında nefsleriyle ruhları kesintisiz bir kavganın içinde. Her olayda ikisi birden saldırıyorlar ve benim dediğim olacak, benim dediğim olacak diye ve akıl %90'dan yukarıda nefsin taleplerini kabul ediyor ve kişi her seferinde yaptığı her yanlışlığın akabinde Allah Teala tarafından cezalandırıldığı için o huzursuzluğu, vicdan azabını, sıkıntıyı kesintisiz bir şekilde yaşıyor kişi. Nefsiyle ruhu arasında devamlı kavga var. Kavga sebebiyle huzursuz birincide. Birinci sebep, nefsiyle ruhu arasındaki kesilmesi mümkün olmayan bir diyalektik kavga. O kişiyi bu kavga sebebiyle huzursuz ediyor evvela iş dünyasında. Bundan kurtulmak için kişiler transandantal meditasyon yapıyorlar. Transandantal meditasyon boyunca gelen karanlıklar konsantre oldukça daha kesif bir şekilde şeytani talepler artacağı için kişi iç dünyasında daha çok huzursuz oluyor. Bir taraftan nefsiyle ruhu arasındaki kavga, öbür taraftan her yaptıkları, nefsleri sebebiyle yaptıkları her yanlış davranışın arkasından Allah'ın azabı ulaşıyor onlara. Allah'ın emirlerini gerçekleştirmiyorlar, Allah azap ediyor. Yasaklarını devamlı işliyorlar, devamlı Allah Teala onlara azap ediyor. Peki sonra, o kadar değil. Dış dünyalarında da mutsuzlar. Neden? Dış dünyalarında da başka insanlarla ilişkilerinde hep bu insanlar sıkıntılı, stresli ve etrafındaki insanlara karşı aynı standartlarda davranıyorlar. Sıkıntılı ve stresli. Etraflarındaki insanların kalplerini kırıyorlar. Arkasından Allah-u Teala onlara azap ediyor. Sonra ruhları da nefslerine azap ediyor. Yetmez. Bundan huzursuzlar. Arkadan o insanlar kendilerine kötü davranıldı diye öfkeleniyorlar ve bu kişiden intikam alıyorlar. İntikam alındığı zaman bir defa daha huzursuz kişi. Arkasından dayanamıyor. O da onlardan intikam alıyor. İntikam aldığı zaman yeni bir günah işlemiş olduğu için Allah-u Teala o intikam sebebiyle de ona azap ediyor. Kişi hep huzursuz, hep sıkıntılı dış aleminde. Bütün insanlarla arası açık. Herkese kötülük etmiş, herkesten de kötülük görüyor. Şeytanın elinde bir oyuncak, transandantal meditasyon yapıyorum diye daha çok nefsinin kalbindeki afetleri sadece azdırıyor. Çünkü kalbine giren

ama özellikle ne de zikir yapıyorlar. Zikir diye transandantal meditasyon yapıyorlar. Ve bütün insanları da aldatıyorlar ki bu transandantal meditasyon var ya, sen bunu yap, baştan aşağı huzur içinde olacaksın. Sevgili kardeşlerim, zikrin ne olduğunu bilmeyen, bunun o muhteşem güzelliğini, huzurunu yaşayamayan insanlar hastaneleri idare ediyorlar. Ve onlar da transandantal meditasyonun bir marifet olduğunu zannediyorlar. Bir zikir sahtekarlığı aslında sadece. Şeytanın bütün insanları bu sonsuz mutluluktan mahrum etmesi için şeytanın bir tuzağı. İnsanlık tarihi boyunca şeytan bütün insanlara tuzak kurmuştur, tuzak kurmuştur, tuzak kurmuştur. Bu tuzağın muhtevasına bakın sevgili kardeşlerim. Sadece huzursuzluk ve sıkıntı. Transandantal meditasyon boyunca kalbe giren, zulmani kapıdan giren karanlıklar sadece kesafetini, konsantrasyonu arttırır. Daha karanlık, daha çok afetlere bürünmüş bir nefs kalbi. Kişinin iç dünyasında kavganın daha da büyümesi, devamlı yanlış davranışlar, arkasından devamlı Allah-u Teala'nın o kişiye azap vermesi, ruhun da nefse azap vermesi, kişinin dış dünyasında başkalarının kalbini kırmak, başkalarına hakaret etmek, başkalarına en kötü davranışlarda bulunmak, hep üstün olduğunu kanıtlamaya çalışmak ve devamlı etrafına sıkıntı veren bir insan. Ama bu sıkıntı onlara sıkıntı verirken kendisi de sıkılıyor, çünkü ne zaman kime sıkıntı verse bu insan, kimin canını sıksa Allah-u Teala da onun canını sıkıyor. Ona azap ediyor. Kişi devamlı Allah'ın azabı üzerinde olan bir zavallı. Ve transandantal meditasyon yaptıkça bu azap daha da büyüyor. Çünkü nefsindeki afetlerin kötülük yapma oranı daha da büyüyor. Stres büyüyor. O başkalarına kötülük yapınca başkaları ondan intikam alıyorlar. Bu onlardan intikam alamazsa eğer stres oluşuyor. İntikam alabilirse bu sefer de Allah-u Teala azap ediyor intikam aldı diye, insanlara kötü davrandı diye. Yani transandantal meditasyonun sahipleri her an huzursuz olmak mecburiyetinde. Hiçbir çıkış kapısı yok sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ve Allah-u Teala mutluluğun anahtarlarını Kur'an-ı Kerim'le insanlara teslim etmiş. Daha evvel İncil'le teslim etmiş. Daha evvel Tevrat'la teslim etmiş. Daha evvel bütün peygamberlerin indirdiği aynı kitaplarla oluşturmuş ve bu kadar açık ve kesin bir olgudan bahsediyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse daimi zikre ulaşan bir insanın iç dünyasında da, dış dünyasında da, yani başkalarıyla ilişkilerinde de, Allah ile olan ilişkilerinde de nasıl bir mutluluğa muhatap olduğunu beraberce gördük, yaşadık. Sonsuz, kesintisiz bir mutluluk iç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerinizde de, Allah ile sonsuz bir dostluk içinde olmak, üç aleminizde de kesintisiz bir sulh ve sükun halini yaşamak, işte Allah'ın mutluluk dediği olay budur. Dünya mutluluğu. Cennette de aynı mutluluğu yaşayacaksınız. Ama zikri bir kenara bırakıp da Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın transandantal meditasyon

projeksiyon yapması hali. Onu sadece korkunç bir huzursuzluğun içine atar ve o kişi bu huzursuzluktan hiçbir şekilde kurtulamaz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Transandantal meditasyon bütün insanlarda kalpteki afetlerin oranını arttıran konsantrasyonu daha kötüye götüren, afetlerin kalpteki kesafetini arttıran ve bu sebeple insanı daha çok kötülükler işlemeye yönelten bir korkunç tuzaktır. Aradaki farkı iyi anlayın sevgili kardeşlerim. Allah Teala hiçbir şeyi boşuna yapmaz. Allah abesle iştigal etmez. Eğer zikri farz kılmışsa, söylediğimiz standartlarda zikri daima ulaştığınız zaman iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de kesintisiz bir sulh ve sükun hali yaşamanız her zaman mümkündür. Bu şeytanın tuzaklarına düşen insanlar bir süre sonra anlıyorlar nemene bir tuzağa düştüklerini. Ama ne var ki onu bir şey sanıp da başkalarını da davet etmişlerdir. O başkaları kendilerine böyle bir tuzağa sen düştün, beni de düşürdün demesin diye etrafındaki insanları hissettirmemek mecburiyetinde hissediyorlar kendilerini. Ve herkes, kendisinden sonra geleni davet eden herkes, şeytanın emrinde olduğunu anladığı noktadan itibaren etrafındaki insanlara söylemek istiyor. Ama iblis, sen onlara bunu söylersen rezil olursun sloganını kullanarak o kişilere, yeni zulmani yola girenlere doğruları söyleme imkanını tanımıyor. Bunu önlüyor iblis. Sonra insanlar daha üst boyutta şeytanın zulmani ilimlerini öğrenmeye başladıkça şeytana daha çok tabi olmak mecburiyetinde kalıyorlar. Şeytan hiçbir şeyi insanın mutluluğu için yapmaz, hiçbir şeyi de bedava vermez. Ve en kötüsü, şeytani ilimleri öğrenen insanların bunu öğrendikten sonra kendi kendilerine bunu gerçekleştirdiklerini iblis onlara telkin ediyor ve zannettiriyor. Oysa ki her zulmani ilmin arkasında o kişi yoktur. O kişi onu beceremez. Ama şeytan vardır. Mutlaka onlara yardım edecektir. İllüzyonda da, sihirde de, büyüde de, manyetizmada da, İpnozda da, falda da, bütün zulmani ilimlerde hep iblis var ve onun yardımıyla gerçekleştiğini fizik ötesi olayların asla o insanlara söylemez. Hayatı aldatmakla geçecektir kıyamete kadar yaşayacak olan bu sefil mahlukun. Sevgili kardeşlerim, transandantal meditasyon bütün insanlığı sadece daha çok, daha çok, daha çok stres altına sokan korkunç bir tuzaktır. İblisin zikir sahtekarlığı, bütün insanları zikrin onlarda sağlayacağı o müstesna muhteşem, sonsuz sülh ve sükun haline onları ulaştırmamak için iblisin dünyaya, bütün dünyaya yaymaya çalıştığı ve çok büyük ölçüde başarı kazandığı
Bir zikir sahtekarlığı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir güzelliği daha Allah Teala bizlere beraberce yaşamak imkanını bahşettiği için ona sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Tekrar beraber olmak ümidiyle Allah Teala'nın hepinizi ama hepinizi can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Eyyâke nestaîn ihdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim. Gayril magdûbi aleyhim veleddâlin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü.

0: Ciao a te.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Malikiyümün. Kallezine enavte aleyhim gayrı mazlubi aleyhim ve lezzâmin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Atom konusundaki birinci kasetimizi müteakip, onun devamı olan konuyu inşallah bu kasette sizlere sunmak istiyoruz. Bu derste sizlere sunmak istiyoruz inşallah. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir atom muhtevası içerisinde Allah Teala'nın hidrojen atomlarını birleştirmesiyle diğer elementleri adım adım bir araya getirmesi söz konusu. Ne olmuştu? İki tane hidrojen atomu birleşmişti ve ama beklenen olmamıştı. Ne olması lazımdı? Normal düşünce standartlarına göre çevrede, yörüngede iki tane elektron dolaşacak. Merkezde ise iki tane proton olacak. Hayır, öyle olmuyor. Birinci hidrojen atomunun elektronu, çevre elektronu çevrede yörüngede dönerken ikinci elektronun çevre elektronu merkez elektronu oluyor. Ve iki tane protonun arasında Allah-u Teala'dan gelen enerji fazlarına göre bir soldaki protona ulaşıp onu nötron yapıyor. Sonra da sağdaki protona ulaşıp onu nötron yapıyor. Ve böylece devamlı bir gidiş gelişler halinde merkezdeki protonlar nötrona, nötronlar protona dönüyor. Devamlı bir hareket, baş döndürücü bir hareket söz konusu. Peki, ikiden fazla hidrojen atomu bir araya gelirse ne olur? Üç tane hidrojen atomu bir araya gelirse ne olur? Bozulma olur. Radyasyon oluşur. Kararlı bir sonuca ulaşılamaz. İki tane alternatif söz konusu. Merkezde üç tane proton olacağı kesin. Söz konusu olan çevredeki elektronlar. Çevredeki elektronlar bir olabilir, iki olabilir. Çevredeki elektronlar bir olduğu takdirde merkezde iki tane elektron olacaktır. Ama buna karşılık üç tane proton olacaktır. Allah-u Teala'nın dağıtım kanununa göre solda, ortada ve sağda 3 tane proton oluştuğunu düşünelim. 1, 2, 3 numaralı protonlar. Çevrede 2 elektron dönüyor. Merkezde 1 elektron var. Ve Allah-u Teala'nın çevre elektronlarına verdiği enerjinin aynı anında elektrona da enerji verdiğini düşünelim. Bu enerji 3 fazda oluşmuyor. 2 fazda oluşuyor. Bir boş, bir dolu. Onun için birinci proton enerji alırken ikinci proton almayacak, birinci alternatif üçüncü proton da almayacak. Sadece çevre elektronu, merkez elektronu alacak. Aynı anda da soldaki protonu alacak. Soldaki proton nötron oldu. Birinci faz bitti. İkinci faza gelince burada farklı bir olay vücuda gelecektir. Bu kısa devre yapacak olan olay ikinci protonla üçüncü protona aynı anda enerji gelmesidir. Üçüne üç evrede gelmesi söz konusu olmuyor. O zaman ikinci ve üçüncü protona aynı anda enerji gelince ikisi birden elektronu çekecektir. Elektronun hangisine gideceği meçhul. Ve burada karmaşa oluşuyor. Çünkü ikisinde birden manyetik alan var. Ve çekim neticesinde sadece birine ulaşması lazım. Çok kuvvetli bir ihtimalle ikisinin çekimi sebebiyle merkez elektronun yönü ikisinin arasında bir yere doğru ulaşacaktır. O zaman da proton oluşması mümkün olmayacaktır. Bu bozulmayı ifade eder. Dengenin oluşamadığı bir sistemle karşı karşıyayız. Çevrede bir elektron olsa, merkezde iki elektron olsa netice değişmiyor. Sağdaki protona enerji geldiği zaman, diyelim ki bir elektronu o çekti. Soldaki proton enerji geldiği zaman ortadaki proton da, iki numaralı proton da enerji alacak. Ama karşı tarafta enerji alabilecek olan sadece bir elektron var. Bu sebeple gene bir kargaşa ortamına giriyoruz. Ne olacağı belli olmayan bir dengesizlik. Allah-u Teala dengesizlikleri vücuda getirmiyor. Böyle bir yapı imkansız. O zaman hangi yapı imkanlı? 4 tane hidrojen atomunun bir araya geldiği bir yapı mümkün. Öyleyse ne olur? 2 tane merkez elektronu olur. Ne olur? 2 tane çevre elektronu olur. 2 yörüngede dönen 2 tane çevre elektronu. Merkezde birbirinin karşısında bir numarayla üç numara karşı karşıya protonlar, iki numarayla dört numara karşı karşıya ve merkezde de iki tane merkez elektronu. Bu durumda enerji bir numaraya ve iki numaraya aynı anda gelirse, her ikisi de elektronlardan bir tanesini, kendi yörüngelerinde olan elektronu çekeceklerdir. Sonra üç numarayla dört numaraya enerji geldiğinde, gene elektronlara gelecektir iki elektronu birden. Bu sefer de üç numara ve dört numara kendi yörüngesinde olan elektronu çekeceklerdir. Böylece 2 proton 2 nötron haline, 2 nötron tekrar 2 proton haline dönecektir. Dengeyi bozabilecek olan bir olay söz konusu değil. Manyetik alan dizisi öyle bir şekilde oluşur ki, çevre elektronları enerji alırken, merkez elektronları da enerji alacaktır. Ama merkez elektronları enerji aldıkları zaman 4 protondan sadece ikisi enerji alacaktır. Diğer ikisi almayacaktır. Ve nötronların tekrar proton haline gelmesi böylece temin edilecektir. 5 tane hidrojen atomu olmuyor. 6 tane mümkün. Böylece şunu görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Muntazam bir dizayn içerisinde yörünge sayısı artıyor. 7 tane yörünge oluşabiliyor. Her birindeki elektron sayısı da çok fazla olabiliyor. Uranyum 235'in çevresinde 235 tane elektron dolaşıyor. Merkezde de aynı anda 235 tane nötronun olması lazım. Ve bu muhteva içerisinde Allah-u Teala orada nasıl bir statü uygulamış? Çevredeki elektron sayısının tek olmasına karşılık merkezdeki proton ve nötronlar dengede. Nötron var aynı anda. Ve merkezde de bu sayıdaki elektronu kendi aralarında bir dizayn içerisinde çekiyorlar. Bu sayının 235 olması çevre elektronunun merkezdeki proton ve nötron sayısının 235 olması gerekmiyor.

Öyleyse merkezde bozulması mümkün olmayan bir denge Allah'ın kanunlarında asıldır. Eğer bu dengenin bozulabilecek bir denge olması söz konusuysa, o zaman bir atom reaktörünün bu bozulmaya paralel olarak parçalanmaya başladığını görüyoruz. Uranyum 235'te bu bozulma olayı, parçalanma olayı en kolay. Merkezde bir Allah-u Teala'nın tayiniyle vücuda gelen, ard arda ayrışmayı temin eden bir zincirleme reaksiyon. Burası bizim konumuz değil. Ama şunu biliyoruz ki, dünya üzerindeki, kainat üzerindeki Allah-u Teala'nın bütün kurduğu yapılar hep dünyamızdaki hidrojen atomunun yan yana gelmesiyle tahakkuk ediyor. Çevredeki elektronların sayısı arttıkça o nesnenin ağırlığı da artıyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, çağımız ilmi zannediyor ki merkezde, nükleosta protonlar var ve nötronlar var. Hayır, protonlar ve nötronlar yok. Devamlı nötron haline gelen protonlar var. Devamlı proton haline gelen nötronlar, nötron haline gelen protonlar var. Her an bir cümbüş ki ucu bucağı yok. Daimi bir hareket, korkunç bir hareket ya da muhteşem bir hareket. Şimdi Einstein elektronları biliyordu. Einstein fotonların parçacık özelliğini keşfetmişti. Ama Einstein karşıt elektronlardan haberdar hiç olmadan öldü. Bu sebeple de Broglie ile aralarında büyük bir farklılık vardır. Kuantum nazariyesinin sahibi kuantalardan bahsederken her parçacığa bir dalga eşlik eder hüviyetinde bir açıklaması vardı. Onların dalga olmadığını, karşıt elektron olduğunu acaba de Broglie anlayabildi mi? Ne dersiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Bu atom yapısının dizaynına baktığımız zaman elektronların yapısal statüsüne bir göz atmamız gerekecek. Birinci dersimizde zahiri alem elektronlarından, berza alem elektronlarından, gayb alem elektronlarından ve onun berza alem elektronlarından bahsetmiştik. Ama emr alem elektronlarından ve zülmani alem elektronlarından bahsetmedik. Zahiri alemle onun berza alemi birbirinin karşıtıdır. Allah Teala buyuruyor ki, biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık diyor. Öyleyse zahiri alemin zıttı onun berzah alemidir. Gayb aleminin zıttı onun berzah alemidir. Emr aleminin zıttı zülmani alemdir. Üç asıl, üç de zıt olmak üzere 6 tane alem yaratmış Allah-u Teala.
Peki emr aleminin elektron yapısı nasıl? Emr alemi ruha ait olan alem. Ruh ise dilediği an vücudumuzdan ayrılabilmek yeteneğinin sahibi. Cinler, gayb aleminin mahlukları, gayb alemi cinlere ait. Onların nefsleri, onların berzah aleminin mahlukları. Bizim nefsimiz, bizim zahiri alemimizin berzah aleminin mahlukları. Ruhlar, emr aleminin mahlukları, şeytan türü olan zülmani mahluklar ise zülmani alemin. Emr aleminde de zülmani alemde de elektron sayısı, bir elektronda 6 küre var. Emr aleminde birinci küre emr alemine ait, ikinci küre onun karşıtı olan zülmani aleme ait. Üçüncü küre zahiri aleme ait, dördüncü küre onun berzah alemine ait, beşinci küre gayb alemine ait, altıncı küre onun berzah alemine ait. Polise 3 asıl, 3 onun zıttı olan küre. Gayb aleminde olan esas zülmani alem içinde geçerli. Birinci küre zülmani aleme ait, ikinci küre zahiri aleme ait olan zahiri aleme ait. Pardon, ikinci küre emr alemine ait. Üçüncü küre zahiri aleme ait, dördüncü küre onun berzah alemine ait, beşinci küre gayb alemine ait, altıncı küre onun karşıtına ait. Böylece 6 tane alem, 3'ü asıl, 3'ü karşıt olmak üzere Allah-u Teala tarafından dizayn edilmiş. Ve bu 6 tane alem iç içe. Şu anda nerede bulunuyorsanız, o bulunduğunuz oda veya salon veya sokak bulunduğunuz yerde 6 alem de mevcut. Zamanımızın alimleri önceleri buna ihtimal bile vermiyorlardı, alemlerin iç içe olduğuna. Ama sonra kara maddeyi keşfettiler. Kara madde onlara ispat etti ki bulunduğunuz alemde, bulunduğunuz alemi kaplayan başka maddeler var. Ama sizin içinizde de var olmalarına rağmen size hiçbir tesirleri yok. Yani kapladıkları alan bizim vücudumuzun içi de dahil olmak üzere, duvarların içi de dahil olmak üzere her yer. Ama tesirleri yok. İşte yaratan Allah-u Teala öyle yaratır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her şeyi en güzel dizayn içerisinde Allah-u Teala sunmuş insanoğluna. Bütün açıklamalar Kur'an'da. Öyleyse kara maddeye baktığınız zaman, kara maddenin bulunduğunuz yerin içi de dahil olmak üzere, sizin içiniz de dahil olmak üzere her yeri kapladığını düşünüyor alimler.
Zannediyorlar ki bir bizim fizik alemimiz var. Yani bu alem. Bir de o kara madde. Ancak kara maddenin %100'ü teşkil etmediği de kesinleşmiş durumda. Tahminler kara maddenin toplam madde esaslarının %90'ını kapladığı. Bu sadece bir tahmin. Ama doğruya çok uzak değil. Bütün alemler başka bütün alemler için kara maddedir. Emr alemi için bizim alemimiz kara maddedir. Gayb alemi için bizim alemimiz kara maddedir. Onların karşıtları için de bizim alemimiz kara maddedir. Bizim alemimize göre bizim gayb alemi de dahil olmak üzere gayb alemimiz cinlerin gayb alemimiz diyorum. Zahiri alem bu aleme ait olan berzah alemi de cinlerin yaşadığı gayb alemi de onun karşıtı olan zahiri alemde onun karşıtı olan berzah alemde emr alemi de zulmani alemde hepsi kara maddedir bizim alemimize göre. Ve gördüğünüz gibi 3 asıl, 3 karşıt olmak üzere 6 alem var. Öyleyse bizim alemimizi çıkartırsanız geriye 5 tane alem kalıyor. Şu bulunduğunuz yeri kaplayan kara madde 6'da 5'tir. Yani %16.6666 diye gidiyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, aslında kara madde bir realitedir. Ama insanlar, bizim alemimizdeki insanlar bilmiyorlar ki, o kara maddeler de kendi aralarında iki asıl, üç karşıt unsur oluşturuyorlar. Bizim alemimizde yaşayan bizler için bu alem kara madde olmadığına göre bizim berzah alemimiz bir, diğer karşıtlarıyla beraber dört alem de katılırsa beş tane alem var. Bizim alemimizle beraber altı oluyor. Öyleyse şu bulunduğumuz yerin, salonun, stüdyonun, odanın 6'da 5'i kara maddeyle kaplı. Hem de yoğun bir kara madde. Bizim yoğunluğumuzun 5 katı yoğun bir kara madde. Bizim içimiz de kara maddeyle dolu olduğu halde hiçbir tesirini görmek mümkün değil. Alimler ölçümlemelerini devam ettiriyorlar. Onlar devam ettire dursunlar. Muhtevaya baktığımız zaman elektronların, karşıt elektronların bir dizaynını görüyoruz. Allah Teala künnes kanunları gereğince merkezde ne yapmış? 3676 tane karşıt elektronla 3675 elektronu bir araya getirmiş. Bir de çevre elektronunu koymuş. 3676. elektron hidrojen atomunu künnes kanunları gereğince tamamlamış. Bir merkezi kuvvet var. Bir de onun etrafında eliptik bir yörünge üzerinde hareket halinde olan elektron. Bu hareket halindeki elektrona dikkatle bakın. Eliptik yörüngenin en uzak noktasında en yüksek manyetik alan en düşük hız vardır. Eliptik yörüngenin her noktasında hızla manyetik alan kuvveti çarpımı birbirine eşittir. Manyetik güç çarpı hız hiç değişmez. Peki en yakın olduğu noktada eliptik yörüngenin en dar noktasında ne olur? En yüksek hız, en düşük manyetik alan. Neden? Burada merkez çevre elektronunu kendisine çekmesin diye
bir denge kurulmuştur. En uzak noktada da elektron boşluğa atlamasın, boşluğa kaçmasın diye. Öyleyse sistemi kuran Allah-u Teala en güzelini yaratmış. Şimdi bu eliptik yörünge üzerindeki harekette o elektronun iki defa enerji aldığını, iki defa da enerji verdiğini biliyoruz. Ve her aldığı enerjiyle dengesini muhteşem bir şekilde koruyor. İşte atom sisteminin aynını kainatta görüyoruz, güneş sistemlerinde görüyoruz. Güneş sistemleri nükleusu oluşturuyor, güneşin kendisi. Çevresinde yörüngede dönenler de elektronları, mikro alemde elektron sistemini kuran proton, nötron ve elektronlar arasındaki dengeyle her şeyi sağlayan Allah-u Teala, makro alemde güneş sistemlerini kurmuş, aynı kanuna dayalı olarak. Bir merkezi çekim gücü, hünnes ve çevresinde dolaşan gezegenler, künnes. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu madde adını verdiğimiz yapı bir muhteşem dizaynı Allah-u Teala'nın. Bir hidrojen atomunun dizaynına baktığınız zaman antimadde ile madde arasındaki farkı öğreneceksiniz. Antimadde nedir? Başka bir aleme ait maddedir. Antimadde başka bir aleme ait olan maddedir. Bize göre, zahiri aleme göre antimadde cinlerin yaşamakta olduğu o alandaki maddedir.

bütün alemlerin, kendisinin dışındaki bütün alemlerin kara maddesi onlara göre antimaddedir. Yani etrafımız antimaddeyle tamamen çevrilmiş. Niye bunu söylüyoruz? Her maddemizin her zerresiyle antimadde iç içe. Antimadde ile madde bir araya gelir, bir araya gelirse patlama olurmuşmuş da onun için söylüyoruz sevgili kardeşlerim. Antimadde ile madde A'dan Z'ye her zerresinde zaten iç içe ve beraber. Şimdi antimaddenin dizaynına bakalım beraberce. Antimadde öyle bir maddedir ki onun ağırlığı bizim alemimizde sıfırın altındadır. Bizim alemimizdeki terazilerle, ölçülerle onun ağırlığını ölçemezsiniz. Çünkü ağırlığı bizim alemimize göre sıfırın altındadır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda muhtevaya bakıyoruz. Şimdi 30-40 kilometre uzunluğunda bombardıman alanları yapılıyor. Ne bombardımanı? Atomu parçalara ayıracak olan bir bombardıman. Ve ksenon gazının içinden geçiriyorlar parçacıkları ve o sırada bombardıman ediyorlar. Ne olabilir? Bir hidrojen atomunu düşünelim. Onun içindeki denge bozulabilir. Ne olabilir? Mesela şöyle olduğunu düşünelim. 3676 tane karşıt elektrondan ikisi bombardıman sebebiyle dışarıya atıldı. Geri kalan sistem değişmedi. Ne olur sevgili kardeşlerim? Bakınız ne olur? Merkezin elektrik yükü değişir. Neden? 3676 tane karşıt elektron varken merkezde merkezin yükü 3675 tane elektron olduğu için, karşıt elektron sayısı bir fazla olduğu için merkezin yükü karşıt sistemi değiştirir. İki tane karşıt elektron ayrıldı. Ne oldu? 3674 tane karşıt elektron kaldı merkezde. Diyelim ki elektron sayısı değişmedi. 3675. Ne oldu? Elektron sayısı karşıt elektron sayısından bir fazla oldu. Yani merkezin elektrik yükü eskiden karşıt elektronların yüküyken bir fazla karşıt elektron sebebiyle, yani artı elektrik yüküyken, şimdi bir fazla olan karşıt elektron değil, elektron. Eksi elektrik yükü artık. Eksi elektrik yükü hakim oldu duruma. Merkezin yükü artık eksi elektrik yükü. Peki eksi elektrik yüklü olan bir sistem kendi manyetik alanının gereği olarak neyi çeker? Artı elektrik yüklü bir sistemi çeker. Bu pozitronların ne olduğunu bilmeyenler böyle bir bozulumdan sonra, yani elektron bombardımanından sonra değişen bir protonun sadece iki tane karşıt elektronun eksildiğini düşündük. Buna göre bina ediyoruz hipotezi. Merkez elektrik yükü artık artı değil, eksi elektron yükü. Böyle bir sistem, böyle bir merkez çevresine sadece karşıt elektron alabilir. Yani artı elektrik yüklü bir yörünge parçacığı. Ve bir karşıt elektron geliyor, böyle bir sistemin etrafında dönmeye başlıyor. Bizim akla evveller de diyorlar ki, antimaddeyi yakaladık.
Neden yakalamışlar? Bir maddedeki, bir hidrojen atomundaki merkezin etrafında elektron dönüyor. Eksi elektrik yüklü bir parçacık dönüyor. Halbuki onda artı elektrik yüklü bir parçacık dönüyor. Yani adına pozitron diyorlar. Onun bir karşılıklı elektron olduğundan merkezde de aynı sayıda, bütün hidrojen atomlarında aynı sayıda elektronla karşılıklı elektron olduğundan kimsenin haberi yok. Ama ne olmuş? Merkezi artı elektrik yüklü. Affedersiniz, yanlış söyledim. Merkezi eksi elektrik yüklü. Çevresinde de bir pozitron dönen bir acayip nesne görüyorlar adamlar. Ve diyorlar, hah yakaladık. İşte diyorlar, bu antimaddedir. Sevgili kardeşlerim, antimadde zaten etrafınız tamamen antimadde. Onu bu alemin terazileriyle tartamazsınız, göremezsiniz. Ancak deneylerle varlığını tespit edebilirsiniz. Ama burada elektronlar da belli, karşıt elektronlar da belli. Merkezin elektrik yükünün eksi olduğu da belli. Çevrede dönen de bir pozitron. Yani gene atomun yapısından bir parça ve ağırlığı var. Şimdi buraya kadar geliyoruz. Burada susuyorlar bilim adamları. Onlara soruyoruz. Bunu tarttınız mı? Tartmışlar. Ağırlığını tespit etmişler. Ağırlık negatif değil. Ama bunu söylemiyorlar. Neden? Çünkü söylerlerse anlayamadıkları olay herkes tarafından bilinecek. Madem ki çevremiz kara maddeyle çevrili diye düşünüyorlar diye tahmin ediyorum. Ve biz bu kara maddeyi ölçemiyoruz, tartamıyoruz, tespit edemiyoruz. Sadece bu alemin yer çekimine uymadığını biliyoruz. Ama biz antimadde diye bir şey bulduk, onu ölçebiliyoruz, tartabiliyoruz. Merkezi çekirdeğin yükünün negatif olduğunu, elektrik yükünün, çevresinde dönen pozitronunda elektrik yükünün pozitif olduğunu biliyoruz diyorlar. Fark ettiniz mi sevgili kardeşlerim? Farklılık sadece iki tane karşıt elektronun merkezden bombardıman sebebiyle ayrılmış oluşu. Şimdi böyle bir dizaynda yapının bu hüviyete ulaşması bizim zavallı alimlerimizi antimaddeyi bulma sevincine ulaştırıyor. Oysa antimadde falan bulunmuş değil. Zaten o ölçeklerle ölçülmesi mümkün değil. Ağırlığı olan bir nesne var ortada. Yani böyle bir dizaynda 1836 elektron ağırlığında bir nesne var ortada. Belli ki iki tane karşıt elektron yok olmuş ve merkezin ağırlığı tespit edilmiş. Bir eksik proton. Veya bir nötrondan bir karşıt elektron eksilsin. Durum gene aynıdır. Bu sefer de bir eksik nötrondur o. Bir parça ayrılırsa olmaz. Denge yeniden bir nötrondan bir parça ayrılırsa
bir karşıt elektron ayrılırsa olur. O zaman elektron sayısı karşıt elektron sayısından bir fazla olacağı için çevrede gene bir pozitron yani anti elektron gelecektir. Ve bizimkiler de anti maddeyi bulduk diyeceklerdir. Oysa ki sadece bir karşıt elektronun veya iki karşıt elektronun merkezi güçten ayrılmasıyla oluşan bir sistem. Sevgili kardeşlerim, insanlar kanunları bilmiyor. İşte elektron ve karşıt elektronların zamanımızın en büyük dizaynını oluşturması söz konusu. Bazı madenlerle, bazı floresan lambalarında kullanılan gazların elektrik enerjisi verilmesi halinde karşıt elektronlarının devir hızı elektron devir hızından daha hızlı yükseliyor. Böyle bir durumda ikisinin bir noktada birleşmesi söz konusu oluyor. Karşıt elektronların devir sayısı elektron devir sayısının yarısı kadar. Daha hızlı yükselince karşıt elektron devir sayısı öyle bir noktaya geliyor ki elektron devir sayısı ile karşıt elektron devir sayısı eşit oluyor. Eşit olunca o gazın veya o madenin içinden bir elektronla bir karşıt elektron eşleşiyor. Karşıt manyetik alanların sahibi oldukları için elektron eksi elektrik yüklü yani mıknatısın bir kutbu. Karşıt elektron artı elektrik yüklü mıknatısın öbür kutbu. Biliyorsunuz manyetik alanlar aslında elektriksel alanlardır. Elektriksel alanlar da aslında manyetik alanlardır. Yani elektrik enerjisi manyetik alanın bir başka görüntüsüdür. Manyetik alan da elektrik enerjisinin bir başka görüntüsüdür. Öyleyse elektromanyetik alanlar elektrik alanlarından elde edilir. Elektrik enerjisini keserseniz elektromanyetik alan da yok olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bir elektronla bir karşıt elektron eşit ağırlığın sahibi olduğu zaman artı ağırlıkla eksi ağırlığın eşit olduğu bir denge kurulur. Ve maddenin içindeki kendine meknuz olan maddenin içindeki enerji sonsuz bir güçle saniyede 300 bin kilometre hızla fotonu yani bir elektron ve karşıt elektron birleşimini harekete geçirir. Birbirine yakın hareket halinde olan iki sistem birbirine yapıştığı anda orta bir denge oluşur. Onların istikametlerine göre o istikamette lineer olarak parça saniyede 300 bin kilometre hızla harekete geçer. Bu parça bir elektronla bir karşıt elektrondan oluşur. Bu ışık hızıdır. Eğer bir sistem foton haline gelemiyorsa itiş enerjisiyle onu ışık hızına ulaştıramazsınız. Einstein'ın bu konudaki formülü kesin. Madde gerçekten olsaydı eğer ışık hızına ulaşabilseydi madde olarak sonsuz olurdu. Böyle bir şey mümkün değil. Ama aynı maddeden eğer o maddenin karşıt elektronları elektrondan daha hızlı bir devir sayısı artma hızına sahipse oradan fotonlar oluşur. Öyleyse alt hız kanunu saniyede 300 bin kilometrenin altındaki bütün hızlardır. Ve kinetik enerjiyle bir maddeye itiş enerjisi vermekle o noktaya hiçbir zaman ulaşamazsınız. O noktaya ulaşabilmeniz için maddenin kendi içindeki enerjiyi kullanmanız lazım. Eğer bir gama fotonunu bir kurşun duvara vurdurursanız ne olur? Gama fotonu
parçalanır. Bir elektronla bir karşıt elektrona ayrışır. Birleşmelerinde nasıl bir eksen teşkil ederek ikisinin birleşme açısından açısının ortalaması üzerinden hareket haline geçerse elektron, ayrıştıkları zaman da iki zıt kuvvet birbirine iteceği için lineer olarak ayrılırlar, doğrusal olarak ayrılırlar ve 180 derecelik bir açıyla ayrılırlar. Yani 180 derecelik bir ayrılma, bu derece hiç değişmez. Tepki, iki tarafında birbirine itmesidir. Son derece dengeli bir tepki ve 180 derecelik bir açıyla birbirinden ayrılırlar. Birisi elektrondur, gözlenmeye devam eder. Öteki karşıt elektrondur. Ayrılma sırasındaki enerji kaybı sebebiyle karşıt elektron parıldar. O zaman gözlenir. Sonra parıldaması kaybolur ve onu gözleyemezsiniz. Ama elektron gözlenmeye devam edebilir. Parçacık özelliğini muhafaza eder. Ama diğeri, karşıt elektron, bu aleme ait değildir. Bu aleme ait olmadığı için onu gözleyemezsiniz. Şimdi fotonun bir elektronla bir karşıt elektrondan oluştuğunu bilmeyen bizim zavallı ilim alemimiz bu olayı çift foton olayı olarak değerlendiriyor. Yani foton ikiye bölünmüş, iki tane foton oluşmuş. Ama bu foton nasıl bir foton ki birisi kayboluyor. Ötekini de tetkik ettikleri zaman burasını söylemiyorlar. Ama bir elektronla karşılaşıyorlar. Einstein fotonların parçacık özelliğini keşfetti.

İşte burada bir büyük hakikati, bir ispat vasıtasını ortaya koymak istiyorum. Şimdi bir foton yüz üzerinden yüzle tespit edilmiş ki ağırlıksız. Bütün fotonların ağırlığı sıfırdır. Ama foton onların deyimine göre ikiye ayrılınca elektron ağırlığında bir şey çıkıyor, izlenebiliyor. Ama ikinci bir parça daha var. O da gidiyor. O zaman acaba diyorlar Lavoisier kanunu yok mu oldu? Hiçbir şey yoktan var olmaz, var olan da yok olmaz. İyi de sıfır ağırlıklı olan bir parçacıktan, sıfır ağırlıklı olan bir fotondan bir şey çıkıyor ortaya. Bir elektron çıkıyor ve elektronun ağırlığı var. Sıfırın artı elektron haline, artı ağırlıklı bir nesne haline gelmesi için onun kadar negatif değer söz konusudur. Yani tek başına

bir çift foton olayı dedikleri, aslında sadece bir fotonun parçalanıp elektron ve karşıt elektrona ayrılması olayı insanları bir açmaza götürüyor. Sevgili kardeşlerim, işte bizim atom konusundaki bütün bu bilgileri edinmemizin sebebi odur ki bir kardeşimiz bu konuda bilgi edinmek istediğini söyledi. Çift foton olayının çözümü bulunamıyormuş. Biz de kabul ettik talebini. Sonra da sorduk. Aylarca bize Allah-u Teala nükleer fiziği öğretti. Hayır, biz bir fizikçi değiliz. Hiç olmadık. Ama o öğrettiği zaman oluyor. Ve biz kesin olarak biliyoruz ki bütün fotonlar ağırlıksızdır ve bir elektronla bir karşıt elektrondan oluşur. İki tane foton ayrılmaz. Ayrıldığı nesnelerden birinin elektron olduğu da belliyse, o zaman karşıt elektronların var olduğunu, ağırlıklarının negatif olduğunu kabul etmeyenlerin bize verebilecek cevabı kalmıyor. Ve kaçıyorlar. Fellik fellik, bucak bucak kaçıyorlar bizden. Sevgili kardeşlerim, bir taraftan din adamlarının bilmediği şeyleri onlara anlatmakla vazifeliyiz. Bir taraftan da ilim adamlarının bilmediği şeyleri onlara anlatmakla vazifeliyiz. Ve bunlar daha üst boyutta ışık hızının ötesindeki hızlara ulaşıyor. O konuda ise zamanımızın bilim adamları hiçbir şey bilmiyor. Çünkü hızın ışık hızına dahi ulaşabileceğini kabul etmiyorlar. Yani kinetik enerjiyle hareketi sağlayacakları için ışık hızını aşabileceğini hiç sanmıyorlar. Gerçekten eğer itiş enerjisiyle bir nesneyi hızlandırmak istiyorsanız ışık hızını asla aşamazsınız. Ama maddenin içindeki gücü kullanırsanız o zaman aşabilirsiniz. İşte dünya üzerinde değil ama kainattaki gezegenler arası yolculuklar o UFO'larla yapılıyor. Ve onlardaki esas budur. Gene maddenin kendi içindeki enerjiyi ışık hızının çok ötesinde bir hızla kullanma. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın dizaynında bütün insanları

için hep en güzele ulaşmak söz konusu. En güzel Allah'ın öğrettikleridir. Allah'ın bize verdiği ilmi dünya üzerindekiler henüz bilmiyor. Ama o ilim ışık hızından daha hızlı hava gemilerini yapabilecek bir ilim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ilmin sahibi biz değiliz. İlmin sahibi Allah'tır. Biz bütün bu Allah'ın bize öğrettiklerini, belki küçük bir kesimi sırdır, onları söylemeyiz. Ama onun ötesindekileri yayınlamak istedik. Bilim ve Teknik dergisinde bizim delillerimizi gördükleri zaman dediler ki sizin bütün delilleriniz Kur'an. Biz bunu ilim saymayız. Hele hele karşıt elektronlar negatif ağırlık mı taşıyor dedin, asla söylediklerini kabul etmeyiz diye filmi bitirdiler. Sevgili kardeşlerim, nasıl bir aşağılık duygusu ki bizimkiler Batı'ya hayran. Aman Batı ne diyorsa odur söz konusu olan. Hayır, Batı'ya biz öğreteceğiz. Onların bize öğretebilecekleri bir şey yok bu konuda. Biz onlara öğreteceğiz. Nasıl bundan yüzyıllarca evvel el-Cabir matematiğe negatif değerleri koymuşsa, biz de fiziğin içine negatif ağırlıkları koyacağız. Bu çağ bizim çağımız. Her ne kadar bizim zavallı alimlerimiz bizi dikkate alabilecek olan bir kapasiteye sahip değillerse de, dünya için olay öyle değil. Ama biz başkalarına bu açıklamaları yapmak için yetki almadık. Allah Teala bugüne kadar bize böyle bir emir vermedi. Yabancılara bunları göstermemizi. Hayır. Ama o çağ gelmiştir sevgili kardeşlerim. Negatif ağırlıkların bu alemde varlığını ispat etmek, o bizim işimiz. O göre bizim işimiz. Ama ne zaman ispat ederiz? O konuda bilgi sahibi değiliz. Allah Teala ne zaman izin verirse, ne zaman uygun görürse emrini verir, biz gereğini yaparız. Ne zaman onu kullan derse gene gereğini yaparız. Ama o emir vermedikçe bunlar gerçekleşmez. Başka birilerinin de bu bilgiye sahip olabileceğini hiç mi hiç sanmıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir ikinci, iki numaralı atom dersi inşallah burada tamamlanıyor. Biz bir atom fizikçisi değiliz. Ama atom fiziğini atom fizikçilerinin bilmediği kadar biliriz. Bunu bir övünme meselesi olarak mı düşünüyorsunuz? Hayır sevgili kardeşlerim. Sadece Allah'ın bu naçiz kuluna neleri nimet olarak verdiğini sizlere açıkladık. Biz hiçbir şeyin sahibi değiliz. Onun tarafından öğretildik. Ve dünya henüz size söylediğim birçok şeyin mahiyetini bilmiyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü kanunları bilmiyorlar. Yarım ağırlıklar kanunu bilinmiyor. Karşıt elektronların ağırlığının negatif olduğu bilinmiyor. Ve dünya henüz fiziğin ötesine geçebilecek olan özelliğin sahibi değil. Kanunlar bilinmezse hiçbir zaman ulaşamazlar. Ama merak edenler olacaktır onlardan. O zaman biz soracağız Allah-u Teala'ya. İlmi
ne kadar verelim? Sevgili kardeşlerim, bu ilmin ötesi, ışık hızının ötesidir. Ve herkese verilmez. Onun, büyük bir kuvvet olan o sistemin, sadece Allah için kullanılması söz konusu olur. İhanet etmeyecek olan insanlar söz konusu olacak. Ve adaletle kullanmak söz konusu olacak Allah'ın emirleri istikametinde. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada bir yeni dersimiz daha inşallah sona eriyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması konusunda dualarımızla ve dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'az salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: kağıt örüm.
1: El Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Ve iyyake nestaîn ihdinas sıratal müstakîm. Sıratal lezîne aleyhim ve neddâ'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, konumuz ifrat ve tefrit. Tasavvuf ve Kur'an kavramlarından numarası, kod numarası 3.2.3.61. İfrat ve tefrit. Şu dünya üzerinde sevgili kardeşlerim, her şeyin bir ölçüsü vardır. O ölçü, Allah'ın söylediği ölçü asıldır. 24 saat namazı emretmiyor. Ama 5 vakit namazı emrediyor. 5 vakit yerine günde 15 vakit namaz kılmak bir ifrattır. Ama 5 vakit yerine 1 vakit namaz kılmak o da tefrittir. Allah'ın emrettiği asgari standartları yerine getirmemek, ondan çok daha aşağıda bir şeyi, o asgari standartın yerine ikame etmeye çalışmak ve tefrittir. Allah'ın emrettiğini hiçbir ölçüye vurmadan onun çok daha ötesini Allah'ın emretmediği konularda yapmaya çalışmak, gerçekleştirmek ifrattır. Allah Teala orucun ölçüsünü vermiştir. Ramazan ayı boyunca oruç tutulacaktır. Tamam. Buna Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir sünnetini eklemiştir. Perşembe günleri oruç tutulacaktır. Tamam. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazen pazartesi günleri de oruç tutmuştur. Pazartesi günleri de oruç tutulacaktır. Tamam. 3 ay oruç da mübah kılınmıştır. O da tamam. Ama bütün seneyi oruçlu geçirmek, Allah'ın buna müsaadesi yok. 3 ay orucun dışında da daha 3 ay daha oruç tutmak, 6 ay daha oruç tutmak, Allah-u Teala bunu tefrit olarak kabul ediyor. Senenin en çok yarısına kadar orucu Hazreti Davud'a vermiş, başka talep eden kardeşlerimiz oldu. Onlardan sadece bir kardeşimize Allah-u Teala Hazreti Davud'un orucunu yapmayı nasip etti. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın bir sevgilisi olun. Allah'tan talep edin. Tefride girmeden önce Allah'tan izin almaya çalışın. Kardeşlerimizden sadece bir Enis kardeşimize Allah-u Teala böyle bir şeyi müsaade etti. Onun dışında hiç kimse bu konuda bir yetki alamadı Allah-u Teala'nın. Peygamberlerden ise sadece Hazreti Davud'a Allah-u Teala Sağımı Davud'u verdi. Hazreti Davud orucunu. Senenin yarısını oruçlu, gün aşırı oruç tutarak geçiriyordu. Başka hiç kimse böyle bir yetki alamadı. Ötesi, Allah'ın peygamberlerine verdiği normal standartların ötesi, Allah-u Teala tarafından tefrit kabul edilir. Hiç kimse 24 saat oruç tutamaz. Tutması Allah-u Teala tarafından tefrit kabul edilir. Ama zikre girince Allah-u Teala herkesin 24 saat zikir yapmasını farz kılmıştır. Öyleyse zikirde ifrat müessesesi mevcut değildir. Çünkü hududun en üstüne kadar Allah-u Teala emrediyor. Kim 24 saat orucu gerçekleştiremiyorsa onların hepsi tefrittedir. İfrat yoktur. Oruçta ifrat müessesesi yoktur. Oruç zaten 24 saatlik bir zaman affedersiniz. Zikirde ifrat müessesesi yoktur. 24 saatlik bir zaman parçasının bütünü zikir yapılması emriyle bezenmiştir, dizayn edilmiştir ve herkesin Allah-u Teala 24 saat süreyle aralıksız zikir yapmasını Kur'an-ı Kerim'de farz olarak koymuştur. Kim 24 saat zikre ulaşmışsa o Allah'ın emrini yerine getirmiştir. O ifrata gitmemiştir, emri yerine getirmiştir. Kim 24 saat zikir yapamıyorsa, yapamayanların hepsi tefrittedir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ifrat ve tefrit müessesesi hayatımızın bir parçası olmalıdır. Normal ve onun yakınları yapılması lazım gelen güzellikleri sergiler. Eğer bir insan vazifelerini normal standartlarda yerine getiremiyorsa tefrittedir. Allah'ın emrettiğinin ötesine geçiyorsa ifrattadır. İfrat ve tefrit bakımından orta yol Allah'ın standartları asıldır. Ben ise böyle bir müessesede nerede ifrat vardır, nerede tefrit vardır, oraya dikkatle eğilmemiz lazım. Her alanda ifratı ve tefriti açık bir şekilde ortaya koymamız gerekir. Ben ise Allah'ın emirleri konusuna bakalım. Ne var? En büyük emir, en büyük emir hangisidir? Zikir. Farzların arasında en büyüğü zikirdir. Yani ibadetlerin farzlarından bahsediyoruz. Namaz kılmak bir ibadettir. Oruç tutmak bir ibadettir. Zikir yapmak bir ibadettir. Hacca gitmek bir ibadettir. Zekat vermek bir ibadettir. Bu ibadetlerin her birinin hudutları var. Bir insanın her alanda yapması lazım gelen bir vecibe söz konusudur. Hac en az bir kere farz kılınmıştır. Ben farzı yerine getirdim. Hac ibadetimi gerçekleştirdim. Ama benim çok hoşuma gitti. Ben her sene hacca gideceğim diyen kişi hacca her sene gidebilir. Ama bu kişinin serveti bu eş için uygun değilse, başkalarından borç almak suretiyle her sene harca gidiyorsa, bu borçlarını ödeyemiyorsa, bireyin ötesindeki borç alarak gittiği bütün harçlar o kişi için ifrattır. Evet, Allah'ın bir emrini yerine getiriyor ama bu emrin gerçek farziyeti en az bir defa olarak vasıflandırıldığı için bir defa ve borç parayla zaten hacca gidilmez. Birinciyi de borç ile hacca giden kişi gene tefrittedir, hele borcunu ödeyemiyorsa. Yine ifrattadır, borcunu ödeyemiyorsa. Allah Teala ölçüyü koymuş, borç parayla hacca gidilmez. Herkesin gelirinin hacca gitmek için müsait olması şarttır. Sadece müsait olanlar hacca gidecektir. Ama öbür taraftan Allah Teala Kur'an-ı Kerim'in emirlerini yerine getirenlere başka bir hac, ekber hac nasip kılmıştır. Onlar seyri sülük boyunca her gece, her gün ruhlarını Allah'a doğru yola çıkartırken 5. katta Hac-ı Ekber'i gerçekleştirirler. Beyt-ül Haram'ın aslı 5. kattadır. Göklerin 5. katında. Öyleyse hem manevi hac, ruhun her seferinde seyri sülük boyunca her gün bir defa ziyareti, Beyt-ül Haram'ın aslını, orada secde etmesi, namaz kılması, ondan sonra 6. kata yükselmesi bir gerekliliktir. Her gece bu işlem tam gider. Gündüz veya gece. Bu bir ifrat değildir. Bu Allah'ın emridir. Ruh 7. gökyüzüne yükselip de Allah'ın zatına ulaşıncaya kadar her seferinde Beyt-ül Haram'dan geçilir. Orada mutlaka secde edilir. Ruhların bu secdeyi yapmaları da asla ulaştıkları için Hac-ı Ekber hüviyetinde kabul ediliyor. Ve vuslattan sonra ruh artık geri gelmeyecektir. Bir defa daha hac etmesi de Hac-ı Ekber'i gerçekleştirmesi de söz konusu değildir normal şartlar altında. Öyleyse burada da hac farizesi bir defa daha tamamlanmıştır. İşte parası müsait olmadığı halde şundan bundan aldığı borçlarla defaatle hacca giden insan aslında ifrattadır. Parası var, hiç hacca gitmiyor. Bir defa gitmesi üzerine farz olduğu için o da tefrittedir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, namaz konusunda Allah-u Teala 5 vakit farz koymuş. Bu Kur'an-ı Kerim'deki farzlar. Ama 7 vakit namazdan bahsediyor Kur'an-ı Kerim. Namazlara bakarsanız vakitlerin 7'ye ayrıldığını göreceksiniz. O zaman öteki ikisi nedir? Onlar da kuşluk sünnetiyle teheccüd sünnetidir. Birisi sabah namazıyla öğle namazı arasında kılınır. Kuşluk sünneti. Diğeri gece saat 12 ile normal saatlerde 12 ile. Sabah namazı arasındaki devrededir. sabah namazının başlangıcından evvele kadar geçerlidir. Birisi kuşluk sünneti, birisi teheccüd sünneti. İkisi de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetidir. Yedi vakit. Bir insan günde 100 vakit namaz kılıyorsa bu ifrattır. Bu yedi vaktin dışında kılınan namazı bir bütün işlerini bırakıp da namazı asıl gören bir insanın günde 3 şartlar içinde kılabileceği rekat sayısı bellidir. Bu rekat sayısının 10 katını kılan bir kişi bir günde 5 vakit namazını, kuşluk sünnetini, teheccüd namazını kılarak 7 vakte çıkaran bir insan bu 7 vakit yerine 17 vakit namaz kılıyorsa, 20 vakit namaz kılıyorsa o kişinin namazlarında ifrat vardır. Neden böyle söylüyoruz? Çünkü Allah-u Teala zamanınızı Allah'ın emirleri istikametinde harcayın diyor. Belki o süreç içerisinde sizin başkalarına bir hayır ulaştırmanız söz konusudur. Zikir yapmanız söz konusudur. Allah'ın bir güzelliğini işlemeniz söz konusudur. Allah'ın emirleri şu fizik vücudunuzun tahammül gücüne göre dizayn edilmiştir, ölçülüdür. Ve böyle bir dizayn her halükarda sizin için, bütün insanlar için en uygunudur. Öyleyse haddi aştığınız her alanda ifrat vardır. Haddin altında kaldığınız her alanda tefrit vardır. Yedi vakit namazın beşi farzdır. Bunu 5 vakit namazını kılmayan bir insan tefrittedir. Sünnetleri kılmadığı takdirde bir ölçüye göre tefrittedir sünnetler açısından, bir ölçüye göre tefritte değildir farzlar açısından. Bu da kişisel dileğe göre değişir. Peki kötü bir şey mi yapıyor bu kişi? Namazlarını 7 vakit yerine 10 vakit kılıyorsa, bir defa bu kıldığı namazları hangi isim altında kılıyor? Başka vakit yok. Kur'an-ı Kerim'de başka bir vakit namazı mevcut değil. Ama Allah-u Teala çok namaz kılanı da sever ama hiçbir zaman had aşılmamalıdır. 7 vakit yerine 17 vakit namaz kılmak, 27 vakit namaz kılmak. Burada haddin aşılması söz konusudur. İfrat söz konusudur. 7 vakit namazı olmasa bile 5 vakit namazı kılmayan bir insan 7 vakit namazı kılmazsa, farzları kılarsa 5 vakit o kişi görevini yapmıştır. İfratta da değildir, tefritte de değildir. 7 vakit namaz kılarsa gene ifratta da değildir, tefritte de değildir. Ama 7 vakit yerine 17 vakit namaz kılıyorsa, orada başka ibadetlerinin yerini namaza veriyor demektir. Bu da burada ifrat söz konusudur. Saatlere gelince uzun namaz kılmak Allah'a göre yasak bir fiil değildir. Hatta uzun namaz kılmanızı vaktiniz varsa Allah-u Teala uygun görür. Acele etmemenizi ister. Acele şeytandandır, teenni Allah'tandır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün ibadetlerde, zekat ibadetinde mesela, onda da ifrat ve tefrit vardır. herkes kazancına göre zekat verecektir. Kazancınızın 1/40'ı size helal değildir. Ama sahabe bir o kadar daha verirlerdi. 1/40 yani %5. Bu normal bir zekat meselesidir. Ama bunun ötesinde bir vermek isterseniz, kazancınızla oranlı bir statüde dilediğiniz kadar bir verebilirsiniz. Allah yolunda harcadığınız takdirde ifrata girmiyor. Burada bir hususa dikkat etmenizi istiyorum sevgili kardeşlerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaş için para topluyor. Savaş yapacağım diyor, silah alacağım, teçhizat alacağım, para verin bana. Herkes para veriyor, çok para veriyor. Hiçbirisi ifrat değil. Ama peki Hazreti Ebubekir de yapmış, evinin anahtarını getirmiş, teslim etmiş, ey Allah'ın Resulü demiş, evim de dahil olmak üzere, içindeki her şey senindir. İşte burada tefrit vardır. Diyebilir misiniz? Hayır diyemezsiniz. Allah Teala bunu ifrat kabul etmiyor. Burada Allah yolunda fedakarlık var. Hazreti Ebubekir sıddıktır. Hazreti Ebubekir en çok sadaka verendir. Hazreti Ebubekir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme en çok sadık olandır. Hazreti Ebubekir doğruyu söyleyendir. Sıddık müessesesi 3 ayrı konuyu kapsamına alıyor. Doğruyu söyleyen, en doğruyu söyleyen, en çok sadaka veren, en çok sadık olan kişi Hazreti Ebubekir'i Sıddık. Davranışlarında Allah-u Teala ifrat kabul etmiyor. Öyleyse bunu bir istisna olarak değerlendirebilirsiniz. Ama Allah-u Teala'nın ölçüsü bu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ibadetlerde birer birer bakın. Daima la ilahe illallah Muhammeden Resulullah diye bir insan tefritte midir? Hayır değildir. Hele kalbi Allah Allah Allah Allah diye zikrederken o la ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyorsa, kelime-i şehadet getiriyorsa, bütün zaman parçası onundur. Hem işini yapacaktır, geçinmek için, rızık kazanmak için çalışacaktır. Ama bir taraftan da zikrini yapmakta devam edecektir. Kelime-i şehadet de söyleyebilir. İbadetler dizaynı içerisinde ifrat ve tefrit farklı seviyelerde oluşur. Söylediğimiz gibi zikirde ifrat müessesesi mevcut değildir. Çünkü daimi zikir farzdır. Bu sebeple zikirde ifrat yoktur. İbadetlerde sadece zikirde ifrat yoktur. Onun dışında ifrat bütün ibadetlerde mevcuttur. Öyleyse burada dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İbadetlerin ötesine geçip de davranış biçimlerimize ulaştığımız zaman ifrat ve tefridi bütün boyutlarıyla her davranışımızda görmemiz, yakalamamız mümkün. Anne baba ve çocuklar arasındaki ilişkilerde ifrat ve tefrit her zaman oluşmaktadır. Allah yolunda hizmet ederken ulul emirlerle hizmeti yapanlar arasında ifrat ve tefrit her zaman oluşmaktadır. Kardeşlerimizin birbiriyle olan münasebetlerinde ifrat ve tefrit her zaman oluşmaktadır. Öyleyse insanın hayatı boyunca her alanında ifrat ve tefriti dikkatle yer yerine oturtması lazımdır. Bir insan düşünün, kendisi geçimi temin edecek kadar para kazanamıyor, etrafından borç alıyor ama daha fazla para kazanabilecek olan efsafta olmasına rağmen çalışmıyor mu kişi? Hep başkalarından borç almayı ve ödememeyi usul ittihaz etmiş. Burada ifrat vardır. Borç, ihtiyaç halinde alınan ve mutlaka ödenmek üzere alınan bir paradır. Borç, mutlaka ödenmek mecburiyetindedir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, borç alan herkes bu borcu ödemek üzere aldığını bilmelidir. Borç alıp da ödemeyen herkes ifrattadır. Aldığı borçlar itibariyle, borç alıp da borcunu ödemeyen herkes tefrittedir, ödediği borçlar itibariyle. Ödemesi lazım gelen borcu ödemiyor, çok az bir bölümünü ödüyor, çok aşağılarda ödemesi lazım gelen paradan. Burada borcun ödenmesinde ifrat vardır, borcun alınmasında ifrat, borcun alınmasında ifrat vardır, borcun ödenmesinde tefrit vardır, olması lazım gelenden çok daha aşağıda bir miktarın ödenmesi sebebiyle. Sevgili kardeşlerim, her alanda davranış biçimlerinize dikkat edin. Başkalarına en güzel davranışlarda bulunmakla mükellefsiniz. Diyelim ki bazı konularda başkalarını ikaz etmekle mükellefsiniz. Bu mükellefiyetinizi başkalarına rahatsızlık verecek bir hüviyette, bir gösteriş için başkalarına ondan üstün olduğunuz cevabını vermek için yapıyorsanız, insanları lüzumsuz yere tenkit ediyorsanız, siz tenkit müessesesinde ifrattasınız. Ama öbür taraftan da hatalar oluşunca, o kardeşlerimizi üzmeden, incitmeden, onların karşısında olarak değil, onlardan yana olarak o eksiklerini gidermek açısında onlara yardımcı olmak istikametinde müdahale etmekte zaruri bir müessesedir. Bunu hiç yapmayan kişi de tefrittedir. Gözünüzün önünde bir takım insanlar başka kardeşlerinin haklarını çiğniyorlar. Borç alıyorlar, vermiyorlar. Yeri geldiği zaman bu kardeşlerimizi ikaz etmekle hepimiz vazifeliyiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir davranışı o kişiye kin duymanız sebebiyle mütemadiyen onun başına kakarak, onu rahatsız ederek, onu rencide ederek yapmak, orada ifrat vardır. Hiç yapmamak da tefrittir. Peki alacaklı için de aynı şey söz konusu mudur? Hayır, değildir. Bir alacaklı iki şekilde borç verir. Bir, o borcu karşı hasen olarak verir. 2. Verdiği paraya ihtiyacı vardır, geri almak kaydıyla ver. Hedefi, verdiği parayı falanca tarihte geri almaktır. Verdiği kişiye de bunu söyler. O zaman, vakti geldiği zaman borçlunun borcunu ödemesi asıldır. Alacaklının da borcunu istemesi onun hakkıdır, hem de vazifesidir. Bunu söylemek ifrat değildir. Söylememek tefrittir. Eğer kişi o paraya ihtiyacı varsa, ihtiyacı olan bir parayı başka birine vermişse ve verirken de söylemişse falan tarihte bu paraya ihtiyacım var, o tarih gelmeden evvel bana o parayı geri vereceğine söz veriyor musun? Ben bu şartla sana bu parayı verebilirim. Demişse, hedefi buysa, onu hatırlatmak üzerine borçtur, ifrat değildir. Ama karz-ı hasen olarak vermişse parayı, yani bu parayı verirken ona hiçbir zaman vermemişse, iş dünyasında da ben bu parayı veriyorum, o işini görsün. Eğer bu parayı bana getirirse Allah için kabul ederim. Ama getirmezse bu para ona benim hediyem olsun. Bu benim ona verdiğim bir yardım, bir imkan olsun. Ben bu parayı Allah için verdim diye düşünen bir kişi. Öteki kişi parayı getirdiği zaman alacaktır. Başka birisine aynı hizmeti yapabilmek için. Çünkü bu kişi, birinci kişi, o paradan istifade etmiştir. Olay bitmiştir. Ama borcu veren kişi için başkaları da ondan para isteyecektir. O zaman o para her zaman elinin içinde olmalı ki, elinin altında olmalı ki, başka birisi para istediği zaman gene versin, o kişi getirirse getirsin, getiremezse onda kalsın, ama getirirse onun da ihtiyacı tamamlanmıştır. Bir üçüncü kişiye o parayı verebilmelidir. Bu zevki tekrar tekrar yaşayabilmelidir. Bu hizmeti yapabilmelidir. Bu açıdan karz-ı hasen olarak borç veren kişinin verdiği borçların kendisine ödenmesi haline kabul edilmesi asıldır. Ama paraya ihtiyacı olduğu halde, kendisinin de başkalarına borcu olduğu halde, borçluya verdiği para kendisine falan tarihte geri dönecek olan bir paraysa ve borçlu bu borcunu vermiyorsa, o borçluya bunu hatırlatmamak tefrittir. Kişinin görevini, alacaklının görevini yapmaması halidir. Çünkü olay kendisini aşmıştır. Kendisinde para olsaydı, kendi borcunu başkasına ödeyecekti. Ama onlara ödeyeceği borcu başkasına borç olarak vermiş ve o kişi de borcunu ödemiyor. O zaman alacaklı mutlaka borçluya müracaat etmek mecburiyetinde. Bu parayı bana vermek mecburiyetindesin, çünkü ben bu parayı başkasına ödemek üzereyken sen benden geldin, talepte bulundun ve ben sana bu şartı da söyledim. Bu şu tarihte parayı geri isterim diye, sen bana o parayı vermiyorsun, ben paramı isterim demesi lazım kişinin. Demezse tefrit vardır. Derse ifratta mıdır? Hayır. Tam olarak vazifesini yapmıştır. Peki defalarsa, tekrar söylerse gene tam olarak vazifesini yapmıştır. Öbür taraf tefrittedir. Borcunu vermiyorsa eğer, o kişi tefrittedir. Borcunu verirse ifratta mıdır? Hayır, değildir. Görevini yapmıştır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ya aile arası ilişkilerimizde, aile içi ilişkilerimizde hepimizin üzerine düşen büyük vazifeler var. Çocuk ailenin meyvasıdır. Geleceğin insanını çocuklar oluşturacaktır. Allah-u Teala'nın çocuklar konusundaki emri, çocuklarınıza sorumluluk veriniz şeklinde. Öyleyse çocuklar, hayatta alacakları sorumluluğu çocukken üzerlerine almanın standartlarını mutlaka sahip olmalıdırlar. Anne baba çocuklarına mutlaka sorumluluk vermelidirler. Çocuklar küçük yaştan itibaren üzerlerine bir sorumluluk düştüğünün duygusunu içermelidirler, iç dünyalarına yerleştirmelidirler. Anneler, babalar var. Biz babamızdan hep kötü muamele gördük. Babamız bize hep kötü davrandı, sert davrandı. Biz çocuklarımızı o şekilde yetiştirmeyeceğiz. Onlara çok iyi davranacağız. Hüviyeti içinde olabilirler. İyi davranmak başka bir şeydir. Çocuklarınıza sorumluluk vermemek başka bir şeydir. Gene iyi davranın ama sorumluluklarını müdrik olmadıkları zaman onları cezalandırmak gibi bir yetkinin de sahibi olduğunuzu bilin. Çocuklarınızın sizin çektiklerinizi çekip çekmemesi değildir önemli olan. Çocuklarınızın sorumluluk duygusu taşımadan büyümeleridir. Siz olmadığınız zaman, hayata atıldıklarında yalnız başlarına kaldıkları zaman, sorumluluk duygusu taşımayanların hep ikinci planda kaldıklarını, ezildiklerini göreceksiniz. Öyleyse çocuklar hayata atıldıkları zaman sorumluluk taşıyan insanlar olarak hayata atılmalıdırlar. Hayatın her alanı sorumluluklarla doludur. Öyleyse çocuklarınız için de aynı şey geçerlidir. Sorumluluk duygusu. Onlara bu sorumluluk duygusunu aşılamakla hepiniz vazifenizsiniz. Bu sorumluluğu onlara vermekle mükellefsiniz. Onu gerçekleştirdikleri zaman her şey en güzel standartlarda vücut bulacaktır. Onun için çocuklarınıza onları sorumlu kılacak olan görevler verin. Küçük yaştan itibaren bu görevler başlamalıdır. Daha anaokuluna giderken çocuk sorumluluk taşımalıdır. Daha bebekliğinde itibaren çocuk kendi yemeğini kendisi yemelidir. Anne baba ellerinde gıdalarla, yemeklerle çocuğun arkasından koşturmamalıdır. Çocuk aç kaldığı zaman vücudu ona yemek yemesinin gerektiğini açıklar, ispat eder. O zaman çocuk kendisi yiyecektir yemeğini. Sevgili kardeşlerim, öyleyse hangi anne babalar ifrattadırlar? Çocuklarına sorumluluk vermekte çok üst seviyelere geçenler. Yani bir küçücük çocuğa bir ailenin bütün yükünü yüklemek, bu ifrattır. Ama küçücük çocuğa sahip olması lazım gelen sorumlulukları vermek vazifedir. Hiç vermemek veya onu yapabileceğinden daha az işlerle donatmak, o da tefrittir. Ailede babanın anneye ve çocuklarına, annenin babaya ve çocuklarına, çocukların birbirlerine ve anne babalarına karşı görevleri vardır. Bu görev dizilişini çocuklarımıza aile yuvası içinde öğretmek mecburiyetindeyiz. Allah'a karşı sorumluluklarını da öğretmek mecburiyetindeyiz. Öğretmek boynumuza borç olmalıdır. Eğer anne baba sabah namazını kılarken çocuklar kılmıyorsa, aman evladımız yemeğini yesin, aman evladımız üzülmesin diye onlara bu büyük imkanı vermiyorsak, o zaman bizler anne baba olarak sorumluyuz. Unutmayın sevgili kardeşlerim, acımaktan sadece maraz doğar. Hastalık var ve çocuklarınıza acıdığınız sürece onlara iyi bir gelecek hazırlayamazsınız. Ben çok ezildim. Hep doğarken büyüdüğüm sürece ailem bütün evin görevlerini bana verdiler. Ben bu çocuklarıma bu görevlerden hiçbirini vermem diye düşünen bir anne veya baba çocuklarına karşı en büyük zulmü yapmaktadır. Farkında bile değildir. O çocuğunu üzmediğini, huzursuz olmadığını düşünmektedir. Öyle anneler var ki çocukları iş yapmasın diye kendileri iş yapmaya koşarlar. Çocuklarını saf dışı bırakırlar. Aman ona dokunmayın, o yapmasın. Büyük bir hata. Çocuğunuzu böylece hayata hazırlamanın dışına çıkartıyorsunuz. O çocuk hiç kimseye faydası dokunmayan bir zavallı oluyor. Öyleyse hizmette olan kardeşlerimiz arasında mutlak olarak bir sorumluluk zinciri oluşturulmalıdır. Ulul emr ve grup başkanları. Ulul emr grup başkanlarını oluşturmalıdır. Grup başkanları gene bir ulul emr hükmündedirler kendi grupları için. Dikkat edin, hiçbir ulul emr kendi emrini yaptırmak için orada değildir. Ulul emr demek Allah'ın emrini alan ve yaptıran insan demektir. Emir sahibidir. Emir kendisine ait değildir. Allah Teala onu o emri sahiplenerek o emri yaptırmakla vazifeli kılmıştır. Bir ulul emr için ne zaman görevi yaptırırken kendisinden bir şeyler ilave ederek, nefsinin afetleri doğrultusunda insanları ezerek yaptırmak söz konusuysa, orada zulüm vardır. Orada ifrat vardır. Bir ulul emr veya bir grup başkanı sadece ait olduğu vazifeyi en güzel standartlarda yapacak, kardeşlerini o Allah'ın görevinin yapılması istikametinde en iyiye ulaştırmaya çalışacaktır. Nefsinin afetlerini katiyen devreye sokmayacaktır. Ne zaman nefsinizin afetleri devreye girerse, o zaman haddi aştınız demektir. Ne zaman insanlar sizlerden şikayet ediyorlarsa, nefsinin afetleri doğrultusunda bize şunları şunları şunları söylüyor, şunları şunları şunları yaptırıyor diye şikayet geliyorsa sizlerden, siz ifrattasınız. Bu sivriliklerinizi yok etmek mecburiyetindesiniz. Ulul emirler olarak bunu yapmakla zorunlusunuz. Yoksa bu konudaki vazifelerde devam edemezsiniz. Ne zaman da bir ulul emr kendisine düşen görevi yerine getirmiyorsa, görevin yapılması konusunda gereken dikkat ve ihtimamı sarf etmiyorsa, emrindeki kişilerin Allah'ın emirlerini gerçekleştirip gerçekleştirmediğini yakin takiple takip etmiyorsa, orada tefrit vardır. Kim ulul emrin yerine ulul emrlik taslıyorsa, kim kendisini ulul emirden üstün görüyorsa ve kendisi ulul emirmiş gibi davranıyorsa, bu ifrattır. Dikkat edin ki bazen böyle bu tarzda davranan insanlar mevcuttur. Bazen bunlar bu davranışlarıyla ulul emirlerin gerçekten rahatsızlık duymasına sebebiyet verirler. Allah yolunda olan insanların birbirini kırmasını biz hep önleriz. Müracaat merceği her zaman biz olmalıyız. Kim kendisini ait olduğu yerde değil de ulul emirle aynı seviyede, kim kendisine ait olduğu yerde değil de ulemreden daha öde de görüyorsa, bilsin ki eğer o ulemre olsaydı Allah Teala kendisini ulemrelik makamına tayin ederdi. Tayin Allah'a aittir. Tayinlerde hata söz konusu olmaz. Biz naçiz bir insan özneti itibariyle Allah'ın vazifelisiyiz. Allah neyi, nasıl, kimi, hangi göreve tayin edecekse onu gerçekleştiririz sadece. Tayin bizim yetkimizde olan bir iş değildir. Öyleyse kendilerini ulemlilerden daha ötede sayanlar varsa aranızda, onlar bilsinler ki ifrattadırlar ve yanlış bir şey yapıyorlar. Nerede bir ulul emr emrindekileri takip etmiyorsa, onların görevlerini yapıp yapmadıklarını kontrol etmiyorsa, takip etmiyorsa, neticelenmesi için eline gelen gayreti sarf etmiyorsa, orada tefrit vardır. Öyleyse ulemler için bu konuyu halletmek zor değildir. Hangi açıdan zor değildir? Ulul emr her hafta rapor vermek mecburiyetini hissederse ve telefonla ulaşarak, e-mail ile ulaşarak bir haftalık olayı kısaca bir tek sayfa içinde problemleri, çözümleri genel hatlarıyla ulaştırabilirse, bu konunun en kestirmesi telefondur. O zaman zaten problem halledilmiş oluyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, telefonun yanında yeni bir telefon vasıtasıyla, bilgisayarlar vasıtasıyla konuşmak, onu da başarılı bir hale getirdik sayılır. Öyleyse ulul emirler görev sahipleridir. Görevlerini yaparken her hafta rapor vermeyi usul haline getirmelidirler. Bu raporların yazılı olması da mümkündür. Faksla çekilmesi de mümkündür. E-mail şeklinde ulaştırılması da mümkündür. Telefonla ulaştırılması da mümkündür. Ama ulul emr hesap vermek mevkiinde olan kişidir. Bir, hesap almak mecburiyetinde olan kişidir.

Böyle yaptığınız zaman nefsinizin emrindesiniz. Şeytanın emrindesiniz. Oysa ki Allah-u Teala sizi Allah'ın emrinde olmak için oraya getirdi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ya ulul emrin emrindeki kişiler, grup başkanlarının emrindeki kişiler ne yapmalılar? Ulul emre veya grup başkanına, her grup başkanında kendi çapında bir ulul emirdir. Emir vermek yetkisinin sahibidir. Dikkat edin ki bu emir kendi emri olmayacaktır. Allah'ın emri olacaktır. İkincisi, sadece emrin yapımıyla görevlidir. Nefsinden bir şeyleri kattığı zaman sadece zulümdür bunun adı. İfrattır. Öyleyse ulul emirlerin emrinde olan asıl arabayı çeken kardeşlerimiz. Ulul emrin ve grup başkanlarınızın emrine mutlak itaat edin. Eğer sizi kıracak bir davranış olmuşsa sakın onunla tartışmaya girmeyin bu konuda. Allah-u Teala diyor ki aranızda nizaya girmeyin. Resul'e ulaştırın diyor Kur'an-ı Kerim'deki emir böyle. Öyleyse aranızda tartışmayın. Bize ulaşın. Hatalar her zaman olabilir. İnsanlar bilerek de hata yapabilirler, bilmeyerek de hata yapabilirler. Bilmeyerek hata olması daha kuvvetli bir ihtimaldir. Orada bir haksızlıkla karşılaştığınız zaman ulul emirden hesap sormak yetkisinin sahibi değilsiniz ama onunla bu konuyu her zaman konuşabilirsiniz ve bir tartışma alanına girmeden konuyu bize ulaştırmakla vazifelisiniz. Arabayı çeken sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizler bizim en kıymetli kardeşlerimizsiniz. Sizi çok sevdiğimizi bilmenizi istiyorum. Hiçbir haksızlığa mağdur olmanızı istemeyiz. Öyleyse bir problemle karşılaştığınız zaman bunu kendi aranızda çözmeye, tartışmaya sakın kalkmayın. Sorabilirsiniz size neden öyle davranıldığını. Tartışmadan cevabı alırsınız ve bir tartışma ortamına girmeden bize onu ulaştırmakla vazifelisiniz. Allah'ın yolunda olanlar birbirleriyle karşı olmamak enerjilerini birbirlerine karşı değil, Allah'ın işini yapmak istikametli kullanmak mecburiyetinde olanlardır. Öyleyse birbirlerinizle de çok iyi ilişkilerin içinde olmalısınız. Hepinizden bunları beklediğimizi unutmamalısınız. Çalışanlar başımızın tacıdırlar. Allah için bedelsiz çalışıyorlar. Sadece Allah rızası için. Öyleyse bu en kıymetli müessesedir. Sevgili kardeşlerim, aranızda daima bir muhteşem anlaşma dizaynı oluşmalıdır. Bir sesli zikir kaseti her zaman çalıştığınız sürece orada devamlı çalmalıdır ve sizler de hafif bir sesle bu zikre iştirak etmelisiniz. Zikirle yapılan bütün işler, zikirsiz yapılan işlerden çok ötede Allah'ın rızasını kazanır. Öyleyse nefsinin sebebiyle ulul emre karşı gelmek, canınız istediği zaman iş yerini terk etmek, sizin için araba geliyorsa, servis geliyorsa, gelemeyecekseniz önceden haber vermemek,

insanları oraya kadar getirip de ondan sonra ben gelemiyorum diye kapıyı yüzlerine kapatmak. Bu tarzdaki yanlışları sakın yapmayın. Allah-u Teala'nın sizlere ulaştırmak istediği şey daima en güzelidir. Allah sizden zorluk, Allah size zorluk çıkarmaz. Allah size sadece kolaylık sağlar. Öyleyse ulemelerinizi sevin, birbirinizi sevin, itaatin Allah'ın emri olduğunu unutmayın. Kibir ve gurur afetinizi bir kenara bırakın. Allah yolundaki hizmet tevazu ister. Hepiniz birbirinize karşı sorumlusunuz. Evvela birbirinizi sevmekle, herkes, herkesin işine yardım etmekle de vazifeli. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir defa daha bir sohbetin sonucuna ulaştık. İfrat ve tefrit konusundaki sohbetimiz inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavu aleyhi ve sellem.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde daha inşallah birlikteyiz. Nahl suresinin inşallah 80. ayet-i kerimesiyle konumuza giriyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vallahu ce'ale lekum min buyutikum sekenen ve ce'ale lekum min cüludil en'ami buyuten testehifuneha yevme za'nikum ve yevme ikametikum ve min asvafiha ve evbariha ve eşariha esasen ve metaen ila hayin. Kelimeler vallahi ve Allah ceale kıldı, yaptı, lekum size, sizin için, min buyutikum sizin evlerinizden, sekenen huzur, sekinet, dinlenme yeri ve ceale ve kıldı, lekum size, sizin için, min cunudi derisinden, ciltlerinden, el enami hayvanlar, buyuten evler, testehifuneha, onu hafifçe taşırsınız. Yevme, gün, zanikum, sizin yolculuğunuz ve yevme ve gün, ikametikum, sizin yerleşmeniz, ikamet etmeniz, konaklamanız ve min asvafiha ve onun yünlerinden sufu, koyun yünü. Tasavvuf kelimesi de aynı kökten geliyor diye bir görüş var. Sof. Sufu, koyun yünü, sof, yün. Ve evbariha ve onun tüyleri, ve bare, deve tüyü. Ve eşariha ve onun kılları, şiarı, kıl. Esasen çeşitli mal, ev eşyası, giyecek, kullanılacak şeyler ve metaan ve meta geçim vasıtası. İlahinin bir vakte kadar. Şimdi cümleciklere bakıyoruz. Vallahu ceale lekum ve Allah sizin için kıldı. Min buyutikum sekenen evlerinizden sekinet, huzur yeri. Ve ceale lekum ve sizin için kıldı, yaptı. Min cüludül en'ami hayvanların derilerinden buyuten testehifune ha hafif olan taşınabilen evler. Yani çadırlar. Deri çadırlar. Yevme zanikum yolculuk yani göç ettiğiniz günde, günlerde ve yevme ikametikum ve ikamet ettiğiniz, konakladığınız günlerde veya günde. Ve min asvafiha ve evbariha ve eşariha ve onların yünlerinden, tüylerinden ve kıllarından. Yani
keçinin kıllarından, devenin tüylerinden, koyunların da yünlerinden. Esasen çeşitli mal ve meta'an ilahinin ve bir zamana kadar geçim vasıtası. Bu cümlecikleri cümle haline getirdiğimiz zaman şu çıkıyor ortaya. Ve Allah Celle Celaluhu sizin için evlerinizden sekinet, huzur yeri kıldı. Sekinet, sükunet içinde olmak, huzur içinde olmak anlamına geliyor. Ve sizin için hayvanların derilerinden yolculuk ettiğiniz günde veya günlerde yolculuk da olabilir, göç de olabilir ve ikamet ettiğiniz, konakladığınız günlerde hafif olan yani taşınabilen evler yani çadırlar ve onların yünlerinden, tüylerinden ve kıllarından çeşitli mal ve bir zamana kadar geçim vasıtası kıldı.

Allah Teala burada insanlar için, o devirdeki insanlar için standartlar koyuyor. Allah Teala diyor, sizin için evlerinizi bir sükunet yeri, bir mutluluk ve huzur yeri kıldı. Bunun için hayvanların derilerinden çadırlar yapmanızı temin ediyor Allah Teala.

hayvanların derilerinden çadırlar. Derinin farkı ne bir bez kumaştan? Suyu geçirmemesi. Tabii o zamanlar insanlar suyu geçirmeyecek olan muşamba türü şeyler henüz bilmiyorlardı. Ama deri Allah'ın tabi olarak vücuda getirdiği bu hayvan derileri bu hedefi sağlıyordu. Yağmurun geçmediği çadırlar hayvan derilerinden namun olduğu için yağmur üzerinden akıp gidiyordu. Aynı zamanda koyunların yünlerinden, elbiseler, deve tüyünden, keçi kılından, kilim türü şeyler, aynı zamanda belki keçi kılından çadırlar, onlar da su geçirmez çadırlar. Keçi kılının bir özelliği su geçirmemesi. Çobanların kepenekleri öyle bir keçi kılı türünden yapılır. O aba dediğimiz sıkıştırılmış keçi kıllarından yapılan kumaşa kumaşı yapanlara mutaf denirdi eskiden. Bu istikamette su geçirmeyen çadırların keçi kılından yapılması asıldı. Allah razı olsun. Nahl suresi 81. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Vallahu ceale lekum mimma halaka zilalen ve ceale lekum minel cibali eknanen ve ceale lekum serabile teti kumul harra ve serabile teti kum ve sekum kezalike yutimme nimetehu aleykum leallekum tuslimun. Vallahu ve Allah ceale kıldı, halk etti. Lekum sizin için mimma şeylerden halaka yarattı, halk etti. Zilalen gölgeler, gölgelikler ve ceale ve kıldı, halk etti. Lekum sizin için ve kıldı lekum sizin için minel cibali dağlardan eknanen barınılacak yerler, yağmur, rüzgar vesaireden koruyan şeyler, sığınaklar, süperler. Ken barınılan yer, sığınak. Eknanen onun çoğulu. Ve ceale ve kıldı lekum sizin için serabiyle gömlekler, zırhlar, savaşta korunmak için yapılan demir giysiler, sirbal, gömlek, serabil, gömlekler. Tekikum sizi korur, elharra sıcak. Ve serabile ve gömlekler, zırhlar, savaşta korunmak için yapılan demir giysiler, tekikum sizi korur. Vesekum, sizi şiddetten, kuvvetli darbeden. Kezalike, işte böyle yutumu tamamlıyor. Nimetehu, onun kendi nimetini. Aleykum, sizin üzerinize, size, leallekum, umulur ki,
Böylece siz teslim olursunuz.

Bismillahirrahmanirrahim. Cümlecikler. Vallahu cealelekum ve Allah sizin için kıldı. Mimma halaka zilalen. Yarattığı şeylerden gölgelikler. Ve cealelekum ve sizin için kıldı. Minel cibali dağlardan eknane. Yağmur rüzgar vesaireden barınılacak yerler. Ve cealelekum ve sizin için kıldı. Serabiyle ki kumul harra, sizi sıcaktan koruyan gömlekler. Ve serabi ile tetiküm bes'ekum, ve sizi şiddetli darbelerden koruyan gömlekler, zırhlar. Kezalike yutimnu nimetehu aleykum, sizin üzerinizdeki nimetini İşte böyle tamamlıyor. Lealekum teslimun, umulur ki böylece siz teslim olursunuz. Ve Allah sizin yarattığı şeylerden sizin için gölgelikler kıldı ve sizin için dağlardan, yağmurdan ve rüzgardan barınacak yerler ve sıcaktan koruyan giysiler, gömlekler ve sizi şiddetli darbelerden koruyan gömlekler, zırhlar kıldı. Sizin üzerinizdeki nimetini işte böyle tamamlıyor. Umulur ki teslim olursunuz, buyuruyor Allah Teala. Burada Allah Teala'nın vücuda getirdiği, biz insanlar için vücuda getirdiği şeyler söz konusu. Ve bütün bunlardan Allah'ın muradı önemli. Ayet-i Kerim'in en önemli yeri, umulur ki böylece teslim olursunuz diyor. İslam kelimesi teslim demek. Ve biz insanların teslimini emrediyor Allah-u Teala. Allah'a ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi ve irademizi teslim etmemizi. Nâh Suresinin 82. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor. فَاِنْ تَوَلَّوْ فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُب۪ينَ. Eğer yüz çevirirlerse, bundan sonra senin için sadece apaçık bir tebliğidir. Fe artık intevelev, eğer yüz çevirirlerse, fe bundan sonra innema, yalnızca sadece leyke, senin üzerine el belagu, tebliğ beyan, el mümini apaçık. Fe intevelev, artık yüz çevirirlerse, fe innema aleyke el belagu mümini, bundan sonra senin için sadece açık bir tebliğidir. Artık yüz çevirirlerse bundan sonra sana düşen sadece bir tebliğdir. Yani Resullerin görevi, Nebilerin görevi tebliğ etmektir. Tebliğ ettikleri zaman görevleri tamamlanır. Herkes kendi kararlarıyla kendisini kurtaracaktır veya kurtaramayacaktır. Mutlu olmayı başaracaktır ya da başaramayacaktır. Bir insanın mutlu olması Allah'ın Kur'an'daki hedeflerine uymasıyla, o hedefleri gerçekleştirmesiyle mümkün. İnsan ruhunu Allah'a teslim ettiği zaman üçüncü kat cennetin sahibi olur. Fizik vücudunu teslim ettiğinde dördüncü, nefsini teslim ettiğinde beşinci, iradesini teslim ettiği zaman yedinci kat cennetin sahibidir. Öyleyse Allah'ın emirlerine İcabet ettikçe daha üst seviye, daha üst seviye, daha üst seviye mutluluklar var. Tabi dünya saadeti de buna paralel olarak yükseliyor. Ruhun Allah'a ulaştığı sırada dünya saadeti %51'dir. Aslında nefsin tezkiyesi %51'dir. Daha sonra %80'i aşar fizik vücudun tesliminde, %100'e ulaşır. Nefsin tesliminde. Böylece görülüyor ki mutluluklar bir evvelki ayet-i kerimede Allah-u Teala'nın söylediği teslimlere paralel bir artış gösteriyor. Eğer Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediklerine riayet etmezlerse, riayet edilmediği takdirde o zaman
Resulün görevi bitmiştir. O tebliğini yapmıştır. Tebliğ lazım gelen cevabı alamamıştır. Kişi kendi kurtuluşuna imzayı atamamıştır. Allah'a ulaşmayı dileyememiştir. Öyleyse böyle bir olguya dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Yüz çevirirlerse, yani senin söylediklerin onlar için bir değer ifade etmezse, onların kurtuluşu yoktur demiş oluyor Allah Teala. Sen görevini yaptın diyor, sen tebliğ ettin, senin görevin bitti diyor Allah Teala tebliğle birlikte. Öyleyse tebliğe riayet edilir veya edilmez. Bu da o riayeti yapacak olan veya yapmayacak olanlara has bir olgudur. Ve 83. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'rifune nimetallahi summe yunkiruneha ve ekseru humul kafirun. Ya'rifune, tanıyorlar, biliyorlar. Nimetallahi, Allah'ın nimeti. Summe, sonra yunkiruneha, onu inkar ediyorlar. Ekseruhum, ve onların çoğu, el kafirun, inkar edenler, kafirlerdir. Ya'rifune nimetallahi, Allah'ın nimetini tanıyorlar, biliyorlar.

بسم الله الرحمن الرحيم. الله تعالى إنكار مؤسسنا لقد لمكن الله تعالى Allah'a ulaşmayı inkar edenlerin amellerinin boşa gittiğini söylüyor. Maide 105'te. Kehf 105'te. Diyor ki, onlar en iyisini yaptıklarını zannediyorlardı. Onlar ki, Allah'a ulaşmayı ve Allah'ın ayetlerini inkar ederler. Onlar ki Allah'a ulaşmayı ve Allah'ın ayetlerini inkar ederler.

babaların ömürleri boşa gitmiştir diyor Allah-u Teala. İnkar etmek, gizlemek Allah-u Teala'nın da önemli bir hata. Kişiyi Allah'ın cennetine mutlaka ayıracak olan, cehenneme yönlendirecek olan bir hata.

Ve 84. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Ve yevme neb'asu min kulli ummetin şehiden. Sümme la yüz yu'zenu lillezine keferu ve la hum yestatebun. Ve yevme ve o gün neb'asu beyaz ederiz, göndeririz. Min kulli ümmetin bütün ümmetlerden şehiden bir şahit. Sümme sonra la yu'zenu izin verilmez. Lillezine o kimselere keferu inkar ettiler. Elahüm yustatebun

Rıza'nın ve la hüm yustatebûn. Onlardan mazeret beyan etmeleri istenmez.

Allah Teala ayet-i kerimede kıyamet gününde bütün ümmetlerden birer şahit göndereceğimiz gün diyor, göndeririz diyor. O gün kıyamet günü. Bütün ümmetlerdeki her Resul, bütün ümmetlerdeki her devirdeki her Resul, bütün devirler boyunca hangi ümmetlere hangi Resuller gönderilmişse onlar şahit oluyorlar. Bütün kavimlerdeki Resuller bütün devirlerde şahitler. Kimlere şahitler? Mürşitlere şahitler. Mürşitler kimlere şahitler? Bu Resuller evvela mürşitlere şahitler ama kendilerine direkt olarak tabi olanların da şahitleri. Mürşitler, Allah-u Teala tarafından tayin edilen mürşitler kimlere şahitler? Kendilerine direkt olarak tayin edilen tabi olanlara şahitler. Aynı zamanda bir alt kademedeki kendilerinin tayin ettiği veya Resul'ün tayin ettiği veya devrin imamının tayin ettiği mürşitlere şahitler. Yani Allah'ın tayin ettiği bu mürşitlerin bir alt kademesinde Allah'ın müsaadesi alınarak devrin imamının tayin ettiği mürşitler, sonra Resullerin tayin ettiği mürşitler, sonra Allah'ın irşat kademesinde tayin ettiklerinin tayin ettiği mürşitler. En büyük şahit devrin imamı. Kıyamet günkü şahitlerin en büyüğü. Sonra her kavimdeki Resuller. Sonra Allah'ın tayin ettiği mürşitler. Üç oldu. Dördüncüsü devrin imamının tayin ettiği mürşitler. Beşincisi Resullerin tayin ettiği mürşitler. Altıncısı bu Allah'ın irşat makamına tayin ettiklerinin tayin ettiği mürşitler. Yedincisi de kiramen katibin meleklerindeki melekleri, yani oradaki şahit melek. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için seni de tüm şahitlerin üzerine şahit kıldığımız zaman diyor. Ne demek bu? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrindeki bütün kavimlerdeki Resullerin de üzerinde şahittir. Böylece kademe kademe bütün mürşitler hem kendilerine tabi olanların şahitleri hem de bir altlarındaki mürşitlerin şahitleri, onlar da yani o bir alttaki mürşitler de hem kendilerine tabi olanların şahitleri hem de bir alttaki mürşitlerin şahitleri, bir alttaki mürşitler de kendilerine tabi olanların şahitleri. Kiramen katibin meleklerindeki şahit ise, meleklerinden olan şahit ise herkesin şahit. Çünkü her hayat filminde onlardan bir melek mutlaka herkes için ayrı ayrı melekler vazifeli. Şahit. Allah razı olsun.

Sonra diyor Allah-u Teala kafirlere izin verilmez. Cehennemden ayrılma izni verilmez. Cennete gidecek olanlara cehennemden ayrılma izni verilir. Ama cehennemde kalacak olan kafirlere ayrılma izni verilmez. Unutmayın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin kafir olduğunu kabul ediyor Allah-u Teala. Onlar birinci ve ikinci basamaktakiler. Kalplerinde küfür yazıyor ve mümin olmak konusunda gerekli hamleyi yapmamışlar, Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar.

O aslında buradaki olay Elahım Yustatebu'nun Atebe gönlünü almak, razı etmek anlamına geliyor. Allah'ın rızasını kazanmaları aslında mümkün olmadığını ifade eden bir ifade kullanılması lazım burada. Onlardan Allah'tan rıza talepleri kabul edilmez.

rıza talepleri kabul edilmez. Ve kafirler, bildiğiniz gibi kafirler de müminler de evvela cehenneme giriyorlar. Kıyamette hesaplar görüldükten sonra, kitaplar sağdan ve soldan teslim edildikten sonra herkesin önce cehenneme gitmesi şart. Herkes cehenneme giriyor ve cennete girecek olanlar cehennemi tamamen dolaştıktan sonra, cehennem kendilerine tamamen gösterildikten sonra şükürlerle ve hamdlerle cehennemi terk ediyorlar. Ama cehennemde kalacak olan kafirlerin, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin cehennemden ayrılmalarına izin verilmez. İzin verilmeleri onlara izin verilmez. Kafirlere cehennemden çıkmaları konusunda.

kafirlere cehennemden çıkmaları için izin verilmez. Ve veda girerken burunları sürtünerek girerler ve orada devamlı olarak kalacaklardır. Oradan çıkmaları artık mümkün değildir. Cehenneme girerler ve bir daha çıkmak için izin alamazlar. Allah'ın rızasını da bunlar kazanamazlar. Bunlar Allah'ın rızasını kazanamayanlardır. Ve Nahl Suresinin 85. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve izâ râ'ellezîne zelemul azâbe velâ yuhaffefu anhum velâhum yunzerûn. Ve izâ kelimeler olduğu zaman râ'e gördü. Ellezîne kimseler zalemu zulmettiler. El azâbe azap. Ve o zaman artık la yuhaffefu hafifletilmez anhum onlardan ve lahum yunzerun ve onlara nazar edilmez, yüzüne bakılmaz. Ve izara'e ve gördükleri zaman ellezine zalemu zulüm yapan kimseler el azabe azabı fe la yuhaffefu anhum artık onlardan hafifletilmez ve lahum yunzerun ve onlara nazar edilmez, yüzüne bakılmaz.

Annemden. Ayrılmalarına izin verilmeyen o kişiler kimlere nazar edilmezmiş, bakılmazmış? O cehennemden ayrılmalarına izin verilmeyen, zulüm yapan kimseler azabı gördükleri zaman artık onlardan azap affedilmez. Yani olayın cehennemde oluştuğu kesin. Cehenneme herkes ulaşıyor. Zulüm gören, zulüm yapanlar, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar cehennemde kalıyorlar. Ve onlara azap dokunuyor, cehennemde azap başlıyor ve azap hafifletilmiyor. Ve onlara nazar edilmez diyor Allah Teala, onların yüzüne bakılmaz diyor. Yani cehenneme giren insanların bir evvelki ayet-i kerimede cehennemden çıkmasına izin verilmez diyor Allah Teala. Nahl suresi 84. ayet-i kerimesi. Kafirlere cehennemden çıkış izni

Sí. İzin verilmez. %84'lük olduğu buydu. Ve notumuzu aldık. 85. ayet-i kerimede de Allah-u Teala bu cehennemden ayrılmalarına izin verilmeyenler, o cehennemden ayrılmalarına izin verilmeyen, zulüm yapan kimseler azabı gördükleri zaman artık onlardan azap hafifletilmez ve onlara nazar edilmez. Allah Teala onların yüzüne bakmaz. Cehennemde onlar ebediyen artık kalacaklardır. Ve 90. ayet-i kerime değil. 85'ten sonra altıncı ayet-i kerime.

Allah Teala 86. ayet-i kerimede buyuruyor ki ve izâ râ'ellezîne eşrekû şürekâ'ehum kâlû rabbena haulâ'i şürekâ ünellezîne

كنا ندعو من دونك، يعني دونك. فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. وإذا رأى الذين وإذا ve o zaman olduğu zaman رأى gördü الذين onlar eşreku Allah'a ortak şirk koştular. Şürekaehüm onların ortakları şerikleri kâle dediler. Rabbena Rabbimiz haülâhi işte onlar şürekaüna bizim ortak koştuklarımız. Ellezine onlar kunna biz olduk. Nedû dua ettik yardıma çağırdık. Min dunike senden başka fe elkav böylece attılar. İleyhim onlara elkavle. Söz. İnnekum muhakkak ki siz lekâzibûn elbette yalan söyleyenler. Ve izâ râe ve gördükleri zaman ellezîne eşrekû şirk koşanlar yani Allah'a şirk koşanlar şürekâehum onların şirk koştuğu şeyleri. Galu Rabbena Rabbimiz dediler. Haulâi şürekâuna işte bunlar bizim ortaklarımız. Ortak koştuğumuz şeyler. Sana ortak koştuğumuz şeyler. Ellezîne künnâ ned'û min dunike onlar bizim senden başka dua ettiğimiz etmiş olduğumuz şeyler putlar. اَلَّذ۪ينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ onlar bizim senden başka dua etmiş olduğumuz şeyler putlar. فَاَلْقَوْ اِلَيْهُمُ الْقَوْلَ o zaman onlar da putlar da onlara şöyle söz attılar, söylediler. اِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ muhakkak siz gerçekten tekzip edenlersiniz, yalanlayanlarsınız.

şimdi cümle çıkarı cümleler haline getiriyoruz. Allah'a şirk, yani ortak koşanlar, şirk, ortak koştukları şeyleri, putları gördükleri zaman Rabbimiz, işte bunlar senden başka dua etmiş olduğumuz ortaklarımız dediler. O zaman onlar da, yani putlar da, muhakkak ki siz gerçekten yalan söyleyenlersiniz diye onlara söz attılar. Onlara söylediler.

Kıyamet günü Allah'a şirk koşanlarla putları da, şirk koştukları putlar da orada olacaklar. Ve putlar da, o cansız olan putlar da dile gelecekler. Ve muhakkak ki siz yalan söyleyenlersiniz diyecekler onlara. Buradan şunu çıkartıyoruz ki, kıyamet günü canlı olan şeyler de konuşacak, cansız olan şeyler de

Yani kıyamet günü herkesin hesaba çevirmesi, hesaba çekilmesi söz konusu. Ve 87. ayet-i kerimeye giriyoruz. Ve el-kav ilallahi yevme iziniz seleme ve dalle anhum ma kânu yefterûn. Ve el-kav ve arz ettiler, aldılar ilallahi Allah'a yevme izin günü esseleme teslimiyet. Ve dalle ve saptı gitti anhüm onlardan uzaklaşarak ma şey kânu oldular ifterun iftira ediyorlar, uyduruyorlar. Ve elkav ilallahi ve Allah'a arz ettiler. Yevme izni seleme, izin günü teslimiyetlerini ve dalle anhüm ve onlardan uzaklaşıp saptılar, gittiler. Nâkânü yefterûn, iftira etmiş oldukları şeyler, putlar, yalancı ilahlar.

cümlecikleri birleştirdiğimiz zaman şöyle bir cümle yapısı çıkıyor ortaya. İzin günü onlar, putlar, Allah'a teslimiyetlerini arz ettiler. Ve iftira etmiş oldukları şeyler, putlar, yalancı ilahlar, onlardan uzaklaşıp saptılar, gittiler.

Bugün kıyamet günü putperestler de hesaba çekiliyor. Putlar da çekiliyor. Ve Allah'a verdiler, arz ettiler. İzin günü teslimiyetlerini. Niçin kıyamet gününe izin günü deniliyor sevgili kardeşlerim? Kıyamet gününe neden izin günü deniliyor? Çünkü kıyamet günü tüm insanlar cennete girecek olsun, cehennemde kalacak olsun, mutlaka cehenneme uğrayacaklardır. Meryem suresinin, bakalım Meryem suresine. ...71 ve 73. ayet kerimesi olacaktı. Diyor ki Allah Teala Meryem 71'de, ve in minküm ila variduha kâne alâ rabbike hatmen maktiyâ. İçinizden hiçbiri hariç olmamak üzere hepiniz cehenneme varacaktır, uğrayacaktır. Bu Rabbinizden kesinleşmiş bir hükümdür. Meryem 71'de, içimizden hiçbirimizin cehenneme uğramaması mümkün değil. Hepimiz mutlaka kıyamet günü cehenneme gireceğiz. Ama cehennemde kalacak olanlar için cehennemin kapısı açılmıyor. Onlar sürünerek giriyorlar. Cennete girecek olanlar ise uçarak giriyorlar cehenneme. Sonra da cehennemden ayrılmaları söz konusu oluyor. Yani kendilerine onlar izin verilenler. Onun için izin verilenler ve izin verilmeyenler olarak iki grup insan oluşuyor kıyamet günü. Cehennemdeki insanlar arasındaki bir olgu. Aynı gün bütün insanlar cehenneme giriyor. Hayat filmleri kendilerine sağdan veya soldan verildikten sonra soldan verilenler, onlar cehenneme giremiyorlar. Girerken mutlaka kapılar yükseltiliyor. Onlar da burunları yere sürünerek cehenneme giriyorlar ve cehennemden bir daha çıkmaları söz konusu değil. Onlara çıkmaları için izin verilmiyor. Ama cennete girecekler, cennetin şeffaf kapılarından uçarak giriyorlar. Kapılar var, her tarafı kapalı ama şeffaf bir şekilde kapalı. Bir cam gibi bir nesneyle ama kendilerine izin verilmiş olanlar, verilecek olanlar oradan uçarak içeri girebildikleri halde kapı onlara bir etken olmadığı halde girerken de çıkarken de kendilerine izin verilmeyenlere, cehennemde kalacak olanlara girerken de kapı müsaade etmiyor. Sürünerek giriyorlar cehenneme. Çıkarken de müsaade etmiyor. Hiçbir zaman cehennemden çıkamıyorlar. Cehenneme bu sebeple izin günü diyor Allah-u Teala.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir defa daha bir güzelliği beraber yaşamak nasip oldu bize. Bir Kur'an-ı Kerim tefsiri konusunda gene hamdolsun ki birlikte olduk. Öyleyse her şey görüyorsunuz ki en güzel standartlarda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek inşallah sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Mutluluk sizin de hakkınız. Unutmayın. Sakın unutmayın. Allah Teala hepinizi sadece mutlu olasınız diye yarattı. Yapmamız lazım gelen şey belli değil mi? Başkalarının mutluluğu için yaşamak. Sır burada. Başkaları için yaşayın. Ne zaman kendiniz için değil, başka insanlara mutluluk vermek için yaşarsanız, idealiniz etrafınızdaki herkesi mutlu etmek olursa, işte o zaman sevgili kardeşlerim, siz dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Bizim ideallerimiz var, öyle değil mi? Kendimiz için yaşamayız. Biz bir hiçiz sevgili kardeşlerim. Bir mahlukuz. Ve bizi sizlerin mutluluğuna adanmak mutlu kılıyor. Acaba bu dünyada benden daha mutsuz insan var mı diyen o kişiye de sesleniyorum. Seni mutsuz eden başkaları değil, sensin. Mutsuzluğun arkasında başka birisi yok. Sen varsın. Ne kadar çok insan için Allah'tan talepte bulunursanız, Allah Teala sizi o kadar mutlu eder. İçiniz içinize sığmaz sevgili kardeşlerim. Mutluluğun reçetesi Allah'ın reçetesidir. Allah Teala bize reçeteyi bütün detaylarıyla öğretti. Biz bu ilmi kitaplardan öğrenmedik sevgili kardeşlerim. Bu ilmi bize Allah öğretti. Bize öğretti ki biz siz sevgili kardeşlerimiz için var olduğumuz sürece, hayatımızı sizlere vakfettiğimiz sürece mutluyuz. Biz sizler için yaşıyoruz. Ancak sizi mutlu kılmak için Allah Teala bize güç verir. Biliyorum ki hepinizin şu veya bu şekilde derdi var. Huzursuzluk duyduğunuz birçok konu var. Çaresi etrafınızdaki insanların dertlerine derman olmak konusunda koşturmaya başlayın. Marş marş! Hedefiniz başkalarının mutsuzluğunu onların omuzlarından kaldırmak için, onlara yardımcı olmak, onlar için Allah-u Teala'ya dua etmek, kendiniz için değil. Allah-u Teala'ya müracaat edin. Herkes için dua edin. Allah-u Teala size başkalarına vereceği mutluluğun çok daha fazlasını verecektir. Ne zaman kendiniz için yaşamayan bir noktaya ulaşırsanız. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Karar verdiniz mi? Başkaları için yaşayacak mısınız? Mutlu olacak mısınız? Sizin için yaşıyoruz. Bunun için çok ama çok mutluyuz.

Bismillahirrahmanirrahim. Ve yeryüzünde yürüyen bir canlı yoktur ki onun rızkı Allah'ın üzerine Allah'a ait olmasın. Ve onun karar kıldığı kaldığı yeri ve onun emanet geçici durduğu yeri bilir. Hepsi kitab-ı mübindedir. Hanginiz en güzel ameli yapacak diye sizi imtihan etmek için 6 günde, 6 yevmde semaları ve yeryüzünü yaratan O'dur. Ve O'nun arşı su üzerindeydi. Eğer sen muhakkak ki siz ölümden sonra beyaz edileceksiniz, diriltileceksiniz dersen, kafir olan, inkar eden, örten kimseler mutlaka şöyle derler: bu ancak apaçık bir sihirdir. Ve eğer bir ümmete azabı onlardan belli bir süre ertelesek, tehir etsek mutlaka onu tutan, men eden nedir derler. Onlara azap geldiği gün onlardan uzaklaştırılacak değil. Öyle değil mi? Onunla alay etmiş oldukları şey onları kuşattı, ihata etti. Ve insana tarafımızdan bir rahmet tattırsak, sonra onu ondan çekip alsak, muhakkak ki o tamamen ümitsiz bir nankör, kafir olur. Ve eğer ona darlık isabet ettikten sonra ona nimet tattırırsak, mutlaka kötülükler benden gitti der. Muhakkak ki o şımarık bir övünendir, böbürlenendir. Sabredenler ve salih amel, nefsi tezkiye edici amel yapanlar hariç. İşte onlar için mağfiret, günahların sevaba çevrilmesi ve büyük ecir, mükafat, bedel vardır. Artık belki de sen sana vahyolunanın bir kısmını terk edeceksin. Onların ona bir hazine indirilseydi veya onunla beraber bir melek gelseydi olmaz mıydı demeleri üzerine ve senin göğsünün onunla daralması sebebiyle. Sen ancak bir nezirsin, uyarıcısın ve Allah her şeye vekildir. Yoksa onu uydurdu mu diyorlar. Öyleyse onun gibi uydurulmuş olan 10 sure getirin. Ve eğer siz doğru söyleyenlerseniz Allah'tan başka gücünüzün yettiği kişileri de çağırın de. O zaman eğer size icabet edemezlerse o takdirde onun Allah'ın ilmiyle indirilmiş olduğunu ve ondan başka ilah olmadığını bilin. Artık siz Müslüman oldunuz mu? İslam'a girdiniz mi? Kim dünya hayatını ve onun ziynetini, süsünü isterse, onların amellerinin karşılığını onlara orada öderiz, veririz. Ve onlara orada karşılıkları eksiltilmez. İşte onlar için ahirette ateşten başka bir şey yoktur. Ve orada dünyada yaptıkları şeyler heba oldu, boşa gitti. Ve yapmış oldukları şeyler batıldır, geçersizdir. Artık onun Allah tarafından bir şahidin onu okuduğu kimse mi Rabbinden kesin bir delil üzerinde oldu ki ondan önce bir imam, rehber ve bir rahmet olarak Musa aleyhisselamın kitabı vardır. İşte onlar ona inanırlar. Ve bir topluluktan onu inkar eden, böylece ona vaat edilen yeri ateş olan kimse mi Rabbinden kesin bir delil üzerinde oldu? Bundan sonra ondan şüphe içinde olma. Çünkü o senin Rabbinden bir haktır. Lakin insanların çoğu mümin olmazlar, inanmazlar. Ve kim Allah'a yalanla iftira edenden daha zalimdir? İşte onlar Rablerine arz edilirler. Ve şahitler, işte bunlar Rablerine yalan söyleyenler derler. Allah'ın laneti zalimlerin üzerine değil mi? Onlar ki Allah'ın yolundan kişinin mürşidine ulaşmasına mani olarak ruhunun vücudundan ayrılarak Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaşmasına engel oldukları için saptırırlar. Ve onu ruhun ölmeden Allah'a ulaşmasını eğmek ve bükmek isterler. Gerçek kavramından uzaklaştırmak isterler. Onlar ahireti ruhun ölmeden Allah'a ulaşmasını inkar edenlerdir. İşte onlar yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak değiller. Ve onların Allah'tan başka dostları olmadı. Onlara azap kat kat arttırılır. Onlar işitmeye güç yetiremediler. Semî hassaları çalışmadı. Ve onlar göremediler.
basar hassaları çalışmadı. İşte onlar nefslerini hüsrana düşüren kimselerdir. Ve uydurmuş oldukları şeyler onlardan uzaklaştı, gitti. Kesinlikle ahirette en çok hüsrana uğrayacak olanlar muhakkak ki onlardır. Muhakkak ki amenu olanlar, ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dileyenler, ıslah edici amel, nefs tezkiyesi yapanlar ve Rablerine huşu duyanlar, kalplerine ihbat konulanlar, razı ve itaatkar olanlar, işte onlar cennet ehlidir. Onlar orada ebedi kalanlardır. İki toplumun durumu, ama ve sağır ile gören, basar hastası çalışan ve işitenin, semi hastası çalışan durumu gibidir. İkisinin hali seviyesi eşit midir? Hala tezekkür etmez misiniz? Ve andolsun ki Nuh'u kendi kavmine gönderdik. Muhakkak ki ben sizin için ifadesi açık ve kesin bir uyarıcıyım. Allah'tan başkasına kul olmamanız için açıkça uyaran bir uyarıcıyım. Muhakkak ki ben elim, acı günün azabının sizin üzerinize olmasından korkuyorum. O zaman kavminden inkar eden kimselerin ileri gelenleri şöyle dedi. Biz seni bizim gibi beşerden başka olarak görmüyoruz. Ve bizden aşağı fakir, zayıf, aciz olan basit görüş sahibi kimselerden başkasının da sana tabi olduğunu görmüyoruz. Ve sizin bize bir üstünlüğünüzü de görmüyoruz. Bilakis sizleri yalancı zannediyoruz. Dedi ki, ey kavmim, sizin reyiniz, görüşünüz bu mu? Eğer ben Rabbimden bir beyine üzerindeysem ve bana kendi katından bir rahmet verdiyse ve artık o size gizli tutulduysa ve siz onu kerih görüyorken sizi ona mecbur mu edelim, zorlayalım mı? Ve ey kavmim, buna tebliğ ettiğim şeylere karşılık sizden mal olarak bir şey istemiyorum. Eğer ücretim, ecrim varsa ancak Allah'a aittir. Ve ben amenu olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri tard edecek, uzaklaştıracak, kovacak değilim. Muhakkak ki onlar Rablerine mülaki olacaklar, ulaşacaklar. Ve lakin ben sizi cahillik eden bir kavim olarak görüyorum. Ve ey kavmim! Eğer ben onları uzaklaştırırsam Allah'a karşı bana kim yardım eder? Hala tezekkür etmez misiniz? Ve size Allah'ın hazineleri yanımdadır demiyorum. Ve gaybı bilmiyorum. Ve muhakkak ki ben bir meleğim demiyorum. Ve gözlerinizin hakir gördüğü kimselere, Allah'a ulaşmayı dileyenlere Allah asla bir hayır vermeyecek demiyorum. Onların nefslerindekileri Allah bilir. O takdirde doğruyu söylemezsem muhakkak ki ben elbette zalimlerden olurum. Ya Nuh dediler. Bizimle mücadele etmiştin, çekişmiştin. Hatta bizimle mücadelede çok ileri gittin. Eğer sen sadıklardansan o takdirde bize vaat ettiğin şeyi getir. Şöyle dedi. Onu size ancak eğer dilerse Allah getirir. Ve siz Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. Ve eğer size nasihat etmek istesem de, şayet Allah sizi azdırmak isterse, benim nasihatim size fayda vermez. O sizin Rabbinizdir ve ona döndürüleceksiniz. Yoksa onu uydurdu mu diyorlar. De ki, eğer onu ben uydurduysam, o zaman benim suçum bana ait. Ve ben sizlerin işlediği suçlardan uzağım. Ve Nuh'a, senin kavminden amenu olmuş olanlar hariç, onlar asla mümin olmayacak diye vahyedildi. Artık onların yapmış olduğu şeylerden dolayı sen yeise kapılma. Vahyimizle ve bizim gözetimimizde gemiyi inşa et, yap. Zulmedenler hakkında bana hitap etme. Onlar muhakkak ki boğulacak olanlardır. Ve o gemiyi yaparken kavminin ileri gelenleri ona her uğradıklarında onunla alay ettiler. Nuh aleyhisselam şöyle dedi. Eğer bizimle alay ediyorsanız, sonra da muhakkak ki biz sizin alay ettiğiniz gibi sizinle alay edeceğiz. Kendisine alçaltacak bir azap gelecek kimseleri artık yakında bileceksiniz. Ve onun üzerine kalıcı azap nüfuz edecek. Ve emrimiz gelince tenur kaynadı. O zaman her şeyden
iki unsurdan oluşan bir dişi ve bir erkek bir çifti ve haklarında söz geçmiş olanlar, boğulacakların sözü ayet 37 hariç, aileni ve amenü olanları onun içine yükle dedik. Az kişiden başkası onunla beraber amenü olmadı. Ve ona binin. Onun yüzmesi ve demir atması, durması Allah'ın adıyladır. Muhakkak ki benim Rabbim mutlaka gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Ve o gemi onlarla dağ gibi dalgalar içinde yüzüyordu. Ve Nuh ayrı bir yerde duran oğluna seslendi. Ey oğulcuğum, bizimle beraber bin ve kafirlerle beraber olma. Nuh aleyhisselamın oğlu şöyle dedi. Beni sudan koruyacak bir dağa sığınacağım. Nuh aleyhisselam, bugün Allah'ın emrinden koruyan bir koruyucu yoktur. Allah'ın rahmet ettiği kimseler hariç, dedi. Ve ikisinin arasına dalgalar girdi ve böylece boğulanlardan oldu. Ve ey arz yeryüzü, suyunu yut, ey sema, suyunu tut denildi. Ve su çekildi ve emir yerine getirildi. Ve gemi Cudi Dağı'nın üzerine yerleşti. Ve zalim kavme uzak olsunlar denildi. Ve Nuh aleyhisselam Rabbine seslendi. Sonra şöyle dedi. Rabbim, muhakkak ki oğlum benim ailemdendir. Ve muhakkak ki senin vaadin haktır ve sen hüküm verenlerin en iyi hüküm verenisin. Allahu Teala şöyle buyurdu. Ey Nuh, muhakkak ki o senin ailenden değildir. Muhakkak ki onun yaptığı salih olmayan bir ameldir. Öyleyse senin hakkında bir ilmin, bilgin olmayan şeyi benden isteme. Muhakkak ki ben cahillerden olursun diye sana öğüt veriyorum. Nuh aleyhisselam, Rabbim, muhakkak ki ben onun hakkında benim bir ilmim, bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Ve senin beni mağfiret etmen ve senin bana rahmet etmen olmazsa ben hüsrana uğrayanlardan olurum dedi. Şöyle denildi. Ey Nuh, sana ve seninle beraber olan ümmetlere, toplumlara bizden bir selametle, bereketlerle in. Ve bazı ümmetler olacak ki onları metalandıracağız, faydalandıracağız. Sonra onlara bizden elim acı azap dokunacak. İşte bunlar sana vahyetmekte olduğumuz gayb haberlerindendir. Sen ve senin kavmin bundan önce onu bilmiyordunuz. Artık sabret, muhakkak ki güzel sonuç takva sahiplerinindir. Ve Ad kavmine onların kardeşi Hud aleyhisselam şöyle dedi. Ey kavmim, Allah'a kul olun. Sizin ondan Allah'tan başka ilahınız yoktur. Siz ancak iftira edenlersiniz, uyduranlarsınız. Ey kavmim, ona onun karşılığında sizden bir ecir, ücret istemiyorum. Eğer ücretim varsa ancak beni Yaradan'a aittir. Hala akıl etmez misiniz? Ve ya kavmim, Rabbinizin mağfiretini isteyin. Sonra ona tövbe edin. Mürşidin önünde tövbe edip zikre başlayın. Üzerinize semadan bol yağmur, bol rahmet göndersin. Ve sizin kuvvetinizi kuvvetle arttırsın. Ve mücrimler, suçlular olarak yüz çevirmeyin. Yahut, bize bir delil mucize getirmedin ve biz senin sözünden dolayı ilahlarımızı terk etmeyiz ve biz sana inanmayız dediler. Biz ancak bizim bazı ilahlarımız fena halde seni çarptı deriz. Onlara şöyle dedi. Ben Allah'ı şahit tutuyorum ve sizin şirk koştuğunuz şeylerden benim muhakkak ki kesinlikle uzak, beri olduğuma şahitlik edin. Ondan Allah'tan başka putlarla haydi hepiniz bana tuzak kurun. Sonra da bana mühlet vermeyin. Muhakkak ki benim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a tevekkül ettim. Yürüyen hiçbir canlı mahluk dabbe yoktur ki, o Allahu Teala onun perçeminden tutmuş, onun kontrolü altında olmasın. Muhakkak ki benim Rabbim sırat-ı mustakim üzeredir. Sırat-ı mustakimin kontrolü Allah'tadır. Eğer hala dönerseniz, yüz çevirirseniz böylece ben, bana gönderileni, vahyi, kitabı, onu size tebliğ etmiş oldum.
Ve Rabbim sizden başka bir kavmi sizin yerinize getirir, halife kılar. Ve siz ona hiçbir şeyle zarar veremezsiniz. Muhakkak ki benim Rabbim her şeyi muhafaza edendir, en iyi koruyandır. Ve emrimiz geldiği zaman bizden bir rahmetle Hud aleyhisselamı ve amenu olanları onunla beraber kurtardık. Ve onları ağır, çok şiddetli bir azaptan kurtardık. Ve işte Ad kavmi Rablerinin ayetlerini bilerek inkar ettiler ve onun resullerine asi oldular, isyan ettiler. Ve azgın zorbaların hepsinin emrine tabi oldular. Ve bu dünyada ve kıyamet günü lanete tabi tutuldular ve Ad kavmi Rablerini inkar etmediler mi? Hud aleyhisselamın kavmi Ad kavmi Allah-u Teala'nın rahmetinden uzak kaldı. Öyle değil mi? Ve Semud kavmine onların kardeşi Salih aleyhisselam şöyle dedi. Ey kavmim! Allah'a kul olun. Sizin için ondan başka ilah yoktur. Sizi arzdan yaratan ve orada size imar ettiren O'dur. Öyleyse ondan mağfiret isteyin. Sonra ona tövbe edin, Allah'a yönelin. Benim Rabbim muhakkak ki yakındır, dualara icabet edendir. Ya Salih! Sen bundan önce aramızda hakkında ümit beslenen bir kimse olmuştun, dediler. Babalarımızın taptığı şeylere bizim tapmamızı sen bize nehy mi ediyorsun? Gerçekten bizi ona davet ettiğin şüphe verici şeyden biz kesinlikle tereddüt içindeyiz, dediler. Salih aleyhisselam şöyle dedi. Ey kavmim! Eğer ben Rabbimden bir delil üzerinde isem ve bana kendinden bir rahmet vermiş ise de görüşünüz bu mu? Şayet ben ona asi olursam Allah'a karşı kim bana yardım eder? O takdirde benim hayırdan uzaklaşmamı artırmanızdan başka bir şey olmaz. Ve ey kavmim! Bu Allah'ın dişi devesi sizin için bir ayettir, mucizedir. Artık onu serbest bırakın. Allah'ın arzından yesin. Ve ona kötülükle dokunmayın. Aksi halde sizi yakın bir azap yakalar. Buna rağmen onu kestiler. Bunun üzerine Salih aleyhisselam şöyle dedi. Yurdunuzda 3 gün daha faydalanın. Bu yalanlanması, tekzip edilmesi olmayan bir vaattir. Bundan sonra emrimiz geldiği zaman Salih aleyhisselamı ve onun yanındaki ameni olan kimseleri bizden bir rahmetle kurtardık. Ve izin gününün zilletinden de kurtardık. Muhakkak ki senin Rabbin, o kavidir, güçlüdür, azizdir, yücedir. Ve zulmeden kimseleri bir sayha çok kuvvetli, korkunç ses aldı, helak etti. Böylece kendi yurtlarında dizüstü çöküp kaldılar. Sanki orada hiç var olmamışlar, yaşamamışlar gibi. Gerçekten Semud kavmi Rablerini inkar etmediler mi? Semud kavmi Allah'tan uzak kaldı, öyle değil mi? Ve andolsun elçilerimiz İbrahim aleyhisselama müjde ile geldiler. Selam dediler. O, İbrahim aleyhisselam da selam dedi. Bunun üzerine çok geçmeden kızarmış bir buzağı getirdi. Kızarmış bir buzağı getirmesi gecikmedi. Fakat onların ellerinin ona uzanmadığını görünce onları yadırgadı ve onlardan dolayı bir korku hissetti. Onlar, "Korkma, muhakkak ki biz Lut kavmine gönderildik." dediler. Ve ayakta duran hanımı bunun üzerine gülümsedi. O zaman onu İshak'la ve İshak'ın arkasından Yakup'la müjdeledik. Hayret! Ben ihtiyar aciz iken mi doğuracağım? Ve işte bu eşim de ihtiyar. Muhakkak ki bu elbette şaşılacak bir şeydir, dedi. Melekler dediler ki, Allah'ın emrine mi şaşırıyorsun? Ey ev halkı! Allah'ın rahmeti ve bereketi sizin üzerinize. Muhakkak ki o hamiddir, çok övülen, çok hamd edilendir, meciddir, şanı yüce olandır. Artık İbrahim aleyhisselamdan korku gidip ona müjde geldiği zaman Lut kavmi hakkında bizimle mücadele ediyordu. Muhakkak ki İbrahim aleyhisselam cidden çok halim, yumuşak huylu
çok acıyan, yalvarandır. Allah'a yönelmiş bir kimsedir. Ey İbrahim! Bundan vazgeç. Çünkü senin Rabbinin emri gelmiştir. Ve muhakkak ki onlara geri çevrilemez bir azap gelecek, verilecek. Ve Resullerimiz Lut aleyhisselama geldiği zaman onlardan dolayı üzüldü ve içi daralıp telaşlandı. Ve bu çok kötü, zorlu bir gün dedi. Ve onun kavmi koşarak onun yanına ona geldi. Ve daha önceden seyyiat, kötü şeyler yapıyorlardı. Ya kavmim, işte bunlar kızlarım. Onlar sizin için daha temizdir. Artık Allah'tan sakının, Allah'a karşı takva sahibi olun ve misafirlerimin yanında beni rezil etmeyin. Sizin aranızda irşad eden bir adam yok mu? Dedi. Andolsun ki senin de bildiğin gibi kızların konusunda bir hakkımız, isteğimiz yok. Ve muhakkak ki sen bizim ne istediğimizi, maksadımızı elbette biliyorsun, dediler. Lut aleyhisselam şöyle dedi. Keşke size karşı benim bir kuvvetim olsaydı veya ben kuvvetli bir taraftara, muhkem bir yere sığınsaydım. Resuller şöyle dediler. Ey Lut! Muhakkak ki biz senin Rabbinin resulleriyiz, elçileriyiz. Onlar sana asla ulaşamazlar. Hemen gecenin bir kısmında hanımın hariç ailenle gece çık, yürü. Sizin içinizden biriniz hiç kimse geri dönmesin, dönüp bakmasın. Çünkü onlara isabet eden şey ona da isabet edecek. Muhakkak ki onlara vaat edilen vakit sabah vaktidir. Sabah vakti yakın değil mi? Artık emrimiz geldiği zaman onu, o şehri alt üst ettik, onu yükseltip alçalttık. Onların üzerine istif edilmiş, dizilip hazırlanmış siccilden, pişirilip sertleştirilmiş kerpiçten yapılmış taşlar yağdırdık. Rabbinin katında damgalanmıştır, işaretlenmiştir ve o zalimlerden uzak değildir. Ve Medyen kavmine onların kardeşi Şuayb şöyle dedi. Ey kavmim! Allah'a kul olun. Sizin için ondan başka ilah yoktur. Ölçeği ve tartıyı eksiltmeyin. Gerçekten ben sizi hayırda, bollukta, refahta görüyorum. Ve muhakkak ki ben ihate eden, kuşatan günün azabının üzerinize olmasından korkuyorum. Ve ey kavmim! Ölçeği ve tartıyı adaletle ölçün, yerine getirin. İnsanların eşyalarını, haklarını eksiltmeyin ve fesat çıkaranlar olarak yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Eğer siz müminlerseniz, Allah'ın bakiyesi, ticaretin bıraktığı kar, helal kazanç sizin için daha hayırlıdır. Ve ben sizin üzerinize muhafız, gözleyici değilim. Ya Şuayb! Babalarımızın ibadet ettiği şeyleri ve de mallarımız konusunda dilediğimizi yapmayı terk etmemizi sana namazın mı emrediyor? Muhakkak ki sen halimsin, reşitsin, rüşte erensin, irşat edensin, dediler. Şuayb şöyle dedi. Eğer ben Rabbimden bir delil üzerindeysem ve beni kendinden güzel bir rızıkla rızıklandırdı ise de görüşünüz bu mu? Sizi ondan men ettiğim şeyde size muhalefet etmek istemiyorum. Sadece gücümün yettiği kadar ıslah etmek istiyorum. Benim başarım ancak Allah iledir. Ben ona tevekkül ettim ve ona yöneldim. Ey kavmim! Bana karşı gelmeniz Nuh aleyhisselamın kavmine veya Hud aleyhisselamın kavmine veya Salih aleyhisselamın kavmine isabet eden musibetlerin bir benzerini sakın size de isabet ettirmesin. Ve Lut aleyhisselamın kavmi sizden uzak değildir. Ve Rabbinizin mağfiretini isteyin, dileyin. Sonra ona Resul veya Mürşid önünde tövbe edin. Muhakkak ki benim Rabbim rahmet edendir, rahmet nuru gönderendir, veduddur, sevendir. Şöyle dediler. Ya Şuayb, senin söylediklerinin çoğunu biz anlamadık. Ve gerçekten biz seni içimizde zayıf görüyoruz. Ve senin rahtın, sana destek olan grubun olmasaydı, mutlaka seni taşlardık. Ve sen
bize karşı üstün değilsin. Ey kavmim, benim rahtım, arkadaşlarım sizin yanınızda Allah'tan daha mı üstün? Ve onu Allah'ı unutarak arkanızı attınız, önem vermediniz. Muhakkak ki benim Rabbim yaptıklarınızı ihata eder, ilmiyle kuşatır. Ey kavmim, yapacağınız, yapabileceğiniz şeyi yapın. Muhakkak ki ben de yapıyorum. Onu alçaltan azap kime gelir ve kim yalancıdır, yakında bileceksiniz. Ve gözleyin, bekleyin. Muhakkak ki ben de sizinle beraber bekliyorum. Ve emrimiz geldiği zaman Şuayb aleyhisselamı ve onunla beraber amenu olanları bizden bir rahmetle kurtardık. Zalim kimseleri bir sayha ses aldı, böylece kendi diyarlarında dizüstü çöküp kaldılar. Orada hiç yaşanmamış gibiydi. Medyen kavmi de Semud kavminin Allah'ın rahmetinden uzak olduğu gibi Allah'ın rahmetinden uzaklaştırılmadı mı? Ve andolsun ki Musa aleyhisselamı ayetlerimizle ve apaçık bir sultanla gönderdik. Firavun ve onun kavminin ileri gelenlerine Musa aleyhisselamı gönderdik. Ayet 96. Fakat onlar Firavun'un emrine tabi oldular ve Firavun'un emri ise irşat edici değildi. Firavun kıyamet günü kavminin önüne geçerek böylece onları ateşe götürecek ve girilen yer ne kötü bir yerdir. Ve burada kıyamet gününde lanete tabi tutuldular. Verilen bahşiş ne kötü bir bağıştır. İşte bu sana anlattığımız beldelerin haberlerindendir. Onlardan ayakta kalanlar, izleri hala duranlar ve hasat olanlar, izleri silinmiş olanlar vardır. Ve biz onlara zulmetmedik. Ve lakin onlar kendilerine zulmettiler. Rabbinin emri geldiği zaman Allah'tan başka dua ettikleri ilahlar onlara bir fayda sağlamadı, vermedi. Ve onların helaklarını artırmaktan başka bir şey olmadı. Ve halkı zalim olan ülkeleri ahzettiği zaman senin Rabbinin yakalaması işte böyledir. Onun ahzı yakalaması muhakkak ki çok şiddetlidir, çok elimdir. Muhakkak ki bunda ahiret azabından korkan kimse için elbette bir ayet, delil vardır. İşte bu insanların toplanma günüdür ve işte bu şehadet günüdür ve biz onu o günü sayılı belirli bir vadiden ecelden başka ertelemeyiz. O gün gelince onun izni olmaksızın kimse konuşamaz. O zaman onlardan bir kısmı şakidir bedbaht, bir kısmı saittir mutlu. Şaki olanlara gelince artık onlar ateştedir. Onlar orada yüksek sesle inleyerek ve çok zor bir şekilde soluk soluğa nefes alıp verirler. Onlar semalar ve yeryüzü, cehennemin semaları ve arzı durdukça orada ebedi kalanlardır, kalacaklardır. Rabbinin dilediği şey cehennemi yok etmeyi dilemesi hariç. Muhakkak ki senin Rabbin dilediği şeyi yapandır. Fakat mutlu olanlar artık cennettedir. Cennetlerin semaları ve arzı durdukça Rabbinin dilediği şey cenneti yok etmeyi dilemesi hariç onlar orada ebedi kalanlardır, kalacaklardır. Bu kesintisiz bir ihsandır. Artık sen onların taptığı şeylerden şüphe içinde olma. Onlar ancak babalarının önceden ibadet ettiği gibi ibadet ediyorlar, onların taptığı şeylere tapıyorlar. Ve muhakkak ki biz onların nasiplerini eksiltmeksizin öderiz, ödeyenleriz. Ve andolsun Musa aleyhisselama kitap verdik. Fakat onun hakkında ihtilafa, anlaşmazlığa düştüler. Rabbinden bir söz, hesabın kıyamet gününde görüleceği geçmemiş olsaydı, onların aralarında mutlaka hüküm verilmiş olurdu. Muhakkak ki onlar mutlaka ondan, Kur'an'dan şüpheli bir tereddüt içindeler. Ve muhakkak ki Rabbin onların hepsinin amellerinin karşılığını mutlaka onlara öder. Muhakkak ki o onların amellerinden, yaptığı şeylerden haberdar olandır. Artık sen sana tövbe ederek tabi olanlarla birlikte emrolunduğun gibi istikamet üzere ol
Ve azgınlık yapmayın, aşırı gitmeyin. Muhakkak ki O yaptıklarınızı görendir. Ve zalim olan kimselere meyletmeyiniz. O takdirde size ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka dostunuz yoktur. Sonra yardım olunmazsınız. Gündüzün iki tarafında ve gecenin gündüze yakın kısmında namazı ikame et. Muhakkak ki haseneler, kazanılan dereceler, seyyiat, kaybedilen dereceleri giderir. İşte bu zikredenler için bir öğüttür. Ve sabret. Muhakkak ki Allah muhsinlerin ecrini zayi etmez. Bu durumda sizden önceki nesillerden, bakiye sahiplerinden, asırlarca münkerden nehyedenler ve marufla emredenler, onlardan kurtardıklarımızdan pek azı dışındakilerden de bir kısmı, yeryüzünde fesattan nehyetseler, men etseler olmaz mıydı? Zalim olanlar, onları şımartan şeylere, mala, mülke tabi oldular. Ve mücrimler, suçlular oldular. Ve senin Rabbin, halkı ıslah edici olan beldeleri zulümle helak edici olmadı. Ve Rabbin şayet dileseydi, insanları tek bir ümmet yapardı. Oysa ihtilaflar devam edecek. Rabbinin rahmet ettiği, rahim esmasıyla tecelli ederek rahmet nuru gönderdiği kimseler, ihtilafa düşmeyip Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Ve onları, insanları, bunun için ihtilafa düşenlerle düşmeyenleri ayırmak için yarattı. Rabbinin ihtilafa düşenler, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için sözü tamamlandı. Cehennemi mutlaka tamamen insanlar ve cinlerle dolduracağım. Ve sana anlattığımız şeylerin hepsi Resullerin haberlerindendir. Onlarla senin kalbindeki Fuat hastasını, fiziğin ötesindeki idraki sağlamlaştırırız. Ve bunda bu haberlerde sana hak, müminlere öğüt ve zikir geldi. Ve mümin olmayanlara de ki, siz yapmakta olduğunuz şeyleri yapın, devam edin. Muhakkak ki biz de yapanlarız. Ve bekleyin. Muhakkak ki biz de bekleyenleriz. Semaların, göklerin ve arzın gaybı Allah'ındır. İşlerin hepsi O'na döndürülür. Öyleyse O'na kul olun ve tevekkül edin. Senin Rabbin yaptığınız şeylerden gafil, habersiz değildir. Yusuf Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 111 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Ra. Bunlar beyan edilmiş, açıklanmış kitabın ayetleridir. Muhakkak ki biz onu Arapça Kur'an olarak indirdik. Böylece siz akıl edersiniz. Sana vahyettiğimiz bu Kur'an ile en güzel kıssaları sana anlatıyoruz. Ve oysa sen ondan önce elbette gafillerdendin. Yusuf aleyhisselam babasına şöyle demişti. Babacığım, gerçekten ben 11 yıldız, güneş ve ay gördüm. Onları bana secde eder vaziyette, durumda gördüm. Babası şöyle dedi. Ey oğulcuğum, rüyanı kardeşlerine anlatma. O zaman anlattığın takdirde sana tuzak kurarlar. Muhakkak ki şeytan insana apaçık düşmandır. Ve işte böylece Rabbin seni seçecek ve sözlerin, olayların tevilini, yorumunu sana öğretecek. Sana ve Yakup aleyhisselamın ailesine de tıpkı daha önce ataların İbrahim aleyhisselam ve İshak aleyhisselama nimetini tamamladığı gibi nimetini tamamlayacak. Muhakkak ki senin Rabbin alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hüküm veren, hikmet sahibidir. Andolsun ki Yusuf ve kardeşlerin de soranlar için ayetler, dersler vardır. Yusuf ve kardeşi babamıza gerçekten bizden daha sevgili demişlerdi. Ve biz bir grubuz. Muhakkak ki babamız gerçekten açık bir yanılgı içinde. Yusuf'u öldürün veya onu bir yere atın. Babanızın yüzü size dost olsun, babanızın sevgisi size kalsın. Ve ondan sonra salihler topluluğu olun. İçlerinden bir sözcü şöyle dedi.
Yusuf'u öldürmeyin. Bir şey yapacaksanız onu kuyunun dibine atın. Bir yolcu kafilesi onu bulur. Ey babamız, sana ne oldu? Yusuf konusunda bize emniyet etmiyorsun, güvenmiyorsun. Ve muhakkak ki biz onun iyiliğini isteyenleriz dediler. Yarın onu bizimle gönder. Bol bol yesin ve oynasın. Ve muhakkak ki biz onu gerçekten muhafaza edenleriz, koruyanlarız. Babası şöyle dedi. Onunla gitmeniz muhakkak ki gerçekten beni mahzun eder. Ve ben siz ondan gafilken onu bir kurdun yemesinden korkarım. Ve biz gerçekten kuvvetli bir topluluk iken eğer onu bir kurt yerse o zaman biz mutlaka hüsrana düşen kimseler oluruz dediler. Böylece hep beraber onu kuyunun dibine atmak için götürdükleri zaman biz ona, Yusuf'a, onlar farkında değillerken onlara bu yaptıklarını anlatacağını vahyettik. Ve babalarına yatsı vakti ağlayarak geldiler. Ey babamız! Biz yarış yapmak için gittik ve Yusuf'u eşyamızın yanına bıraktık. O zaman o esnada onu kurt yedi. Biz doğru söylesek bile sen bize inanacak değilsin dediler. Ve üzerinde yalancı kan bulunan gömleğini getirdiler. Babası şöyle dedi. Hayır, sizi nefsiniz bir işe sevk etti. Artık bundan sonrası benim yapmam gereken şey güzel bir sabırdır. Sizin anlattığınız şeye karşı istiyane yardım istenecek olan sadece Allah'tır. Ve bir yolcu kafilesi kervan geldi. Sonra da sucularını kuyuya gönderdiler. Böylece kovasını sarkıttı. Müjde, bu bir erkek çocuk dedi. Onu ticaret malı olarak sakladılar. Ve Allah yaptıklarını, yapmakta olduklarını en iyi bilendir. Ve onu, Yusuf'u az bir fiyatla birkaç dirheme sattılar. Çünkü ona karşı zahitlerdendiler. Mısır'da onu satın alan kişi hanımına şöyle dedi. Onun yerleşeceği yeri özenle hazırla, ona karşı kerim ol. Belki bize faydası olur veya belki de onu evlat ediniriz. Ve işte böylece ona hadislerin, olayların, sözlerin tevilini, yorumunu öğretelim diye Yusuf'u yeryüzünde yerleştirdik. Ve Allah emrinde galip olandır. Ve lakin insanların çoğu bilmezler. Ve en kuvvetli çağına ulaştığı, buluğa erdiği zaman ona hüküm, hikmet ve ilim verdik. Muhsinleri işte böyle mükafatlandırırız. Yusuf'un evinde kaldığı kadın ondan murat almak istedi. Kapıları sımsıkı kapatıp, "Hadi gel, senin için," dedi. O, Yusuf da şöyle dedi. Allah'a sığınırım. O benim Rabbimdir. Benim yerleşme yerimi en güzel şekilde yaptı. Muhakkak ki zalimler felaha, kurtuluşa ermezler. Ve andolsun ki kadın onu arzuladı. Eğer Rabbinin delilini görmeseydi, o Yusuf aleyhisselam da onu arzulamıştı. İşte böylece onu kötülükten ve fuhuştan uzaklaştırırız. Muhakkak ki o muhlis kullarımızdandır. Ve ikisi de kapıya koştular. Kadın onun gömleğini arkadan çekerek yırttı. Ve kapının yanında onun, kadının efendisiyle karşılaştılar. Ve kadın şöyle dedi. Senin ehline, ailene kötülük yapmak isteyen kimsenin cezası zindana atılmak veya acı bir azaptan başka nedir? Yusuf şöyle dedi. O beni elde etmek istedi. Onun, kadının ailesinden bir şahit şahitlik etti. Eğer onun gömleği önden yırtılmış ise o takdirde o bayan doğru söylemiştir ve o erkek yalancılardandır. Ve eğer onun gömleği arkadan yırtılmışsa o takdirde o kadın yalan söyledi ve o erkek doğru söyleyenlerdendir. Böylece onun gömleğinin arkadan yırtılmış olduğunu gördüğü zaman kadının eşi şöyle dedi. Muhakkak ki o sizin tuzağınız. Sizin tuzağınız gerçekten büyüktür. Yusuf, sen bundan yüz çevir. Ve sen de kadın, günahın için mağfiret dile. Muhakkak ki sen kasten günah işleyenlerden oldun.
Şehirdeki kadınlar, Aziz'in, vezirin hanımı, onun emrinde olan kölesi, genç delikanlıyı elde etmek istiyor. Aşk onun kalbine işlemiş. Biz gerçekten onu apaçık bir sapıklıkta görüyoruz, dediler. Kadınların onu çekiştirdiklerini işittiği zaman onlara davetçi gönderdi ve onlara karşılıklı oturacak yer hazırladı. Onlardan her birine meyve soymaları için bir bıçak verdi ve Yusuf'a, "Onlara, kadınlara çık," dedi. Böylece onu gördükleri zaman ona hayran kaldılar ve ellerini kestiler. Ve "Haşa, Allah için bu bir beşer değil, ancak kerim bir melektir," dediler. Şöyle dedi: "Hakkında beni kınadığınız kişi işte bu. Yemin ederim ki onun nefsini elde etmek istedim. Onun nefsinden murat almak istedim. Fakat o şiddetle sakındı. Ve eğer ona emrettiğimi yapmazsa mutlaka zindana atılacak ve mutlaka küçük düşenlerden olacak." Yusuf aleyhisselam şöyle dedi: "Rabbim, zindan bana beni ona davet ettikleri şeyden daha sevimli. Onların, kadınların tuzaklarından beni uzaklaştırmazsan, uzaklaştırman hariç onlara meylederim ve cahillerden olurum." O zaman Rabbi ona icabet etti. Böylece onların hilesini ondan uzaklaştırdı. Muhakkak ki o en iyi işiten ve en iyi bilendir. Daha sonra delilleri gördükten sonra belli bir süreye kadar onu mutlaka zindana atmaları onlara uygun göründü. Ve onunla beraber iki genç erkek de zindana girdi. İkisinden biri şöyle dedi: "Muhakkak ki ben kendimi rüyamda üzüm sıkarken görüyorum." Ve diğeri de şöyle dedi: "Gerçekten ben de kendimi başımın üstünde ekmek taşırken görüyorum. Kuşlar ondan yiyorlar. Bize onun, onların tevilini, yorumunu haber ver, anlat. Muhakkak ki biz seni muhsinlerden görüyoruz." Yusuf aleyhisselam şöyle dedi: "Size rızıklandırılacağınız bir yemek gelmez ki o, size gelmeden önce ben size onun tevilini, yorumunu yapmış, size haber vermiş olmayayım. İşte bu ikisi Rabbimin öğrettiklerindendir. Gerçekten ben Allah'a iman etmeyen ve ahiretlerini, Allah'a ruhlarını ulaştırmayı inkar eden bir kavmin dinini terk ettim. Ve ben atalarım İbrahim aleyhisselam, İshak aleyhisselam ve Yakup aleyhisselamın dinine tabi oldum. Bizim Allah'a bir şeyle şirk koşmamız olamaz. İşte bu Allah'ın bize ve insanlara fazlındandır. Fakat insanların çoğu şükretmezler. Ey zindan arkadaşlarım! Ayrı ayrı Rabler mi daha hayırlı, yoksa vahid, tek olan, kahhar, kahredici, hakim ve galip olan Allah mı? Sizin ondan başka taptıklarınız, Allah'ın kendilerine bir delil indirmediği, sadece siz ve babalarınızın onu isimlendirdiğiniz putlardan başka bir şey değildir. Hüküm ise ancak Allah'a aittir. Sizin ondan başkasına ibadet etmemenizi emretti. İşte bu kayyum, Adem aleyhisselamdan kıyamete kadar devam edecek olan dindir. Ve lakin insanların çoğu bilmezler. Ey zindan arkadaşlarım! Bu durumda sizin ikinizden biri bundan sonra efendisine şarap sunacak, sakiliğe devam edecek, fakat diğeri asılacak. Böylece kuşlar onun başından yiyecek. Hakkında ikinizin de tabirini, fetvasını istediğiniz iş kesinleşmiştir, kaza edilmiştir. Ve ikisinden kurtulacağını bildiği kişiye, "Efendinin yanında beni an, zikret," dedi. Fakat şeytan ona, efendisine onu anmayı unutturdu. Böylece birkaç sene zindanda kaldı. Ve melik şöyle dedi: "Gerçekten ben 7 adet zayıf ineğin 7 adet semiz ineği yediğini görüyorum. Ve 7 yeşil başak ve diğerlerini de kurumuş görüyorum. Ey kavmin ileri gelenleri! Şayet siz rüya tabir edenlerseniz bana rüyamı yorumlayın." Karma karışık rüyalar. Biz böyle rüyaların yorumunu bilenler değiliz, dediler.
O ikisinden kurtulmuş olanı unuttuğunu hatırladı ve şöyle dedi. Ben size bir süre sonra onun tevilini, yorumunu haber vereceğim. Hemen beni gönderin. Yusuf, ey Sıddık! 7 adet semiz inek, onları yiyen 7 adet zayıf inek ve 7 adet yeşil sümbül başak ve kurumuş olan diğerleri hakkında bize yorum yap. Belki umarım ben insanlara dönerim. Böylece seni ve rüyanın anlamını onlar öğrenirler. 7 yıl eskisi gibi ekin ekin. Böylece bunlardan yediğiniz az bir kısmı hariç hasat ettiklerinizi başağında bırakın dedi. Bir süre sonra bunun arkasından biriktirdiklerinizden az bir kısmı hariç daha önce onlar için sakladıklarınızı yiyecekler. Bundan sonra içinde insanlara bol mahsul olan bir yıl gelecek ve o yılda meyvelerin suyunu sıkacaklar. Ve Melik, onu bana getirin dedi. Böylece ona Resul, Ulak, Haberci geldiği zaman Yusuf aleyhisselam, efendine dön ve ellerini kesen kadınların hali, durumu nedir, ona sor dedi. Muhakkak ki Rabbim onların hilelerini en iyi bilendir. Melik, Yusuf'u elde etmek istediğiniz zaman konuştuğunuz konu neydi dedi. Onlar, kadınlar şöyle dediler. Haşa, Allah için ondan bir kötülük görmedik. Aziz'in karısı da, şimdi hak gizliyken ortaya çıktı. Ben onun nefsinden murad almak istedim. Muhakkak ki o sadıklardandır dedi. Yusuf haberciye dedi ki, işte bu benim onun gıyabında, yokluğunda ona, efendime ihanet etmediğimi ve Allah'ın ihanet edenlerin hilesini başarıya ulaştırmadığını bilmeleri içindir.

0: Unutmayın, doğruların doğrusu size anlatılıyor.
1: Hadi gelin el ele tutuşalım. El ele gönül gönüle Allah'ın mutluluk şarkısını söyleyelim. Bu mutluluk şarkısı nedir biliyor musunuz? Kesintisiz bir şarkı. Adı mı? Adı zikir. İsterseniz şöyle söyleyin. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye bir teviye Allah kelimesini tekrar edin. Bu kesintisiz mutluluğun anahtarıdır. İsterseniz Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah deyin ve böyle devam edin. İsterseniz ses çıkarmadan diye Allah'ı zikredin. İsterseniz dilinizi de oynatmayın. Kalbinizdeki sesle Allah kelimesini tekrar edin. Bu kelimeyi tekrar ettiğiniz sürece bir şifreyi kullanmış oluyorsunuz. Allah-u Teala'nın katından size, eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, mutlaka rahmetle fazl ismindeki iki tane nur gelir. Nefsinizin o kapkaranlık kalbini, herkesin kalbi kapkaranlıktır doğuştan itibaren. O karanlık dünyayı kainatın en parlak güneşiyle, zikir güneşiyle Allah-u Teala bütünüyle nura gark edecek. Kapkaranlık dünyanız nurla dolacak sevgili kardeşlerim. İsterseniz şöyle yapın, MP3 alın bir tane, ona çekin zikri, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye, ya da bizim zikrimizi koyun, onu kulağınıza takın ve unutun orada, bir daha çıkarmayın. Biliyor musunuz, o zaman sanki daimi zikirdeki bir insan gibi hissedersiniz kendinizi. Çünkü kulağınızdaki ses hep size zikri yaşatır. Velezikullahi ekber diyor Allah.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde gene bir aradayız. Artık hepiniz çok iyi biliyorsunuz ki Allah-u Teala'nın hepinizden sizin mutlu olmanızın dışında hiçbir dileği yok. O Allah, Yüce Allah hepinizden sadece sizlerin mutlu olmanızı ister. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sizin mutluluğunuz Allah'ın yegane hedefidir. İnsanları bir tek hedefe yönelik olarak yaratmıştır. İnsanların mutluluğu. Allah'ın istediği istikamette yükseldikçe mutluluğunuzun giderek arttığını yaşarsınız. 28 basamaklık bir skala üzerinde mutluluğunuzun başlangıç noktası neresidir acaba sevgili kardeşlerim? Bu 28 basamak boyunca her geçen gün biraz daha mutlu, biraz daha mutlu, biraz daha mutlu olacaksınız. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilersiniz. Sonra bu Allah'a ulaşmayı dilemek üzerinizde birçok muhtevayı oluşturur. Allah Teala size tam 10 tane ihsan verecektir. Bu verdiği 10 tane ihsanla mürşidinize ulaşacaksınız ve gidip ona tabi olacaksınız. Evvela mutluluğun cennet mutluluğu ve dünya mutluluğu olarak ikiye ayrıldığını düşünürsek, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda mutluluğa ulaştınız. Dünya saadeti konusunda henüz hiçbir hedefe ulaşmadınız ama cennet saadeti konusunda evet, birinci kat cennetin sahibi kılındınız. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka bu cennet saadetinin sahibi olur. Dikkat edin. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka cennet saadetinin sahibi olur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona namazı sevdirir, orucu sevdirir, zikri sevdirir, bütün ibadetleri sevdirir ve onu 10 tane ihsanla mutlaka mürşidine ulaştırır. Mürşit sevgisini de o kişinin içine veren Allah'tır. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen kişiler bu şerefe nail olurlar. Öyleyse bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? O kişi ruhunu mutlaka ölmeden evvel Allah'a ulaştırır. Bir başka ifadeyle Allah o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Öyle mi söylüyor Allah Teala? Evet, öyle söylüyor. Şura suresi 13. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor. Allahu yeştebi men yeşayu. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu.

ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini, dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve bu seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse onu, Allah'a yönelen kişiyi Allah kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'a yönelen kişinin Allah'a ulaşması söz konusudur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin Allah'a ulaşması söz konusudur. Dikkat edin, buradaki ulaşma kişiye ait değildir. Allah onu kendisine ulaştırır diyor Şura 13'te Allah Teala, kesin bir ifade. Kişiyi Allah kendisine ulaştırıyor. Öyleyse bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiş mi, dilememiş mi? Bu son derece açık bir şekilde ortadadır. Hani bazıları diyor ki ben Allah'a ulaşmayı diledim ama namaz kılmak içimden gelmiyor, oruç tutmak içimden gelmiyor, ibadet yapmak içimden gelmiyor. Biz de ona diyoruz ki hayır, sen Allah'a ulaşmayı dilemedin. Eğer dilemiş olsaydın namaz da kılmak içinden gelecekti, oruç da tutmak içinden gelecekti ve daha ilk perşembe günü tuttuğun ilk oruçta açlık hissetmeyecektin ve Allah-u Teala'nın sana muhteşem yardımlarını yaşayacaktın. Sana namazı da, orucu da, zikri de, bütün ibadetleri de Allah'ın sevdirdiğini görecektin. İrşad sevgisi koyacaktı içine. Gösterdiği mürşidine karşı sevgi duyacaktın ve sana mürşidini gösteren o olacaktı. Sonra zevkle gidip tabi olacaktın. Büyük bir iştiyakla, iştahla belli hedeflere ulaşmak için doyulmaz bir dilekle, istekle gidecektin, mürşidine tabi olacaktın. Belki de gözyaşlarıyla. Sonra mı? Sonra ruhun vücudundan ayrılacaktı ve Allah'a ulaşacaktı. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, siz değil. Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştırır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka namaz kılmayı sever, oruç tutmayı sever, zikir yapmayı sever. Bütün ibadetlere karşı büyük bir sevgi duyar, istek duyar. İbadetler ona zor gelmez. Çünkü Allah ona ibadetleri sevdirir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilediniz mi, dilemediniz mi? Tespit çok kolay. Namaz kılmayı seviyor musunuz? Sizin için bir zevk mi? Oruç tutmayı seviyor musunuz? İlk perşembe günü tuttunuz oruçtan, açlık ve susuzluk hissetmeden neticeye ulaştınız mı? Zekat vermek size ağır geliyor mu? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizin bütün güzellikleri Allah'ın yaşatacağı bir dizayna ehil olduğunuzu biliyor musunuz? Kendinizi boşuna aldatmayın diyorum. Ben Allah'a ulaşmayı diledim ama namaz kılmayı sevmiyorum, oruç tutmayı sevmiyorum, zikir yapmayı sevmiyorum. Hayır sevgili kardeşlerim, dilemediniz. Eğer dileseydiniz, bunları sevdiğinizi ve Allah'a ulaştığınızı görecektiniz. Öyleyse kendinizi aldatmayın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu istikamette bir güzelliğe ulaşmak istiyorsanız, Allah'a ulaşmayı mutlaka dilemek mecburiyetindesiniz. İşte mutluluk dediğimiz şeyin başlangıç noktası burası. Birinci kat cenneti o gün elde ettiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz gün. O gün
bir iştiyak duyacaksınız namaza karşı, oruca karşı, zikre karşı. Size birer güzellik olarak görünecek hepsi. Sonra Allah-u Teala size 10 tane ihsanda bulunacak. Bu 10 tane ihsan boyunca yolun neresinde ölürseniz ölün, bir ölüm vücut bulsa, gideceğiniz yer mutlaka, kıyametten sonra gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Öyleyse öteye geçtiğinizi düşünelim, yolunuzda devam ettiniz ve 14. basamakta 10 tane ihsanla mürşidinize ulaştınız. 10 tane ihsanı kim sağladı size? Allah. Ne yaptınız? Sadece Allah'a ulaşmayı dilediniz. Öyleyse irşat makamını O gösterdi size hacet namazı kıldığınız zaman ve veya doğrudan doğruya bize ulaştınız. Netice değişmez. Bu istek var mı içinizde? İşte o istek doğruyu sergiler. Eğriyi yanlıştan, eğriyi doğrudan ayırt eder. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı diler de namaz kılmaktan hoşlanmaz. Böyle bir olay mümkün değildir. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse diyor, onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte ifade son derece açık. Kim bana yönelirse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Allah'a yönelmek ne demek? Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir seri işlevi gerçekleştirmek demek. Mürşidinize ulaştınız, tabi oldunuz. Allah'tan bu sefer 10 tane de nimet aldınız. Ve ruhunuz vücudunuzdan ayrıldı. Nefs tezkiyesine başladınız. Fizik vücudunuz nefs tezkiyesine paralel olarak aynı oranlarda şeytana kul olmaktan kurtulmaya ve Allah'a kul olmaya başladı. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıktı. Nefsinizin kalbindeki her %7 nur birikiminde o gök katlarını birer birer yükselecek. Ama tabi olduğunuz gün, tabiyetten sonra öldüğünüzü düşünelim. Gideceğiniz yer ikinci kat cennettir artık. Çünkü ikinci safayı Allah-u Teala'nın verdiği 10 ihsanla tamamladınız. Evet, bunları size yaptıran Allah. Ama siz de zevkle Allah'ın size verdiği görevleri yerine getiriyorsunuz. Ve ikinci bir cenneti daha hak ettiniz. İkinci kat cennet. Artık daha üstteki cennetin sahibisiniz. İkinci kat. Yani bu noktadan itibaren tabiyetten sonra Allah'a ulaşmadan ölen herhangi bir kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Peki Allah'a ulaşmayı dileyen ve irşat makamına ulaşıp tabi olan kişinin dünya saadetinden ne haber? Dünya saadeti başkalarından farklı değil sevgili kardeşlerim. Başka insanlar, tasavvufun dışındakiler, İslam'ı yaşamayanlar hangi standartlardaysa bu kişi de aynı standartların içindedir. Yani nefsinin afetleri aynen durduğu için bir dünya mutluluğu onun için söz konusu değildir. Öyleyse devam edelim bakalım yolumuza. Kişinin nefsinin kalbinde %7 nur birikimi gerçekleşti. Nefsi emmarede, ruhu birinci gök katında. İkinci defa %7 nur birikimi gerçekleşti. Nefsi levamede, ruhu ikinci gök katında. Bir daha %7 nur birikimi mülkime, daha sonra mutmainne, radiye, mardiye, tezkiye kademeleri ve ruhu Allah'a ulaştı. Ulaştığı anda Allah'ın sözü gerçekleşmiştir. Ne demişti? Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Bunlardan kim Allah'a yönelirse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. İşte Allah-u Teala sizi kendisine ulaştırdı. Ne olur? Allah'ın evliyası olursunuz. Kim ruhunu ölmeden evvel Allah'ın zatına ulaştırırsa o kişi Allah'ın evliyası olmak şerefine ermiştir.
üçüncü kat cennetin sahibi olur. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Bu noktaya kadar nefsinin kalbinde huşuda %2 rahmet birikimi, huşudan sonraki 7 tane gök katının açılmasında her birinde %7 nur birikiminden, fazıl birikiminden, fazilet birikiminden %49 da fazilet birikimi oluştu. İkisinin toplamı %51 eder. Şeytan nefsinizin kalbindeki karanlıklara sadece tesir edebileceği için o karanlıkların muhtevası içinde sevgili kardeşlerim, şeytanın dizaynı devamlı olarak sizi tesir altında bırakmaya çalışmaktır. Bütün gayretiyle buna uğraşır ve müsaittir durumunuz şeytan için. Çünkü şeytan karanlıklara siz ona müsaade verdiğiniz sürece tesir etmek imkanının sahibidir. Tesir etmek için elindeki tek saha nefsinizin kalbindeki afetler. Ve başlangıçta nefsinizin kalbi %100 afetlerle dolu olduğu için şeytan nefsinizin %100'üne tesir etmek gibi bir imkanın sahibiydi. Peki sonra ne oldu? Sevgili kardeşlerim, sonra gayretiniz neticesinde nefsin kalbindeki afetler azaldı, azaldı, azaldı. %51 azaldı. %49 fazilet yerleşti nefsinizin kalbine, iman kelimesinin etrafına. %2 de rahmet. Şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a düştü. Öyleyse dünya saadetinin yarısını elde ettiniz. Dünya saadetinizi engelleyen temel faktör nefsinizin afetleridir. O afetler ki Allah neyi emretmişse onun yapılmamasını emreder. O afetler ki Allah neyi yasaklamışsa onların da mutlaka yapılmasını emreder. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, burası 21. basamak. Allah'ın evliyası oldunuz. Burası 21. basamak. Dünya saadetinin %51'ine sahip oldunuz. Burası 21. basamak. Fizik vücudunuz şeytana kul olmaktan %51 oranında kurtuldu. Artık Allah'a daha çok yakın, daha çok Allah'a yakın. Bu noktadan itibaren artık Allah'ın kulu olarak mütalaa ediliyor insanoğlu. Çünkü Allah'a olan yakınlığı şeytana olan yakınlığının ötesine geçti. Bu nokta o kişiyi ikinci kat cennet, üçüncü kat cennetin sahibi baraf edersiniz. Ve dünya saadetinin de %51'ini o kişiye sağlar. Sonra ne olacak böyle bir yolculuktan sonra? Daha çok zikir yapacaksınız. Ve fena makamını aşacaksınız. Beka makamını aşacaksınız. Zühd makamını aşacaksınız. Ve muhsinler makamına geleceksiniz. Nefsinizin kalbinde %81 nur birikimini gerçekleştirdiğiniz noktadan itibaren fizik vücudunuz da Allah'a teslim olacak. Ve dördüncü kat cennet sizin olacak. Nefsinizin kalbindeki nurlar da %81 olacak. Mutluluğunuz mu? O da öyle, %81. Dünya mutluluğunu yaşamaya başlıyorsunuz. Daha sonra 26. basamakta daimi zikrin sahibi olacaksınız. Ve mutluluğunuz %100'e ulaşacak.

%100 dünya saadeti daimi zikirle Ulu'l-Elbab makamında 26. basamakta elde edilir. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman 4. kat cennetin sahibisiniz. Ulu'l-Elbab makamından bir sonraki makamda, İhlas makamında nefsinizi de Allah'a teslim edeceksiniz. Ve bu sizi 5. kat cennetin sahibi yapar. Dünya mutluluğunuz ise Ulu'l-Elbab makamında da %100'dü. İhlas makamında da %100 olacak. Sonra ne olacak? Sonra irşada ulaşacaksınız. 28. basamak olan Salah makamının 4. kademesinde irşada ulaşacaksınız. 6. kat cennet sizin, dünya saadetiniz %100. Sonra iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. Ve artık zikriniz, daimi zikrin ötesine geçecek. Sünnetullah sizin kontrolünüzden alacak. O sizi daimi zikrin sahibi kılacak. Artık yaptığınız şey zikir değildir, tesbihtir. İradenizin dışında bir standartta Allah'ı sonsuz zikreden bir insan olacaksınız. İrşada ulaştığınız zaman zikri külliyenin sahibi oluyorsunuz. Bütün huzurlarınız Allah'ı zikretmeye başlıyor. Ama iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman zikri aşıyorsunuz, tesbihin sahibi oluyorsunuz. Burası 7. kat cennettir. İrşada ulaştığınız yerde 6. kat cennetin sahibisiniz. Dünya saadetiniz %100. İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman 7. kat cennetin sahibisiniz. Adn cennetlerinin sahibisiniz. Ve mutluluğunuz, dünya mutluluğunuz gene %100. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu vetire içerisinde sizi adım adım dünya saadetinde daha öteye, daha öteye, daha öteye götüren faktör nedir? Zikirdir. Zikir, nefsinizin kalbindeki afetleri temizlemeyi mümkün kılan tek silahtır. Bir ikinci silah var mı? O da bir zikirdir. Esma-ül Hüsna'yı çekmek gene bir zikirdir. O da nefsinizin kalbindeki bir güzelliği sağlar. Hangi Allah'ın hangi esmasını çekiyorsanız o esmanın temsil edildiği afetinizde azalma söz konusu olacaktır. Sadece o afeti tesir edebilirsiniz Esma-i Hüsna ile. Ama Allah'ın ismini tekrar ederek Allah'ın zikrini yaptığınız zaman bütün afetlerinizde aynı oranda azalma olur. %1 nefsinizin kalbindeki fazilet artmışsa bütün afetlerde %1 azalma olur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, mutluluk ayaklarınızın önüne serilmiş vaziyette Allah-u Teala tarafından. O sizi evliya yaptı. İnsanlar o kadar uzak bir faktör olarak görüyorlar ki evliyalığı, insan evliya olabilir mi ki? Bundan yüzlerce sene evvel evliyalar varmış. Ama ölmüşler. İşte türbeleri var. Artık bu devirde de evliya mı olurmuş canım? Böyle söylüyor insanlar. Biz de diyoruz ki evet canım diyoruz. Bu devirde de evliya olmak söz konusu. Hem de şu anda aranızda
Sadece bizim aramızda çok sayıda evliya dolaşıyor. Dünyanın her devresinde acaba bu kadar kısaldı mı bu süre? Zamanımızda insanın Allah-u Teala'nın evliya olması, evliyası olması 3 aylık, 4 aylık, bilemediniz 6 aylık bir süredir. O kişinin Allah'a ulaşmayı diledikten sonra geçen Allah'a ulaşma süreci 6 ayı normal standartlarda aşmaz. Ama sevgili kardeşlerim, her devirde böyle değil. Mesela bizim vuslatımız, Allah'ın evliyası olmamız tam 1,5 yıl sürdü. Sizlerin bugün 3 ayda, 4 ayda, 6 ayda ulaştırıldığınız yere, Allah'ın zatına, biz 1,5 yılda ulaşabildik. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dizayn ettiği her şey o kadar güzel ki, öylesine güzel ki her şey, bir yerden sonra Allah'a mutlaka hayranlık duyarsınız. Gene ona çok şükredersiniz. Ya Rabbi, hamdolsun ki sen varsın. Hamdolsun ki sen benim sahibimsin. Hamdolsun ki bizi azatsız köleliğe kabul buyurdun diye. Bir gün sizler de Allah-u Teala'ya şükretmelisiniz, hamd etmelisiniz. Daimi zikrin sonunda oraya varacaksınız. İradenizi de Allah'a teslim edip Allah'ın kölesi olma noktasına, sonsuz bir mutluluğa. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. Anlatmakla yaşamak aynı şey değil sevgili kardeşlerim. Hepinizin yaşamasını ne kadar çok istiyorum, bütün bu güzellikleri. Sadece bizim yaşamamız için Allah-u Teala bu güzellikleri yaratmamış. Bu güzellikler hepiniz için. Allah'ın yolunda tekamül ettikçe, sırat-ı müstakimleri birer birer açtıkça, daha çok, daha çok, daha çok mutlu olacaksınız. İlk sona eren sırat-ı müstakim, ruhunuzun sırat-ı müstakimidir. Kulvarın yarış faslı, fiili yarış faslı 14. basamakta başlar. 14. basamakta, 14. basamağa ulaşan herkes kulvardadır. 4 yarışçı vardır. Ruh, fizik vücut, nefs, irade. Dördü de kendi sırat-ı müstakimlerin üzerinde, yani birinci kulvarda ruh, ikinci kulvarda fizik vücut, üçüncü kulvarda nefs, dördüncü kulvarda irade yarışa girerler. İradeyi bir vücut gibi düşünmeyin. İrade bir yapıdır, bir faktördür. Emredici bir hüviyeti vardır ama bir vücut taşımaz. Bir vücudu söz konusu değildir. Yani sizin vücudunuz şeklinde bir iradeniz yoktur. İradeniz bir vasıftır. Bir kuvvettir, bir güçtür. Öyleyse birinci kulvardaki ruhunuz Allah'a doğru yola çıkacak, 7 tane gök katını birer birer yükselecek, Allah'a ulaşacak. Bütün kulvarların başlangıç noktası 14. basamaktır. Tabiyet ve yarış başlamıştır. Ruhunuz vücudunuzu terk etmiştir. Kulvarda koşmaya hazır bekliyor. Fizik vücudunuz şeytana kul olmaktan kurtulmak için bekliyor. Nefsiniz teskiye olmak ve tasfiye olmak için bekliyor. İradeniz, nefsinizin kalbindeki afetler azaldıkça daha çok, daha çok, daha çok güçlenmek için bekliyor.
karşısındaki kuvvetler azaldıkça iradeniz onlara karşı savaş vereceği için her gün biraz daha güçlenecektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Allah-u Teala her şeyi o kadar güzel yaratmış ki, öyle bir ahenk var ki aralarında, hayran olmamak mümkün değil sevgili kardeşlerim. 14. basamakta yarışa eşit şartlarda başlayan ruhunuz ve içiniz, nefsiniz ve iradeniz yarışta koşmaya başlar. Bu koşu da nefsinizin kalbindeki afetlerin azalmasıyla, ruhunuzun Allah'a doğru yükselmesi, fizik vücudunuzun da şeytana kul olmaktan kurtulması ve iradenizin afetlerin azalması oranında güçlenmesi aynı standartları ifade eder. Yani yarışta at başı bir gidiş vardır. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin arasında at başı bir gidiş vardır. İlk %7 nur birikiminde ruhunuz birinci gök katına ulaşır. Nefsiniz %7 nefs tezkiyesini gerçekleştirmiştir. Aynı seviyede ilerleme kaydetmiştir ruhunuzla. Fizik vücudunuzda nefsinizin afetleri yüzde kaç azaldıysa, ki ilk basamak, ilk merhale %7'dir. Başlangıçtaki %2'yi devre dışı sayıyoruz. Bu hesaplamada %7'ler hesap edilerek sonuca gidiliyor. Ve fizik vücudunuzun şeytana kul olmaktan kurtulması da %7 oranındadır. Ruhunuz birinci gök katında, fizik vücudunuz %7 oranında şeytana kul olmaktan kurtulmuş, Allah'a kul olmuş. Nefsiniz %7 oranında afetlerinden kurtulmuş. İradeniz de %7 oranında afetler azaldığı için %7 oranında güçlenmiş. Birinci merhaledesiniz. İkinci defa %7 nur birikimi. Ruhunuz ikinci gök katında, fizik vücudunuz ikinci defa %7 şeytana kul olmaktan kurtulmuş, Allah'a kul olmuş. Nefsiniz %7 oranında nefsin afetlerinden kurtulmuş. İradeniz gene ikinci defa %7 oranında bir başarıya ulaşmış. İkinci defa %7 güçlenmiş, afetler azaldığı için. Böylece üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimi nefsinizin kalbinde ve nefsinizin kalbinde %2 huşu ile beraber %51 nur birikimi. Sonuç, nefsinizin kalbindeki şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a düşüyor. Yani yarıyı geçiyor nefsinizin kalbindeki fazilet birikimi. Artık nefsinizin kalbinin %51'i Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik taşıyor. Üstünlük artık onlarda. Artık şeytan duruma hakim değil. Şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a düştü nefsinizin kalbinde. Alacakaranlık kuşağı nefsinizin kalbini gelip yakalamış. Artık aydınlığın %50'den daha çok oluştuğu, karanlığın %100'den %49'a düştüğü bir noktadasınız. Allah'a kul olmuş durumdasınız. Ruhunuz mu? Allah'a ulaşmış durumda. Allah'ın verdiği söz burada tamamlanıyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ruhunuzun sırat-ı müstakimi birinci kulvar burada biter. Ama ikinci, üçüncü, dördüncü kulvarlar devam eder.
Basamak 21, ruhunuz Allah'a ulaştı ve Allah'ın zatında ruhunuz yok oldu. Buna Allah'a sarılma diyor Kur'an-ı Kerim. Buna meaba, yani sığınağa sığınma diyor Allah-u Teala. Allah'a kaçıp Allah'a kavuşma diyor. Öyleyse hepsi bir dizaynı ifade ediyor. Allah'a kaçmak, Allah'a kavuşmak. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde müesseseye dikkatle bakın. Ruhunuzun sırat-ı müstakimi 21. basamakta tamamlandı. Allah'ın evliyası oldunuz. 22. basamakta Allah'ın zatında ruhunuz kaybolur. Nefsinizin kalbindeki nurlar %61'e çıkar. 61'e ulaştığı anda Allah-u Teala beka makamının standartlarına sizi geçirir. Yani Allah'ın katında bir taht ihsan eder. Fizik vücudunuzun da sırat-ı müstakimi 2 basamak daha arttı. Nefsinizin de sırat-ı müstakimi 2 basamak daha ileriye gitti. İradenizin de. 3. merhalede, yani ruhunuzun Allah'a ulaştığından sonraki 3. merhalede zikriniz günün yarısını aşmıştır. Ve zahit oluyorsunuz burada. Günün yarısından daha fazla zikir yapan bir hüviyete ulaşıyorsunuz. İşte bu günün yarısından daha fazla zikir müessesesi sizi %81 nura ulaştığı zaman fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmeye de ulaştıracaktır. Ruhunuzun Allah'a ulaşmasından sonra fizik vücudunuz fena, beka, züht ve muhsinler makamında 4 kademe, 4 merhale daha ileri yürüdü. Nefsinizin kalbindeki nurlar da %81'e ulaştı. İradeniz de %81 oranında güçlendi. Afetlerin %81'i artık yok. İradeniz emirlerini zorlanmadan yaptırabiliyor. Ve burada ruhunuzun Allah'a ulaşmasından sonraki 4. merhalede fizik vücudunuz Allah'a teslim oluyor. 2. sırat-ı müstakiminiz de, ki ikincisi manevi sırat-ı müstakimdir. Ruh, fizik vücudunuz Allah'a gitmedi, Allah'a ulaşmadı. Fizik vücudunuz sadece aklandı. Allah'a %81 oranında kul oldu. Aslında %100 oranında kul oldu demek daha doğru bir ifade. Çünkü fizik vücudunuz oraya ulaştığı andan itibaren, o noktaya ulaştığı andan itibaren Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanır. Ama bu onun Allah'la ilişkileri açısından değerlidir. Nefsinizin kalbinde hala kavga vardır. %19 karanlık nefsinizin kalbindedir. Ve bu karanlık sebebiyle Allah'ın bütün emirlerini fizik vücut yerine getirdiği halde iç dünyanızda, nefsinizde bir takım huzursuzlukları gene yaşayacaksınız. Bu nefsani açıdan size bir mutluluk %100 sağlamaz.
aksiyonlarınız, davranış biçimleriniz, fizik vücudunuzun davranış biçimi Allah'ın istediği gibidir. Ama nefsinizdeki afetler sebebiyle mutluluğu %100 yaşayamazsınız. Çünkü mutluluğu %100 yaşadığınız nokta iç dünyanızda da, yani nefsinizle ruhunuz arasındaki ilişkilerde de %100 kavganın bitmesi halidir. Hayır, iç dünyanızda kavga %100 bitmemiştir. Fizik vücudunuz huzuru yaşar ama nefsiniz yaşayamaz. Öyleyse siz hala %19 bir mutsuzluğun içinde fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmişsinizdir. Ve 25. basamaktasınız. Fizik vücudunuzun da sırat-ı müstakimi burada tamamlanır. Ama nefsinizin sırat-ı müstakimi bitmemiştir, iradenizin de. Bu sırat-ı müstakimler de imajinerdir. Yani fizik standartlarda sizin nefsinizi veya iradenizi bir yerden bir yere ulaştıracak olan bir hüviyette değildir. Zaten iradenizin bir yerden bir yere ulaşması da mümkün değildir, söz konusu değildir. Ve bir sonraki basamak, ullel-vab makamı, daimi zikrin sahibi oluyorsunuz, hikmet sahibi oluyorsunuz. Daha sonraki basamaksa ihlas makamı, nefsinizi, nefsinizdeki bütün afetler yok edilmiş olduğu cihetle Allah'a teslim ediyorsunuz. Yirmi yedinci basamakta nefsinizin de sırat-ı müstakimi tamamlanmıştır. Kulvardaki yarış dört tane yarışmacı ile başlamıştır. 21. basamakta üç tane yarışçı kalmıştır. 25. basamakta iki tane yarışçı kalmıştır. 27. basamakta bir tane yarışçı kalmıştır. 28. basamağın birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü kademelerinde nefsinizin kalbi dört mertebe daha müzeyyen olacaktır. Ullelbap makamında bir mertebe müzeyyen olmuştu. İhlas makamında yedi mertebe müzeyyen olmuştu. Eder sekiz. Salah makamında da dört mertebe müzeyyen olur. 12. Bu demektir ki iradenizi de Allah'a teslim etmenin vakti geldi. Ve iradenizi Allah'a teslim etmek isteği kalbinizden Allah'a ulaşır. Allah mutlaka talebi kabul eder. Aksi hiç görülmemiştir. Ve bir hakkın takvanın, hakkul yakin takvasının sahibi olursunuz. İradenizi de Allah kendi iradesine bağlar. 28. basamağın 5. mertebesi, 5. kademesi, kademe demek daha doğru. Mertebe kelimesini nefsinizin kalbinin müzeyyen olmasında sadece kullanıyoruz. Onun dışında nefsin kademelerindeki değişiklikleri kademe olarak kullanıyoruz. 7. velayet makamında. Kur'an-ı Kerim'in 7 ruhu var ve 6. ruhla 7. ruhlar 7 parçalı olarak dizayn edilmiş. Ne oldu sevgili kardeşlerim? İşte mutluluğun en yüksek noktasına çıktınız. Orada Allah-u Teala size irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle bir muhteşem vazife verir. Bu irşat görevidir. Kendinizi o günden itibaren ölünceye kadar muhteşem bir sulh ve sükunun içinde bulursunuz.
siz mutlu bir insan olursunuz. Dünyada bütün problemler hala devam etmektedir. Ama Allah-u Teala ne zaman hüzünlenseniz hemen onu içinizden alacaktır. Çünkü nefsinizde afetler yok artık. Sizi şeytan bir kulağınızdan tutup da devamlı bir hüzünün içine hiçbir zaman sokamaz. Bazı şeyler size hüzün verebilir. Birkaç saniyelik, birkaç dakikalık hüzün. Sonra Allah-u Teala onu mutlaka alır. Öyleyse sevgili kardeşlerimiz, ülkemizin içinde bulunduğu vahim durum sebebiyle bazen böyle bir iki dakikalık hüzünler bizi de gelip kuşatır. Ama Allah-u Teala hemen onu nefsimizin kalbinden alır. Bu mutluluğa mani olacak olan bir faktör değildir. Sevgili kardeşlerim, hüzün hissiyatınızın sizden kaybolmayan bir parçasıdır. Mutsuzluğun ifadesi de değildir. Hüzün müessesesiyle bir insanın öfkelenmesi, kızması, yaptığı yanlışlıklar dolayısıyla vicdan azabı duyması aynı şey değildir. Bu tarz bir hüzünde vicdan azabı yoktur. Azap yoktur. İşte mutluluğu engelleyen en büyük faktör azaptır ki daimi zikre ulaşan hiç kimse de artık azap ulaşması mümkün değildir. Kişi kendisinin yaptığı hatalar dolayısıyla değil, başkalarının hataları dolayısıyla hüzünlenir. Bu ise onun için bir mutsuzluk olayı değildir. Mutsuzluk, sizin vücuda getirdiğiniz hatalar sebebiyle şeytanın üzerinizde bıraktığı bir yüktür. Hatanın sahibisiniz. Allah-u Teala tarafından azap edilirsiniz. Ruhunuz nefsinize azap eder. Azabı yaşarsınız. Bu hatanızın bedelinin ödenmesidir. O süreç içerisinde siz mutlu bir insan değilsiniz. Ve her olaydan sonra bunu yüzlerce defa, binlerce defa yaşarsınız. Ve bu sebeple mutsuzsunuz. Ama başkalarını düşünerek onların haksız yere mutsuzluğa mahkum edilmesini düşünerek hüzünlendiğiniz zaman burada sizin için bir azap müessesesi, azabın oluşturduğu bir mutsuzluk hiçbir zaman söz konusu değildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu noktalara ulaşmadığınızı düşünelim. Daimi zikrin sahibi değilsiniz. Ama şunu bilin ki Allah'a ulaşmayı dilediğinizden itibaren 3 ay sonra, bilemediniz 6 ay sonra Allah'ın evliyasısınız. 3. kat cenneti herkes garanti edebilir ve dünya saadetinin yarısından fazlasını, %51'ini herkes garanti edebilir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyecek kişi. Ve Allah-u Teala mutlak onları evliyası kılar. Sevgili kardeşlerim, peki bu noktada her zaman mutlu musunuz? Hayır, değilsiniz. Ama hayatınızın yarısında en azından mutlusunuz. Öbür taraftan da 3. kat cennet sizin olmuş. Yani bir defa kurtuluşa ulaşmışsınız. Cennet saadeti sizin. Dünya saadetinin de tamamı değil ama yarısını aşmış bir saadet. Yani dünyadaki davranış biçimlerinizin %50'den fazlası, %51'i yanlış değil, doğru davranışlar, size huzur veren davranışlar.
Bu Allah-u Teala'nın herkese mutlak ulaştıracağı bir mutluluk sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ve Allah-u Teala bunu herkesin son derece kolay olarak hak etmesini ister. Niçin son derece kolay? Çünkü insanlar oraya ulaşmayacak. Allah onları ulaştıracak. İşte sevgili kardeşlerim, bu %51 dünya saadetine zikrinizi kolay kolay arttıramayacağınız, daimi zikre ulaşacağınız noktalara doğru yaklaştıkça bunun giderek güçleştiğini göreceksiniz. Ama sizlere şunu tavsiye ediyorum. Her gece 3 tane ayetel kürsi okuyarak sağ kulağınızı yastığın üzerine koyarak kulağınızda Allah'ın zikrini iç sesinizde takip ederken, söylerken kalbinizin atışlarına paralel olmasına dikkat edin onun. 3 ayetel kürsi, ondan sonra Eûzü Besmele ile zikir. Bir gün söylediğime ulaşacaksınız. Uyandığınız zaman da zikretmekte olduğunuzu göreceksiniz. İşte bu size Allah'ın en büyük müjdelerinden biridir. Yani daimi zikrin sizin için mümkün olacağını Allah-u Teala açıklamış oluyor. Gayretinize Allah-u Teala da yardımda bulunacaktır. Ve saatlerinizi kurduğunuz devreler geçirdiniz. Ama olmadı. Çünkü tavsiyeleri tatbik edemediniz. Bir yerden sonra İblis size hakim oldu. Ona bu hakimiyeti vermemelisiniz sevgili kardeşlerim. Şu anda konumuz daimi zikre ulaşamayan Allah'ın bütün evliyaları için onları devamlı mutlu edecek bir başka konu. Başkaları için yaşamak. Mutluluğunuzun ikinci bir parçası. Öyleyse hepiniz 3 ayda, 4 ayda, 5 ayda, 6 ayda mutlaka dünya saadetinin yarısını yaşarsınız, yarısını elde edersiniz. Kesin. Çünkü bunu size ulaştıracak olan Allah. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Buraya ulaştıktan sonra ne olur? Ulaştıktan sonra probleminiz kalmaz. Dünya saadetinin yarısını bu kadar kısa bir sürede elde ettikten sonra eğer etrafınızdaki insanlarla iyi bir ilişkiyi kurabilirseniz, onları severseniz, onlar için yaşamaya başlarsanız, her birine bir güzel davranışla her gün bir güzelliği yaşatırsanız, dünya saadetiniz süratle çok büyük noktalara, çok büyük boyutlara ulaşacaktır. Günün 24 saatinin giderek artan büyük boyutlarına. 12 saat günün yarısında uykunun dışında olduğunuz zamanın yarısında mutluluk değil. Onun ötesini Allah-u Teala size yaşatacaktır. Siz başkaları için yaşamaya başladığınız andan itibaren Allah'ın ülkesinde yaşayacaksınız. Mutluluğunuz zikir yapmadığınız süreçte de devam edecek. Sevgili kardeşlerim, hepinizi en çok huzursuzluğa ulaştıran şey beşeri münasebetler, insan ilişkileri. Yakın çevremdeki kardeşlerimize baktığım zaman da bu büyük eksikliği çok net olarak görebiliyorum sevgili kardeşlerim. Çok azınız bunun istisnası, aşağı yukarı hepiniz hiçbir zaman hatayı kendinizde aramıyorsunuz. Hep başkalarının hata yaptığını, size karşı kötü davrandığını belirtiyorsunuz
Ama sizin onlara yaptığınız hataları, onlara karşı yaptığınız hataları kabul etmiyorsunuz. Sanki siz hiç hata yapmamışsınız, hep karşınızdaki kişiler hata yapmış. Aynı olayı onlardan dinlediğimiz zaman sizin de birçok hatanın, üstelik de sakladığınız birçok hatanın sahibi olduğunuzu öğrenmek bizi gerçek anlamda hüzünlendiriyor. İşte sizler sebebiyle hüzünleniyoruz. ...25 senedir söylediklerimizden hala pay alamadığınızın göstergesidir hüznümüz. Sevgili kardeşlerim, şeytanın üzerinizde ne kadar büyük bir tesiri olduğunu görebiliyor musunuz? Neden kabul etmiyorsunuz hatalarınız olduğunu? Bize direkt olarak olayı anlatırken bile hep kendinizi hatasız göstermeye çalışıyorsunuz. İç dünyanız böyle bir dizaynı size şeytan kanalıyla yaptırıyor. O zaman çözüme gidemezsiniz. Samimi olmadığınız sürece yardım alamazsınız Allah-u Teala'dan. Siz istiyorsunuz ki hem bize hatalarınızı söylemeyeceksiniz, hem de biz Allah-u Teala'ya yalvararak sizin mutluluğunuzu temin edeceğiz. Olmaz sevgili kardeşlerim. Mutluluk şahsidir, kişiseldir, enfüsidir. Sizinle Allah arasındaki bir ilişkidir ve siz hakikatleri aktarmadığınız sürece, samimi olmadığınız sürece, samimiyetinizin ötesinde bir iyileşme beklemeyin. Onun için iyileşemiyorsunuz. Hastasınız. Nerede başkaları varsa, nerede en az iki kişi varsa ki her zaman etrafınızda insanlar olacaktır, orada mutsuzluk görüyorum. En çok bu sebebe dayalı olarak. Kendi hatalarınızı görmüyorsunuz. Başkalarına hatalarınızı söyleyerek onlardan af dilemek gereğini de duymuyorsunuz. Devamlı hatalar işliyorsunuz. Başkalarına kötü davranışlarda bulunuyorsunuz. Onlar da o zaman size kötü davranışlarda bulunuyorlar. Bize geliyorsunuz ve kardeşlerinizin hatalarını söylüyorsunuz sadece. Sizin hangi hatanızın onların size kötü davranmasına sebep olduğunu bize söylerken, o olaydan sonraki yanlışlarınızı asla ifade etmiyorsunuz. Neden sevgili kardeşlerim? Eğer bizim sizin mutluluğunuzun bir aracı olmamızı istiyorsanız, biz buna ehil kılındık Allah-u Teala tarafından. Olayları ona intikal ettirerek cevap aldığımızda bakıyoruz ki birçok şeyleri bize söylememişsiniz. O zaman sevgili kardeşlerim, bununla nereye varmak istiyorsunuz? Ben sorabilir miyim size? Hem bize geleceksiniz, başkalarının size karşı hatalı davrandığını söyleyeceksiniz, hem de kendi hatalarınızı söylemeyeceksiniz. Hangi duruma düştüğünüzün farkında mısınız? Böyle bir şeyi yaptığınız zaman bizden ne istemiş oluyorsunuz? Sizden öğrendiğimiz kadarıyla o kardeşimizle konuşup onu fırçalamamızı, sizden yana olmamızı, onu üzmemizi istiyorsunuz bizden. Öyle değil mi? Eğer siz ondan yana olsanız, karşınızdaki kişiden yana olsanız, gelip evvela kendi hatalarınızı bize anlatacaksınız. Bu hatalarınızdan nasıl kurtulacağınızı öğrenmek isteyeceksiniz. Hayır, siz öyle yapmıyorsunuz.
hatalarınızla bize gelip başkalarını şikayet edip onların haksız olduğuna bizi inandırmak istiyorsunuz. Hiç böyle bir mutluluk mümkün olabilir mi? Sevgili kardeşlerim, ne kadar yanlış yapıyorsunuz.

görebilirsiniz eğer. Sevgili öğrenciler, dinleyenler, can kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarıyla, dilekleriyle sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyorum. Allah hepinizden razı olsun. Sözlerimizi unutmayın. Hayatınızda tatbikata geçirmeye çalışın. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

El-Fatiha mi as salavat Allahümme salli ala Muhammed Eûzübillahi mineşşeytanirracim Rabbil alemin Errahmanirrahim Maliki yevmiddin İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn Sırâtel müstakîm Sırâtel lezîn Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın huzurunda onunla ve sizlerle birlikteyiz. Bir üçlü, bir mutluluk üçgeni. Allah'ın ülkesindeyiz. Yani apsisle ordinat eksenlerinin kesiştiği yerin üst tarafındayız. Alt tarafı iblisin, tağutun ülkesi. Kim Allah'tan bahsediyorsa o Allah'ın ülkesindedir. Dinleyenler de Allah'ta beraberdirler. Öyleyse konumuz teslimi külli ile teslim. Bir başka ifadesi bir hakkın teslim. Tam hakkıyla teslim. Bir başka ifadesi hakka tukatihi teslim. Bir başka ifadesi müslimun olmak. Ne demek istiyor Allah Teala bu ifadelerle? Önce ruh teslim edilir. 22. basamak 1. Fizik vücut teslim edilir. 25. basamak 2. Nefs teslim edilir. 27. basamak 3. İrade teslim edilir. 24. basamağın 5. kademesi. İşte kim bunların hepsini teslim etmişse o bir hakkın teslimlerini gerçekleştirmiştir. Teslimi külli ile teslim olmuştur Allah'a. İster teslimi külli ile teslim deyin, ister bir hakkın teslim deyin, ister Müslümun kelimesini kullanın. Hepsi aynı manayı ifade eder. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi 28.

8. basamak olan Kur'an-ı Kerim'in son basamağının, bu basamak 7 kademeden oluşur, 5. kademesi. Öyleyse sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Şimdi beraberce bakalım. Allah Teala nerede bahsediyor bu Müslümun olmaktan? Bir hakkın teslimden nerede bahsediyor? Ali İmran 102'ye bakıyoruz. Allah Teala şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine aminuttekullâhe hakka tukatihi. Ey Allah'a aminu olanlar, hakka tukatihi takvayla Allah'a karşı takva sahibi olun. Bir hakkın takvayla takva sahibi olun. Yani siz ruhunuzu ve içinizi ve nefsinizi Allah'a teslim ettiniz. Daha da öteye geçtiniz. İrşada da ulaştınız. Ama henüz iradenizi Allah'a teslim etmediniz. Şimdi iradenizi de teslim edin ve bir hakkın takvanın sahibi olun. O zaman ne olur kişi? Ve la temutunne illa ve entüm müslimun. O zaman siz ölmemiş olursunuz. Allah'a ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi de teslim ettikten sonra, teslim etmek suretiyle ölmüş olursunuz. Ve siz ölmeyin, önce Allah'a teslim olun, sonra ölün. İşte وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ müslimun ifadesi hangi ayette geçiyorsa bilin ki o ayet teslimi külli ile teslimi ifade eder. Ruhunda ve içinde, nefsinde, iradenin de hepsinin teslim edildiğini gösteren, kişiyi müslimun kılan, teslimlerini tamamlamış, bir hakkın teslimin sahibi olmuş bir kişi, müslimun. Biz de nüfus kağıdında insanların bir şeyler yazar. Ne yazar? İslam yazar. Aa, o mu derler, o müslümandır. Herkes, herkesi müslüman zannediyor. Yani la ilahe illallah Muhammedun Resulullah demiş. Öyleyse o müslümandır. İslam dininin standartları içindedir. Müslüman olmak, müslümun kelimesinin gereğini gerçekleştirmek herkesin harcı değildir. Çok az insana nasip olur. Ruhunu da, beçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmek. Şimdi vasıflarını beraberce inceleyeceğiz bu insanların. Ne yapmışlar? Allah'a ulaşmayı denemişler. Allah onlarda rahim esmasıyla tecelli etmiş. Onların görmelerini, işitmelerini, idrak etmelerini sağlamış. Onları 12 tane insanla mürşitlerine ulaştırmış. Onlar ruhlarını Allah'a doğru yola çıkarmışlar. Nefslerini tezkiye etmişler. 7 tane gök katını aşan ruhlara Allah'a ulaşmış, teslim olmuş. Birinci teslim. Müslüman olmuş mu kişi? Kur'an'a göre olmamış. Ama ruhunu Allah'a teslim etmiş. Müslüman ifadelerine baktığımız zaman bunun her zaman bir cümleyle beraber geldiğini görüyoruz. وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Ölmeyin. Önce Allah'a teslim olun. Yani hakka tukatihi tarzda, bir hakkın tarzda, bir takvayla, hakka tukatihi takvayla teslim oluş. Son takva bu. İradenin de Allah teslimini içeriyor. Böyle bir teslimin
başka kelimelerle de anlatılması mümkün. Allah Teala bu insanlara mükafat veriyor. Fevzül Azim, en büyük mükafat. Ecrül Azim, en büyük ücret. Fazl Azim, en büyük fazıl. Öyleyse başka insanlara da fazıl veriliyor. Başka insanlar da daimi zikre ulaşıyorlar. Ama o başka insanlar daimi zikrin bu noktasına kadar gelemiyorlar. Geldikleri zaman onlar da hakkı tukati takvanın, bir hakkın takvanın sahibi olup Müslümin olacaklar. İradelerini de Allah'a teslim etmeleri lazım. Ne olacak? Kişi daimi zikre ulaştıktan sonra irşada ulaşacak. Daimi zikre ulaştığı zaman önce 7 kat yerleri görecek, yerlerin melekutunu, sonra 7 kat gökleri görecek, göklerin melekutunu. Yeter mi? Yetmez. Hala eksik bir şey var. Nedir o? Allah'ın zatını görmek. Ne zaman ki Allah'ın zatını görmesi mümkün olur kişinin, bu o kişi irşade ulaşmadan mümkün olmaz. O kişi evvela 7 kat gökleri görecek. 7. gök katının son noktasını sitetimin dahi gördüğü zaman Allah Teala tarafından tövbe-i nasuha davet edilecek. Tövbe-i nasuh salih makamının birinci kademesidir. Sonra Allah onun günahlarını örtecek, Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesi gereğince. Sonra salih nuru verecek. 3. kademesi oldu. 1. kademesinde tövbe-i nasuha davet ve tövbe-i nasuhun gerçekleştirilmesi. 2. kademesinde kişinin tabiyetten sonraki günahlarının örtülmesi. 3. kademede o kişinin başının üzerine Allah'ın salah nurunu vermesi, yerleştirmesi. Ve 4. kademede bir başka noktaya ulaşması kişinin. Öyleyse bu 4. kademe için kişinin günahlarının sevaba çevrilmesi söz konusu. Ne oldu? Tahrim suresinin 8. ayetlerinin 8. ayet-i kerimesinin standartlarına girdi kişi. Ne diyordu orada? O günkü diyordu Allah nebilerini ve onlarla beraber olanları, ki bu muhtevada beraber olanlar da var, utandırmayacaktır diyor. Mahzun etmeyecektir diyor. Onlar nurları sağlarında ve önlerinde olarak yürürler. Ve ya Rabbi derler, bizim nurumuzu tamamla. Ya Rabbi bize bizim günahlarımızı mağfiret et, yani sevaba çevir. Günahlarımızı evvela bağışla, sonra da günahlarımızı ört ve günahlarımıza mağfiret et. İşte Allah Teala bunların hepsini gerçekleştirdiği zaman o kişi irşada ulaşmıştır. Ama henüz Allah Teala nurunu tamamlamamıştır. Bu noktada salah nuru vermiştir. Kişinin başının üzerinde zaten bir nur vardır. Kimin nuru? Devrin imamının ruhunun üzerinde bulunan ruh. Ruhunun üzerinde bulunan nur. Ne yaptı? Allah Teala bir nur da onun kendi başının üzerine verdi. Ve nuru sağında ve önünde olarak bu kişi yürüyor.
ve Allah'tan günahlarının örtülmesini, sevaba çevrilmesini istiyor. Ve Allah Teala günahlarını sevaba çeviriyor. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesine göre bu kişi irşada ulaşıyor. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Ve Allah Teala Hücurat 7'de diyor ki, ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o Allah'ın Resulü sizlerin söylediklerine uysaydı, itaat etseydi, o zaman bu sizin için çok kötü olurdu. Allah'ın lanetine bile uğrardınız diyor Allah Teala. Öyleyse neden bahsediyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Buradaki müesseseye dikkatle bakın. Henüz iradi teslim tamam değil ama ruh, veç, nefs teslim edilmiş. Kişi irşada da ulaşmış. Diyor ki Allah Teala, Allah sizin kalplerinizi kalbinize yazdığı imanla müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Bu konumuzun, bu konuşmanın, bu dersin konusunun son basamağıdır. Bu noktada, bu basamaktan sonra Müslümin olmak söz konusudur. Bir hakkın takvanın sahibi olmak söz konusudur. Ne eksik kaldı? Eksik kalan şehadet. Allah'ın zatına muhatap olmak. Ne eksik kaldı? Daimi zikirden sonraki kişi külli zikrin içinde bütün uzuvları zikrediyor. Daimi zikre ulaşmış. Ne zaman ulaşmış daimi zikre? Ulu'l-Elbab makamında ulaşmış. Sonra salah makamında külli zikre ulaşmış. Bütün uzuvları zikrediyor. Sonrası var mı? Evet, sonrası da var. Bundan sonra oraya gelecek. Külli zikirden sonrası zikrin bitişidir, tesbihin başlamasıdır. Külli iradenin, iradeler toplamının konuya girmesi ve o kişiyi kontrol altına alması. Artık o kişi kendi iradesiyle tesbih, o kendi iradesiyle zikretmeyecektir. Külli irade onun zikrini kontrol altına alacaktır. Külli irade Allah-u Teala'nın bütün kainatı her zerresiyle kontrol etmesi için kurduğu bir ilahi kompütür. Bir ilahi bilgisayar. Kainat bilgisayarı. Her zerreyle ayrı ayrı meşgul olan bir Allah'ın mucizesi. Bu noktaya gelmiş olan bir kişi en son noktada bir hamle daha yapıyor. İradesini de Allah'a teslim ediyor. Zaten irade teslimi için hazır hale gelmiş. Allah-u Teala'nın bu konuda hiçbir itirazı yok. İrade teslimini derhal Allah Teala kabul ediyor. Kişinin iradesini ilahi iradeye, kendi iradesine bağlıyor. İrade-i ilahiye, ilahi irade, cüz'i iradeyi, kullara ait olan kişisel iradeyi kontrolü altına alıyor. Burası bir hakkın takvanın sahibi olduğunuz yerdir. İradenizi de Allah'a teslim ettiğiniz zaman artık size ait olan bir irade söz konusu değildir. Her an Allah'tan emir alırsınız ve aldığınız emri uygularsınız sadece. İşte sevgili kardeşlerim,
can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki her şeyi Allah Teala en güzel standartlar içinde gerçekleştirir. Böyle bir dizaynda kişinin iradesini de Allah'a teslim ettiği noktanın adını koyuyoruz. Müslümin olmak. İrade de Allah'a teslim edildiğine göre son teslimde gerçekleştirilmiştir. Teslimi külli ile teslim edilecek olan şeylerin hepsini Allah'a teslim ederek konu sonuçlanmıştır. Burada hakkı müşahede etmek, hakka şahit olmak söz konusu olur. Kimdir bu insanlar? Bakalım Âl-i İmrân suresinin 18. ayet-i kerimesi ne söylüyor? Şehidallahü, Allah şahit oldu. Ennehu, muhakkak ki o, la ilahe illa huve. O Allah ki kendisinden başka ilah yoktur. Allah buna şehadet etti. Kendi zatının varlığına, zati varlığına şehadet etti. Ve bu şehadet ettiği tek ilahtan başka ilah olmadığına da şehadet etti. Çünkü yarattığı kainatı da onun ötesindeki yokluğu da bilen, hepsinin sahibi O'dur, Allah'tır. Kendi varlığına şahit ediyor, şahit oluyor. Bir, O var, şahit olduğu varlığın ilah olduğuna şahit oluyor. İki, tek ilah olduğuna şahit oluyor. Başka bir ilah olmadığına şahit oluyor. Olay burada bitmiyor sevgili kardeşlerim. Vel melâketu diyor Allah Teala. Vel melâketu ve melekler de şehadet ettiler. Allah'ın zatına şehadet ettiler. Allah'ın tek ilah olduğuna şehadet ettiler. Ve ulul ilmi kaimen bil kıst. Ulul ilim de, ilim sahipleri de şehadet ettiler ki Allah tektir, Allah'tan başka ilah yoktur. Öyleyse melekler zaten emr aleminin varlıkları, Allah'ın katı da emr aleminin 7. katı, son katı olduğuna göre melekler bütün katlarda mevcut. Allah'ı her an görüyorlar melekler. O meleklerin, özellikle arşı tutan melekler, Allah'ın katında da var, indi ilahi de var. Oradaki altın tahtları boşlukta tutanlar, Allah'ın zatına şehadet ediyorlar. O kadar mı? Hayır. Allah'ın zatına şehadet eden başkaları da var, ulul ilm. İşte ulul ilm de Allah-u Teala'nın burada ilim sahipleri dediği insanlar, herhangi bir ilim sahibi standartında değil burada. Bunlar Allah'ın zatına da şehadet eden ilim sahipleri. Allah'ın zatına da şehadet eden ilim sahipleri. Ve kıst ile, adalet ile şahitlik ettiler. Yani Allah'ın adaleti var orada. Yalan söylemelerinin söz konusu olmadığını söylüyor Allah Teala. Kıst ile, adalet ile şahitlik ettiler. Adaletin tecellisidir şehadeti, şehadetleri. Allah vardır, tek Allah vardır. O tektir ve sadece tek bir Allah vardır. Buna şahitlik ediyorlar. Öyleyse ulul ilm burada Âl-i İmrân suresinin 18. ayet-i kerimesinde ulul
Rabbül İlm Allah'ın tekliğine ve varlığına şahit edenler, şehadet edenler, şahit olanlar. Yani kalp gözleriyle bu dünya hayatını yaşarken Allah'ı görenler. İşte yerlerin melekutuna ve göklerin melekutuna bu rüyet olduktan sonra, şehadet olduktan sonra, yedi kat yerler ve yedi kat gökler tamamen görüldükten sonra son bir sır kalır. Allah'ın zatı, kim iradesini de Allah-u Teala'ya teslim ederse onlar Allah'ın zatına şahit olurlar. Allah-u Teala bir başka ayet-i kerimesinde Allah'ın zatına şehadet edenler ve Allah'ın katında Allah'a secde etmekten onlar yorulmazlar, rahatsızlık duymazlar diyor. Allah'ın zatına şahit olurlar, Allah'a şehadet ederler. O şehadeti onların Allah'ı görmediği şeklinde yorumlayarak, yalanlayarak ifade edenler, onlar Allah'ın lanetine muhatap oluyorlar. Şahit olanlar Allah'ın zatına şahit ve bu şahit olanlar da Allah'ın katında secde edenler. Yani Allah'ın zatını görenler, bu görme şerefine erenler, aynı zamanda Allah'ın katında namaz kılanlar. Bir hakkın takvayla Allah'a teslim olanlar. Öyleyse Allah'ın zatına şahitlik etme müessesesi, Allah'ın zatına şehadeti, Allah'ın katındaki Allah'ın zatına şehadeti gizleyenden daha zalim kim vardır diyor Allah Teala. Allah'ın zatını gösterdiği kişi diyor ki ben Allah'ı gördüm. Allah Teala da bunu tasdik ediyor. Evet diyor, o beni gördü. Ama tağutun dostları diyor ki hayır, Allah görülmez diyor. Onları zalimler olarak mütalaa ediyor Allah Teala. Burada Ali İmran Suresinin 18. ayet-i kerimesindeki ilim sahipleri, işte onlar Müslümun, işte onlar bir hakkın takvanın sahipleri, işte onlar Allah'ın irşat makamına tayin ettikleri. Ve Allah Teala bu konudaki ölçüsünü aynen öyle söylüyor. Ya eyyühellezine aminüttekullâhe hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entüm müslümun. Ey amini olanlar, yani irşada ulaşma kademesindeki amini olanlar, öyle bir takvayla bu noktadaki irşada ulaşma takvasının, irşat takvasının sahibi olanlara sesleniyor Allah Teala. Ali İmran Suresinin 102. ayet-i kerimesinde siz diyor aminusunuz, irşada ulaşmak seviyesinde amin olanlarsınız. Hakkı tukati takvanın sahibi olun, bir hakkın takvanın sahibi olun, iradenizi de Allah'a teslim edin ve Allah'ın zatını müşahede edin. Ölmeden önce bunu gerçekleştirin diyor. Bu bir remz, bir işaret. Ve la temutunne illa ve entüm müslimun. Peki başka nerede geçiyor? Bakınız ne diyor Allah Teala Bakara 132'de. Ali İmran 102'de genel davet, herkese davet. İrşada ulaştıktan sonra
son tesliminizi de gerçekleştirin. Bakara 132'de Allah Teala diyor ki: "Ve vassa biha İbrahim benihi ve Yakup ya beniye innallaha istafa lekumud dine fe la temutunne illa ve entum muslimun." İbrahim de bunu benihi kendi oğullarına, onun oğullarına vasiyet etti. Ve Yakup da vasiyet etti. Dedi ki oğullarına: "Ey oğullarım, muhakkak ki Allah bu dini sizin için istifa etti, seçti. Ve siz ölmeyin. Allah'a bir hakkın teslimle teslim olun ve Müslümun olarak ölün." Gene burada onların hepsine birden davet var. Hepsi bir hakkın takvaya kadar yükselin ifadesini taşıyor. Peki en başına gidelim. Adem Aleyhisselam devrine gidelim. Adem Aleyhisselam'ın iki oğlundan birisi Habil, diğeri Kabil. Kabil çiftçi, verdiği hediye Allah-u Teala tarafından kabul edilmiyor. Habil çoban, Allah'a bir kurban veriyor. Kurban kabul ediliyor. Bunun üzerine Kabil kesin şekilde Habil'i öldürecek ve öldürmek üzere Habil'in üzerine gelirken Habil diyor ki: "Sen beni öldürebilirsin. Ama ben asla seni öldürmek için bir şey yapmam. Bil ki Allah takva sahiplerinin kurbanını kabul eder." Habil kendisini öldürmek üzere üzerine gelen genetici de öldürüyor hemen arkasından kardeşi onu, abisi. Ve öldürmek üzerine gelene diyor ki: "Sen beni öldürebilirsin, bana silah çekebilirsin. Hangi şekilde olursa olsun beni öldürebilirsin ama ben sana karşı kesinlikle ne kendimi müdafaa etmek konusunda ne de sana bir zarar vermek üzere elimi kaldırmam" diyor. Ölüm söz konusu sevgili kardeşlerim. Bir hakkın takvanın sahibi olan birisi konuşuyor. Ölüm karşısında bunu rahatlıkla söyleyebiliyor. Hiç korkmadan, ölümden de korkmadan, kardeşini kendisine kötülük etmesinin de üzerinde bir tesiri oluşturmadığı bir kişi konuşuyor. Bir hakkın takvanın sahibi, Rabbini görmüş olan birisi konuşuyor. Müslümun birisi konuşuyor. Hazreti Adem zamanında, Hazreti Adem başta olmak üzere, o bir nebiydi. Pek çok insan bir hakkın takvanın sahibi oldular, Müslümun oldular. Öyleyse sadece Ali İmran suresinin 102. ayet-i kerimesi değil, Bakara suresinin 102. ayet, 132. ayet-i kerimesi de söylüyor. Ama Ali İmran 102 bütün insanlar için konuşuyor. İnsanlardan bir hakkın takvaya ulaşan, bir hakkın takvadan evvelki noktaya ulaşan, yani irşat takvasına ulaşan herkese bir hakkın takvanda sahibi ol emrini veriyor Allah Teala, genel bir ifade. Ama Bakara 132 ve 136 peygamberlerden bahsediyor ve onların da Hazreti İbrahim'in, Hazreti Yakub'un, Hazreti İsmail'in, Hazreti İshak'ın, Hazreti Yakub'un ve onun torunlarının hepsinin bu hedefe ulaştıklarını söylüyor Allah Teala. Bakara 136'da buyuruyor ki: "Kulu amennâ billahi." Deyin ki Allah'a iman ettik. Hem Allah'ın zatını görmüşler hem de Allah'ın tekliğine şahit oluyorlar. Tek bir ilahın varlığı ve bize indirilene de iman ettik. Ve Hazreti İbrahim'e indirilene de iman ettik. Ve İsmail'e indirilene ve İshak'a indirilene ve Yakub'a indirilene ve onun torunlarına indirilenlere iman ettik. Ve Hazreti Musa'ya
ve Hazreti İsa'ya verilenlere, o kitaplara da iman ettik. Yetmez, onların dışındaki diğer nebilere de verilen kitaplara iman ettik. Ve onların arasında fark gözetmeyiz. Ve muhakkak ki biz Allah'a teslimi külli ile teslim olanlarız. Nahnu lehu müslimun. Ayet-i kerime çok açık bir şekilde söylüyor bunu. Kulu amennâ billahi ve ma unzile ileyna ve ma unzile ila İbrahim'e ve İsmail'e ve İshak'a ve Yakub'e ve esbâti ve ma utiye Musa ve İsa ve ma utiyen nebiyyûne min Rabbihim. La nüferruku beyne ehadin minhum ve nahnu lehu müslimun. Burada görüyoruz ki Allah-u Teala sahabeye söylüyor bunu. Bakara 132 geçmiş peygamberlerden bahsediyor. Ama Bakara 136 sahabeden bahsediyor. Sahabenin de bu makama ulaştığını ve iradelerini de Allah'a teslim ettiklerini ifade ediyor Allah-u Teala. Nahl suresinin 89. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Ve Allah-u Teala buyuruyor, ve yevme neb'asu fi külli ümmetin şehiden. Ve o gün bütün ümmetlerin içinde şahitler kılarız. Şahit kılarız. Bir şahit kılarız. Bütün ümmetlerin içinde bir şahit kılarız. Aleyhim, onların üzerlerine, min enfisuhim, onların içlerinden birini, onların kendilerinden bir şahit kılarız. İşte bu, bütün kavimlerdeki Resulleri ifade ediyor. Bütün kavim Resulleri, her kavim Resulü kendi kavminin şahidi. Bir başka ayet-i kerimesinde Allah-u Teala, seni de diyor, onların üzerine şahit getiririz diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için. O zamanın, içinde bulunduğu zamanın devrin imamı olduğu cihetle o devirde yaşayan bütün kavimlerdeki Resullerin denetçisi odur. Ve onların şahididir. Bütün kavimlerdeki Resullerin şahididir devrin imamı olan kişi. Ama her kavmin Resulü de kendi kavimdekilerinin kavimde o devirde yaşamış olanların şahididir. İşte burada cinabike şehiden ala haülayi, seni de onların üzerine şahit olarak getirdik diyor bu ayet-i kerime. Nahl 89. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şahitlerin şahidi. Ve nezzelna aleykel kitabe, ve sizin üzerinize kitap, senin üzerine kitap indirdik. Tibyanen likülli şeyin, her şeyi beyan etmek için, açıklamak için. Ve hüden ve hidayeti açıklamak için, ve rahmeten ve rahmet olarak indirdik. Ve büşra lil müslimin, ve müslimin olanlara müjde olsun diye. Burada müslimin kelimesi bu söylediğimiz grubu da ifade ediyor. Yani ifşada ulaştıktan sonra iradelerini de Allah'a teslim edenleri, ama aynı zamanda İslam dininin daha evvelki kademelerinde olanları da ifade ediyor. Kur'an
Allah'a ulaşmayı dileyenden itibaren.